Çok sevin. Önce Allah'ı sevin. Allah'ı çok sevin. Sonra insanları sevin. Çok sevin. Sonra da kendinizi öyle bir dünyada yaşamalısınız ki insanları düşman standartlarından tamamen çıkarmalısınız. Yani size göre onlar düşman zihniyetinin sahibi olmamalılar. Siz onlara düşman olmamalısınız. Onlar size düşman olabilirler. Bu sizin probleminiz değil, onların problemi. Sevgili kardeşlerim, yaşamak gerçekten güzel bir şey. Ama dostluğunuzu kurabildiğiniz ortamda, dostluğu yakalayabildiğiniz noktadan itibaren, dostluğunsa merkezinde, en merkezinde sevgi vardır ve sevgisiz dostluk oluşmaz. Nefret düşmanlığın gıdasıdır. Sevgi dostluğun gıdasıdır. Öyleyse Allah'ın hepinizi mutlaka sevdiğini, sevgi ölçüsünün insanlara göre değişmesine rağmen Allah'ın sizi çok sevdiğini hiç unutmayın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah'ı çok sevin. İnsanları çok sevin. Onları sevdiğiniz için kendinizi sevin. Kendinizi sevmek, başkalarını sevme şartına bağımlı olmalıdır. Allah'ı ve başkalarını, insanları. Hayvanları, bitkileri, dünyayı, kainatı sevin. Sevgi bir fedakarlıktır. Fedakarlık yoksa sevgi yoktur. Seven sevdiği için fedakarlık eden kişidir. Sevginin bedeli fedakarlıktır. Eğer siz Allah'ı sevdiğini iddia eden biriyseniz biz sorarız. Hay Allah razı olsun deriz. Çok güzel de o sevdiğin için ne yapıyorsun? Ben sizlere sorsam sevgili kardeşlerim desem ki Allah'ı ne kadar seviyorsunuz? Bana diyeceksiniz ki çok. Hani çocuklara sorarlar, küçücük çocuklara. Beni seviyor musun? Seviyorum. Çok mu? Çok. Ne kadar çok? Kollarını açar böyle. Bu kadar der. İşte size sorduğum zaman bunun cevabı somut bir cevap olarak sizin hayat standartlarınızın içinde mevcut.
aksini iddia edemezsiniz. Allah'ı en çok sevenler onu 24 saat her gün 24 saat boyunca zikredenlerdir. Daimi zikrin sahipleridir. Yani iç dünyalarında sessiz bir ses, kalplerinin her çift atışlarında elinizi nabzınıza koyun ve nabzınızdaki ya atar damarı ya toplar damarı veya ikisini birden yakalayın. Eğer bir tanesini yakalayabildiyseniz aralıklı bir hece olacak bu. İkisini birden yakalayabildiyseniz sık sık tekrardan çift hece olacak. Böyle bir standartta Allah kelimesini kalbinizin her çift atışında çift hecede tekrar edeceksiniz. Genellikle iki heceyi birden yakalayamazsınız. Hem atar damarı hem toplar damarı. Onun için bir tekini yakaladığınız noktada o bir tek defa atacak. Siz de iki defa iki heceyle Allah kelimesini tekrar edeceksiniz. Hadi içimizden tekrar edin şimdi sevgili kardeşlerim. Onunla bir bütünleşmektir bu. Çok güzel bir şeydir. Allah-u Teala'yı zikretmek. Zikir sevginizin sembolüdür. Hem de miyardır. Ölçüsüdür. Ne kadar Allah-u Teala'yı seviyorsunuz? Çok. En çok sevenler 24 saat zikredenler. Öyleyse sevgiyi ölçebileceğimiz bir anahtar var elimizde. Eğer siz günde 2,5 saat Allah-u Teala'yı zikrediyorsanız, o Allah'ı çok sevdiğinizi söyleyen siz, Allah'ı sadece %10 seviyorsunuz. %90 hayatınızı, zamanınızı kendiniz için harcıyorsunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kim günün 12 saatinden fazlasını 12 saatini Allah için Allah'ı zikretmekle geçiriyorsa onun Allah'a karşı olan sevgisi %50'dir. Daha fazla fedakarlık edemiyor Allah için. Daha çok onu zikredemiyor. Ne zaman daimi zikre ulaşırsanız işte Allah'ı en çok seven sizlersiniz. 24 saatinizin her saniyesinde kalbinizdeki atışlara paralel olarak iç dünyanızda bir ses çınlar. Bir sessiz ses. İç dünyanızda demin yaptığımız temrini yaptığınız zaman nasıl sessiz sesinizde Allah'ı zikrettiyseniz, eğer yatmadan hemen abdestinizi alıp da sağ tarafınıza dönerek yattıysanız, yastığın üzerinde kulağınızı biraz sağa sola oynattığınızda kalbinizin sesini her iki atışını da sağ kulağınızda duyacaksınız. İşte ondan sonra zikirle uyumaya çalışın. Bir de bakacaksınız ki uyandığınızda hala Allah'ı zikretmektesiniz. Bunun manası uyurken de Allah'ı zikrettiniz. İşte daimi zikrin sahipleri öyle yapanlardır. Uyurken de Allah'ı zikredenlerdir. Onlar Allah'ı en çok sevenlerdir.
hepsinin müşterek adı ulul elbaptır. Lüplerin sahipleri. Beş duyumuzda hissedemediğimiz onun ötesindeki hissiyatın sahipleri. Baş gözleriyle değil, yalnız baş gözleriyle değil, kalp gözleriyle de görebilenler. Yalnız başlarının kulaklarıyla değil, kalp kulaklarıyla duyabilenler. Öyleyse en çok Allah'ı seven, Allah'ı en çok zikredendir. Ya zamanınızı kendiniz için harcarsınız, ya Allah için. Eğer 24 saat Allah'ı zikrediyorsanız, zamanınızın bütününde derecat kazanan birisiniz. Her 24 saatin her saniyesinde devamlı derecat kazanan birisiniz. Devamlı hayırda olan birisiniz. Ve böyle bir olay mutluluk verici bir sonu işaret eder. Daimi zikrin sahibi ulul elbab ehli tezekkürdür, ehli hükümdür, ehli hayırdır. Sevgili kardeşlerim, bu Allah ile aranızdaki sevgi. Siz Allah'ı ne kadar çok severseniz, Allah Teala sizi o kadar çok sever. Ama onun sevgisi sizin sevginizin çok katlısıdır. Siz Allah'ı bir ünite sevdiğiniz zaman Allah belki sizi bin ünite sever. İki ünite sevdiğiniz zaman Allah Teala 2000 ünite sever. 3 ünite sevdiğiniz zaman 3000 ünite sever. Sizin ona karşı olan sevginize oranlı olarak onun sevgisi artar ama onun boyutlarında. Öyleyse Allah'ı sevdikçe Allah'ın gözünde, Allah'ın indinde yücelirsiniz. Kemal derecelerinde olgunlaşırsınız. İnsanı kamil olursunuz. Herkese hayır kapısı açan birisi olursunuz. Herkese hayrı dokunan birisi olursunuz. Kendisine hayrı dokunan birisi olursunuz. Kim derecat kaybediyorsa her gün kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden daha fazlaysa, o kişi kendisine hayrı dokunan değil, zararı dokunan bir insandır. Zararı hayrından daha fazla olan insan. Kim günün yarısından daha fazla Allah'ı seviyorsa, Allah'ı zikrediyorsa, o hayrı zararından daha fazla olan bir insandır. Günün 12 saatinden daha fazla Allah'ı zikrediyor, devamlı derecat kazanıyor. Yeni kalan zamanlarda derecat kaybetmesi söz konusu. Neden genelleme yapıyoruz da bu kişi hayrın sahibidir diyoruz? Çünkü böyle bir insan, günün yarısından daha fazla zikreden insan, 1'e 700'ü alma noktasına çok daha evvel gelmiş birisidir. Öyleyse onun günün yarısında kazandığı derecelerin 700 katı kaybettiği derecelerin (700) katından mutlaka daha fazladır. Çünkü zikir yapan insan kolay kolay hata işlemez. Zikir, nefsin afetlerinin tamamen devreden çıktığı, soğun hasletlerinin hüküm ferma olduğu bir muhtevayı ifade ettiği için
Böyle bir ortamda kişi bir başka dizaynda olacaktır. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ı sevmeniz sizin mutluluğunuzun meyarı olacaktır. Ne kadar çok severseniz o kadar çok zikredeceksiniz. O kadar çok mutlu olacaksınız. Sevmek her zaman kazandırır. Olaylara sevgiyle yaklaşın. Nefreti defterinizden silin. Nefreti hayatınızdan çıkarın. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve etrafınızdaki insanları sevin. Onlara karşı sizden akan dalga boyları hep pozitifi temsil etsin. Eğer insanları severseniz, o sevdiğiniz insanlara sizden hep pozitif dalga boyları ulaşır. Bu dalgalar insanları sadece mutlu kılar, memnun kılar, bir sıkıntı oluşturmaz. Rahatlatıcı, ferahlatıcı, huzur verici bir ortam vücuda getirir. Ama ne zaman nefret ettiğiniz insanlara karşı sert, kırıcı davranışlarda bulunuyorsanız, insanlardan nefret ediyorsanız, sizden onlara ulaşan dalga boyları pozitif olamaz. Onlara negatif tesir eden, onları huzursuz eden, onları sıkıntılı kılan negatif dalga boyları yayınlarsınız. Birincisinde pozitif dalga boylarında sevgi asıldır. İkincisinde negatif dalga boylarında nefret asıldır. Eğer sevmeyi öğrenirseniz, eğer sevmeyi hayatınıza tatbik ederseniz, o zaman şunu göreceksiniz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Sevmek sizi yüceltir. Kemal derecelerinde olgunlaştırır. Kemalatınızı artırır. Sizi insan-ı kamil kılar sonunda. Daha önceliklerin sahipleri sadece Allah'ı en çok seven değillerdir. İnsanları da en çok sevenlerdir. Öyleyse böyle bir dizayn söz konusu. Biliniz ki bileşik kaplar kanunu gereğince nasıl suların seviyesi eşitse bileceksiniz ki severseniz sevilirsiniz. Nefret ederseniz nefret edilirsiniz. Sizden dışarıya ne ulaşırsa o size aynen geri döner toplumdan. Sevgi hasreti tek başına nefsinizin birçok afetine birden bedeldir. Nefrete, düşmanlığa, kine, intikama, sevgi bir bütünü ifade eder.
seviyorum demeniz bir şey ifade etmez. Davranış biçimleriniz sevgiyi gösterecek olan onlardır. İnsanların seviyorum demesi onların sevdiklerini ispat etmez. Ama sevdikleri için yapacakları bütün fedakarlıklar sevginin bir tezahürüdür. Sevenler sevdikleri için fedakarlık ederler. Ve hayatınızın bir mutluluk cenneti olmasını istiyorsanız, o zaman insanları sevmek ve onlar için var olmak sizin şiarınız olmalıdır. Kendinizi başka insanlara adamalısınız. Onların hayatlarına bir nebzecik katkıda bulunabilmek için bir gayretin içinde olmalısınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sevenler Allah yolunda sevenler mutludur. Nefret edenler mutsuzdur. Nefret mutsuzluğun arkadaşıdır. Sevgi de mutluluğun. Bir başka ifadeyle sevgi mutluluğun jeneratörüdür. Nefret de mutsuzluğun. Allah Teala bizden ne istiyor? Hepimizin mutlu olmasını istiyor. Hele bizler sevgili kardeşlerim, cemaat halinde yaşayan insanlar, Allah'ın cemaatini oluşturanlar, cemaatte vahdeti oluşturanlar, Allah'ın halis dininin, İslam dininin müntesipleri. Cemaat halinde yaşadığınız dergah hayatında dikkat edin ki başkalarına karşı her an sizden sevgi taşmalı. Sevginizi belirtmekten çekinmeyin. İçinizde saklamayın. Davranışlarınızla bütün oradaki arkadaşlarınıza, kardeşlerinize, ihvana, ihvan biliyorsunuz kardeşler demek. Sevginizi hissettirmelisiniz. Bu onlara mutluluk verir. Size de. Peki sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. O Allah. Sizlerden istediği şey sadece Allah'ı ve etrafınızdaki insanları sevmenizdir. Allah sizin sevginizin yüzlerce katını, binlerce katını size iade etmek için her zaman hazırdır. Sonsuz bir cömertlikle sizi sever. Etrafınızdaki insanlarla olan hayatınız, özellikle dergah hayatınız, dergahta geçirdiğiniz zaman parçası, orada en çok sevginizi hissettireceğiniz bir ortam vardır. Hissettirmeniz gereken, herkes sizi gördüğü zaman kendilerinin sizin tarafınızdan sevildiğini hissetmeliler. Sizinle olan beraberliklerinde huzur duymalılar. Sizden gelen pozitif dalga boylarına onlardan geri dönen pozitif dalga boyları eşlik etmeli.
Böylece iki kalp de huzur içinde olur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sevgi Allah'ın sizlere verdiği mutluluğunuzun en sağlam teminatıdır. Daha ötede başka bir hasletiniz yok. Mutluluğunuzun en üst seviye anahtarı sevgidir. Bir toplumun içinde insanlara karşı duyabileceğiniz his başlangıçta daima ikilemdir. Bir kısım insanları seversiniz, bir kısım insanları sevemezsiniz. Sevdiklerinizi çıkartın devreden, onlarla her zaman en yakın ilişkinin içinde zaten olacaksınız. Ötekilerle hemhal olmaya çalışın. Sevgili kardeşlerim, onların bir hatırını sorsanız, onlarla ilgilenseniz, sizden duyacakları bir güzel söz, sizden görecekleri bir güler yüz, sizden hissedecekleri bir güzel davranış, onlara Allah için yaptıkları çalışmalarda bir yardım, onları mutlu edecek olan bir davranış biçimidir. Ama onları mutlu eden bu davranış biçimi sizi onlara verdiğiniz mutluluğun iki katı mutlu eder. Çünkü başka insanlara güzel davrandığınız zaman, pozitif dalga boylarıyla yaklaştığınız zaman, onlara olan sevginiz üst boyutta olduğu zaman, bu sevginizin tezahüründe yalnız pozitif dalga boyları oluşabilir. Bu bir mutluluk rüzgarıdır başka insanlar için. Her an Allah için çalışmayı usul haline getirmelisiniz. Hep Bakara Suresinin 156. ayet-i kerimesi size bir rehber olmalı. Ne diyor Allah Teala? Onlar kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman derler ki İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz muhakkak ki Allah içiniz ve mutlaka Allah'a ulaşacağız. İşte sizin Allah için olduğunuz nereden belli olacak? Alnınızda bir yafta yazmıyor. Ben Allah içinim diye. Davranış biçimlerinizden. Eğer Allah içinseniz, o zaman hedefinizin gayenizin ve hayatınızın manasının ve mutluluğunun mihverinde, merkezi noktasında başkalarını mutlu etmek için onları sevmek yer almalıdır. Sevmezseniz sizden başkalarına mutluluk rüzgarları esmez. Sevmezseniz başkaları sizin için bir kıymet ifade etmez. Ama
başkalarının sizin için kıymet ifade etmediği bir ortamda siz de onlar için bir kıymet ifade etmezsiniz. Öyleyse birinci ünite sizsiniz, ikinci ünite bütün etrafınızdaki insanlar, üçüncüsü de Allah. Eğer sizden başka insanlara sevgi akıyorsa, etrafınızdaki insanlara, onlardan da size sevgi geri dönecektir. Sizden onlara akan sevgi tomurcuklarının neticesinde onlardan size sevgi meyveleri akacaktır. Öyleyse sistemi kurmak, geliştirmek ve hedefine ulaştırmak o sizin elinizde sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Sevdikçe mutluluğunuz artar, huzurunuz, sürurunuz artar. Sevdikçe başkaları için daha çok fedakarlık edersiniz. Onlara portföyünüzde zaman dilimlerini vermeye, sonra da bu zaman dilimlerini her gün arttırmaya başlarsınız. Öyle bir güne ulaşmalısınız ki o gün hissetmelisiniz siz kendisini başkalarına adamış bir insansınız. İşte böyle sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şey en güzel standartlarda. Allah'ın dizaynı kainatın en muhteşem dizaynıdır. Sizi sevgiyle yarattı Allah Teala, severek yarattı. Hep sevmeye devam edecek. Öyleyse sizin de göreviniz var. Onun sevgisini arttıracak davranış biçimleri. Başka insanlarla her zaman beraber olduğunuza göre her gün onlara daha çok sevgiyi anlatmalısınız. Davranışlarınızla oraya ulaşmalısınız. Oraya ulaştırmalısınız onları da. Sizden çevrenize akan, sizden fışkıran sevgi pınarları başka pınarları harekete geçirecektir. Sevginiz başka kalplerde de sevgiyi ateşleyecektir. Sevgi sevgiyi çeker. Nefret de nefreti. Öyleyse başkalarının sizi sevmesini beklemeyeceksiniz. Önce siz seveceksiniz. Önce olmak için bir gayretin sahibi olmalısınız. Allah'ı sevmekte de, etrafınızdaki insanları sevmekte de, etrafınızdaki insanlara mutluluk vermekte de önde siz olmalısınız. Mutluluğun verilmesi sadece sevgiye dayalıdır. Eğer bir insanın iç dünyası bir nefret dünyası ise o kişi hiçbir zaman kendisini başkalarına adayamaz. Tam tersine başkalarından devamlı kötülük görür. Kendisi onlara kötü davrandığı için. O kendi davranışlarının negatif cephesini hiç düşünmez. Sadece onu düşündüren şey, meşgul eden şey başkalarının kendisine ulaştırdığı negatif davranışlardır, onu üzen davranışlardır. Buna kendisinin sebebiyet verdiğini, yaptığı yanlışlarla o insanların kendisine negatif davranmasını, kendisinin oluşturduğunu hiçbir zaman dikkate almayacaktır. O sadece başkalarından kendisine ulaşan negatif davranışların bilançosunu yapar. Davranışlarını
kendisine ulaşan negatif dalga boylarının negatif karşılığı olarak dizayn eder. Artık başka insanlarla arasında hem onlardan gelen hem de onları geri dönen, kendisine geri dönen dalga boylarının negatif olduğu bir mutsuz ortamda yaşar kişi. Sevmeyi, Allah yolunda olmak istiyorsanız, Allah'ın sevgilisi olmak istiyorsanız, siz sevgiyi öğrenmek ve yaymak, etrafınıza sevgi tomurcukları saçmakla vazifelisiniz. Oralardan size tomurcuklar değil, meyveler geri döner. Olgunlaştırdığınız, tomurcuk attığınız, sonra da onlarda olgunlaşan meyveler. Allah Teala her şeyi öylesine güzel dizayn etmiş ki insanlar arasında muhtevayı kurmuş Allah Teala. Sevdikçe sevilirsiniz, sevildikçe seversiniz. Karşı taraf için de aynı şey söz konusudur. Herkes sevgiye muhtaç. Herkes sevgiye susamış ama herkes nefret içerisinde. Herkes mutlu olmak istiyor, herkes mutsuz. Sevgili kardeşlerim, işte mutsuzluğun merkezinde sevgisizlik var. Sevgi azlığı, sevgi yokluğu, sevgi eksikliği var. Herkesten, her yerde negatif bir davranış biçimleri dizisine muhatap olan bir insan, herkesten sevgisizlik gören, nefret gören, kendisine kötü davranılan bir insan, çevresine karşı elinde belki olmayarak negatif hisler besleyecektir. Kendisine yapılan haksızlıkları o da başkalarına inkâs ettirecektir, reflekte ettirecektir, aksettirecektir. Yanlışlığın başka bir taraftan başlayan kesimini elinizin tersiyle durdurun. Devam etmeyin. Yanlışlıkları en güzele ulaştırmalısınız. Başkası size yanlış davranışlarda bulunabilir. Başkaları sizin nefretinize sebebiyet verebilir. Ama sizden çıkacak olan şey bir iç dünya çarpışmasından sonra nefret olmamalı. Size ulaşan nefret dalgalarını iç dünyanızda değiştirin. Sevgi dalgaları halinde geriye döndürün. Hele tasavvuf hayatında bu konu zannettiğinizden çok daha önemli bir boyut kazanır. Sevgili kardeşlerim, her dergahta mutsuz insanların da varlığını çok iyi biliyoruz. Öyleyse toplum, dergah toplumu, ihvan, kardeşler, o sevgisiz insanları öğütememişler. Onlara sevgi tomurcuklarıyla lazım gelen boyutta davranamamışlar. Onların sevgisizliklerini yok edebilecek olan, sevgiye dönüştürebilecek olan bir sevgi ortamını, sıcacık bir sevgi ortamını oluşturamamışlar dergâhta ki o sonradan gelen kardeşlerimiz huzura ulaşamamışlar. Eğer aranızda sevgili kardeşlerim huzursuz insanlar varsa bunu sadece işte onlar huzursuz bana ne deyip geçiştiremezsiniz. Onların huzursuzluğunda mutlaka sizin de payınız var. O dergahın muktesebatından olan, o dergahın bünyesinden olan, o dergahın ahalisinden olan
sizler

Ben su içmek istemediler. Sizin sözlerinize, sizin davranış biçimlerinize, sizden onlara taşan o sıcak sevgiye hasret olmalılar. Bu ise onlara değil, size bağlıdır. İç dünyanızdan taşan şey her zaman başkalarını biraz daha mutlu eden, etmeye çalışan bir sevgi halesi olmalı. Her zaman sevginizi ateşlemelisiniz. Daha çok sevgiyi oluşturmak üzere. Herkesi sevmelisiniz. Daha çok sevdiğinizle daha sevdiğiniz arasındaki farkı adım adım yok etmeye çalışın. Herkesi en çok seven olmaya çalışın. Sevgide yarışın. Hepiniz birbirinize karşı sevginizi hissettirirken bir yarışma içinde olun. Etrafınızdaki insanlar onları en çok seven olduğunuzu hissetmeliler. Sevgili kardeşlerim, ne kaybedersiniz ki? Eğer etrafına sevgi veren, sevgi dağıtan bir insan olursanız, siz onlara sevgi ulaştırdığınız için onlardan da size mutlaka sevgi geri dönecektir. Bunu herkese yaptığınız zaman herkesten size sevgi geri döner. Öyleyse sevgi anahtarıyla her sabah mutsuzluğunuzun kapısını kilitleyin. Sevgi anahtarıyla her sabah mutluluğunuzun kapısını açın. Her bir insan etrafınızdaki sizin sevme perspektifinizin içinde olmalı. Sizden onlara ulaşan bir sevgi halesi onları aydınlatmalı. Onların kalplerine sizden sevgi akmalı, çağlayan gibi. Onlar bu sevgiyi hissetmeliler. Siz de hissetmelisiniz kendinizden onlara akan sevgiyi. İç dünyanızda tam bir huzurla, tamam, ben onların hamdolsun ki hepsini seviyorum diyebilmelisiniz. İstisnalar varsa özellikle onların üzerinde durun. Onlara sevginizi mutlaka hissettirecek bir şeyler yapın. Sevginizi sembolize eden güzel davranışlar, güler yüzlülük, insanların hatalarını görmezlikten gelmek, herkese sevgi açısından en iyi örnek olmak. Her biri ayrı bir güzelliği temsil eder sevgili öğrenciler, izleyenler ve İşte böyle bir ortamda düşünün, her şey öylesine güzel ki. Sevgi rüzgarları varsa, sevgi meltemleri, sadece siz mutlu değilsiniz. Sizinle beraber olmaktan herkes mutlu. Etrafındaki insanların sizleri sevdiğini, sevginizle hissedeceksiniz. Sevginiz onların kalbine ulaşacak, arayacak sevgiyi ve sevgiyle perçinleşecek. Kalp kalbe böyle ısınacak. Sevgi sevgiyi doğurur, nefret nefreti. Sevgi sevgiyi arttırır, nefret nefreti. Öyleyse defterinizden nefreti silmelisiniz sevgili kardeşlerim. O sildiğiniz yere

sevgiyi yazmalısınız. Başka insanlarla olan ilişkilerinizde siz bir merkez, bir sembol olmalısınız. Sevginin merkezi, sevginin sembolü. Sizi görenler sizin sevecen yönünüzü kendilerine örnek edinmeliler. Asık suratlı olmayın. İnsanlara surat asmakla, onları sevmemekle bir şey kazanmazsınız. Hayatınız boyunca hep kaybedenlerden olursunuz. Sevgi varken sevgisizlik neden? Madem ki hayatınıza yön verecek olan şey, sizi mutlak saadete götürecek olan şey sevgi. Madem ki onu verdikçe başkalarından da size sevginin dönmesi söz konusu, öyleyse onun turşusunu mu kuracaksınız? Neden sevgisiz davrananlar var içinizde? Neden hala nefslerinin esiri olanlar var? O kardeşlerin bu söylediklerimizi anlamamış olanlardır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah ile olan ilişkilerinizde sevginin size yön vermesini sağlamaya çalışın. Dergah hayatı bir yardımlaşma hayatıdır. Hayatınızda başkalarına da her an yer vermek mecburiyetindesiniz. El ele, gönül gönüle, omuz omuza Allah'ın bir hizmetini yürüteceksiniz. Yalnız değilsiniz. Yalnız olmadığınızı, o müstesna duyguyu sevginin ışığı altında yaşamaya çalışın. Yalnız olmamak, korktuğunuz insanlarla berabersiniz, size huzur vermez, aksine huzursuzluk verir. Yalnız olmamak, sevdiklerinizle ve sizi sevenlerle beraberseniz, mutluluğunuzun temelini oluşturur. Öyleyse mutluluk, sevgi tarlalarında yeşeren bir meyvedir. Sevgi tarlalarında boy atan ekinlerdir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinizi mutlu olasınız diye yaratmış. Öyleyse neden aranızda mutsuzlar var? Neden aranızda hala nefslerine esir olanlar var? Hala davranış biçimlerini tasavvuf terazisine göre ölçemeyenler var. Hedefiniz Allah'a teslim olmak değil mi yoksa? Eğer öyleyse o zaman sevmeyi mutlaka öğrenmelisiniz. Sevmek mutluluğunuzun hedefini teşkil edecek. En güzeli sevmek, sevmek, sevmek. Unutmayın, hedefiniz başkalarını mutlu etmektir. Ne zaman mutlu ettikleriniz varsa, o zaman asıl mutlu olan sizsiniz. Çünkü onlara mutluluğu ulaştırmak konusundaki gayretleriniz başladığı andan itibaren Allah sizi onlara vereceğiniz mutluluğun kat kat fazlasını vererek mutlu kılar.
Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah ile olan ilişkilerimizde her şeyin en güzelinin Allah tarafından size sunulduğunu yaşayacaksınız gelecek günlerde. Aranızdaki mutsuz görülen kardeşlerinizle ilgilenin. Onların problemlerine çözüm getirmeye çalışın. İşte o çözümü bir gün sağladığınızı göreceksiniz. Yeter ki siz öyle olmasını isteyin. Herkese pozitif açıdan yaklaşmayı, bunu isteyin. Etrafınızdaki insanlara her zaman dikkatle, ibretle bakın. Herkesle ilgilenin. Kimin sevgiye, şefkate ihtiyacı var? Onlara yönelin. Onlara sevginizi gösterin. Kucak kucak sevgi akıtın. Onların mutluluğu, bilin ki hangi ölçüde sizin gayretiniz de gerçekleşmişse, çorbada ne kadar tuzunuz varsa, onun en az iki katı size Allah-u Teala tarafından mutluluk olarak ulaştırılacaktır. Sevginizin bir Allah-u Teala tarafından değerlendirilmesi ve hediyelendirilmesi, mükafatlandırılması. Sevenler sevmeyenlerle bir olmaz. Allah'ın bahçesinde sevenler gezer. Allah'ın aleminde sevenler yaşar. Nefret edenlerin, mutsuz insanların alemi Allah'ın ülkesi değildir. Onlar mutsuzluk üçgeninde yaşayanlardır. Nefsleri, şeytan ve bu davranış biçimleri sebebiyle kaybettikleri dereceler şerleri bir üçlü teşkil eder. Ama seven insanlar Allah'ın ülkesinde yaşayanlar ruhlarıyla, hayırlarıyla ve Allah'la birlikte. Sevgili kardeşlerim, sevgiyi hayatınıza mutlak olarak bir tesir sahası olarak ithal etmelisiniz, dahil etmelisiniz. O size düşük olmalı. O size rehber olmalı. Sevginiz sizi daha çok sevgiye doğru götürmeli. Her an siz etrafındaki bütün insanlara devamlı sevgi taşıyan bir taşıyıcı olun. Başlangıçta bazı kardeşlerin sizi sevmese de bir süre sonra hepsinin sevdiğini göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, tasavvufu yaşayanlar, yaşamaya çalışanlar, hepinizden istediğimiz o ki sevin ve başkalarını bu sevginin ışığında sevgiye doyurun. Mutsuz insanların her birisi sizin için bir hedef olmalı. Onları mutluluğa ulaştıracak olan sizlersiniz. Bunun arkasında sadece sevgi var. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Dergi hayatının bütün dayanışması, birbirinize yardımlarınız, el ele güne güne Allah yolunda yaptığınız hizmetler, hepsi sevginin ışığı altında.
en güzeli gösteren davranış biçimleri dizisi olmalıdır. Allah-u Teala'nın huzurunda hepinizi Allah'ın sevgisiyle selamlıyorum. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek, hepinizin Zülcenahayn olmasını dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Sevgili kardeşlerim, Fatiha ve As-Salava. Yine sayın Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Ankara'dan bir öğrencimiz diyor ki, elim nabzımda olduğu halde konuşurken zikir yapmakta, işlerimle uğraşırken de kalp zikri yapmakta zorlanıyorum. Ama dilimle veya sesli yaptığımda hiçbir problem olmuyor. Bu durumda nasıl kurtulabilirim? Bu neden kaynaklanmaktadır?

0: bu durumdan kurtulmanız gerekmiyor. Siz eğer sessiz zikrinizi zamanın bütününe yaymaya çalışırsanız bir gün daimi zikre ulaştığınızı göreceksiniz. Eğer bu kadar kolaysa, yani dilimle ve sesli yaptığımda bir problem olmuyor diye düşünüyorsanız, o zaman çok kolay sizin işiniz. Bu engeli rahatça aşabilirsiniz. Çünkü dilinizle zikir yaptığınız zaman bir başkasını dinlerken dilinizle zikir yapabilirsiniz. Onlar hiç hissetmez. Mutlaka elinizin altına koyup zikir yapmanız gerekmiyor. Ama dilinizle yaptığınız zikir veya sesli zikir sizin zikri unutmanıza sebebiyet vermiyorsa çok ciddi bir çözümü yakaladınız demektir. Bu sizi mutlak kurtuluşa ulaştırır. Ama emin olduğunuzu görmek isterim. Bir deneyin bakalım. Nereye kadar ulaşabileceksiniz? Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ına salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Rabbikim. Sıratel müstakim. Sıratel lezzin. Aynen. Tarihim. Aynen. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, gönül dostlarım, can dostlarım. Hepinizin mutluluğu için hep duacıyız Yüce Rabbimize. O sizlerden sadece bir tek şey ister, sizin mutlu olmanızı. Onun dışında Allah-u Teala'nın hiçbirinizden hiçbir talebi yoktur. Bizim ibadetlerimizin Allah'a bir faydası olamaz. O bizlere ibadetleri ihsan etmiş ki, nimet olarak vermiş ki, o ibadetleri yapalım da derecat kazanalım. O ibadetlerle Allah'a yaklaşalım. Hepsi Allah'a yaklaşmaya birer vasıta. Ama özellikle zikir bu ibadetlerin arasında müstesna bir yer alır. Sevgili kardeşlerim, olmazsa olmaz ifadesi zikir için dört dörtlük olarak yer yerine oturuyor. Zikir yoksa Allah yolunda ilerleme yoktur. Zikir yoksa vuslat yoktur. Zikir yoksa hiçbir şey yoktur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, konunun başında zikir adlı müessesenin varlığını görüyoruz. Zikir. Öyleyse bizi mutluluğa, dünya saadetinin bütününe, cennet saadetinin bütününe ulaştıracak olan temel ibadet zikirdir. Olaylar hep birbirine bağımlı sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Zikirle nefsimizin kalbindeki afetleri temizleriz. Bu temizlik meselesi devam ederken, yani nefsimizin afetlerle dolu olan, kapkaranlık olan kalbine Allah'ın nurları gelip de iman kelimesinin etrafında yerleşirken, ruhumuz da Allah'a doğru seyri sülük ısını bir yolculuğa çıkar. Nefsimizin kalbindeki her %7 nurlanma, ruhumuzun Allah'a doğru bir gök katı daha yükselmesini ifade eder. Öyleyse zikir, nefsin kalbini temizleyen yegane ilaçtır. Kurtuluşun yegane silahıdır. Sevgili kardeşlerim, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, bunların hepsi bir muhteva taşır muhakkak ki. Ama bunların hiçbirisi zikrin yaptığı temizliği, nefsinizin kalbini Allah'ın nurlarıyla doldurma işlemini gerçekleştiremez. Öyleyse bu istikamette muhtevaya dikkatle bakın. Nefsinizin kalbindeki nurların adım adım artması, nefsinizin kalbinin adım adım afetlerden kurtulması sizin için bir dizayn oluşturacaktır. Öyleyse nerede, hangi standartlarda ne yapıyorsunuz? Ona bakın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Böyle bir dizaynın muhtevasında Allah-u Teala'nın sizleri ulaştırmak istediği bir hedefi göreceksiniz. Hepiniz için Allah-u Teala'nın indinde mutluluk söz konusudur. Ama mutluluk nefsinizin temizlenmesine %100 bağlıdır. Unutmayın, nefsiniz de ruhunuz başlangıçta devamlı bir çekişmenin, kavganın, savaşın içindedirler. Çünkü ruhunuz Allah ne emrederse onların hepsini mutlaka yerine getirmek ister. Buna göre dizayn edilmiştir. Yasak ettiği fiilleri ise hiçbir şekilde işlemesi mümkün değildir. Allah'ın emirlerini mutlaka yerine getirir, yasak ettiği fiilleri hiçbir şekilde işlemez. Ruhunuz sadece hasletlerden oluşmuştur. Bütün hasletlerin müşterek özelliği budur. Ama sevgili kardeşlerim, nefsinizin afetlerine gelince onlar ruhunuzun hasletlerinin tamamen tersine dönük davranış biçimleri dizisini sergiler. Öyleyse böyle bir dizaynda bütün insanlar için söz konusu olan şey Allah'ın güzelliklerini sergilemek. Zikirle sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, zikir mutluluğun anahtarıdır. Nefsinizin kalbindeki afetler, Allah'ın bütün emirlerine isyan ederler. Asla Allah'ın emirlerini yerine getirmek istemezler. Ayrıca Allah'ın yasak ettiği hangi fiil olursa olsun onu da mutlaka işlemek isterler. Nefsinizin afetleri buna göre dizayn edilmiştir. Allah'ın emirlerini çiğnemek, yasak ettiği fiilleri ise işlemek. Bu standardın içinde yaratılmıştır nefsiniz. Tabiatıyla bu nefs müessesesi çıkar oluşudur. Bunu ifade eder. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu minvel üzere olayı düşündüğümüz zaman Allah-u Teala'nın zikri mutluluğun bir parçası haline getirdiğini görüyoruz. Çünkü içinizdeki kavgadan sizi kurtaracak olan şey budur. İçinizdeki kavgadan sizi kurtarıp Allah'ın dostluğuna ulaştıracak olan şey zikirdir. Nefsinizin afetlerinin adım adım azalması, ruhunuzun hasletlerinin onlara paralel bir dizayn içerisinde devamlı çoğalması ve daimi zikre ulaştığınız zaman nefsinizin kalbinin tamamen Allah'ın nurlarıyla dolması, taşması. İşte mutluluk oradadır. Başlangıçtaki gecenin gündüz olması, işte mutluluk oradadır. Neden gece diyorum başlangıçta? Çünkü nefsinizin afetleri karanlıklarla temsil edilirler. Ve başlangıçta nefsiniz %100 afetlerle doludur. Öyleyse bütün insanlar hayata karanlıkla başlarlar. Nefsleri itibarıyla. Eğer nefsinizin afetleri yanlış bir ortamda filizlenmişse, aklınız yanlış bir ortamda şuur kazanmışsa, o zaman siz zaten mutsuz bir insan olacaksınız. Bir ortam düşünün ki Allah'ın bütün emirleri yasak edilmiş. Bir ortam düşünün ki Allah neyi yasak ettiyse onların da hepsi serbest. Böyle bir ortamda şekillenen akıl, o ortama göre şuur kazanan akıl, hep nefsin afetlerine yeşil ışık yapacaktır. Nefsin afetlerinin dedikleri gerçekleşecektir. Böyle bir dizaynda nefsin için söz konusu olan şey, sizi devamlı huzursuz etmektir. Çünkü aklınız Allah'ın yasak ettiği bütün fiillere açık olacaktır ve onların yapılması için ruhsat verecektir. Onların yapılmasına müsaade edecektir. Allah neyi emrettiyse onları da yaptırmayacaktır. Fizik vücudunuz ve nefsiniz aklın dediklerine uymak durumunda, akıl beyninizi kullanarak vücudunuza mutlak kumanda eder. Kumanda mutlaktır. Bu kumanda fizik vücudunuzu ve nefsinizi muhtevasına alabilir. Aklın ruha kumanda etmesi mümkün değildir. Negatif olanlarda ruh hiçbir zaman fizik vücudunuzun içinde olmaz. Yani aklınız ne zaman fizik vücudunuza Allah'ın yasak ettiği bir fiili işleme imkanı verse, ruhunuz fizik vücudunuzun içinde olmaz. Derhal dışarı çıkmıştır, elindeki mizanla ölçmektedir. Hangi ölçüde bir suç işleniyor? Çünkü arkasından Allah Teala size azap verirken, o günah işlediğiniz için manevi bir azap geçersiniz. Ruhunuz da nefsinize azap eder. Ama ruh hiçbir günahın işlenmesinde fizik vücudun içinde olmaz. Öyleyse ruh aklın kumandasında değildir. Ama nefs mutlaka aklın kumandasındadır. Ve akıl nefsin afetleriyle paralelse kişi de ayrıca huzursuzdur. Ya Allah'ın yasak ettiği bir fiili işleyecektir. Bu yüzden Allah-u Teala o kişiye manevi bir azap verecektir. Ruh da nefse manevi bir azap verecektir. Ya da Allah'ın emrettiği bir hususu gerçekleştirmeyecektir. Gene aynı sonuca ulaşacaktır. Manevi bir azaba duçar olacaktır. Öyleyse böyle bir dizaynda bir insan için söz konusu olan şey, Allah-u Teala'nın indinde mutlu olmaksa, nefsiyle ruhunun paralel olması sağlanmalıdır. Hiçbir zaman ruh nefsin hüviyetine dönemez. Çünkü ruh Allah'tan gelmiştir, mükemmel yaratılmıştır, tekamülün son safhasına göre programlanmıştır. Yani Allah'ın bütün emirlerini eksiksiz olarak mutlaka yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemeyen bir özelliğin sahibidir. Nefsin ise Allah'ın bütün emirlerine karşı gelen, yasak ettiği bütün fiilleri işlemek isteyen bir eğilimin, talebin sahibidir. Öyleyse devamlı bir kavganın sahibisiniz iş dünyanızda. Birbirini yeyen, birbirine devamlı saldıran iki unsur var içinizde, ruhunuz ve nefsiniz. Devamlı bir çatışma Allah'ın emirleri sadedinde ve Allah'ın yasakları sadedinde. Öyleyse nefsiniz afetlerini sürdürdüğü sürece, afetleri var olduğu sürece bu kavga hiç bitmeyecektir. İşte Allah-u Teala mutluluğu insanlara bir ihsan olarak vermiş, sonra bunu nimete çevirmiş. Nedir mutluluk? Mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Mutluluk kavganın bitirilmesi halidir. Savaşın bitirilmesi halidir. Öyleyse sizler için bir şey söz konusu olduğu takdirde bunun mutluluk olduğunu hiç unutmayacaksınız. Hepiniz için söz konusu olan şey böyle bir dizaynı gerçekleştirmek olmalıdır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, saadet sizin için. Her şeyi hazırlamış Allah-u Teala. Formülleri elinize teslim etmiş. Mutlu olmak istiyorsanız diyor Allah-u Teala, zikir yapacaksınız. Ama zikrin efektif olabilmesi için, size tesir etme imkanının olabilmesi için, bir savaşın içine girmeniz gerekiyor. Nefsinizle savaş vereceksiniz. Nefsiniz hangi kötü şeyi yapmak isterse ona mani olacaksınız. Riyazet edeceksiniz. Nefsiniz Allah'ın bir emrine isyan ederse, yapmak istemezse ona bunu zorla yaptıracaksınız. Nefsinizle cihat edeceksiniz. Öyleyse mücahede ve riyazet temel silahlarınız olacak. Ve zikrinizi arttırdıkça Allah yolunda dilediğiniz istikamette bir hedefe doğru, mutluluğa doğru yelken açacaksınız. İşte harekete geçtiğiniz harekat planına göre evvela Allah'a ulaşmayı dilemeniz lazım. Allah-u Teala sizde büyük değişiklikler yapacak. Sonra mürşidinize ulaşmanız lazım. Değişiklikler devam edecek. Ve zikir yapınca nefsinizin temizlenmesini sağlayabilecek olan bir özelliğin sahibi olacaksınız. Öyleyse böyle bir dizaynda hepiniz için söz konusu olan şey bu istikamette harekete geçmek. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, her güzel şey sizin için. Bu öyle bir dizayn ki bu dizaynda sadece mutluluğu hedef almış Allah-u Teala ve davranış biçimlerinizi size serbest bırakmış. Nasıl dilerseniz öyle davranma hakkının sahibisiniz. Ama ya mutluluğu satın alırsınız ya da mutsuzluğu. Bir tarafta şeytan var. Sizi mutsuzluğa ulaştırmak için elinden gelen bütün gayreti sarf eder. Ama tesir sahası hudutludur. Yalnız nefsinizin afetlerine tesir edebilir. Öyleyse şeytanı yenmek mümkün müdür? %100 mümkündür. Nefsinizin afetlerini azalttıkça şeytanın harekat sahasını giderek küçültürsünüz. Bunu da sağlayabilecek olan bir tek mekanizma vardır. Adı zikirdir. Zikir yaptıkça Allah'ın katından rahmet, fazl ve salavat isimli üç grup nur Allah'ın katından gelip nefsinizin kalbine girecektir. Bu nurların nefsinizin kalbinde yerleşmesini sağlamakla mükellefsiniz. Öyleyse ne yapmanız lazım? Zikretmeniz lazım. Zikirle Allah'ın katından gelen rahmet, fazl ve salavat partikülleri göğsünüze gelecek, kalbinize ulaşacak, nefsinizin kalbine ulaşacak ve kalbin mührünü zünvani kapıya kadar itecek, indirecek, kalbinizin dibinde bulunan zünvani kapıyı kapatacak mühür. Böylece şeytanın salvaları sona erecek. Yani nefsinizin kalbine karanlıkların dolmasına bu kapının kilitlenmesi engel olacak. Ama yukarıdaki kapı bütünüyle açık. Oradan içeriye devamlı Allah'ın nurları dolacak. İşte bu nurların dolmasıdır ki iman kelimesinin etrafında fazıllar birikmeye başlayacak. Çünkü iman kelimesi bir çekim gücünün sahibidir ve fazılları, faziletleri etrafında devamlı toplayacaktır. Toplandıkça iman kelimesinin çekim gücü hep devam ettiği için ona bağımlı olan, ona yapışan Allah'ın nurları, fazıllar oradan hiçbir şekilde ayrılmazlar. Karanlıklar onları kovup yerlerini alamazlar. Nefsinizin kalbine nurlar yerleştikçe alanları giderek büyüyecektir. Bu büyüyen hacim içerisinde nefsinizin kalbi ilk 7 nura kavuştuğu zaman ruhunuz Allah'a doğru çıktığı seyri sülük isimli yolculukta 1. gök katına mutlaka ulaşacaktır. Sonra 2., 3., 4., 5., 6., 7. gök katları, 7. katın 7 tane alemini geçen ruhunuz sesinin müntihaya kadar ulaşacak. Oradan da dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşacak. Allah'ın zatında ifna olacaktır, yok olacaktır. Böylece bir muhteva kazanacaksınız. Öyleyse hepiniz için söz konusu olan bir husus var. Mutluluk. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, hepiniz için saadet bir muhteva taşıyor. Yalnız sizin için, Allah Teala'nın istediği tek şey sizin mutlu olmanız ve her şeyi buna göre dizayn etmiş. Bütün vasıtalar sizi bu hedefe yöneltmek üzere Allah Teala tarafından dizayn edilmiş. Bir insanın nefsinin kalbinin tezkiye olabilmesi için ve tasfiye olabilmesi için, yani içerisine nurların dolabilmesi için 7 tane kalp şartı taşıması lazımdır. Ancak Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan bu 7 kalp şartının sahibi olabilir. Bir, Allah Teala kalbinizdeki ekinliği alacaktır. 2, onun yerine ihbat koyacaktır. 3. Kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirecektir. Allah'a ait olan nurların gireceği kapıyı şeytana dönüp durumdan Allah'a çevirecektir. 4. Göğsünüzden kalbinize Allah'tan gelen nurların girmesi için bir yol açacaktır Allah-u Teala. 5. Kalbinizin mührünü açacaktır. 6. Kalbinizin içindeki küfür kelimesini dışarı çıkaracaktır. 7. Kalbinizin içine imanı yazacaktır. İşte bu kalbinizin içine Allah'ın yazdığı iman kelimesidir ki çekim gücünü devamlı kalbinizde tutacaktır. İman kelimesi devamlı olarak nefsinizin kalbine gelen nurlardan faziletleri çevresinde toplayacaktır. Her faziletlerin işgal ettiği alana bir daha karanlıkların girmesi mümkün değil. Kalbinizde iman kelimesi var olduğu sürece. İşte bu güzellik üzere zikir yapan bir insan nefsinin kalbine devamlı Allah'ın nurlarını doldurur. Her yüzeyi dünür birikiminde ruh Allah'a doğru bir gök katı daha yükselerek sonunda %51 nurda Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında ifna olur, yok olur. Vuslat olayı gerçekleşir. Kişi Allah'ın evliyası olur. Burada dünya saadetinin yarısını elde etmiştir kişi. Ama cennet saadetinin 3. cennete kadar olan üst katlarına ulaşmayı başarmıştır. İlk teslimini tamamlamış, Allah'a teslim olmak demek olan İslam dininin, kainatın tek dininin temel kaidesini gerçekleştirmiş, ruhunun hidayetini sağlamıştır. Allah'a özelde ruhunun verdiği ahdi gerçekleştirmiştir. Daha sonra nurların %91'e ulaştığı noktada fizik vücudunu da Allah'a teslim edecektir kişi. Daha sonra daimi zikri olacak da nurlar nefsin kalbini %100 doldurduğu zaman nefsini de Allah'a teslim edecektir. Böylece 3 hidayet gerçekleşecektir. Ruhun hidayeti, veçhin fizik vücudun hidayeti, nefsin hidayeti. 3 hidayet, 3 teslim gerçekleştiği zaman siz İslam olmak şerefine ereceksiniz. Her ne kadar bizim sevgili din adamlarımız, insanlar hepsi İslam'dır derlerse de nüfus kağıdında İslam yazdığı için kimse İslam olamaz. Çünkü İslam Allah'a teslim olmak demektir. Teslimse 3 boyutlu bir vesiledir. Ruhun teslimi 22. basamakta gerçekleşir. Fizik vücudun teslimi 25. basamakta, nefsin teslimi 27. basamakta. Sevgili kardeşlerim, bir insan ya cennete gider ya da cehenneme. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, onun kurtuluşu hiçbir şekilde söz konusu değildir. O kişi kurtulamaz. Böyle bir şey hiçbir şekilde mümkün değil. Ama her kim Allah'a ulaşmayı dilerse, bunu dileyen kişi mutlaka kurtuluşa ulaşır. Cennet mutlaka onun olur. Öyleyse bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği için mutlaka cennet saadetini kurtarmıştır. Dikkat edin, eğer bir insan böyle bir dileğin sahibi değilse, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, ne yaparsa yapsın, hangi ibadetleri hangi boyutta yaparsa yapsın, ne kadar süre yaparsa yapsın, 30 sene, 40 sene, 50 sene, 60 sene, 100 sene bütün ibadetleri yapsın, o kişinin cennete girmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Dünya saadetini yaşaması ise hiç ve hiç mümkün değildir. Öyleyse bunun için Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'e koymuş bilenle bilmeyen bir olur mu ifadesini, kaç yerde Allah-u Teala böyle söylüyor? Hiç bilenle bilmeyen bir olur mu diyor Allah-u Teala? Sevgili kardeşlerim, belki Kur'an'ın en önemli sorusu bu. En önemli nida işareti bunun arkasında. Hiç bilenle bilmeyen bir olur mu? Acaba Allah Teala ne demek istiyor diye kardeşlerimiz soruyor. Hiç bilenle bilmeyen bir olur mu diye. Sevgili kardeşlerim, düşünün ki insanlara Allah Teala'nın bu sırrı verilmiyor. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe bütün insanların cehenneme gideceği kesinlikle kazanıyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişinin gideceği yer cehennem diyor Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri. Hiçbir kurtuluş ümidi yok. Şimdi insanlara bugün verilen din kültürünün bütün alanlarını araştırın, böyle bir açıklama göremezsiniz. İmam Hatip liselerinde öğrenilmekte olan din kültüründe, ilahiyat fakültelerimizde öğrenilmekte olan din kültüründe, bütün dünyadaki İslam dini kültüründe Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir olay mevcut değil. Bunun manasını biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Böyle bir handikapın varlığını bilmeyen insanların gidecekleri yer sadece cehennemdir. Hiçbir şey onları kurtaramaz. Bilmemek dinde kurtuluşu sağlamaz. Öyleyse insanlar bilmiyorsa, Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanın cehenneme gideceğini bilmiyorsa insanlar, o zaman ne olur? O zaman bu insanlar Allah'a ulaşmayı hiçbir zaman dilemeyecekleri için mutlaka cehenneme gideceklerdir. Niçin cehenneme gideceklerdir? Sadece bu büyük hakikatten, bu Kur'an hakikatinden haberdar olmadıkları için. Bir kısım din adamları bunları bilmiyorlardı, hala da bilmiyorlar. Ama bir kısım din adamları eskiden bunları bilmiyorlardı, şimdi biliyorlar. Biliyorlar, fakat başka insanlara bu hakikati ulaştırmıyorlar, gizliyorlar. Önce bilmedikleri bir şeyi sonra onlara açıklamak bu din adamlarına çok zor geliyor sevgili kardeşlerim. Oysa ki onların hataları değil, onlara öğretilen din bilgisi, din ilmi bu muhtevayı almamış. O din kültüründe Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir safha söz konusu değil. Daha ötesi, daha korkunç, mürşide ulaşmak diye bir safha mevcut değil. Ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek diye bir safha mevcut değil. Fizik vücudu ahsen kılarak Allah'a teslim etmek diye bir safha mevcut değil. Nefsi ahsen kılarak Allah'a teslim etmek diye bir safha mevcut değil. Öyleyse ne cennet ümidi, ne dünya saadeti ümidi yok sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu sebeple insanlar bilmedikleri bir hakikat sebebiyle, Kur'an emri sebebiyle cehenneme gitmek mecburiyetindeler. İşte şeytan Kur'an indirilden bu tarafa geçen 14 asırlık sürede insanları cehenneme götürmek üzere yola çıkan iblis, bütün insanları cehenneme götürecek olan asıl hedefi yakalamış durumda. İnsanlar Allah'a ulaşmayı dilemezse hiçbirinin kurtulması mümkün değil ve bugün bütün dünyada öğrenilen İslam dini kültüründe Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir faktör mevcut değil. Allah Teala bunu bize öğretmeseydi biz de sizlere öğretemezdik ve hepimiz topyekun cehenneme giderdik sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Hepimiz topyekun cehenneme giderdik, üstelik de sebebini bilmeden. Bütün din adamlarının, din kültürü almış, dinde belli yerlere gelmiş olan insanların hiçbirinin bilmediği bir hakikat sebebiyle bütün insanların cehenneme gitmesine Allah-u Teala göz yummuyor. Bilgiyi ulaştırıyor, ilmi ulaştırıyor insanlara açıklayalım diye. Ulaştırmadığı ne olacaktı? Biz de dahil olmak üzere hepimiz doğrudan cehenneme gidecektik. Sadece bilmediğimiz için. İşte Allah-u Teala'nın buna rızası yok. İnsanlar öğrenmelidir diyor. Öğrendikten sonra tatbik etmezlerse o zaman kendileri cehenneme mahkum etmişlerdir. İşte bunun için Allah-u Teala bütün devirlerde, bütün milletlerin içinde mutlaka Resul bahseder. Hiçbir devir yoktur ki bütün milletlerin içinde Resuller yaşamamış olsun. Hangi milleti düşünürseniz düşünün, şu anda orada Allah'ın bir Resulü görev yapıyor ve bizim sizlere anlattığımız bu hakikatler, bir tanesi de Allah'a ulaşmayı dilemek olmak üzere insanlara aktarılıyor. Ama şeytan dine hakim olan insanların literatüründe bunu almasına müsaade etmediği için oralardaki bütün milletlerdeki resuller karalanıyor, itiliyor, kakılıyor ve ilmi, kurtuluş imkanlarını insanlara ulaştırmasına din adamları mani oluyor. Bizim ülkemizde olduğu gibi. Sevgili kardeşlerim, gözünüzün önünde 60 küsur milyon insan cehenneme doğru yola çıksa, sadece bunları bilmedikleri için yola çıksa ne hissederdiniz? Bir düşünün. Siz biliyorsunuz ki Allah Teala Allah'a ulaşmayı insanların dilemesini istiyor ama onlara din öğretenler bilmiyor. Bir kısmı da öğrenmelerine rağmen başkalarına açıklamıyor, gizliyor. Ve başta din adamları olmak üzere herkes cehenneme doğru bir yolculuğun içinde. O zaman bu büyük hakikati bütün insanlara duyurmak için çırpınmaz mısınız? babanın vicdan azabını duyması lazım gelenler duymuyorsa siz de mi duymayacaksınız? Sevgili kardeşlerim, işte İslam alemi bu boyutlarda. İnsanları cennet saatine götürecek olan bütün tatbikat iblis tarafından yok edilmiş. İnsanları dünya saadetine götürecek olan bütün tatbikatta. Yani temel faktörler yok edilince insanları kurtaramayacak olan ibadetlerle iblis insanların gözünü boyamayı başarmış. İblis diyor ki namaz kılın, oruç tutun, zekat verin, hacca gidin, kelime-i şehadete getirin. İslam'ın bu 5 tane şartıyla oyalanın şu dünya üzerinde ve cennete gideceğinizi tahayyül edin, hayal edin. Ama hiçbir zaman cennete gidemeyin. İşte iblis insanları böyle korkunç bir tuzağa düşürmüş. Tuzak çok yönlü. Zikri unutturmuş insanlara. Zikir artık ne 32 farzın ne 54 farzın içinde mevcut değil. İnsanları ne kurtuluşa ulaştıracak? Allah'a ulaşmayı dilemek. Unutturmuş. Mürşide ulaşmak kesinlikle reddediliyor. Ruhun Allah'a ulaştırılması, insan ruhu hayattayken Allah'a asla ulaşamaz. Ancak ölülerin ruhu Allah'a ulaşır diye bir inanç bütün insanların kalbine yerleştirilmiş. Sonra mı? Fizik vücudun Allah'a teslimi de yok edilmiş. Nefsin Allah'a teslimi de. Yani insanları cennet saatine ve dünya saatine ulaştıracak olan bütün temel unsurlar yok edilmiş. Geriye yardımcı unsurlar kalmış. Eğer bunlar olsaydı insanları daha üst seviyeye bir kurtuluşa ulaştıracak olan yardımcı fiiller, onlar serbest bırakılmış. İnsanların gözlerini boyamak için. Yani bak, sen namaz kılıyorsun, oruç tutuyorsun, sen zekat da veriyorsun, paran var, hacca da gittin, üstelik la ilahe illallah Muhammed Resulullah deyip şehadet de, kelime-i şehadet de söylüyorsun. Öyleyse bu kadar ibadet yaptıktan sonra senin cehenneme gitmen söz konusu olabilir mi canım diyor iblis insanlara. Ve insanlar da, bütün insanlar da cehenneme doğru bir yolculuktalar. Sevgili kardeşlerim, biliyorum tablo hiç karartıcı. Ama ya siz Allah'ın yolundaysanız,

talebidir de insanlardan gizleniyor. Milyonlarca insan, 60 milyondan fazla insan bu kadar basit bir ilmin sahibi olamadıkları için cennete gidecek ve din adamları olduğu hiç vicdanı sızlamıyor. Kendilerinin de gideceği yer cehennem sevgili kardeşlerim. Böylesine korkunç bir tablo, bu bir katliamdan çok daha korkunç bir şey. Çünkü bir insan öldürülürse, belki de başka birisi tarafından öldürüldüğü için o kişinin cennete gitme ihtimali de söz konusu. Ama aldatılmış insan eğer unutturulmuşsa kendisine Allah'ın güzelliklerini yaşamak, Allah'a ulaşmayı dilemek unutturulmuşsa, gizlenmişse kendisinden, bu kişi hiç bilmediği için, bunu bilmediği için cehenneme gidecekse, masum olmasına rağmen cehenneme gidecekse ve bunun sorumlusu onlara bunu bildirmeyen din adamlarıysa, sevgili kardeşlerim, düşünebiliyor musunuz vaziyetin vahametini? Ve bu insanların vicdanları sızlamıyorsa, o zaman bu nasıl bir insan olma statüsü? İnsanlar nasıl kendilerini insan hüviyetinde o şerefe layık görebilirler? Eğer 60 küsur milyonun cehenneme gitmesinde Allah'ın söylediklerini insanlara ulaştırma konusunda ısrarla gayret ediyorlarsa ve o zavallı insanların bu büyük hakikati bilmedikleri için kurtulmaları mümkün değilse, tekrar ediyorum, ne yapsalar kurtulamazlar. 30 sene, 40 sene, 50 sene, 100 sene ibadet etseler, namaz kılsalar, oruç tutsalar, zekat verseler, 100 defa hacca gitseler, böyle söyleseler la ilahe illallah Muhammedun Resulullah diye, hiç kimse kurtulamaz. Herkesin gideceği yer cehennem olur. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe. Şimdi anladınız mı sevgili kardeşlerim? Bilenle bilmeyen biri olur muymuş? Bu sırrı bilen, aslında sır bizim din adamlarımıza görülür. Yoksa Kur'an-ı Kerim son derece açık bir şekilde bunu bir farz emir olarak koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilediğiniz zaman diyor Allah-u Teala, garanti ederim ben diyor. Sizi mutlaka cennetime alırım. Kendime de ulaştırırım. Cennetimi de alırım. Ve siz bunu yapacak olan siz değilsiniz diyor. Buna layık olacak olan, yani ruhunu bana ulaştırmaya layık olacak olan, 22. basamağa çıkmaya layık olacak olan siz değilsiniz diyor. Bunu ben yapacağım diyor. Siz namazı sevmeyeceksiniz diyor. Ben sevdireceğim size. Siz zikri sevmeyeceksiniz diyor. Ben sevdireceğim diyor. Size bütün güzellikleri ben öğreteceğim diyor. Sizi kendime ben ulaştıracağım. Sizin sorumluluğunuz yok diyor. Sizin sorumluluğunuz sadece bir dileğin sahibi olmak diyor. Ve bu bilinmediği için, insanlara öğretilmediği için insanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Ve kurtulmaları da ne yazık ki mümkün değil. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hiç kimse Allah'a ulaşmayı dilemedikçe kurtulamaz. Bu trajedi bütün dünya üzerinde korkunç bir kayıtsızlıkla, sorumsuzlukla, vicdanlar titremeden uygulanıyor.

0: İblis duruma hakim ve beni bir facia, bütün insanların cehenneme gitmesine sebep ettiren bu olgu sadece bilmeme sebebiyle gerçekleşiyor. İşte burada bilenle bilmeyen bir olur mu sualinin cevabı var. Bilmeyen, bırakınız zor olan taraflarını, sadece bir dilekle Allah'a ulaşmayı dilemekle, bir tek dilekle kurtulacaklarını, mutlaka cennete gideceklerini bilmeyen insanlar sadece bilmedikleri için cehenneme gitmek mecburiyetindeler. İblis nasıl korkunç bir tuzak kurmuş gördünüz mü sevgili kardeşlerim? Olayın başına gidelim. Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'ı yaratıyor. Ve bütün cinlere, meleklere, şeytanlara diyor ki Adem Aleyhisselam'ın önünde secde edeceksiniz. Hepiniz. Bütün cinler, melekler secde ediyorlar. Ama iblis, şeytan secde etmiyor. Allah-u Teala soruyor, ey iblis diyor, şeytanın adı iblis. Seni emrime rağmen Adem Aleyhisselam'a secde etmekten men eden şey nedir? İblis cevap veriyor, sen beni dumansız ateşten, enerjiden yarattı. Ama onu çamurdan yarattı. Çamur pistir. Ben onun önünde secde etmem. Allah Teala diyor ki, seni huzurumdan kovuyorum, cennetten de kovuyorum. Ebediyen cehennemde yaşayacaksın. Sonsuza kadar seni cehennemde cezalandıracağım kıyametten sonra. İblis de Allah Teala diyor ki, ya Rabbi beni kıyamet gününe kadar yaşat. Bana verdiğin ilmi geri alma. Ve ben böylece Adem Aleyhisselam'dan ve onun bütün zürriyetinden intikamımı alabileyim. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, İblis kıyamete kadar insanlardan intikam alacak. Başarılı mı? Ne yazık ki çok başarılı. Öylesine korkunç bir tuzak ki bu bilgileri insanlara ulaştıracak olanları İblis bütün kavimlerde sahtekar olarak tanıtıyor diğer insanlara. Sevgili kardeşlerim, Müminin Suresinin 44. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki, biz bütün kavimlere Resul göndeririz. Her kavimde mutlaka Resulümüz vardır ve devamlı olarak vardır. Yani hangi kavimde, hangi millette Resulümüz ölürse onun yerine derhal yenisini vazifelendiririz diyor Allah Teala. Hiçbir devirde bir hidayetçinin bulunmadığı hiçbir kavim olmamıştır diyor Allah Teala. Ve arkasından da can alacak asıl noktaya açıklıyor. Hiçbir kavim olmamıştır ki onlara Resul gönderelim de Resullerini kabul etsinler. Hepsi Resullerini inkar ettiler. hepsi reddettiler. Hiçbir kavim insanlar yaratıldığından bu tarafa hiçbir kavim Allah'ın kendilerine vazifeli olarak gönderdiği, aralarından vazifeli kıldığı Resulü asla kabul etmemişler. Hepsi reddedilmiş. Hepsi insanlar tarafından, akamin insanlarının büyük kısmı tarafından kabul edilmemiş. Sadece o insanların arasında, bütün kavimlerde küçük bir topluluk, insanların küçük bir kısmı o Resullere tabi olmuşlar. İnsanlık tarihi boyunca hep bu senaryoyu şeytan oynamayı başarmış. Ve bugün de aynı senaryo oynanıyor. İnsanların kurtuluşuna mani olanlar ne yazık ki din adamları, Allah'ın hakikatlerinden haberdar olmayan, yanlış bir din kültürüyle teçhiz edilmiş olan ve doğruyu öğrendikleri zaman da çoğu doğruyu saklayan bir din adamları topluluğu bütün dünyada İslam'ı temsil ediyor. Korkunç bir oyun. Şeytanın kumandası altında bir alimler topluluğu, ilmel yakin sahibi olan insanlar, kendileriyle beraber bütün insanlığı, insanlığın çok büyük bir bölümünü, %90'ın çok üstünde bir bölümünü cehenneme doğru götürmekle meşguller. Kendilerini de tabii. Bunu yaparken ne yazık ki hiç vicdanları titremiyor. Sevgili kardeşlerim, bu bir yaradır. Bu bir hicrandır. Bu bir facia gözlemidir. Öyleyse müşahede ettiğimiz şey odur ki insanlık Allah'ın hakikatlerinden haberdar olmayan din adamları tarafından cehenneme doğru sürükleniyor. Dünyadaki mesleklerin en güzelini seçmişsiniz. Neye yarar sevgili kardeşlerim? Şu dünyada yaşayacağınız 50 sene, 60 sene, 100 sene ömür. Cennetin sonsuz ömrü yanında ne yazar ki? Ve hem bu dünyayı mutsuz bir insan olarak yaşamak, hem de sonsuza kadar cehennemde kalmak, aslında bunu kader zannetmeyin. Sevgili kardeşlerim, öğrenciler, izleyenler, şu anda bizi dinlemekte olanlar, bizim dışımızdakiler, bu karar sizin kararınız. Siz Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız, kendinizi kurtaracak olan yegane kişi olarak kurtuluş reçetesini tatbik etmiyorsunuz demektir. Öyleyse gideceğiniz yerin cehennem olması kadar tabii bir şey olamaz. Seçim sizin, siz öyle yaptınız. Öyleyse Allah Teala sizin serbest iradenizden Allah'a ulaşma taleminin sadır olmasını istiyor. Bunu istemenizi, Allah'a ulaşmayı dilemenizi Allah Teala istiyor. Ama siz istemiyorsunuz. İstemiyorsanız o zaman tutulamazsınız. Sadece bilmediğiniz için değil, artık en azından bizi dinleyenler böyle olduğunu biliyorlar. Ve hazin bir tablo oluşuyor. Gidiyorlar, öğrendiklerini din adamlarına soruyorlar. Cevap hayır, Kur'an-ı Kerim'de böyle bir şey yok deniyor. İnsafsızca, acımadan, vicdanları sızlamadan insanlara bu facia yaşatılıyor. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'dan hepinizin sonsuz bir mutluluğa ulaşmanızı dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah'ın hedefi sizi sonsuz mutluluğa, hem dünyada en üst seviyedeki mutluluğa, iç dünya saadetine, dış dünya saadetine, Allah ile olan ilişkiler saadetine kesintisiz bir sulh ve sükûne davet ediyor Allah Teala. Bu hedeflere ulaşmanızı yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere yüce Rabbimiz bir araya getirdi. Allah-u Teala'nın bütün insanlardan istediği sadece bir tek şey var, tek bir şey. Bütün insanların mutluluğu, bütün insanların saadeti. Allah kainattaki en değerli mahluk olarak insanı yaratmış. Ve yarattığı bu insan, insan adı verilen bu mahluk, Allah-u Teala'nın en çok sevdiği mahluk. Nereden biliyoruz? Çünkü Allah-u Teala diyor ki, biz dünyada neyi yarattıysak, yarattığımız her şeyi insan için yarattık. Bakara suresinin 29. ayet-i kerimesinde böyle söylüyor. Câsiye suresinin 13. ayet-i kerimesinde ise diyor ki وَاسْفَحَارَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْعَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ. O yüce Allah'tır ki bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığı her şeyi katından sizlerin, insanların emrine musahhar kıldı diyor. Her şey, Allah-u Teala'nın yarattığı ne varsa, yarattığı her şey biz insanlar için yaratılmış ve biz insanların emrine musahhar kılınmış. Öyleyse insanlar Allah-u Teala'nın indinde öyle mahluklar ki Allah'ın en çok sevdiği mahluklar. İşte sizlere sesleniyorum. Sizler, hepiniz beni dinleyenler insansınız. Öyleyse Allah-u Teala'ya sırf insan etkisi olarak yaratıldığınız için çok hamd edin ve çok şükredin. Eğer düşünürseniz şükredecek ve hamd edecek ne kadar çok şeyiniz olduğunu siz de keşfedeceksiniz. Yaşıyorsunuz bir defa, hayattasınız. Hay olmak insanlara dünya üzerinde, kainat üzerinde verilen en büyük etki. Neden? Bir defa öldünüz mü artık sadece fizik olmayan bir vücutta var olabilirsiniz. Ne zamana kadar? Kıyamete kadar. Kıyamete tekrar fizik vücudunuz canlanacak. Ama ondan evvel fizik değilsiniz. Ve fizik dünyada yaşayanlar sizden daha aşağı mertebede de olsalar daha üstün standartlarda kabul edilirler. Hayatta oldukları sürece. Mihenk menfezinden yukarı çıkarken hayatta olan daima rahmetli olanın önünde seyreder. Öyleyse muhtevaya baktığımız zaman insan oğlu yaratılışın, hilkatın en üstün noktasında vücuda getirilmiş olan bir yaratıktır. İşte siz öylesiniz. İnsansınız. Öyleyse hepimiz yüce Rabbimize bizleri yarattığı için madde bir, insan olarak yarattığı için madde iki ve emrimize bütün kainatı verdiği için madde üç, çok hamd ederim ve çok şükrederim. Biliyorsunuz ki şükür ve hamd arasında muhteva farklılığı var. Allah'ın bize verdiği fizik nimetlere şükrederiz. Allah'ın bize ihsan ettiği fizik ötesi nimetlere de hamd ederiz. Hamd, fiziğin ötesini kapsadığı için Allah-u Teala hamd bu alemin Rabbinedir demiyor. Hamd, alemlerin Rabbinedir diyor. Yani fizik alemin ötesi, bütün alemler hepsi hamdin muhtevasına giriyor. Fiziğin ötesine taşıyor. Öyleyse alemler deyince kaç tane alem var? 7 tane alem var. Allah-u Teala'nın tam 7 tane alemi var. İşte bu 7 aleme dikkatle bakalım. Birisi fizik vücudumuzun ait olduğu zahiri alem. İşte bu gördüğümüz duvarlar, perdeler, kapılar, bacalar, her şey fizik alemin bir simgesi. Sonra bu fizik alemin zıttı olan berzah alemi var. Nefsimizin alemi. Öyleyse etti, zıttıyla kayınk olarak yaratmış Allah-u Teala. Diyor ki biz her şeyi zıttıyla kayın kılarak çift yarattık. Allah Teala neyi yaratmışsa çift yaratmış. Öyleyse alemler, Allah Teala tarafından yaratılan alemler hep çift. İşte bir insanın fizik vücudu zahiri alemin bir parçası ama nefsi berzah aleminin bir parçası. Sonra bir başka alemden bahsediyoruz. Gayb alemi. Cinlerin yaşamakta olduğu alem. Onların nefslerinin alemi. Gayb aleminin karşıtı. Öyleyse birinci grup alem birbirinin karşıtı. Zahir alem ve berzah alemi. İkinci grup alem gene birbirinin karşıtı. Gayb alemi ve onun berzah alemi. Bir üçüncü grup daha var mı? Evet. Biliyorsunuz ki şu dünyadan başlayan Allah'a kadar uzanan adına sırat-ı müstakim dediğimiz bir yol var. İşte bu sırat-ı müstakim zemin kattan başlar, 7 tane gök katını aşar, sitret-i müntahayı aşar, Allah'a kadar ulaşır. İşte o yol sırat-ı müstakimdir. Adı mı? Adı Emre Alemi. Neden Emre Alemi demişler acaba adını? Allah-u Teala Kur'an'da bir tarif veriyor. Diyor ki ne Allah'tan gelirse, bir görev yaparsa gittiği alemde, o görevi yaptıktan sonra tekrar Allah'a dönerse o bir emirdir. Siz mi bir ruha sahipsiniz? Ruhunuz bir emirdir. Siz mi bir fizik vücuda sahipsiniz? O da bir emirdir. Bir nefse sahipsiniz? O da bir emirdir. Yalnız bunların farkına dikkat etmenizi istiyorum. Muhteva olarak emrin mahiyetine tam uyan bir tek vücudunuz var. Ruhunuz. Allah'tan geldi bir emanet olarak sizde, onu Allah'a gönderdiğiniz zaman sizde kalmıyor, ait olduğu yere ulaşıyor ve Allah ruhunuza me'ab oluyor, sığınak oluyor. Öyleyse ruhunuz Allah-u Teala'dan gelen, size bir vakit gören, sonra tekrar Allah'a dönecek olan bir özellik taşıyor. İşte dönecek olan diyorum, Allah hepinizin ruhu hamdolsun ki Allah-u Teala'ya ulaştı. Öyleyse Allah-u Teala'nın izninde birkaç aylık bir zaman devresinde bir insanın emanetini Allah'a teslim etmesi söz konusu. Şimdi bakalım ne diyor Allah-u Teala? Diyor ki İnnallâhe يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلَى اَهْلِهَا. Allah emanetleri ehline, yani sahibine tevdi etmenizi, teslim etmenizi emreder diyor. Emanetler. Fizik vücudunuz bir emanet. Nefsiniz bir emanet. Ruhunuz bir emanet. Bu emanetlerden bizim dünyada anladığımız manada bir teslim keyfiyeti sadece
1: ruhunuzla alakalı. Ruhunuz Allah-u Teala'dan gelmiştir. Size bir emanet olarak verilmiştir. Ve bu emaneti Rabbinize geri göndermekle hepiniz mükellefsiniz. Öyleyse emanete dikkatle bakın. Ruhunuz öyle bir emanettir ki Allah'tan gelmiştir, sizde emanettir. Emanetin sahibine, gerçek sahibine mutlaka geri dönmek mecburiyetindedir. Hepiniz ruhunuzu Allah'a iade etmek, Allah'a teslim etmek mecburiyetindesiniz. Her ne kadar Kur'an-ı Kerim'de bu husus üzerinde tam 9 defa farz kılındıysa da bugünkü İslami tatbikatta bu 9 farzın hiçbirisini görmek mümkün değil. Artık insanların ruhlarını Allah'a ulaştırmalarını, Allah'a teslimini içeren bir farz hüküm zamanımızda mevcut değil. Sanki Kur'an-ı Kerim bizlerin üzerine ruhumuzu Allah'a bu dünya hayatını yaşarken hayattayken teslim olmayı, ruhumuzu Allah-u Teala'ya teslim etmeyi sanki farz kılmamış Kur'an-ı Kerim. Sanki bundan 14 asır evvel bütün sahabe Allah'ın üzerlerine farz kıldığı hususu sanki gerçekleştirmemiş. Ruhumuzu Allah'a ulaştırmamız farz mı? Unutmayın, ezelde Allah-u Teala'ya misak vermişiz. Neymiş o misak? Misakın ne olduğunu Rad suresinin 20, 21 ve 22. ayetleri 3 ayet-i kerime açık bir şekilde ifade ediyor. Diyor ki Allah-u Teala اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ Onlar Allah ile olan ahdlerini ifa ederler, yerine getirirler. وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيْسَاكِ Ve misaklerini naksetmezler, bozmazlar. Ne yaparlar öyleyse? Ne yaptıklarını söylüyor. وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَمُ Ve onlar Allah'ın ona, Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ona, Allah'a ulaştırırlar. وَيُحَافُونَ سُوَيْنَ اَزَبْ Kötü hesaptan, cehennemden korkarlar. وَيَحْشَمْنَ رَبَّهِمْ Rablerine karşı husul duyarlar. Ve ayet şöyle bitiyor. وَالَّذ۪ينَ سَابَرِ اِبْتِقَاءَ وَجْهَ رَبِّهِمْ Onlar sabırla Allah'ın zatını, Allah'ın zatına ulaşmayı veya görmeyi, Allah'ın zatını görmeyi dileyenlerdir. Onlar Allah'ın zatını dileyenlerdir. Ezelde Allah-u Teala hepimizi topluyor huzuruna ve bütün insanları birden sesleniyor. Elestü bir Rabbiküm. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Kalu dediler ki bela. Hepimiz Allah-u Teala'ya demişiz ki evet sen bizim Rabbimizsin. Sonra ne yapmış? Allah-u Teala bu hususta bizden 3 tane yemin almış. Bu yeminleri üzerimize farz kılmış. İşte bundan sonra ne oldu? Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde anlatılıyor. Dediniz ki diyor Allah-u Teala işittik ve itaat ettik. Biz de diyor üzerimize o söylediğiniz şeyleri farz kıldık. Üzerimize yükledik. Bunları gerçekleştirmeniz üzerimize farz kıldık. Ne olmuş? Allah-u Teala hepimizi etrafına topladıktan sonra demiş ki bize ben sizin Rabbiniz değil miyim? Demişiz ki bela. Evet Rabbimizsin. Allah-u Teala buyurmuş Rabbinizsem ey nefsler sizlerden yemin istiyorum. Ey ruhlar sizlerden misak istiyorum. Ey fizik ruhlar sizlerden ahd istiyorum. Sonra da sormuş. Sözlerimi işittiniz mi? Cevap vermişiz Allah-u Teala'ya. Atana işittik. Allah-u Teala da buyurmuş ki Semina işittik. Allah-u Teala da buyurmuş ki öyleyse itaat edin. Yemin vermiş nefslerimiz, misak vermiş ruhlarımız, ahd vermiş fizik vücutlarımız ve Allah-u Teala sormuş itaat ettiniz mi emrime? Cevap vermişiz atana itaat. İşte bunun üzerine Allah-u Teala bildiriyor Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde. Bu olayı anlatıyor ve diyor ki sonunda hepinizin üzerine farz kıldık. Hepinizi yükümlü kıldık. Bana verdiğiniz yeminleri, bana verdiğiniz misakları, bana verdiğiniz ahdleri gerçekleştirmek üzere hepinizin üzerine farz kıldırıyor Allah-u Teala. Öyleyse biz insanlar hepimiz Allah ile olan ilişkilerimizde Allah'a verdiğimiz yemini bir sanki bir vakti yerine getirmek mecburiyetindeyiz. Bunlardan en çok üzerimize farz kılınanı muhakkak ki ruhumuzun Allah'a biz ölmeden evvel ulaşması, vuslatı konusunda Allah'a verdiğimiz yemin Kur'an'daki adıyla misak. İşte misakin ne olduğunu gördük. Ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak. Birinci farzı gördük. İkinci farz Enam suresinin 152. ayet-i kerimesinde ve bir ahdullahi effo diyor Allah ile olan ahdinizi ifa edin diyor, yerine getirin diyor. İkinci farz. Bundan sonra Allah Teala daha 7 defa farz kılmış. Çünkü bu baştan saydığım 2 tane farz, 3 yeminimizin birden üzerimize farz kılınması. Bundan sonra her yemin ayrı ayrı, 2 tanesi birer defa farz kılmış, 3 defa farz olmuş. Ama ruhumuzun Allah'a ulaşması 3 defa değil, tam 9 defa farz kılınmış üzerimize. İşte 2 tanesini saydık, geriye kaldı 7 tanesi. Şimdi de onları sayıyoruz. 1. Zümer 54. Allah Teala buyuruyor ve enibu ila rabbikum ve eslimu lehu min kabli en yetiyekümül azame. Üzerinize kadir azabı gelmeden önce Allah'a dönün, ruhunuzu Allah'a ulaştırın ve Allah'a teslim olun. Neye benziyor bu? Nisa suresinin 58. ayet-i kerimesine. اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلٰى اَهْلِهَا. Allah emanetleri sahibine, ehline, daha doğrusu sahibi olan Allah'a iade etmenizi emreder, teslim etmenizi emreder. İşte burada da Allah Teala Rabbinize döndürün ruhunuzu diyor ve ona teslim olun diyor, Allah'a teslim olun diyor. Gerçekten Allah Teala herkese teslim olmayı emretmiş mi? Kesin. Çünkü Allah Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'de: İnne'd-dîne indallâhil İslam. Allah'ın indinde, Allah'ın katında İslam'dan başka bir din yoktur diyor. Hiç olmamıştır. Öyleyse İnsanlar birçok dinden bahsediyorlar. Aslında birçok din yok. Sadece bir tek din var. İslam. Allah'ın bütün peygamberleri İslamcılar. İslam kelimesine dikkat edin. İki tane temel mana çıkaracaksınız. Silm kökünden geliyor İslam kelimesi. Birinci kelime teslim. İkinci kelime selam ve selamet. Öyleyse teslim keyfiyeti ahsen olmayı ifade eder. Selamet ise sulh ve sükûne ulaşmayı. Öyleyse İslam olmak muhtevada bize bir bütünü veriyor. Ruhumuzu da, fizik vücudumuzu da, nefsimizi de Allah-u Teala teslim edeceğiz. Teslimlerimiz tamamlandığı zaman teslimin sahibi olacağız. Yani teslim olan olacağız. İşte bu kelime İslam'dır. Teslim olan demek. Öyleyse hadi beraberce bakalım. Allah-u Teala Hazreti Musa'dan bahsediyor. Onlar Hazreti Musa ve ona tabi olanlar. Onlar Allah'a teslim olmuşlardı diyor. Hazreti Davud, ona tabi olanlar Allah'a teslim olmuşlar. Hazreti İbrahim, tabi olanlar. Hazreti Nuh, tabi olanlar. Hazreti İsa, tabi olanlar. Ve son peygamber, nebilerin sonuncusu Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesi. Hepsi Allah'a teslim olmuşlardı ve böylece İslam olmuşlardı. Bütün sahabe Allah'a teslim olmuşlar mıydı? Bakın ne diyor Allah Teala Ali İmran suresi 20. ayet-i kerime. Habibim, o kitap sahiplerine ve ümminlere de ki ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz kendimizi Allah'a teslim ettik. Sor bakalım o kitap sahiplerine ve ümminlere. Onlardan da Allah'a teslim olanlar var mı? Eğer Allah'a teslim olanlar varsa bil ki onlar önce teslim olmuş olsalar da önce felaha ereceklerdi. Önce hidayete ereceklerdi. Yani ruhlarını ölmeden evvel Allah'a teslim edeceklerdi. Dikkat edin, hidayete ermek birinci teslim. Ruhun Allah'a ulaşması ve teslimi. Sonra fizik vücudumuzun Allah'a teslimi. Sonra en son nefsimizin Allah'a teslimi. İşte böylece 14 asır evvel bütün sahabenin Allah'a teslim olduğunu görüyoruz. Bütün sahabe Allah'a hepsi teslim olmuşlar. Öyleyse muhtevaya baktığımız zaman en güzel standartlarda bir hayat görüyoruz. Allah'ın bütün peygamberleri kendilerine tabi olanlarla beraber Allah'a teslim olmuşlar. Hepsi İslam olmak şerefine ermişler. Hepsi sufle sükûne ulaşmış. İşte görüyoruz ki Allah-u Teala'ya teslim keyfiyeti bir bütündür. Ve siz cennet saadetine ulaşmak istiyorsanız birinci teslimizi tamamlamak mecburiyetindesiniz. Ruhunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Ama dünya saadetine de bütün olarak ulaşmak istiyorsanız o zaman bu yetmez. Fizik vücudunuzu da nefsinizi de Allah'a teslim etmek mecburiyetindesiniz. İşte o zaman Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de bahsettiği sahabenin ulaştığı İslam olmayı başarırsınız. Yani İslam kelimesinin temel mefhumu olan teslim keyfiyeti gerçekleşir. İslam kelimesinin ikinci temel mefhumu olan sufle sükun, yani selamet gerçekleşir. Dünya üzerinde bir mutluluğu yaşarken aynı zamanda ahireti de garantilemiş olursunuz. Bir taşla iki kuş vurmuş olursunuz. Bir kanatlıyken iki kanatlı olursunuz. Bütün sahabe gibi Kur'an-ı Kerim'deki tabiriyle zülcenahayn olursunuz. Zülcenahayn. Zül sahibi demek. Cenah taraf demek. Hayn, cenahayn iki taraf demek. İşte cenah aynı zamanda kanat anlamına geliyor. Mesela savaşta sağ cenah, sol cenah deyince ordunun sağ tarafı, sol tarafı, sağ kanadı, sol kanadı diye değerlendiriyorsunuz. Öyleyse bundan 14 asır evvel bütün sahabenin bakıyoruz ki hepsi ama hepsi Allah-u Teala ile olan ilişkilerinde kesin bir sonuca ulaşmışlar. Hepsi Allah'a teslim olmuşlar. Ruhlarında, fizik vücutlarında, nefslerinde ve suç ve sükûne ulaşmışlar. Ve böylece hem teslimlerini tamamlamışlar hem de irşada ulaşmışlar. İşte kim suç ve sükûne ulaşmışsa, selamete ermişse o kişi irşada ulaşmıştır. İrşadın ve selametin manası nefsteki bütün afetlerin kül haline temizlenmesidir. Bütün afetlerin yok olması yerlerini ruhun hasletlerine terk etmeleridir. Ne zaman bunu gerçekleştiriyoruz? Ne zaman daimi zikrin sahibi olursak bunun arkasından bu olduğu gerçekleşiyor ve bütün insanlar için geçerli oluyor. İnsanlar orada o seviyede en güzele ulaşıyorlar. Orada insanların ulaştıkları şey aynı zamanda dünya saadeti. Dünya saadetini bir insana temin eden husus yolun başlangıcının tamamen tersidir. Yolun başlangıcındasınız. Nefsiniz kapkaranlık. Şu anda benim arkamdaki fon gibi. Kapkaranlık bir dünyanız var. Başlangıçta nefse emarede. Nefsiniz sadece afetlerden örülü. Nefsinizin içi arka fon gibi kapkaranlık. Ve yalnız afetlerden vücuda gelen bir nefs kalbi taşıyorsunuz. Sonra orta noktada, teskiye noktasında nefsinizin kalbinin yarısı aydınlanmış durumda, yarısı hala karanlığını muhafaza ediyor. Ama sonunda selamete erdiğiniz zaman işte o zaman nefsinizin kalbi tamamen aklanmış oluyor. İşte siyah içinde beyaz gibi. Ve böylece Allah-u Teala'nın neyi ifade ettiğini bu tablodan çok net olarak anlayabilirsiniz. Hamd ederiz yüce Rabbimizdeki bizim sakallarımızı ve saçlarımızı beyaz yaptı. Öyleyse karanlıkların içinde bir beyazlık görüyorsunuz. Bu beyazlığın full olduğu yerde, yarı yarıya olduğu yerde nefsinizi tezkiye ettiniz. O karanlıkların bütününü Allah'ın nurlarının kapladığı yerde ise başlangıcın tam tersi oldu. Başlangıçtaki karanlık vardı, yalnız karanlık vardı nefsinizde. Hiç nur yoktu. Sonunda ise sadece nur var, karanlık yok. Öyleyse Allah Teala acaba ne demek istiyor? Diyor ki ulul elbaba, ya ulul elbabi diyor. Ey ulul elbab. Sizin için diyor kısasta hayır vardır. Hadi bakalım şimdi. Çıkın işin içinden. Ne demek istiyorum? Allah Teala kısas konusunda, yani sizin başkalarıyla ilişkilerinizde bir zarar görmeniz halinde davranış biçimlerinizi üçe ayırmış. Diyor ki bir, size birisi bir hakarette bulunduğu zaman, bir tokat attığı zaman, bir kötülük yaptığı zaman aynını yapmak yetkisine sahipsiniz. İslam hükümler bunu içerir. Allah Teala şöyle ifade ediyor. Kısas sizden evvelkilere yazıldığı gibi size de yazıldı diyor. Yani bunu yapabilirsiniz. Ama aynı ayet-i kerime ama affederseniz sizin için daha hayırlıdır diyor. Fussilet suresinin 33. ayet-i kerimesinde, 34. ayet-i kerimesinde, 35. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle söylüyor. Onlar ki Allah'a teslim olduklarını söyleyip Allah'a çağırırlar. Onlardan daha güzel sözlü kim vardır? Onlar kötüye karşı iyilikle mukabele edenlerdir. Onlar fazlül azimin sahipleridir. Kötülüğe karşı iyilikle mukabele edenler. Kötülüğe karşı iyilikle mukabele edenler. Dikkat edin. Bir insan bir başkasının zulmüne uğradığı zaman zulmeden kişi derecat kaybeder. Zulüm gören kişi onun kaybettiği derecatı kazanır. Neden? Kulak sormuştur. Yani bir zulüm icra edildiği an, ika edildiği an, zulüm gerçekleştiği an Allah hesabı hemen bitirir. Sonuç sıfıra sıfır, elde var sıfırdır. Zulüm gören taraf kazanmıştır derecat. Kendisinin gördüğü zulüm kadar derecat kazanmıştır. Sonuç sıfırlanmıştır. Zulmeden taraf, zulmettiği ölçüde derecat kaybetmiştir. Sonuç yine sıfırlanmıştır. Şimdi bu derecatı kazanan kişi kısas uygularsa ne olur? Kısas uygularsa kazandığı dereceleri tekrar kaybeder. O da kendisine kötülük yapmış olan kişiye aynı kötülüğü yapar ve kazandıklarını tekrar kaybeder. Öyleyse böyle bir olay bir kayıpla ifade ediliyor. Sonucunu ulaşalım. En sonuncusu için ne diyor Allah Teala? Ama siz kötülüğe karşı iyilikle mukabele edin diyor. Birinci devrede ne var? Kısas uygulamak. İkinci devrede ne var? Daha üstün olan insanlar ne yapıyorlar? Evet. Affediyorlar. Üçüncü devrede ne var? Kötülüğe iyilikle mukabele ediyorlar. Öyleyse üç ayrı tip insan, üç ayrı tip davranış biçimi uyguluyor. Ama tabii insanlar bu söylediklerimizden, Kur'an-ı Kerim'de bunların yazdığından haberdar olmadıkları için evliyaların da kısas uygulayacağını söylüyorlar. Kim olursa olsun diyorlar, Allah farz kılmış üzerimize. Biz diyorlar yaparız bunu, kısas uygularız. Allah Teala aynı ayet-i kerimede söylüyor. Sizden evvelkilere yazıldığı gibi kısas sizin de üzerinize yazıldı. Ama affederseniz sizin için daha hayırlıdır. Aynı ayet-i kerimede söylüyor Allah Teala. Fussilet 33, 34, 35'in muhtevasına baktığımız zaman da kötülüğe karşı iyilikle mukabele etmemiz üzerimize yeniden farz kılınıyor. Kısas farz, affetmek farz. Kötüyle iyilikle mukabele etmek farz. Birini yapan diğer ikisini yapamaz. İşte Allah Teala bunun için 28 basamağı koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Bunun için sınıfları birbirinden ayırmış. İlk 7 basamakta olanlar kısası uygulayacaklar. İkinci 7 basamakta olanlar kısası uygulayacaklar. Üçüncü 7 basamakta olanlar yavaş yavaş kısası uygulamaktan vazgeçecekler. Ama kim 3. basamağa ulaşıp da Allah'ın evliyası olursa mutlaka affedecek. Nereye kadar? Hikmet sahibi olana kadar. Hikmet sahibi oldu, affetmesi yetmez. Nefsinde hiç afet kalmamış olan birisinden bahsediyoruz. Eğer bu kişinin nefsinde afetler yoksa, o zaman nefsinde afet olmayan böyle bir insanın yapması lazım gelen şey nedir? Yapması lazım gelen şey değil, zaten yapacağı şey. Affetmenin ötesinde o kişiye bir fırsat arar bir iyilik yapmak için. O kişinin davranış biçimi neyi ihate ederse etsin, o kişinin davranış biçimi ona neyi, hangi kötülüğü sağlamış olursa olsun, o kişi için söz konusu olan şey bütün muhtevada Allah'ın güzelliklerini yaşamaktır. Asla kimse tutmaz, kızmaz ve kendisine kötülük eden herkese iyilikle mukabele eder. İşte Yunus'la beraberce bakalım ne diyor? Biz kimseye kim tutmazız, ayar bile dosttur bize diyor. Yani o ayar dediği başkaları kendisine düşmanlık edenler Yunus'a düşmanlık edebilirler. Ama Yunus onlara asla düşman olmaz. Yunus'un yüzünde onlar da dosttur. Mevlana'ya dikkatle bakın ne diyordu? Tövbenizi 100 kere bozsanız da 1000 kere bozsanız da gene gelin. Putperest olsanız da gelin. Ateşlere tapan olsanız da gelin. Tövbenizi 1000 defa bozsanız da gelin. Mecusi olsanız da ateşe tapsanız da gelin. Bu dergah ümitsizler dergahı değildir diyor. Neden bahsediyor acaba? Tövbesini 100 defa bozan bir insanın muhtevasında ne var? İşlediği milyonlarca günah var. Ama bu kişi tövbesini gerçekleştirdiği zaman mürşidinin önünde bütün günahları sevaba çevriliyor. İşte Mevla'nın ifade etmek istediği şey bu. Yani Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesi. Furkan 69'da Allah Teala cehenneme gideceklerini söylüyor. Furkan 70. Ama tövbe edip de mümin olanlar ve nefslerini ıslah edici amel işleyenler, onların seyyiatleri salihata devredilir diyor. Onların seyyiatleri, günahları sevaba çevrilir diyor. O zaman ne oluyor? 100 defa tövbesini bozan insan 100 kat derecat kaybetmiştir. Ama 100 kat kaybettiği derecatın hepsini sevaba dönmüş olarak bulacaktır. Mürşidine ulaşıp önüne tövbe ettiği zaman. Öyleyse burada özel bir durumda karşı karşıyasınız. Mevlana Celaleddin Rumi boşuna konuşmuyor. Kur'an'dan konuşuyor. Mevlana'nın bu dönmesine fena hale içerleyen hocalardan bir tanesi gelmiş Mevlana'yı tepkik ediyor ve arkasından kin ve hırsla bakıyor. Ve bir taraftan da Kur'an-ı Kerim okuyor. Hem yan gözüyle Mevlana'ya bakıyor hem de Kur'an-ı Kerim okuyor. Ama çok enteresan, dönmekte olan Mevlana okuyan hoca ne zaman bir secde suresi okusa, secde ile alakalı bir ayet okusa Mevlana hemen secde ediyor. Adam bir bakmış, iki bakmış, tekrar geriye dönmüş, tekrar okumuş bakalım ne yapacak diye gene secde etmiş Mevlana. Ne zaman okuduklarının arasında bir secde ayeti varsa Mevlana secde ediyor. Sonra ne olmuş derdiniz? O da teslim olmuş. aksine rahmetli Gafs Hazretleri, yani büyük Gafs Hazretleri, Abdülhakim Hüseyin Hazretleri, hani anlatmıştım size, bana rüyasında yüzlerce defa görünüp de, hadi gel gel artık diye, yani yetişemedim hayattayken, dünya hayatında fizik olarak karşılaşmak nasip olmadı. Aynı yerdeymişiz, Ankara'daymışız, o kanser hastanesindeymiş, orada rahmetli oldu. İşte o Abdülhakim Hüseyin Hazretleri. Bir gün bir jip giriyor ve içinden çıkıyor astsubaylar. Acele bunu tutuklayıp götürüyorlar. O da diyor ki, generalin karşısına çıkarmışlar. Demiş ki generale, akşam demiş, neden demiş bu kadar zahmetlere girdiniz, bana söyleseniz gel derdin, ben gelirim demiş. Yani böyle karşılayıcı adamlar göndermenize, bana zahmete girmenize gerek yoktu demiş. General çok fena öfkeli. Demiş, sen demiş, mürşit misin demiş. Şeyh misin demiş. O da demiş ki, öyle söylüyor demiş. Ne olmuş derseniz. Çok değil, 3 gün sonra general gelmiş. Demiş ki, yahu demiş, ben de bir sokakta nereye gitsem benimle beraber yürüyorsun demiş. Evime giriyorum demiş, benimle berabersin. Ben demiş, bana demiş, ne oldu bilmiyorum, üşütmek üzereyim demiş ben. Tabi ne olduğunu biliyorsunuz. O da teslim olanlar. Bütün bu güzellikler yaşanıyor. Bu dünya, hiç unutmayın sözlerimi, bu dünya yaşanmaya değer bir yerdir. Onu Allah'ın sizin için uygun gördüğü biçim ve boyutta yaşamayı başarırsanız, ne kadar çok şükredeceksiniz Allah-u Teala'ya, ne kadar çok hamd edeceksiniz. Burada olduğunuz için, bizimle beraber olduğunuz için, Allah'ın yolunda bulunduğunuz için, nurların içinde bulunduğunuz için, bir gün sahip olduğunuz her şey için Allah'a böyle şükretmeyi ve hamd etmeyi öğreneceksiniz. Olaylar size yaralayamayacak. Olaylar sizi kıldırmayacak. Size en büyük düşmanlık edenleri bile affetmeyi başaracaksınız. Her geçen gün size biraz daha mutluluk verecek. Ve bir gün başka insanlara sadece ve sadece acıyarak bakacaksınız. Yazık diyeceksiniz bu insanlara. Zavallılar hiç Allah-u Teala'yı tanımamışlar. Hiç Allah'ı tanımamışlar. Hayatlarında mutluluk nedir bilmiyorlar. Hiç mutlu olamamış bu zavallı insanlar. Her şey tövbeyle başlar. Hacet namazını kılarsınız. Sonra Allah-u Teala size mürşidini gösterir. Hadi canım sen ne dersiniz? O değildir dersiniz. Gene kılarsınız. Aynı kişiyi gösterir. Dersiniz ki yok, ben inanmadım. Bir defa daha kılarsınız. Gene aynı kişiyi gösterir. 100 defa kılarsınız. O da 100 defa size aynı kişiyi gösterir. Ta ki burnunuzu kırıp da o Allah'ın sizin için tayin ettiği mürşidin önünde diz çöküp tövbe ettiğiniz günü kadar. İşte sonra bir gün her şeyin her geçen gün mana kazandığını, her şeyin var olmasının arkasında bir hikmetin gizli olduğunu, sizin var olmanızın arkasında da bir hikmetin gizli olduğunu keşfedersiniz. Yaşamak öyle bir gün gelir ki sizin için bir yükken, bir zülken, yaşamak istemezken şu dünya üzerinde bir gün yaşamayı çok seveceksiniz. Mutluluğu yaşayacak. Bütün mutluluğuyla mutluluk sizin saadetiniz. Unutmayın. Nerede olursanız olun. Şu dünyada veya kainatın herhangi bir gezegeninde hangi şartların içinde olursanız olun. Biliyorum ki şimdi beni dinleyenlerin arasında birçok insan huzursuz ve sıkıntılı. Arkasında zannetmeyin ki başkaları var. Hayır yok. Sadece siz varsınız. Ama size diyorum ki ne kadar sıkıntılı olursanız olun, ne kadar büyük problemlerin altında ezilmekte olduğunuzu hissederseniz edin. Hiç korkmayın. Hiçbir şey kaybetmiş değilsiniz. Bulunduğunuz noktadan itibaren de kurtuluş ve mutluluk mutlaka vardır. Evet, garanti ediyorum bunu. Çünkü o kadar değil. Ha, aramızda fark yok. Bize bundan ben de sizin gibi düşünüyorum çünkü. Hadi canım sen de. Allah-u Teala'nın işi yoksa bizimle meşgul olacak. Hepinizle ayrı ayrı meşgul olur. Hepinizle. Aynı anda. Sadece 3.000 kişi, 10.000 kişi, 1 milyon kişi, 100 milyon kişi değil. Bütün kainat. Unutmayın sadece bizim dünyamızda hayat yok. Allah hayatın olduğu yerlerden bahsediyor. Öyle yerlerde diyor insan vardır ki diyor. Yerlerde vardır. Göklerde de vardır diyor. İkisinin arasında da vardır diyor. Ve sonra da diyor ki biz diyor yıldızları zemin katın tavanı yaptık diyor. Zemin katın tavanı yıldızlar. Birinci kata bu varlıklar aleminin insanların yaşadığı bu sistemlerin hepsini aşarak ulaşıyorsunuz. Öyle bir sonsuzluğun sahibisiniz. Bizim zavallı dünyamızda ilim adını verdiğimiz müessese henüz ışık hızını aşamadı. Ama Allah-u Teala sonsuz hızdan bahsediyor. Düşünce hızından bahsediyor. Hamdolsun ki bize de o konuda bir kitap yazdırdı. Ve onunla beraber olduğunuz sürece muhteşem bir olay yaşayacaksınız. Mutluluğu yaşayacaksınız.
2: Hayır.
1: Saadeti yaşayacaksınız. Buna çok şükredeceksiniz. Çok hamd edeceksiniz. Bir, sizi yarattı diye. Daha önemlisi iki, insan olarak yarattı diye. Çünkü siz dünya üzerindeki en üstün varlıksınız. Kainattaki en üstün varlıksınız. Birçok insan melekleri insanlardan üstün zanneder. O yüzden ki hayır değil. Siz üstünsünüz. Ama üstünlüğünüzü sağlayan standartlara sahip olduğunuz takdirde geçerli olan bir meziyet demek istiyorum. İşte Ara Suresi 179. ayet-i kerime. Biz insanların ve cinlerin çoğunu cehennem için yarattık. Daha doğrusu biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. Onlar dalaletlidirler. Hayvanlardan daha çok dalaletlidirler. Ne demek istiyorum? İnsanoğlu öyle bir fıtratla yaratılmış ki ahsen olmaya layık bir yapıdan. Fıtratınızda ahsen olmak var. Yani ruhunuzu da fizik vücudunuzda, nefsinizde Allah-u Teala teslim etmek var. Nefsinizin bütün faktörlerinde aklanmayı temin edebildiğiniz takdirde nefsinizin şu arkamdaki fon gibi kapkaranlık olan dünyasına Allah'ın nurlarını ulaştırıp onu bütünüyle nurla oluşturduğunuz zaman, burada Yunus'u anlamayın, içim dışım pür nur oldu diyor Yunus. Hem kalbi sonsuz nurla dolmuş, hiç karanlık kalmamış, hem de başımın üzerinde aynı size anlattım o resmini, fotoğrafını birçok defa gördüğünüz o bulut gibi görünen nur oluşmuş. Dışı da nur olmuş. Yunus öyle söylüyor. Siz de fotoğraflarda gördünüz aynı şeyi. Her ne kadar bizim ceviz olun ceviz. Bir fotoğrafı bilgisayarda nurla dolaştırmışsa da o bizim tamam da dedik. Çok güzel yapmışsın da ama bizim o nurlu resimler var ya, fotoğraflar var ya, onların filmleri de fotoğrafla aynı.

ulaşacaklarını düşünüyorlar. Hiçbirinin ulaşması da mümkün değil. Zaten ulaşamadıkları kendileri ediyorlar. Ama hiç değilse şeytanla ilişkide değiller. Füzyu yapmıyorlar, füzyam yapmıyorlar. İnsanların üzerine cinleri saldırmıyorlar. Bir takım dualarla, büyü adı verilen sistemle insanlara huzursuzluk vermiyor. Ama şeytanın adamları insanlara böyle de yapıyor. İşte iki tane grup var. Şimdi ben burada bir okulda İngiliz derslerine giriyorum. Ve şimdi bakıyorum, ne zaman Allah'tan bahsetsem herkes karşımda. Ama iki gün evvel düzenliyorum. Bir gönüllü hanım geldi sınıfa, gönüllüymüş bu. Ve Zodiac diye bir şey öğretmeye kalktı oradıklara. Bir de baktım bizim burçları anlatıyor. Hani şu neydi adı, astroloji. Eski adıyla eliminicum. Yani şeytanla işbirliği yapanların, şeytanın adamlarının ortaya koyduğu. Bütün insanların doğum tarihlerine göre yıldızlarla alakalı olmaları, ne tarzda davranmaları lazım geldiği filan falan. Ve ondan sonra ben biraz daha Allah'tan bahsetmeye kalkınca öğretmen gene bir gönüllü öğretmendi. Bize dediği zaman bu bunlardan bahsetmeyelim. Bir dakika dedim. Bir dakika. Buraya dedim iki gün evvel bir gönüllü getirdiniz bir hanım. Bir lady getirdiniz. İşte o lady dedim bize Zodiac'tan bahsediyorsun dedim. Şeytanla ilişki kuran bir ilmi öğretiyordu dedim buradaki insanlara. O bunu yaparken sizin hissediniz çıkmıyordu. Şimdi biz Bismillahirrahmanirrahim deyip de bu sözümüzle Allah'tan bahsettiğiniz için mi biz de mani olmaya çalışıyorsunuz? Ben dedim bu dersten sonra sizinle bir konuyu özellikle konuşmak istiyorum. Eğer uygun görürseniz 10 dakika evvel ayrıldı dersten. Bir daha da göremedik onu. Şimdi söz konusu olan siz hepiniz ikinci plandasınız. Ben de ikinci plandayım. Şimdi beraberce kimi hatırlayacağız? İmam-ı Şafii Hazretleri'ni hatırlayacağız. Ne diyorlardı İmam-ı Şafii Hazretleri'ne? Diyorlardı ki bize zekatı anlat. Nesini anlatayım diyor. Bir defa diyorlar nisabını anlat. Peki diyor Allah'a göre mi anlatayım diyor, bana göre mi anlatayım diyor. Diyorlar ki Allah'a göre anlat. O zaman diyor %10'dur. Şimdi Şafiilerde bizim gibi %2,5 değil, 1/40 değil, %10'dur zekat meselesi. O da %10'dur diyor. Ötekiler merak etmiş. Tamam da diyorlar, bir de diyorlar sana göre bu zekat her neyse bir de sana göre olanı anlat bakalım. Diyor ki ben diyor kendim zekatım. Anlıyor musunuz ne demek istediğimi? Son derece önemli bir şeyden bahsediyorum size. Ben kendim zekatım demek şu. Ruhumla, fizik vücudumla, nefsimle, bu dünyada sahip olduğumu zannettiğim her şeyle ben Allah içinim. Hiçbir şey benim değil. Ne ruhum, ne fizik vücudum, ne nefsim. Hiçbir şey benim değil. Ne sahip olduğum mal varlığı benim değil. Hepsi onun diyor. Kıtlık sırasında Hazreti Ebu Bekir zannediyorum veya Hazreti Osman, şimdi hatırlayamıyorum kim olduğunu, bir kervan yiyecek getirmiş. Ve getirir getirmez hemen eşrafın ileri gelenleri, büyük tüccarlar yapışmışlar yakasına. O da onlar kervanların gelmesi gitmesi falan büyük olay. Etrafta hep haydutlar var, yol kesenler var. Kesiyorlar yolu, bedavadan alıyorlar mallara. İşte muhafızlarla beraber gidiyor. Ve o sırada getirmiş bu. O kıtlık sırasında. Hemen diyorlar ki biz bunun 2 katını verelim sana, bize ver. Diyor. 3 katını verelim, 5 katını verelim, 10 katını verelim. Hep diyor. Ha diyorlar, anladık diyorlar. Sen

muhtekirsin, ihtikar yapıyorsun, kara borsacısın. Hemen gidiyorlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kütülüyorlar bunu. Hazreti Ebu Bekir'in önüne diyorum. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çağırıyor. Diyor ki, sana diyorlar 3 katını vermişler, 5 katını vermişler, 10 katını vermişler. Sen hep demişsin. Neden demiş dedim. O da demiş ki daha çok falan var demiş. Verir miyim onları demiş hiç. Yani demiş 10 katından da daha fazla verendim. İyiymiş Peygamber Efendimiz Hazretleri'nin kulağına. 700 katı demiş, 700 katı. Peygamber Efendimiz Hazretleri'nin yüzü demiş. Demiş. O zat bunu dediğin zaman zaten dağıtmış sahabeye. Ve öyle gelmiş. Daha çok veranlardı. Şimdi hatırlayalım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ilk cuma hutbesi. Ne diyor? Ölmeden evvel ölünüz ki Allah size 10 katını değil 700 katını ihsan eylesin. Nereden söylüyor bunu acaba? Bakara suresinin 261. ayet-i kerimesinden söylüyor. Ne diyor acaba orada? Allah Teala diyor ki Allah'ın yolunda olup da Allah'ın kendisine verdiği rızıktan infak edenler var ya, Allah onlara bir başağında 100 tane olan 7 başaklı bir nebat grubu kadar İhsanda bulunacaktır diyor. Biri 100 değil, biri 200 değil. 700 katı. Şartlar ne? İki tane şart koşmuş. Bir, Allah'ın yolunda olmak. Şimdi bizim saflara sorarsanız hepsi kendisini Allah'ın yolunda dönüyor. Ooo diyor, kardeşim ya sen ne diyorsun diyor. Bir kere diyor ben namaz kılarım madde bir. Oruç da tutarım diyor. Zekat da veririm diyor. Hacca da gittim diyor. Kelime-i şehadete boyuna getiririz hemen anlatıyor. La ilahe illallah, la ilahe illallah diye. Hatta bizim Yaşar Nur Öztürk diyor ki 5 yaşında diyor Kur'an-ı Kerim'e başladım diyor. Hemen Allah. Ve diyor benden çok bu işleri kimse bilmez diyor. İşte bu çok iyi bilenler. Diyorlar ki tamam. Eğer sen Allah'ın yolunda olmaktan bahsediyorsan bizden daha çok kim Allah'ın yolunda olabilir? İşte hadis belli. O hadise göre biz İslam'ın bütün şartlarını yerine getiriyoruz. Neymiş hadis? Bir bedevi geliyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a. Diyor ki ey Allah'ın Resulü ben cennete gitmek istiyorum. Ne yapayım? Namaz kıl, oruç tut, zekat ver, hacca git. Şimdi söyleyeceğime dikkat edin ve kelime-i şehadet getir. Ey Allah'ın Resulü ben bunları yaparsam cennete girer miyim? Kesin diyor girersin. Öyleyse diyor ne bir eksik ne bir fazla ben bunları yaparım. Hepsini başverin. Ama şu kelime-i şehadet üzerinde sonuncusu üzerinde duralım. Nedir kelime-i şehadet? La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Eğer Buhari'yi araştırırsanız bu sahadaki hadisleri incelerseniz şunu göreceksiniz. İfade aynen şöyle. Kim la ilahe illallah Muhammedun Resulullah derse cennete girer. Hadisi bir de hatıramı anlatayım. Babam rahmetli olurken hastanedeyiz. Ve bir baktım başka rahmetli olanlar da var o sırada. Ve oturmuşlar gençler babalarını şöyle tutunca sarsıyorlar. Baba ya ilahe illallah Muhammedun Resulullah de. Ne yapıyorsunuz ya dedim. Görmüyor musun dediler işte. Ya ilahe illallah Muhammed Resulullah dedirtmeye çalışıyoruz. Dedim iyi de ne yapacak? Ne olacak yani o zaman? Ve kardeşim dediler sen dünyadan habersizsin be. Ya dediler kim dediler bu son nefesinde la ilahe illallah Muhammed Resulullah derse doğru posta cennet. E bizim babamız da gitsin artık müsaadenle cennete ya. Gene sarsmaya devam ediyorlar. Bana da fena ne kızlar söylediklerinden sonra ama ne söylediğimi söylemeyeceğim. Şimdi
La ilahe illallah Muhammed'in Resulullah demek bir insanı cennete götürür mü? Gerçekten götürür. İşte bilmedikleri şey Kur'an'ın aslını bilmemekten kaynaklanıyor. Çünkü kim hacet namazını kılarsa, mürşidine ulaşırsa, o mürşidinin de diz çöküp tövbe edip el öptükten sonra La ilahe illallah Muhammedin Resulullah derse mutlaka cennete girer. Ama kendi kendine derse 100.000 defa dese cennete giremez ama sevap kazanır. Öyleyse ne görüyoruz? Muhtevayı bilmemenin acı neticelerini görüyoruz. Kur'an'ı bilmeyen bu insanlar La ilahe illallah demenin arkasında yatan büyük gerçekten haberdar olmadıkları için genel olarak koymuşlar kaydı. La ilahe illallah Muhammed Resulullah diye cennete gider. Gidemez. La ilahe illallah Muhammed Resulullah demek kimseyi cennete götüremez. Sevap kazandırır. Kimseyi cennete götüremez. Ama ne zaman götürür? Ne zaman bunu Allah'ın sizin için tayin ettiği mürşide ulaşıp da önünüzde çöküp tövbe ettiğiniz zaman söylerseniz o zaman mutlaka cennete girersiniz. Neden? Çünkü bunu yaptığınız zaman o mürşid gerçekten sizin için tayin edilen mürşidse, ki hacet namazında görmüşseniz mutlaka odur mürşidiniz. Onun önünde tövbe ettiğiniz zaman mürşidin ruhu başınızın üzerine gelir, yerleşir. Madde bir. Madde iki, sizin kalbinizin içine Allah imanı yazar. Yazarsa ne olursunuz? Mücadele Suresi 22. ayet-i kerime. Onların üzerlerine, başlarının üzerlerine katımızda eğitim görmüş bir ruhu gönderir, yerleştiririz ve onunla, o ruhla onu destekleriz. Yetmez, onların kalplerinin içine imanı yazarız diyor Allah Teala. Ne zaman? Ne zaman mürşidimizin ruhu başımızın önüne girip de yerleşirse kalbimizin içine iman yazılıyor. Ne oluyor? Kıyamet günü ikinci gruba giriyoruz. Birinci grupta olanlar, kalplerine iman yazılmamış olanlar, yani mümin olmak şerefine ermemiş olanlar, İkinci grup kalplerine Allah'ın iman yazdığı kişiler. Nasıl yazıyor? Kalbin mührünü açıyor. Kalbin içine imanı yazıyor. Bu iman kalbinize yazılmazsa mümin olamazsınız. Allah-u Teala diyor ki Araplar dediler ki biz mümin olduk. Habibim onlara de ki hayır siz mümin olmadınız. Mümin olduk demeyin. Sadece İslam dairesine girdik deyin. Çünkü kalbinizin içine iman girmedi. Yani Allah kalbinizin mührünü açıp kalbinizin içine imanı yazmadı. Yazmadığı için de mümin olamazsınız. Mümin olduk demeyin. Sadece İslam dairesine girdik deyin. Ne yapmışlar? Nasıl sahabe Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın önünde çöküp tövbe etmişler? La ilahe illallah Muhammedin Resulullah demişse ve de el öpmişse münafıklar da aynı şeyi yapmışlar. Ama onlar Allah'a ulaşmak için Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a gerçekten tabi olmak için değil, sahabeyi kandırmak için yapmışlar bunu. Biz de sizin gibiyiz. Biz de mümin olduk işte. Bakın La ilahe illallah Muhammedin Resulullah'sa biz de diyoruz. El öpmekse biz de el öpüyoruz. Bütün kelimeleri biz de söylüyoruz. Öyleyse biz de mümin olduk. Ama Allah Teala diyor ki hayır diyor. Siz mümin olmadınız. Çünkü kalbinizin içine Allah imanı yazmadı. Peki Allah kalbinin içine imanı yazarsa ne olur? Kişi mümin olur. Mümin olursa ne olur? Bakın ne diyor? Mümin suresi 40 numaralı suredir. 40 numaralı surenin 40. ayet-i kerimesi. Onlar ki müminlerdir. Onlar ki nefs tezkiyesine başlamışlardır, ıslah nefse başlamışlardır. Onların hepsini kadın olsun, erkek olsun Allah cennetine alacak, esassız rızıklandıracaktır. Ne demek istiyor Allah-u Teala? Kadın olsun, erkek olsun Allah onların hepsini cennetine alacak, esassız rızıklandıracaktır. Kim bunlar? Müminler. Müminlerden kadın olanlar, müminlerden erkek olanlar hepsinin gideceği yer cennettir. Müminler cehenneme girmezler.
hani bir takım saflar var ya, işte biz müminiz ama ibadetlerimizi falan yapamıyoruz. E böyle olunca Allah Teala bizi doğrudan cennetine almaz tabii, biliyoruz onu. Önce cehennemini atacak, bizi hafifçe böyle kavuracak. Annelerini kavurduruyorum gibi. Hafif kavrulduktan sonra da hop, Allah Teala bizi cennetine alacak. Kur'an-ı Kerim boyunca böyle bir olaydan hiç bahis yok. Kur'an-ı Kerim boyunca bir insan cehenneme atıldıktan sonra Allah onu oradan çıkarır ve cennete alır diye bir ayet-i kerimeyi kimse bize gösteremez. Ama biz onlara yüzden fazla ayet-i kerime gösteririz. Cehenneme atılan bir kişinin bir daha oradan çıkmayacağını, asla cennete girmesinin mümkün olmadığını. İblis bütün devirlerde olduğu gibi şimdi de zamanımızın din adamlarıyla alay ediyor. Onları tezgahına almış, işletiyor. Zamanlı insanlar da doğruyu söylediklerini zannediyorlar ve halkı yalanlarla avutuyorlar. Ne yapmış iblis? Gerçekten Allah mümin olan herkesi cennetine alacak. Şeytan çok basit bir hile gerçekleştirmiş, mümin kavramını değiştirmiş. Nedir mümin kavramı? Üç tane iman şartının ötesinde üç tane temel faktör var. İman şartına bakalım, o da değiştirilmiş. Cibril hadisinde kimdir mümin dedikleri zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şunları söylüyor. Allah'a inanmak, kitaplarına inanmak, Resullerine inanmak, meleklerine inanmak, Ba'su-Badel-Mevte inanmak, yani ölümden sonra tekrar bahsedileceğine, tekrar hayata getireceğine inanmak ve bir şey daha, Allah'a mülaki olmaya inanmak, insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşacağına inanmak. Dikkat edin, Buhari'de 12 ciltlik bir hadis kitabı, Arapçasında bu söylediğim aynen var, Türkçesinde cennette Allah'ı görmek diyorlar. Allah'a mülaki olmak diyor. Açıkça bunu kullanmış hadis-i şerif. Yani Allah'a mülaki olmak, ulaşmak, Allah'ın zatına ulaşmak, Allah'ın zatında ifna olmak demek. İman şartının içinde bu da olduğu halde hadiste insanlar bu inançları yanlış bildikleri şeyler sebebiyle değiştirmişler hadisi. Nasıl Kur'an-ı Kerim ayetlerinde hidayeti gizlemişlerse, insan ruhunun Allah'a ölmeden evvel ulaşmasını gizlemişlerse, bunu da yapmışlar. Hadiste de gizlemişler. Bakınız ne diyor Allah Teala, Bakara Suresi 159. ayet-i kerime. İnnellezîne yektumûne. Onlar ki diyor, saklarlar, gizlerler, ketmederler. Ma enzelna minel beyinati vel hüda. Bizim ispat vasıtası olarak indirdiğimiz şeyleri ve hidayeti onlar gizlerler diyor. Onlar ki muhakkak gizlerler diyor. Hidayeti ve insanlara kendimizi ve dinimizi ispat etmek için indirdiğimiz beyineleri onlar gizlerler diyor Allah-u Teala. Ne zaman gizlerler diyor? Biz insanlara kitapta o beyineler hakkında bilgileri indirdikten sonra. Ayet-i kerime şöyle bitiyor. Allah da onları lanet eder. Lanet edenlerin de hepsi onları lanet eder. Onların gidecekleri yer cehennemdir. Kim bu insanlar? Allah'ın lanetine ulaşan bu insanlar kim? Hidayeti gizleyenler. Ülkemizde 23 tane Kur'an-ı Kerim meali satılıyor. Bizimkinle beraber 24 oldu.
23 tane Kur'an-ı Kerim mealinde Diyanet İşleri Teşkilatı'nın Kur'an-ı Kerim'i var. Diyanet İşleri'nin kurduğu bir Diyanet İşleri'nin bir başka şirketi var. Onların çıkardığı bir Kur'an-ı Kerim var. Birçok profesörün ayrı ayrı çıkardığı Kur'an-ı Kerimler var. Hepsinde ama hepsinde hidayet gizlenmiş. Yani bu hazretlere göre insan ruhu Allah'a ulaşamazmışmış. Allah'a ancak insan ruhu öldükten sonra ulaşabilirmişmiş. İşte böyle söylüyorlar. Hiçbir delile dayanmadan, hiçbir Kur'an-ı Kerim ayet kelimesine dayanmadan iddia ediyorlar. Allah Teala da tam aksini söylüyor. Tam 73 ayet-i kerimeyle Allah Teala insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaştığını söylüyor Kur'an-ı Kerim'de. Ve 9 defa da bunu üzerimize farz kılmış. Kur'an-ı Kerim ayetleri söylediklerimizi net olarak onların yüzüne aykırdığı halde bu insanlar asla Allah'ın güzelliklerini insanlara öğretmiyorlar. Şimdi daha imanın, mümin olmanın daha iman şartındayız. Yani inanç sahasındayız daha. Daha inanç sahasında asıl olanı kaybettiler. Asıl olan ne? İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması. Yok. Bunu yok etmişler. Hidayeti yok etmişler. Peki mümin olmanın başka standartları var mı? Elbette var. Bir, kalbinize iman yazılmadıkça kalbinizin mühürü açılıp Allah-u Teala kalbinizin içine imanı yazmadıkça mümin olamazsınız. Kalbinizin içine Allah imanı yazmadıkça mümin olamazsınız. İki, ruhunuz vücudunuzdan ayrılıp da Allah'a doğru yola çıkmadıkça mümin olamazsınız. Üç, nefs tezkiyesine başlamadıkça mümin olamazsınız. Hayırlı sadece inanç şartına dayalı bir şey değil mümin olmaz. Kaldı ki daha inanç şartında asıl olan ruhunuzun devreden çıkarılmış. Yani ruhunuzun ölmeden evvel Allah'a ulaşması keyfiyeti devreden çıkartılmış. Ve de mümin olmanın şartlarına bakalım şimdi. İman şartıyla beraber yani insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması da dahil olmak üzere bir inanç müessesesi var Kur'an-ı Kerim'de. Bu inanç müessesesi Allah'a inanmayı, peygamberlere inanmayı, meleklere inanmayı, kitaplara inanmayı, Rasul-i Madir Mevti'ye inanmayı ihata ettikten sonra insan ruhunun Allah'a mülaki olmasını da ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını da ihata ediyor. Bizim aklı evveler bu sunucusunu acele devreden çıkartıyorlar. Ölümden sonra Allah'ı görmek demekmiş o. Mülaki olmak. Yani göz göre göre adamlar yalan söylüyor. Ne uğruna? Onun için Allah Teala diyor ki onlar Allah'ın o büyük hakikatlerini küçücük menfaatler karşılığı az bir parayla satarlar diyor. Az bir bedelle satarlar diyor. İşte bu Allah'ın hakikatlerinin insanlara bilgi işlik taslamak üzere satılması ve arkalarını aldıkları, omuzlarını aldıkları o büyük vebalin farkında değil bu zavallı insanlar. Allah-u Teala diyor ki Ashab Suresinin 67 ve 68. ayet-i kerimelerinde onlar ki diyor cehenneme giderler derler ki ya Rabbi biz devrimizin küberasına ve saadetlerine tabi olduk. Onlara itaat ettik. Bu yüzden cehennemdeyiz. Ya Rabbi onlara iki kat azap ver. Onları en büyük lanetinle lanetle. Kimdir kübera? Büyükler demek. Kim olduğunu biliyorsunuz. Açıklamaya gerek yok. Saadetlere gelince ileri gelenler demek. Konu din konusu. Hangi saadet ileri gelenler? Din konusunda ileri gelenler. İşte bizim muhterem hocalar hepsi bu saadetin içindeler. Saadetlerin içindeler.
ve Allah Teala nereye gideceklerini çok açık olarak söylüyor. Onlar yüzünden buraya geldik diyor insanlar. Onları dinledik. Büyüklerimizi ve bu saadatları bize din öğreten bu adamları dinledik ve bu yüzden cehennemdeyiz. Ya Rabbi sen onlara iki kat azap ver. Onları en büyük lanetle lanetle. En büyük özellikleri ne? Bakara 159 ışık tutuyor bu sahne. Onlar ki diyor Allah'ın beyinelerini ispat vasıtalarını saklarlar bir. Bir de daha önemli bu. Hidayeti saklarlar, gizlerler, çekmederler. Onları Allah da lanet eder, lanet edilir. Hepsi de lanet eder. İşte Allah-u Teala'nın bütün güzelliklerini bir hiç uğruna bu insanlar satıyorlar. Ve de Allah'ın bütün değerlerini akılları sıra yok ediyorlar. Ama Kur'an-ı Kerim'in bir harfini bile değiştirememişler. En büyük silah bizim elimizde Kur'an-ı Kerim. Bütün hakikatler orada. E şimdi bu adamlar ne kadar deseler insan ruhunun Allah'a ulaşması diye bir şey yoktur. Biz onlara deriz ki 73 ayet-i kerime. Bu kadar. Yetmez. 9 defa da üzerimize farz. Hani eskiden bir söz söylerlermiş. Behey gafil derlermiş. İşte biz de öyle söylüyoruz şimdi onlara. Behey gafiller diyeceğiz. Siz Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de söylediklerini nasıl inkar edersiniz? Allah'ın ayetlerinden bir tanesini inkar etmek bile kişiyi küfre götürür. E bu adamlar toptan, hesabı toptan görüyorlar. İşte muhtevaya baktığımız zaman çok acıklı bir sahne görüyoruz. Bu insanlar kendilerini mümin zannediyorlar. Yetmez. Şeytanın tuzağına bakın nasıl düşmüşler. Şeytan bunlara bir mümin kavramı yutturmuş. Demiş ki ve hey ahali duyduk duymadık demeyin. Kim Allah'a inanırsa o mümindir. Böyle demiş. Sonra bunlar da bütün insanlara bunu dağıtıyorlar şimdi. E tabi o zaman film kopuyor. Neden kopuyor? Çünkü caddeden geçen 100 bin kişiyi çevirelim. En az 99 bin kişi sen mümin misin kardeşim sualine müminim diye cevap verecekler. İnanmazsanız deneyelim. Niçin müminsin be kardeşim sen? Allah'a inanıyorum diyor ben. Öyleyse müminim. Şimdi Allah Teala diyor ki Araf suresinin 179. ayet-i kerimesinde biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. Anlamı en az her 100 kişiden 51 kişi cehenneme gidecek demektir bunun manası. Bizim saflar ne diyorlar? Biz diyorlar müminiz. Allah'a inanıyoruz. Öyleyse müminiz. Ama görevlerimizi yapamadığımız için veya başka sebeplerden Allah-u Teala bizi cehenneme atacağını biliyoruz. Onun da farkındayız. Ama söylediğimiz gibi Allah-u Teala bizi cehenneme attıktan sonra hafif kavuracak. Ondan sonra doğru cümleti atlatacak bizi. Çünkü biz müminiz. Ayet-i Kerime de var diyorlar. Ayet-i Kerime diyor ki onlar ki ıslah-ı nefse başlamışlardır. Onlar müminlerdir. Ayet-i Kerime diyor ki onların kalplerine iman yazılıdır. Onlar müminlerdir. Allah-u Teala diyor ki onların ruhları Allah'a doğru yola çıkmıştır. Sırat-ı müstakim üzerindedir. Onlar Allah'ın yolundadırlar. Onlar mümindir. Ama bunlar da diyorlar ki Allah'a inanan mümindir. Kur'an-ı Kerim'de Allah'a inanmak mümin olmanın temel şartıdır. Ama sadece Allah'a inanıyor diye hiç kimse mümin standartlarının içine giremez Kur'an-ı Kerim hükümleri gereğince. Çünkü mümin olmak büyük bir iştir. Mümin olmak kişiyi mutlaka Allah'ın cennetine sokar. Yani Kur'an-ı Kerim diyor ki müminler cehenneme gitmezler. Müminler doğrudan cennete girerler ve bir daha da oradan çıkmazlar. Ebediyen cennette kalırlar. Öyleyse bütün güzelliklerin yok edildiği, ne kadar şeytanın yalanı varsa onların doğruların arasına sokulduğu bir dünyada yaşıyoruz. İblis bütün boyutlarıyla kol geziyor etrafta. Ve başarmıştı. 14 asırda İslam alemini tuzağına düşürmeyi
başarmış İblis. 14 asırda İslam alemi artık İslam'ı yaşamıyor. İslam diye insanlar Kur'an-ı Kerim'den ayıkladıkları ve kuşa çevirdikleri bir kısımla idare ediyorlar. Bu kısmın içinde Allah-u Teala'nın insanın cennet saatine ulaştıracak olan hiçbir farzı mevcut değil. Bu kuşa çevrilmiş nesnenin içinde, kuşun içinde insanların dünya saatine ulaştıracak hiçbir farz da mevcut değil. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki biz her şeyi Kur'an-ı Kerim'e yerleştirdik. Hiçbir şeyi eksik bırakmadık. İnsanların kurtuluşa ulaştıracak olan ne varsa hepsi Kur'an-ı Kerim'in içinde. Ve biz bunları biliyoruz. Allah-u Teala öğretti bize. Nedir ortaya çıkan gerçek? Amel olmaktan başlayan, insanları kurtuluşa ulaştıracak olan 4 tane 7 basamak var. Amel olmak, sonra nefs tezkiyesine başlamak, mürşide ulaşmak, ikincisi. Üçüncüsü, ruhu Allah'a teslim etmek. Dördüncüsü de en son teslimi, fizik yüzüyle beraber nefsin teslimini gerçekleştirmek. Ve bütün güzelliklerin sahibi olduğu gibi kişinin, bütün hasretlerin sahibi olduğu gibi nefsin tam aydınlığa ulaşması. Yani işte bu muhtevaya baktığımız zaman bu zavallı insanların kurtuluş içinde kocaman bir rakam görüyoruz. Gerçekten çok kocaman bir sıfır. İşte bu sıfır sadece onları cehenneme götürse buna kimsenin bir itirazı olamaz. Üzülürler sadece bizim gibi. Ama bu insanlar kendileriyle beraber milyonlarca insanı da cehenneme götürecekler. Bir din öğretimi düşünün ki ne dini öğretenler cennete girebilir, bu dünyada da saadet ulaşabilir, ne de onlardan dinleyip de din öğrendiğini öğretenler. İki grubun hiçbirisinin cennete girmesi hiçbir şekilde mümkün değil. Ve sadece bir aldanışın içinde insanlar ömürlerini geçiriyorlar. Ve bunun çok ağır bir faturası vardır. Bu vebal mutlaka kıyamet günü ödenecektir. Ve o aldatılan insanların hepsi kendilerini aldatanların yakalarına yapışacaktır. Yetmez Allah-u Teala'nın vebal alan bu insanlara cezası aldıkları vebal kadar kim bilir kaç milyon katılacaktır. Öyleyse bütün güzellikler bir tarafta dururken Allah'ın bütün güzellikleri insanlar için en güzel standartlarda karşımızda dururken biz insanlar onları uygulayıp da hem kendimizi hem de ona uygulayacak olan herkesi mutluluğa getirmek, cennete getirmek varken kendimizle beraber bütün o insanları da cehenneme götürüyorsak eğer bu hayatımızdaki en büyük gaflettir. Hatta ihanettir. Kendimize karşı, vatanımıza karşı, insanlara karşı ve özellikle Allah'a karşı. Öyleyse bütün güzellikler bizleri bekliyor. Allah-u Teala düşünün. Bir Allah ki tek bir Allah bizi yaratmış, bütün kainatı bizim için yaratmış, yetmez emrimize vermiş bütün kainatı. Ve diyor ki ey benim kulum, seni insan olarak yarattım, mutluluğa layık gördüm. Senden sadece bir tek şey istiyorum. Senin de çok istediğin bir şey, mutlu olmak. Senden sadece bunu istiyorum, mutlu olmanı. Bunun diyor reçetesini verdim sana. Bunun reçetesi Allah'a verdiğin yeminleri gerçekleştirmek. Ve diyor bunun son derece basit bir tekniği var. Sen sadece bir dilekte bulunacaksın diyor Allah-u Teala. Bana ulaşmayı dileyeceksin diyor. Ruhunu ölmeden evvel bana ulaştırmayı dileyeceksin. Ki ben senin diyor üzerine bunu 9 defa farz kıldım.
İşte bunu gerçekleştirdin mi diyor. Bana ulaşmayı diledin mi geri kalanı benim işim diyor. Sen şimdi kenara çekil diyor. Ben diyor yapacaklarını yapacağım. Ne yapacağım diyor. Sana namazı sevdireceğiz. Orucu sevdireceğiz. Bütün aramızdaki ilişkileri düzenleyen faktörleri sana sevdireceğim. Sen onları angarya olarak değil, doyulmaz zevklerini, onların doyulmaz zevklerini yaşayarak gerçekleştireceksin. İşte senden istediğim bu güzellikleri yaşamak, senden istediğim zikrini her geçen gün biraz daha arttırarak mutluluğu yaşamak. Senden istediğim saadete ulaşman, bütün insanları o hedefe ulaştırmak için gayret sarf ettim. Şimdi size soruyorum. Mutlu musunuz? Aranızda öylelerini biliyorum ki bu pencereleri açıp etrafa bağırmak geliyor işlerinden. Mutluyum diye bağırma. Arkasında ne var? Ey insanlar demek istiyorlar. Duyduk duymayı demeyin. Ben mutluyum. Ve istiyorum ki hepiniz mutlu olasınız. Bir insan mutluysa sevdiklerinin de mutlu olmasını ister. Bundan da tabii ne var ki? Allah-u Teala bu yüzden insanların mutlu olmasını istemiyor ama en çok bizi seviyor. En çok sevdiği insanın mutlu olmasını istiyor. Biz çocuklarımızın mutlu olmasını istiyoruz. Biz etrafımızdaki bütün insanların mutlu olmasını istiyoruz. Neden? Mutluluğu yaşıyoruz bütün boyutlarıyla. Bu saadetin içinde olmayan insanlara da sadece acıyoruz. Öğrenebilseler, tatbik edebilseler, onlar da aynı vasıfların sahibi. Unutmayın, bütün insanlar kulvara aynı statüde çıkarlar. Herkes halifete bile yazılmıştır. Herkes ruhunu da, fizik vücudunu da, nefsini de Allah'a teslim edebilecek bir özellikle, bir fıtratla yaratılmıştır. Herkese bu fıtrat vardır. Öyleyse bize soranlara onu sesleniyoruz. Diyorlar ki sizin bu söyledikleriniz çok zor şeyler olarak görünüyor gözümüzde bizim. Kaç kişi yapabilir bunları zamanımızda? Bu zamanda böyle şeyler olur mu? Her devrede aynı şeyi söylemiş insanlar. Bu zamanda böyle şeyler olur mu? Mevlana'nın zamanında da, Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin zamanında da, Yunus'un zamanında da hep aynı şeyler söylenmiş. Evet, bu zamanda olur. Kim bunları yapabilir? Bize bu suali kim sormuşsa ona sesleniyoruz. Sen de aziz kardeşim, sen de dahil olmak üzere herkes bunların hepsini yapabilecek olan bir esnafla yaratıldınız. Ve hepiniz o mutluluğu yaşayabilecek olan bütün özelliklerin sahibisiniz. Allah-u Teala sizden ne istiyor? Mutlaka üzerinize farz kılmış. Fizik vücudunuzu Allah'a kul etmenizi farz kılmış. Nefsinizi tezkiye etmenizi farz kılmış. Ruhunuzu Allah'a ölmeden hemen ulaştırıp ona teslim etmeyi farz kılmış. Kim bunları gerçekleştirirse yine sadece mutlaka elde eder. Yeter mi? Yetmez. Daimi zikri farz kılmış. İrşadı farz kılmış ve teslimi farz kılmış. Bu üç tane faktör de sizi dünya saadetine ulaştıracak olan üç temel esası ihata eder. Öyleyse ne görüyoruz? Eğer Allah'tan cennete ne girmek istiyorsanız bundan daha kolay bir şey yok. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Gerçekten bu kadar basit mi diyorsunuz şimdi içinizden? Evet, bu kadar basit. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah mutlaka onun kalbinde bu dileği görür, işitir ve bilir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah sonu kendisine ulaştırmayı diler. Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse onu mutlaka kendisine ulaştırır. Öyleyse bir insanın Allah'a ulaşması bir mutlak güzelliği geliyor. İşte bütün insanlar için güzellik bu söylediklerimizle beraber tarif eder. İnsanoğlu Allah'a ulaşmayı dilediği zaman Allah'tan kendisine ulaştırmayı diler.
vel aynı sasıyla tecelli o kişi üzerinde. Kişi amiri olur, ilk kurtuluş için hazırdır. Amiri oldu, öldü kişi, kurtulur. Yaşadı, mutlaka mürşidine ulaşacaktır. Mürşidine ulaşamayan bir kişi yaşamışsa ve hayatını o hedefe ulaştıramadan gitmişse, yani Allah'a ulaşmayı dinlememişse, hiçbir kurtuluş ümidi yoktur. Şimdi bu kadar din adamının hiçbirisi ruhunu Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Allah'a ölmeden ulaşmayı dilemiyor. Ve Yunus Suresi'nin 7. ayet-i kerimesine göre kurtuluşları mümkün değil. Diyor ki Allah Teala, اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَتْمَئِنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ اَنْ عَيَاتِنَا غَافِلُونَ. Onlar ki diyor Allah-u Teala, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razı olmuşlardır. Dünya hayatıyla mutmain olmuşlardır. Doyuma ulaşmışlardır. Onlar bizim ayetlerimizden gafildirler. Yunus suresi 7. ayet-i kerime. 8. ayet-i kerime onları gidecekleri yer cehennemdir diyor Allah Teala. Öyleyse insanlar var. Bu insanlar Allah'ın hedef gösterdiği şeylerden habersizler. Dini bildiklerini iddia ediyorlar. Nerede insanları kurtuluşa ulaştırınca kılan bir şey varsa ilim adına bunları öğrenmişler. İlim adına ahkam kesiyorlar bir tamamen. Biz diyorlar bu işi iyi biliriz. 5 yaşında Kur'an-ı Kerim'e başladık diyorlar. Şimdi de profesör olduk. Üstümüze yoktur diyorlar. İşte bu insanlar omuzlarına devamlı vebal alıyorlar. Ve kendilerine gerçekten yazık ediyorlar. Allah Teala çok açık bir şekilde söylüyor. Onlar ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. Şimdi bu insanlar diyorlar ki mürşit yoktur diyorlar bir defa. Mürşit Kur'an-ı Kerim'dir. Eğer mürşit yoksa hiçbir zaman mürşide ulaşıp önünde tövbe edemeyecekleri için, ona tabi olmaları hiçbir zaman söz konusu olmadığı için hepsi dalalette. O ayet-i kerime mürşidine ulaşamayan, mürşidin önünde diz söküp tövbe etmeyen insanların hepsini dalalette olarak vasıflandırıyor. Eğer böyleyse hiçbiri dalaletten kurtulamaz ki. 8 grup ayet-i kerime dalalette olanların gideceği yerin cehennem olduğunu söylüyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın 4 tane 7 basamaklı anlatmak istediklerinin birincisi neydi? Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilemeyenin kurtulması mümkün değil. Yunus suresinin 7. ve 8. ayet-i kerimesine göre. Dileyenin kurtulması mümkün. Kesin bu. Vel Asr suresine göre. Allah-u Teala diyor ki Vel Asr, Asr'a yemin ederim. İnnel insane lefî hüsr, insanlar muhakkak hüsrandadırlar. İllen lezine aminu. Ama amin olanlar, yani Allah'a ulaşmayı dileyen iman sahipleri haş diyor Allah-u Teala. Bununla yetinmiyor. Ve amülü salihata başlayanlar, mürşidlere ulaşanlar diyor hariç. İşaret kesin olarak gidiyor. Mürşidinize ulaştığınız gün kalbinize iman yazılacağı için müminsiniz. Ruhunuz Allah'a doğru yola çıkacağı için, Allah'ın yoluna girdiği için müminsiniz. Ve nefs tezkiyesine başladığınız için müminsiniz. Müminsiniz, mutlaka cennete gireceksiniz. Müminler cehenneme gitmezler. Mürşidine ulaştığı için, onun için o insan Allah'ın cennetine girer. Dalaletten kurtulduğu için Allah'ın cennetine girer. Çünkü mümin olmuştur. İşte burada Allah'tan cennetine girmek söz konusuysa
kesin bir hüküm bu. Müminleri biz milletimize koyacağız diyor Allah Teala. Kadın olsun, erkek olsun, bütün müminleri Allah cennetine koyacak ve hesapsız rızık hazırlayacaktır diyor. Söylediğiniz gibi kim müminse onlar. Kim mümin? Mürşidine ulaşıp da önünde bir söküm tövbe edenler. O andan itibaren müminler. Amin-i salata başladıkları için, kalplerine iman yazıldığı için vesaire vesaire. Sonra üçüncü yedi basamağa gidiyoruz. Ruhlarını Allah'a ulaştırıp onlar kurtuluşa ulaşacaklar. Hakkı tavsiye edenler diye geçiyor. Sonra ve sonuç. Sabrı tavsiye edenler. Ve sabrı tavsiye etmek Allah-u Teala'nın bir ihsanı. Kim sabrı tavsiye eder? Sabrı tavsiye edenler nefslerindeki bütün afetleri sabırsızlık afetiyle beraber yok edip buradaki bütün hasretleri nefslerine yerleştirenler sabır hasreti dahil. Öyleyse sabır hasretinin de muhtevasına baktığımız zaman bir ayette bütün açıklığıyla olayı görüyoruz. Diyor ki Allah Teala Suresi'nin 24. ayet-i kerimesinde ve cealna minhum eyyimeten yehzune bi emrina lemma saberu ve kanu bi ayatina yutunu. Diyor ki Allah Teala onlardan, insanlardan imamlar kıldık. Emrimizle, bizden aldığı emirlerle insanları hidayete ulaştırsınlar diye. Sabırlarından dolayı ve Allah'ın ayetlerine yakin hasıl ettikleri için. İşte üç türlü yakinin var olduğunu görüyoruz. İlmen yakin. Bir, aynen yakin. İki, hakkul yakin. Üç. Bu insanlar, yani mürşid statüsüne ulaşan insanlar, onlar aynen yakinin de hakkul yakinin de sahipleri. Kimdir mürşid? Hakkül yakinin sahipleri. Yani Allah-u Teala'nın tövbe-i nasuhuna davet. Başlangıçta insanlar ilim öğrenirler. Kitapları okurlar. Bizim sayın profesörleri dinlerler. İlim sahibi olurlar. Ve ilmel yakinin sahibidirler. Ama kalp gözleri mi? Kapalı. Kalp kulakları mı? Kapalı. Allah'ın söylediklerini işitemezler. Ve Allah'ın kalp gözlerine göstereceği şeyleri göremezler. Çünkü kalp gözleri kapalı, kalp kulakları kapalı. Ne zaman Allah-u Teala kalp gözünüzü ve kalp kulağınızı açarsa Allah'ın söylediklerini işitmeye başlarsınız. Allah'ın gösterdiklerini bu gözlerinizde değil, kalbinizdeki gözünüzde görmeye başlarsınız. İşte o zaman alim olmanın ötesine geçersiniz, arif olursunuz. Örfün sahibi olursunuz. O zaman kalp yüzünüz ve kalp kulağınız açıldığı zaman hikmetin sahibi olursunuz ve arif olursunuz. O zaman yapacağınız iş onların yaptıkları gibi biz ilim öğretiyoruz demek değil. Yapacağınız iş Allah'a çağırmak. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yaptığı gibi 14 sıralar bütün sahabenin yaptığı gibi. Ne yapmışlar? Yusuf suresi 108. ayet-i kerime ne yaptıklarını söylüyor. Habibim o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki benim ve bana tabi olanların bizim hepimizin Allah'ı görerek Allah'a çağırdığımız yol işte bu sırat-ı müstakimdir. Neymiş? Allah'ı görerek Allah'a çağırdıkları yol. Sırat-ı müstakim. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinize dikkat edin. Allah'a o zaman çağırmaya başlarsınız. Bütün sahabe Allah'a çağırıyorlardı. Hepsi Allah'ın müşrikleri olmuştu.
Mürşitlerin müşterek özelliği nedir? Fusilet 33'e bakalım. Onlar ki Allah'a teslim oldum deyip de Allah'a çağırırlar. İşte onlar mürşitlerdir. Allah'a teslim olup Allah'a çağıranlar. İşte Allah'a teslim olmanın son boyutu nefsinizi de Allah-u Teala'ya teslim etmektir. O zaman daimi zikirde olacaksınız. Kullerime makamınız aynel yakinin sahibisiniz. Hikmetin birinci makamı. Yalnız zemin katı görebilirsiniz. Ulul Elbap makamını, daimi zikir makamında. Sonra nefsinizdeki bütün afetler yok olur. Allah-u Teala sizi ihlas makamına ulaştırır. Ve birinci gök katından başlayarak bütün gök katlarını, 7 tane gök katını, 7. gök katının 7 tane alemini ayrı ayrı gösterir. Daha sitesi mülteye kadar. Bu hikmetin 2. ve son basamağıdır. 7. gök katını da sitede mülteye kadar gördüğünüz zaman Tevbe-i Nasuh'a davet edilirsiniz. Ve Tevbe-i Nasuh'u yaşarsınız. Allah-u Teala sizler seslenir. Ve böylece Allah-u Teala ile olan ilişkilerinizde hepiniz için bir kurtuluş konuşması söz konusudur. Allah'ın güzelliklerini, bütün boyutları yaşayacağınız yeni bir düzeyine kavuşacaksınız. Daimi zikir sizi önce Hulya'ya bak olmaya götürür. Sonra fizik vücudunuzu zaten Allah-u Teala'ya teslim etmişsinizdir. Ruhunuzu zaten Allah-u Teala'ya teslim etmişsinizdir. Bir nefsiniz kalmıştır. Daimi zikir hemen arkasından nefsinizdeki son kalan %9 karanlıklar da yok olur. Tamamen nurlardan oluşan bir nefs kalbine sahip olursunuz. İşte ihlasa ulaştınız. İhlas boyunca zemin kattan itibaren bütün gök katlarını beraber göreceksiniz. Bu birinci kattan itibaren olan kesim hikmetin 2. ve son makamıdır. Yalnız zemin kat o hikmetin 1. makamıdır. Ulul-Elbap makamıdır. 2. ve hikmetin son makamı ihlas makamıdır. Ve bütün gök katlarını sütfeti müntaya kadar gördükten sonra Allah-u Teala sizi Tevbe-i Nasuh'a davet eder. Tevbe-i Nasuh'a davet edildikten sonra onu gerçekleştirince son bilmece de çözülür. Allah'ın zatını görürsünüz. Ve Allah-u Teala sizi irşat makamına tayin edecekse İnşallah Zeynep ve Mevzul Kur'an'ın cümlesiyle tayinini yapar. Ne olmuştur? Siz 21. basamakta ruhunuzu Allah'a teslim ettiniz. 25. basamakta fizik vücudunuzu, 27. basamakta nefsinizi teslim ettiniz. İçiniz pürdür oldu. Sonra Tevbe-i Nasuh'a davet edildiniz. Başınız üzerinde daire şeklindeki selam nuru oluştu. Dışınız da pürdür oldu. İşte burası hikmetin ötesidir. İrşada tayin edileceksiniz. Allah-u Teala İrşada sizi tayin eder irşad makamına. Belki irşada memur ve mezun. Hem benden aldığın emirleri yerine getireceksin hem de sen bu konuda yetkilisin. İşte böylece kişi velayetin son makamı olan selam makamına ulaşır. Burası hem cennet saadetinin hem dünya saadetinin sahibi olduğunuz özel bir makam. Bu makam Zülcenayin Allah yeridir. Sizi iki kanatlı kılar. Cennet kanadı sizindir. Dünya kanadı da sizindir. Hepinizin hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek bu akşamki sohbetimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizi zaten hedef gösterdiği o sonsuz saadetine, cennet saadetine ve dünya saadetine ulaştırması temenni ve dileklerimizle ve de dualarımızla. El-Fatiha ve as-salavat.

0: abi.
1: Hay Allah razı olsun.
2: Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir aradayız. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuh. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Yüce Rabbimiz bir araya getirdi. Bir Kur'an-ı Kerim tefsirin dersinde. Ve inşallah İbrahim Suresinin birinci ayet-i kerimesiyle konumuza giriyoruz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, Lam, Ra. Kitabın enzelnahu ileyke li tuhricen nase minez zulumati ilen nuri bi izni rabbihim ila sıratı sıratıl azizil hamid. Kelimelere geçiyoruz. Elif, Lam, Ra. Üç harf. Mukatta harfleri. Bu harflerle Allah-u Teala 19 rakamını esas alarak bir bütün oluşturmuş suredeki, bu suredeki Elif, Lam ve Ra harflerinin toplam sayısı mutlaka 19'un katı olmalı diyordu Reşat Halife. Bazı surelerde bu neticeye ulaşılamadı ama büyük ölçüde, hatta çok büyük ölçüde bir netice alındı. Kitabın bir kitaptır. Kitap. Enzelnahu. Onu indirdik. İleyke sana. Lituhrice ennase. İnsanları ihraç etmen için, çıkarman için. Minez zulümati. Zulmetten, karanlıklardan. İlen nur, nuri. Nura. Bi izni. İzni ile Rabbihim. Rablerinin. İlâ sıratı yola, el azizi, aziz olan, izzet sahibi olan, el hamidi, kendisine hamd edilen. Elif, lam, ra cümleciklere geçiyoruz. Kitabın, elif, lam, ra, aynen. Kitabın enzelnâhu ileyke, sana indirdiğimiz kitaptır. لِتُّهْرِيْجَنْ نَاسَ insanları çıkarman için, ihraç etmen için, مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّورِ zulmetten, karanlıktan, karanlıklardan, اِلَى النُّورِ nura. بِيِذْنِ رَبِّهِمْ Rablerinin izni ile. اِلَى صِرَاتِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ aziz, hamid olanın yoluna. Cümlecikleri cümle haline getirdiğimiz zaman şu çıkıyor ortaya. Elif, lam, ra

Rablerinin izni ile insanları karanlıklardan nura, aziz, hamid olanın yoluna çıkarman için sana indirdiğimiz kitaptır.

insanlar için cehalet adını alıyor. İnsanlar bilmiyorlar. Bilmedikleri için karanlıktalar. Her öğrenen eğer tatbik sahasına sokabilirse öğrendiklerini, mutlaka zulmetten nura çıkar. Acaba Allah Teala zulmetten nura çıkarmak deyince neyi anlatıyor? İlimle ışıldamayı mı? Onun daha ötesinde bir şeyler mi? Biliyorsunuz ki sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ilim de faydalı ilim ve faydasız ilim olarak ikiye ayrılıyor. Eğer bir ilim insanı Allah'a yaklaştırmayacaksa, cennet saadetine ve dünya saadetine ulaştıramayacaksa, o ilim sayılmıyor Allah-u Teala'nın indinde veya faydasız ilim sayılıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, faydasız ilimden Allah'a sığınırım. Ne demek istiyoruz? Kur'an-ı Kerim bir bütün. Ve pek çok sayıda ilim adamı bu Kur'an-ı Kerim'i bildiğini iddia ediyor. Ama Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Böyle olmadığı için dağın ötesindeki işlevleri gerçekleştiremiyorlar. Mürşitlerine ulaşıp tabi olamıyorlar. Ruhlarını Allah'a ulaştıramıyorlar. Fizik vücutlarını, nefslerini, iradelerini Allah'a teslim edemiyorlar. İrşada ulaşamıyorlar. O zaman bilmelerini, bildiklerini iddia etmeleri neye yarar ki sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? O zaman o bir faydasız ilim oluyor. Allah'ın dini 7 tane safa üzerine oturmuştur. Allah'a ulaşmayı dilemek, irşat makamına ulaşıp teslim olmak, tabi olmak, ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek, fizik vücudu, nefsi ve iradeyi ahsen kılarak Allah'a teslim etmek. Ve iradenin tesliminden evvel irşada ulaşmak. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, hepsi de farz. Öyleyse bakıyoruz, İslam alemi bugün bu 7 tane safhanın hiçbirini gerçekleştirmiyor. 14 asır evvel bütün sahabe 7 safhayı da gerçekleştirmişler. Bütün peygamberler ve onlara tabi olanlar hepsi gerçekleştirmiş. Kur'an-ı Kerim bir bütün olarak hüviyetini korumasına rağmen, hiç kimse onun üzerinde bir değişiklik yapamamasına rağmen, ilmin gerçek kaynağı pırıl pırıl nurlar içinde ortada durmasına rağmen insanlar karanlıktalar. İşte o karanlıkta olan insanları nuru ulaştırsın diye Allah Kur'an-ı Kerim'i indiriyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Ama iblis Kur'an-ı Kerim'i tatbikattan çıkarmayı başarıyor. Dünyanın şu andaki durumu bu feci durum sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Kur'an-ı Kerim insanları zulmetten çıkarmak üzere Allah'ın izni ile indirilmiş. Ve insanları Allah'ın yoluna ulaştırmak için, sırat-ı müstakime ulaştırmak için indirilmiş. Nedir sırat-ı müstakim? Ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaştırılacağı yol. Nedir sırat-ı müstakim? Fizik vücudumuzun Allah'a ahsen olarak teslim edilmesi süresince kemal derecelerinde olgunlaşmanın yolu. Fizik vücut için. Nefsin sırat-ı müstakimi, nefsin bütün afetlerinden kurtulmasını temin edecek olan kemal derecelerinde olgunlaşma yolu. İradenin sırat-ı müstakimi, nefsin afetleri yok oldukça iradenin güçlenmesini ve

neticede iradi yapının en sağlam bir statüde Allah'a teslim edilmesi. İşte böyle sevgili kardeşlerim, bunun için inmiş Kur'an-ı Kerim. İnsanları karanlıktan nura ulaştırmak için. Unutmayın, nefsinizin kalbi başlangıçta kapkaranlık. Nefs tezkiyesi yoluyla nefsinizin kalbine faziletleri iman kelimesinin etrafında topladıkça karanlıklar nura çevrilir. Gelen fazilet nurları nefsinizin kalbini karanlıklardan aydınlığa çevirir. Öyle bir gün gelir ki batmayan bir güneş nefsinizin kalbini ışıl ışıl tamamen aydınlatır. Daimi zikirle beraber nefsinizin kalbinde hiç afet kalmaması hali. İşte karanlıklar, işte aydınlıklar. Öyleyse görüyorsunuz ki karanlıklardan aydınlıklara ulaşmak birçok açıdan geçerli. Cehaletten ilmin üst seviyelerine ulaşmak, karanlıktan aydınlığa ulaşmaktır. İç dünyanızda nefsinizin kalbinde Allah'ın nurlarını, nefsinizin kalbini %100 dolduracak hüviyete sokmak, karanlıktan full aydınlığa ulaşmak. Nefs tezkiyesinde nurlar yarıyı aşar. Bu da karanlıktan aydınlığa ulaşmaktır. Ama yarımdır. Daimi zikirde nefsinizin kalbi %100 nurlarla dolar. Allah'ın hedefi de budur. Allah razı olsun. Ve ikinci ayet-i kerimesi İbrahim suresinin, Bismillahirrahmanirrahim. Allahillezî lehu ma fissemâvâti ve ma fil ardı ve veylün lil kafirine min azabin şedîn. Allah'ı, Allah kelimelere geldik. Ellezî, o ki, lehu, onundur. Ma, şeyler, fis semavati, göklerde, semalarda, ve ma, ve şeyler, fil ardı, yerde. Ve veylün, vay haline, yazıklar olsun. Lil, kafirine, inkar edenler, kafirler için, kafirlere, min azabin, azap, şiddetin, şiddetli. Cümleciklere geliyoruz. Allahillezî, o Allah ki, lehü mâ fissemâvâti ve mâ fil ardı, semalarda ve yeryüzünde olan şeyler onundur. Ne varsa onundur. Ve veylün lil kafirine, kafirlerin vay haline, yazıklar olsun kafirlere. Min azabin şedid, şiddetli azaptan dolayı. Öyleyse cümlecikleri cümleler haline getiriyoruz. O Allah ki semalarda ve yeryüzünde ne varsa onundur. Şiddetli azaptan dolayı kafirlerin vay haline.

Allah Teala'nın kafirlere yazıklar olsun dediği bir ayet. Şiddetli azap geleceği için onlara. Kimdir kafir? Bir, Allah'a inanmayan. O mutlaka kafir. İki, Allah'a inanmasına rağmen kalbinde küfür yazısı henüz Allah-u Teala tarafından alınmamış olan kişi. Kalbine iman yazılmamış olan kişi. Onların dudakları mümin olduklarını söyler diyor Allah-u Teala. Ama kalpleri mümin olmamıştır diyor. Öyleyse Allah'a göre mümin olmak sözle ve kalple birlikte olması lazım gelen bir müessese. Ne zaman Allah'a ulaşmayı dilerseniz Allah-u Teala size 10 tane ihsan verecektir. Bu 10 ihsanla irşat makamına ulaşabilirseniz, tabi olabilirseniz o gün kalbinizin içindeki kalbinizin mührü açılır. Kalbinizin içindeki küfür kelimesi alınır ve kalbinizin içine Allah imanı yazar. O zaman mümin olursunuz. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz hiçbir zaman bunun gerçekleşmesi söz konusu değildir. O zaman ebediyen kafir olarak kalmak söz konusudur. Öyleyse kim mümin olamazsa Allah-u Teala onları için şiddetli bir azaptan bahsediyor ayet-i kerimede. Her ne kadar insanlara göre Allah'a inanan mümindir, inanmayan kafirdir sözünü şeytan onlara kabul ettirmişse de realite bu değildir. Allah razı olsun. Ve üçüncü ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Ellezine yestehibbunel hayatet dünya alel ahireti ve yasuddune an sebilillahi ve yep guneha iveca ulaike fi dalalin ba'id. Kelimeler ellezine, o kimseler, onlar yestehibbune, istihab ederler, seçerler, tercih ederler. Ya burada hub söz konusu, muhabbet söz konusu. Tercih ederler, severler. El hayat et dünya, dünya hayatını. Ala el ahireti, ahirete. Ahirete karşı dünya hayatını tercih ederler. Ve yasuddune ve alıkoyarlar an sebilillahi, Allah'ın yolundan. Allah'ın yolundan alıkoyarlar. Ve yebguneha ve onu isterler. İvecen, eğrilik. Ülaike, işte bunlar, işte onlar fi içinde dalalin, dalalet, baidin, uzak bir dalalet içinde. Cümleciklere giriyoruz. اَلَّذ۪ينَ يَسْتَهِبُّونَ الْحَيَاتَ الدُّنْيَا. Onlar dünya hayatını tercih ederler. Seçerler. Tercih ederler. اَلَى الْاَحْرَةِ, ahiret hayatına.

ve yesuddûne an sebilillâhi, Allah'ın yolundan alıkoyarlar. Ve yebgûne hâibecen, ve onda eğrilik isterler.

Ve onu eğriltmek isterler. İşte onlar uzak bir dalalet içindedirler diyor Allah-u Teala.

Şimdi burada Allah Teala bir husustan bahsediyor. Bir takım insanlar var. O karanlıkta olanlar, cahiller, mümin olmayanlar. Onlar dünya hayatını ahiret hayatına tercih edenler olarak vasıflandırılıyor Allah Teala tarafından. Ve ikinci vasıfları insan kendileri Allah'ın yolunda değiller. Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için mürşitlerine ulaşmaları da söz konusu değil. Ve daha ötesi ruhlarını Allah'a doğru yola çıkartmaları da söz konusu değil. Allah'ın yolunda değiller. Yetmez. Kendileri Allah'ın yolunda değildirler. Ama başkalarını da Allah'ın yolundan men ederler. Başkalarını da Allah'ın yolundan men ederler. Ve onu yani onu Allah'ın yolunu eğritmek isterler. Yani ne derler? Sırat-ı müstakim mi? Sırat-ı müstakim doğru yoldur. Doğru yoldur. Bu yol nereden gelir? Nereye gider? Cevap yok. Doğru yoldur. Eğritmenin öbür tarafında hidayet nedir dersiniz? Gene doğru yoldur derler. Nasıl bir doğru yol? Tarif yok. Oysaki hidayet Allah'a ulaşmaktır. Sırat-ı müstakim ise Allah'a doğru istikamet üzere olan bir yoldur ve ruhumuzu Allah'a ulaştırır. Öyleyse birbirinden farklı kavramların yer aldığı bir dizayn görüyoruz. Neden doğuyor bu? Eğriltme talebinden doğuyor. Eğriltiyorlar. Asıl yolundan, mecrasından saptırıyorlar kavramları. İddiaları mı? İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması diye bir şey yoktur iddiaları. Tabi iddia bu olunca Allah Teala ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını 12 defa farz kılmış üzerimize, 73 tane ayet-i kerime koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Bunları nasıl devre dışı bırakacaklar? O zaman her ayeti eğriltmek yoluna gidecekler. Burada dikkat çekici bir başka nokta daha var. Onların Allah-u Teala uzak bir dalalet içinde olduğunu söylüyor. Şimdi Nisa suresinin 167. ayet-i kerimesine bakalım. Ne diyordu Allah-u Teala? اَلَّذ۪ينَ اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَسَدُّ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ قَدَّلُوا دَلَالًا بَعِدًا. Aynı şeyi söylüyor Allah-u Teala. Bu ayet İbrahim suresinin 3. ayet-i kerimesi Nisa 167 ile kardeş ayetler. İlliyet rabıtası içindeler. Her ikisinde de Allah'ın yolundan saptırmak var. Diyor ki Allah Teala Nisa 167'de onlar muhakkak ki kafirdirler. Şüphesiz ki kafirdirler. Allah'ın yolundan alıkoyarlar. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. Burada ne diyor Allah Teala? Bir evvelki ayette bunların kafirler olduğunu söylüyordu. Uzak bir bu insanların şiddetli bir azaba muhatap olacaklarını söylüyordu. Bu ayette de vasıf veriyor Allah Teala. Onlar dünya hayatını ahiret hayatına tercih ederler ve Allah'ın yolundan alıkoyarlar. Sırat-ı müstakimden insanları alıkoyarlar ve o yolu bir takım kavramlarla eğriltmek isterler. Yani sırat-ı müstakimin Allah'a ulaşan bir yolu olduğunu saklayıp onun Allah'a ulaştırmakla alakası olmayan bir yol olduğunu, bir kavram olduğunu ifade etmeye çalışırlar. Onlar uzak bir dalalet içindedirler diyor Allah-u Teala. Nisa 167'deki müessese iki anlamı itibariyle, üç anlamı itibariyle de aynı. Bir, onlar kafirdirler.
2 Allah'ın yolunda men ederler. 3 onlar uzak bir dalalet içindedirler. Allah razı olsun. 4. ayet-i kerime İbrahim suresinin 4. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma erselna min resulin illa bi lisani kavmihi li yubeyyine lehum fe yu dil lullahu men yeşâ'u ve yehdi men yeşâ ve huvel azizül hakim. Allah Teala buyuruyor ki kelimelerde ve ma erselna ve biz göndermedik min resulün

Resul'den Resul olarak illa ancak dışında bir lisanı ile kavmihi onun kavmi lil lübeyyine anlatması için beyan etsin diye lehüm onlara ve artık bundan sonra yudillullahü Allah saptırır, dalalete düşürür men yeşayı dilediği kişiyi.

Allah delalette bırakır. Allah delalette bırakır men yeşayı dilediği kişiyi, kimseyi. Ve yehdi ve hidayete erdirir men yeşayı dilediği kimseyi. Ve hüve ve o el azizü izzet sahibidir, azizdir, el hakimi hikmet sahibidir, hüküm sahibidir. Ve cümlecikler ve ma erselna min resulin ve biz bir resul göndermedik illa bi lisani kavmihi, kavminin lisanından başka bir lisanla. Yani gönderdiğimiz bütün resuller sadece kendi lisanlarıyladır. Li lübeyyine lehum, onlara beyan etsin diye. Fe yudillullahi men yeşayı, bundan sonra Allah dilediğini dalalete bırakır. Yani onun zatını dilemeyeni, ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dilemeyeni dalalette bırakır. Ve yehdi men yeşâ, ve dilediğini, onun zatını dileyeni, ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyeni hidayete erdirir. Ve huvel azizül hakimü, o azizdir, hakimdir. Şimdi cümleyi tamamlayalım. Cümlecikleri cümleler haline getirelim. Ve onlara beyan etsin diye beyan etsin, açıklasın, izah etsin diye.

açıklasın ve onlara beyan etsin, açıklasın, izah etsin diye biz kavminin lisanından başka bir lisanla Resul göndermedik. Bundan sonra Allah dilediğini, yani onun zatını dilemeyeni, ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dilemeyeni delalette bırakır. Ve dilediğini, onun zatını dileyeni, ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyeni hidayete erdirir. O aziz ve hakimdir.

Netice itibariyle şu çıkıyor ortaya. Hiçbir Resulümüz yoktur ki biz onu kendi kavminin lisanıyla göndermiş olmayalım. Onlara kendi lisanlarıyla beyan etsin, açıklasın diye. Öyleyse Allah dilediğini Resullere tabi olmayanları dalalette bırakır. Allah dilediğini, Allah'a ulaşmayı dilemeyeni

dilediğini, yani Allah'a ulaşmayı dileyenleri hidayete erdirir.

Ve o azizdir, hikmet sahibidir. İbrahim Suresi'nin 4. ayet-i kerimesinde Allah Teala bunları söylüyor. Unutmayın, başlangıçta herkes dalalettedir. Ne zaman Allah Teala o kişi hidayete ermeyi, Allah'a ulaşmayı dilerse, o zaman ona 10 tane ihsanda bulunur ve onu mürşidine ulaştırır. Bu kişi mutlaka mürşide tabi olacaktır. Tabiyetten sonra mümin olacaktır. Ruhunu Allah'a ulaştıracaktır. İlk hidayete erecektir. Kim bu insan? Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi. Bütün insanlar doğuşlarından Allah'a ulaşmayı diledikleri güne kadar uzak bir dalalet içindedirler. Herkes dalalettedir. Yani insanlar hidayetteymiş de Allah-u Teala onları yolundan saptırıyormuş olayı söz konusu değil. Bütün insanlar dalalette doğuşlarından itibaren ve Allah onları dalalette bırakıyor. Peki Allah-u Teala'nın hidayetten sonra dalalete ulaştırdığı insanlar var mı? Evet, var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Kişi hidayete erer. Hidayete erdikten sonra şeytan o insanı dalalete düşürmek için elinden gelen her şeyi yapar. O zaman o kişi dalalete düşebilir. Gerçi sayıları çok azdır. Hidayet erdikten sonra dalalete düşenlerin sayıları 2-3 filandır. Hiçbir zaman 1/100'e ulaşmaz. Yani 10%'a ulaşmaz. Ama bu insanları da hidayetten dalalete düştükleri için Allah-u Teala onların hidayetten dalalete düşmesine müsaade eder. Bir başka ifadeyle Allah uygun gördüğü cihetle onların dizaynı öyle olduğu için, onu talep ettikleri için sanki Allah onları hidayetten dalalete düşürüyormuş gibi bir sonuç çıkar ortaya. Allah-u Teala dilediğini hidayette ulaştırır, dilediğini dalalete ulaştırır. Ama kim dalalete Allah-u Teala tarafından ulaştırılmışsa o realitede kendi iradesiyle dalalete düşmüştür. Dalaleti ön aldığı cihetle, dalalete düşmeyi istediği cihetle, Allah'ın kendisine verdiklerini reddettiği cihetle. Allah razı olsun. Ve İbrahim Suresi 5. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim ve lekat erselna Musa. Bi ayatina en sevgili kardeşlerim, 4. ayet-i kerimede önemli bir konu daha var. Onu da söyleyerek geçmemiz lazım. Bütün kavimlerde her zaman Allah'ın Resulü vardır. Allah Teala külli kavmin minhat diyor. Bütün kavimlerde bir hidayetçi vardır. Allah Teala külli kavmin min resul diyor. Bütün kavimlerde resul vardır diyor. Bu ayeti kerime Allah Teala'nın her kavme resul gönderdiğinin bir başka ispatıdır. Burada Allah Teala o kavme o resulün gönderildiğinin en kesin delilini veriyor. Her kavme resul göndeririz. Onların içinden birini resul seçeriz diyor. Onların diliyle konuşan birisini resul olarak tayin ederiz diyor. Onlara, kendi kavmine onların lisanıyla
açıklama yapsın diye diyor Allah Teala. Kendi kavmine, kendi kavminin lisanıyla beyan etsin, açıkça söylesin, öğretsin diye onların içinden birisi söz konusu, onların dilini konuştuğuna göre mutlaka onların içinden. Ama ayetlerde, diğer ayetlerde Allah Teala o kavmin içinden resul beas ederiz diyor, hayata getiririz, vazifeni kılarız. O kavimde doğan birisi, o kavmin resulü. Bu ayet bütün kavimlerde resul bulunduğunun bir başka ispatıdır ve bütün kavimlerdeki resullere Allah Teala'nın onların kendi lisanlarıyla onları öğretsinler diye işlerinden bir resul gözünde gönderdiğini ifade ediyor. Şimdi İbrahim Suresi'nin 5. ayet-i kerimesine gelelim. Diyor ki Allah Teala, Bismillahirrahmanirrahim. Ve lekad erselna Musa bi ayatina en ahric kavmeke minez zulümati ilen nuri ve zekkirhum bi eyyamillahi eyyamillah inne fi zalike le ayatin li kulli sabbarin şekur. Allah Teala kelimelerle şöyle söylemiş oluyor. Ve lekat ve andolsun ki erselna biz gönderdik Musa Aleyhisselam'ı bi ayatina ayetlerimizle, mucizelerimizle, delillerimizle en ahriç çıkarmak kavmeke senin kavmin mine zulümati karanlıklardan ilan nuri nura ve zekkirhum ve onlara hatırlat onları zikrettir. Bi eyyamillahi Allah'ın bi eyyamillahi Allah'ın günleri ile inne muhakkak ki fi zalike bunda le ayatin elbette ayetler vardır li kulli hepsi için sabarin sabredenler şekurin şükredenler. Şimdi cümlecikler ve lekad erselna Musa andolsun ki biz Musa Aleyhisselam'ı gönderdik bi ayatina ayetlerimizle delillerimizle mucizelerimizle en ahriç kavmeke mine zulümati ilen nuri kavmini karanlıklardan nura çıkar ve zekkirhum bi eyyamillahi ve onlara Allah'ın günlerini hatırlat. Burada Allah'ın günlerini hatırlatmak bir lügat manası olarak bu daha yakın bir dizayn olarak görünüyor. Öbür taraftan da Allah'ın günleri boyunca onlara zikrettir gibi de bir ilave mana çıkıyor buradan.

onlara Allah'ın günleri boyunca zikrettir.

İnne fî zâlike le âyâtin, muhakkak ki bunda ayetler, deliller vardır. Li külli sabbârin şekürin. Şükredip sabredenlerin hepsi için. Şimdi burada cümlecikleri toparlayalım. Cümleleri hale getirelim. Andolsun ki biz Musa Aleyhisselam'ı kavmini karanlıklardan nura çıkar ve onlara Allah'ın günlerini hatırlat. Veya onlara Allah'ın günleri boyunca zikrettir diye ayetlerimizle, delillerimizle, mucizelerimizle gönderdik. Muhakkak ki bunda şükredip sabredenlerin hepsi için ayetler, deliller vardır. Bakınız burada Allah-u Teala günler boyunca zikretmeye daha yakın bir sonuçla karşılaştırıyor bizi. Çünkü şükredip sabredenlerin diyor Allah-u Teala, zikir her şeyden evvel bir sabır işidir. Bütün işlerinizi bırakacaksınız ve Allah'ı zikredeceksiniz. Başlangıçta zikir böyle devreye girer. Ancak daimi zikre ulaştıktan sonra hem bütün işlerini yaparsınız hem de kalbinizdeki ses devamlı kalbinizin her çift atışında Allah'ı zikretmeye devam eder. Ama Hazreti Musa kavmine zikri emrettiği zaman onlar zikretmiyorlardı. Öyleyse zikretmek onlar için bir sabır işi olacaktı. Ve burada Allah-u Teala buna ışık tutmuş. Allah'ın günlerini hatırlat anlamı da mutlak olarak var. Ama Allah'ın günlerinde günleri ile her Allah'ın günü onlara zikrettir manası da var. Allah'ın günleri ile onları zikrettir. Ve zekkürhüm ve onlara zikrettir. Aynı zamanda onlara hatırlat. Her iki manayı da ihata ediyor. Ve unutmayın, zikir Kur'an'ın en büyük görevidir. Namazdan da, Kur'an-ı Kerim tilavetinden de üstündür. Öyleyse sabrı gerektiren bir olayda bu muhteva var. İbrahim suresinin 6. ayet-i kerimesine geliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ve izkale Musa li kavmi his kuru ni metallahi aleykum iz enca kum min ali firavne yesumunekum su el azabi ve yüzebihune ebnaekum ve yestahyune nisaekum ve fi zalikum belaun min Rabbikum azim. Kelimeler ve iskale ve demişti Musa Aleyhisselam likamihi kavmine uzkuru hatırlayın zikredin nimet Allah'ı Allah'ın nimetlerini aleyküm size iz incaküm sizi necat ettirdiği zaman kurtardığı zaman min ali firavun Firavun'un ailesinden, kavminden. Yesumunekum sizi zorluyorlar, maruz bırakıyorlar. Su'el azabi, kötü azaba. Ve yüzebbihune ve boğazlıyorlar, öldürüyorlar. Ebnaekum sizin oğullarınızı. Ve yestahyune ve canlı bırakıyorlarsa
nisaekum, hanımlarınızı, kadınlarınızı. Ve fî zâlikum, ve bunlarda vardır belâün, bir imtihan. Min rabbikum, Rabbinizden. Azîmün, azim, büyük. Ve iskâle Musa li kavmihi, ve Musa aleyhisselam kavmine şöyle demişti: Üskürü nimetallâhi aleyküm, Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. İz encâküm min âli firavne, sizi firavun ailesinden, hanedanından, kavminden kurtarmıştı.

Yesumunekum zu'elizabin, size azabın en kötüsüne maruz bırakıyorlar. Ve yüzebbihune ebnaiküm, ve oğullarınızı öldürüyorlar, boğazlıyorlar. Ve yestahyune nisaiküm, ve kadınlarınızı sağ bırakıyorlardı. Ve fî zâliküm belâün min rabbiküm azîmün. Bunlar da Rabbinizden büyük bir imtihan vardır. Ve cümleler. Ve Musa aleyhisselam kavmine şöyle demişti: Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Sizi Firavun ailesinden, hanedanından kurtarmıştı. Sizi azabın en kötüsüne maruz bırakıyorlar ve oğullarınızı öldürüyorlar ve kadınlarınızı sağ bırakıyorlardı. Bunlarda Rabbinizden büyük bir imtihan vardır.

Ve sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Firavun kavmi Hazreti Musa'ya ve Yahud kavmine büyük azaplar etmişti. Ve onlar kaçınca da arkalarına takılıp yok etmek için yola çıkmışlardı. Ama Allah Teala Hazreti Musa'ya denizin içine girin, karşıya geçin dedi. Denizin dalgalarını, denizi ikiye ayırdı. Hazreti Musa ve kavmi geçtiler. Firavun da onları takip edince Allah Teala denizi kapattı. Firavun ve ordusu denizde boğuldu. Allah Teala'nın Hazreti Musa'ya söylettiği şey bu olay. Allah Teala'ya hamd etmeleri, şükretmeleri için büyük bir sebep. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu muhakkak ki Allah Teala'nın Yahud kavmi üzerine büyük bir ihsanı, nimeti. Ve ayrıca Yahud kavminden kim Hazreti Musa'ya tabi olmuşsa onların başlarının üzerinde Hazreti Musa'nın ruhu bulunuyordu. Bu da ayrıca Allah'ın üzerindeki, onların üzerindeki, kavmin üzerindeki nimetiydi. Allah razı olsun. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir Kur'an-ı Kerim tefsiri dersinde bir arada olmayı Allah Teala bizlere nasip kıldı. İnşallah konumuz burada tamamlanıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla, dileklerimizle, sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat Allah'a mesela. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم عليهم وعلى الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, konumuz ifrat ve tefrit. Tasavvuf ve Kur'an kavramlarından numarası, kod numarası 3.2.3.61. İfrat ve tefrit. Şu dünya üzerinde sevgili kardeşlerim, her şeyin bir ölçüsü vardır. O ölçü, Allah'ın söylediği ölçü asıldır. 24 saat namazı emretmiyor. Ama 5 vakit namazı emrediyor. 5 vakit yerine günde 15 vakit namaz kılmak bir ifrattır. Ama 5 vakit yerine 1 vakit namaz kılmak, o da tefrittir. Allah'ın emrettiği asgari standartları yerine getirmemek, ondan çok daha aşağıda bir şeyi o asgari standartların yerine ikame etmeye çalışmak, o tefrittir. Allah'ın emrettiğini hiçbir ölçüye vurmadan onun çok daha ötesini, Allah'ın emretmediği konularda yapmaya çalışmak, gerçekleştirmek ifrattır. Allah Teala orucun ölçüsünü vermiştir. Ramazan ayı boyunca oruç tutulacaktır. Tamam. Buna Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir sünnetini eklemiştir. Perşembe günleri oruç tutulacaktır. Tamam. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bazen pazartesi günleri de oruç tutmuştur. Pazartesi günleri de oruç tutulacaktır. Tamam. 3 ay oruç da mübah kılınmıştır. O da tamam. Ama bütün seneyi oruçlu geçirmek, Allah'ın buna müsaadesi yok. Bu 3 ay orucun dışında da daha 3 ay daha oruç tutmak, 6 ay daha oruç tutmak, Allah Teala bunu tefrit olarak kabul ediyor. Senenin en çok yarısına kadar orucu Hazreti Davud'a vermiş. Başka talep eden kardeşlerimiz oldu. Onlardan sadece bir kardeşimize Allah Teala Hazreti Davud'un orucunu yapmayı nasip etti. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın bir sevgilisi olun. Allah'tan talep edin. Tefride girmeden önce Allah'tan izin almaya çalışın. Kardeşlerimizden sadece bir Enis kardeşimize Allah Teala böyle bir şeyi müsaade etti. Onun dışında hiç kimse bu konuda bir yetki alamadı Allah Teala'dan. Peygamberlerden ise sadece Hazreti Davud'a Allah Teala Sağım-ı Davud'u verdi. Hazreti Davud orucunu
senenin yarısını oruçlu, gün aşırı oruç tutarak geçiriyordu. Başka hiç kimse böyle bir yetki alamadı. Ötesi, Allah'ın peygamberlerine verdiği normal standardın ötesi, Allah-u Teala tarafından tefrit kabul edilir. Hiç kimse 24 saat oruç tutamaz. Tutması Allah-u Teala tarafından tefrit kabul edilir. Ama zikre gelince Allah-u Teala herkesin 24 saat zikir yapmasını farz kılmıştır. Öyleyse zikirde ifrat müessesesi mevcut değildir. Çünkü hududun en üstüne kadar Allah-u Teala emrediyor. Kim 24 saat orucu gerçekleştiremiyorsa onların hepsi tefrittedir. İfrat yoktur. Oruçta ifrat müessesesi yoktur. Oruç zaten 24 saatlik bir zaman affedersiniz. Zikirde ifrat müessesesi yoktur. 24 saatlik bir zaman parçasının bütünü zikir yapılması emriyle bezenmiştir. Dizayn edilmiştir. Ve herkesin Allah-u Teala 24 saat süreyle aralıksız zikir yapmasını Kur'an-ı Kerim'ine farz olarak koymuştur. Kim 24 saat zikre ulaşmışsa o Allah'ın emrini yerine getirmiştir. O ifrata gitmemiştir. Emri yerine getirmiştir. Kim 24 saat zikir yapamıyorsa yapamayanların hepsi tefrittedir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ifrat ve tefrit müessesesi hayatımızın bir parçası olmalıdır. Normal ve onun yakınları yapılması lazım gelen güzellikleri sergiler. Eğer bir insan vazifelerini normal standartlarda yerine getiremiyorsa tefrittedir. Allah'ın emrettiğinin ötesine geçiyorsa ifrattadır. İfrat ve tefrit bakımından orta yol Allah'ın standartları asıldır. Öyleyse böyle bir müessesede nerede ifrat vardır, nerede tefrit vardır, oraya dikkatle eğilmemiz lazım. Her alanda ifratı ve tefriti açık bir şekilde ortaya koymamız gerekir. Öyleyse Allah'ın emirleri konusuna bakalım. Ne var? En büyük emir, en büyük emir hangisidir? Zikir. Farzların arasında en büyüğü zikirdir. Yani ibadetlerin farzlarından bahsediyoruz. Namaz kılmak bir ibadettir. Oruç tutmak bir ibadettir. Zikir yapmak bir ibadettir. Hacca gitmek bir ibadettir. Zekat vermek bir ibadettir. Bu ibadetlerin her birinin hudutları var. Bir insanın her alanda yapması lazım gelen bir vecibe söz konusudur. Hac en az bir kere farz kılınmıştır. Ben farzı yerine getirdim. Hac ibadetimi gerçekleştirdim. Ama benim çok hoşuma gitti. Ben her sene hacca gideceğim diyen kişi hacca her sene gidebilir. Ama bu kişinin
serveti bu iş için uygun değilse, başkalarından borç almak suretiyle her sene harca gidiyorsa, bu borçlarını ödeyemiyorsa, o birincinin ötesindeki borç alarak gittiği bütün harçlar o kişi için ifrattır. Evet, Allah'ın bir emrini yerine getiriyor ama bu emrin gerçek farziyeti en az bir defa olarak vasıflandırıldığı için bir defa. Ve borç parayla zaten hacca gidilmez. Birinciyi de borç ile hacca giden kişi gene tefrittedir, hele borcunu ödeyemiyorsa. Gene ifrattadır, borcunu ödeyemiyorsa. Allah-u Teala ölçüyü koymuş, borç parayla hacca gidilmez. Herkesin gelirinin hacca gitmek için müsait olması şarttır. Sadece müsait olanlar hacca gidecektir.

ruhun her seferinde seyri sülük boyunca her gün bir defa ziyareti Beytül Haram'ın aslını, orada secde etmesi, namaz kılması, ondan sonra altıncı kata yükselmesi bir gerekliliktir. Her gece bu işlem tahakkuk eder. Gündüz veya gece. Bu bir ifrat değildir. Bu Allah'ın emridir. Ruh, yedinci gök katına yükselip de Allah'ın zatına ulaşıncaya kadar her seferinde Beytül Haram'dan geçilir. Orada mutlaka secde edilir. Ruhların bu secdeyi yapmaları da asla ulaştıkları için Hacı Ekber hüviyetinde kabul ediliyor. Ve vuslattan sonra ruh artık geri gelmeyecektir. Bir defa daha hac etmesi de, Hacı Ekber'i gerçekleştirmesi de söz konusu değildir normal şartlar altında. Öyleyse burada da hac farizesi bir defa daha tamamlanmıştır. İşte parası müsait olmadığı halde şundan bundan aldığı borçlarla defaatle hacca giden insan aslında ifrattadır. Parası var, hiç hacca gitmiyor. Bir defa gitmesi üzerine farz olduğu için o da tefrittedir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, namaz konusunda Allah Teala 5 vakit farz koymuş. Bu Kur'an-ı Kerim'deki farzlar. Ama 7 vakit namazdan bahsediyor Kur'an-ı Kerim. Namazlara bakarsanız vakitlerin 7'ye ayrıldığını göreceksiniz. O zaman öteki ikisi nedir? Onlar da kuşluk sünnetiyle teheccüd sünnetidir. Birisi sabah namazıyla öğle namazı arasında kılınır. Kuşluk sünneti. Diğeri gece saat 12 ile, normal saatlerde 12 ile. Sabah namazı arasındaki devrededir. Sabah namazının başlangıcından evvele kadar geçerlidir. Birisi kuşluk sünneti, birisi teheccüd sünneti. İkisi de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetidir. 7 vakit. Bir insan günde 100 vakit namaz kılıyorsa bu ifrattır. Bu 7 vaktin dışında kılınan namazları, namazı bir bütün işlerini bırakıp da namazı asıl gören bir insanın günde 10 şartlar içinde kılabileceği rekat sayısı bellidir. Bu rekat sayısının 10 katını kılan bir kişi bir günde 5 vakit namazını, kuşluk sünnetini, teheccüd namazını kılarak 7 vakte çıkaran bir insan bu 7 vakit yerine 17 vakit namaz kılıyorsa, 20 vakit namaz kılıyorsa o kişinin namazlarında ifrat vardır. Neden böyle söylüyoruz? Çünkü Allah Teala zamanınızı Allah'ın emirleri istikametinde harcayın diyor. Belki o süreç içerisinde sizin başkalarına bir hayır ulaştırmanız söz konusudur. Zikir yapmanız söz konusudur. Allah'ın bir güzelliğini işlemeniz söz konusudur. Allah'ın emirleri şu fizik vücudunuzun tahammül gücüne göre dizayn edilmiştir, ölçülüdür. Ve böyle bir dizayn her halükarda

sizin için, bütün insanlar için en uygunudur. Öyleyse haddi aştığınız her alanda tefrit, affedersiniz, ifrat vardır. Haddin altında kaldığınız her alanda tefrit vardır. 7 vakit namazın 5'i farzdır. Bunu 5 vakit namazını kılmayan bir insan tefrittedir. Sünnetleri kılmadığı takdirde bir ölçüye göre tefrittedir sünnetler açısından, bir ölçüye göre tefritte değildir farzlar açısından. Bu da kişisel dileğe göre değişir. Peki kötü bir şey mi yapıyor bu kişi? Namazlarını 7 vakit yerine 10 vakit kılıyorsa, bir defa bu kıldığı namazları hangi isim altında kılıyor? Başka vakit yok. Kur'an-ı Kerim'de başka bir vakit namazı mevcut değil. Ama Allah Teala çok namaz kılanı da sever ama hiçbir zaman had aşılmamalıdır. 7 vakit yerine 17 vakit namaz kılmak, 27 vakit namaz kılmak, burada haddin aşılması söz konusudur. İfrat söz konusudur. 7 vakit namazı olmasa bile 5 vakit namazı kılmayan bir insan, 7 vakit namazı kılmazsa, farzları kılarsa 5 vakit, o kişi görevini yapmıştır. İfratta da değildir, tefritte de değildir. 7 vakit namaz kılarsa gene ifratta da değildir, tefritte de değildir. Ama 7 vakit yerine 17 vakit namaz kılıyorsa, orada başka ibadetlerinin yerini namaza veriyor demektir. Bu da burada ifrat söz konusudur. Saatleri gelince uzun namaz kılmak Allah'a göre yasak bir fiil değildir. Hatta uzun namaz kılmanızı vaktiniz varsa Allah-u Teala uygun görür. Acele etmemenizi ister. Acele şeytandandır, teenni Allah'tandır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bütün ibadetlerde, zekat ibadetinde mesela, onda da ifrat ve tefrit vardır. Herkes kazancına göre zekat verecektir. Kazancınızın 1/40'ı size helal değildir. Ama sahabe bir o kadar daha verirlerdi. 1/40, yani %5. Bu normal bir zekat müessesidir. Ama bunun ötesinde bir vermek istersiniz, kazancınızla oranlı bir statüde dilediğiniz kadar bir verebilirsiniz. Bu Allah yolunda harcadığınız takdirde ifrata girmiyor. Burada bir hususa dikkat etmenizi istiyorum sevgili kardeşlerim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem savaş için para topluyor. Savaş yapacağım diyor, silah alacağım, teçhizat alacağım, para verin bana. Herkes para veriyor, çok para veriyor. Hiçbirisi ifrat değil. Ama peki Hazreti Ebu Bekir ne yapmış? Evinin anahtarını getirmiş, teslim etmiş. Ey Allah'ın Resulü demiş, evim de dahil olmak üzere içindeki her şey senindir. İşte burada tefrit vardır diyebilir misiniz? Hayır diyemezsiniz. Allah Teala bunu ifrat kabul etmiyor. Burada Allah yolunda fedakarlık var. Hazreti Ebu Bekir sıddıktır. Hazreti Ebu Bekir en çok sadaka verendir. Hazreti Ebu Bekir Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme en çok sadık olandır. Hazreti Ebu Bekir doğruyu söyleyendir.
Sıddık müessesesi 3 ayrı konuyu kapsamına alıyor. Doğruyu söyleyen, en doğruyu söyleyen, en çok sadaka veren, en çok sadık olan kişi Hazreti Ebu Bekir'i Sıddık. Davranışlarını Allah-u Teala ifrat kabul etmiyor. Öyleyse bunu bir istisna olarak değerlendirebilirsiniz. Ama Allah-u Teala'nın ölçüsü bu. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ibadetlerde birer birer bakın. Daima la ilahe illallah Muhammedin Resulullah diyen bir insan tefritte midir? Hayır, değildir. Hele kalbi Allah Allah Allah Allah diye zikrederken o la ilahe illallah Muhammedin Resulullah diyorsa, kelime-i şehadet getiriyorsa, bütün zaman parçası onundur. Hem işini yapacaktır, geçinmek için, rızık kazanmak için çalışacaktır. Ama bir taraftan da zikrini yapmakta devam edecektir. Kelime-i şehadet de söyleyebilir. İbadetler dizaynı içerisinde ifrat ve tefrit farklı seviyelerde oluşur. Söylediğimiz gibi zikirde ifrat müessesesi mevcut değildir. Çünkü daimi zikir farzdır. Bu sebeple zikirde ifrat yoktur. İbadetlerden sadece zikirde ifrat yoktur. Onun dışında ifrat bütün ibadetlerde mevcuttur. Öyleyse burada dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İbadetlerin ötesine geçip de davranış biçimlerimize ulaştığımız zaman ifrat ve tefridi bütün boyutlarıyla her davranışımızda görmemiz, yakalamamız mümkün. Anne baba ve çocuklar arasındaki ilişkilerde ifrat ve tefrit her zaman oluşmaktadır. Allah yolunda hizmet ederken ulul emirlerle hizmeti yapanlar arasında ifrat ve tefrit her zaman oluşmaktadır. Kardeşlerimizin birbiriyle olan münasebetlerinde ifrat ve tefrit her zaman oluşmaktadır. Öyleyse insanın hayatı boyunca her alanında ifrat ve tefridi dikkatle yerlerine oturtması lazımdır. Bir insan düşünün, kendisi geçimini temin edecek kadar para kazanamıyor, etrafından borç alıyor ama daha fazla para kazanabilecek olan esnafta olmasına rağmen çalışmıyor bu kişi. Hep başkalarından borç almayı ve ödememeyi usul ittihaz etmiş. Burada ifrat vardır. Borç ihtiyaç halinde alınan ve mutlaka ödenmek üzere alınan bir paradır. Borç mutlaka ödenmek mecburiyetindedir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, borç alan herkes bu borcu ödemek üzere aldığını bilmelidir. Borç alıp da ödemeyen herkes ifrattadır. Aldığı borçlar itibariyle, borç alıp da borcunu ödemeyen herkes tefrittedir. Ödediği borçlar itibariyle. Ödemesi lazım gelen borcu ödemiyor. Çok az bir bölümünü ödüyor. Çok aşağılarda ödemesi lazım gelen paradan. Burada borcun ödenmesinde ifrat vardır.
borcun alınmasında ifrat, borcun alınmasında ifrat vardır, borcun ödenmesinde tefrit vardır olması lazım gelenden çok daha aşağıda bir miktarın ödenmesi sebebiyle. Sevgili kardeşlerim, her alanda davranış biçimlerinize dikkat edin. Başkalarına en güzel davranışlarda bulunmakla mükellefsiniz. Diyelim ki bazı konularda başkalarını ikaz etmekle mükellefsiniz. Bu mükellefiyetinizi başkalarına rahatsızlık verecek bir hüviyette, bir gösteriş için başkalarına ondan üstün olduğunuz cevabını vermek için yapıyorsanız, insanları lüzumsuz yere tenkit ediyorsanız, siz tenkit müessesesinde ifrattasınız. Ama öbür taraftan da hatalar oluşunca, o kardeşlerimizi üzmeden, incitmeden, onların karşısında olarak değil, onlardan yana olarak o eksiklerini gidermek açısında onlara yardımcı olmak istikametinde müdahale etmek de zaruri bir müessesedir. Bunu hiç yapmayan kişi de tefrittedir. Gözünüzün önünde bir takım insanlar başka kardeşlerinin haklarını çiğniyorlar. Borç alıyorlar, vermiyorlar. Yeri geldiği zaman bu kardeşlerimizi ikaz etmekle hepimiz vazifeliyiz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Belli bir davranışı o kişiye kin duymanız sebebiyle mütemadiyen onun başına kakarak, onu rahatsız ederek, onu rencide ederek yapmak, orada ifrat vardır. Hiç yapmamak da tefrittir. Peki alacaklı için de aynı şey söz konusu mudur? Hayır, değildir. Bir alacaklı iki şekilde borç verir. Bir, o borcu karşı hasen olarak verir. İki, verdiği paraya ihtiyacı vardır, geri almak kaydıyla verir. Hedefi, verdiği parayı falanca tarihte geri almaktır. Verdiği kişiye de bunu söyler. O zaman, vakti geldiği zaman borçlunun borcunu ödemesi asıldır. Alacaklının da borcunu istemesi onun hakkıdır, hem de vazifesidir. Bunu söylemek ifrat değildir. Söylememek tefrittir. Eğer kişi o parayı, o paraya ihtiyacı varsa, ihtiyacı olan bir parayı başka birine vermişse ve verirken de söylemişse, falan tarihte bu paraya ihtiyacım var, o tarih gelmeden evvel bana bu parayı geri vereceğine söz veriyor musun? Ben bu şartla sana bu parayı verebilirim demişse, hedefi buysa, onu hatırlatmak üzerine borçtur, ifrat değildir. Ama karz-ı hasen olarak vermişse parayı, yani bu parayı verirken ona hiçbir zaman vermemişse, iş dünyasında da ben bu parayı veriyorum, o işini görsün, eğer bu parayı bana getirirse Allah için kabul ederim. Ama getirmezse bu para ona benim hediyem olsun. Bu benim ona verdiğim bir yardım, bir imkan olsun. Ben bu parayı Allah için verdim diye düşünen bir kişi, öteki kişi parayı getirdiği zaman alacaktır. Başka birisine aynı hizmeti yapabilmek için. Çünkü bu kişi, birinci kişi, o paradan istifade etmiştir, olay bitmiştir. Ama borcu veren kişi için başkaları da ondan para isteyecektir. O zaman o para her zaman elinin içinde olmalı ki
elinin altında olmalı ki başka birisi para istediği zaman gene versin. O kişi getirirse getirsin, getiremezse onda kalsın. Ama getirirse onun da ihtiyacı tamamlanmıştır. Bir üçüncü kişiye o parayı verebilmelidir. Bu zevki tekrar tekrar yaşayabilmelidir. Bu hizmeti yapabilmelidir. Bu açıdan karz-ı hasen olarak borç veren kişinin verdiği borçların kendisine ödenmesi haline kabul edilmesi asıldır. Ama paraya ihtiyacı olduğu halde, kendisinin de başkalarına borcu olduğu halde, borçluya verdiği para kendisine falan tarihte geri dönecek olan bir paraysa ve borçlu bu borcunu vermiyorsa, o borçluya bunu hatırlatmamak tefrittir. Kişinin görevini, alacaklının görevini yapmaması halidir. Çünkü olay kendisini aşmıştır. Kendisinde para olsaydı kendi borcunu başkasına ödeyecekti. Ama onlara ödeyeceği borcu başkasına borç olarak vermiş ve o kişi de borcunu ödemiyor. O zaman alacaklı mutlaka borçluya müracaat etmek mecburiyetinde. Bu parayı bana vermek mecburiyetindesin çünkü ben bu parayı başkasına ödemek üzereyken sen benden geldin, talepte bulundun ve ben sana bu şartı da söyledim. Bu şu tarihte parayı geri isterim diye. Sen bana bu parayı vermiyorsun, ben paramı isterim demesi lazım kişinin. Demezse tefrit vardır. Derse ifratlı mıdır? Hayır. Tam olarak vazifesini yapmıştır. Peki defalarsa, tekrar söylerse gene tam olarak vazifesini yapmıştır. Öbür taraf tefrittedir. Borcunu vermiyorsa eğer o kişi tefrittedir. Borcunu verirse ifratlı mıdır? Hayır değildir. Görevini yapmıştır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, ya aile arası ilişkilerimizde, aile içi ilişkilerimizde hepimizin üzerine düşen büyük vazifeler var. Çocuk ailenin meyvasıdır. Geleceğin insanını çocuklar oluşturacaktır. Allah-u Teala'nın çocuklar konusundaki emri çocuklarınıza sorumluluk veriniz şeklinde. Öyleyse çocuklar hayatta alacakları sorumluluğu çocukken üzerlerine almanın standartlarını mutlaka sahip olmalıdırlar. Anne baba çocuklarına mutlaka sorumluluk vermelidirler. Çocuklar küçük yaştan itibaren üzerlerine bir sorumluluk düştüğünün duygusunu içermelidirler. İç dünyalarına yerleştirmelidirler. Anneler, babalar var. Biz babamızdan hep kötü muamele gördük. Babamız bize hep kötü davrandı, sert davrandı. Biz çocuklarımızı o şekilde yetiştirmeyeceğiz. Onlara çok iyi davranacağız. Hüviyeti içinde olabilirler. İyi davranmak başka bir şeydir. Çocuklarınıza sorumluluk vermemek başka bir şeydir. Gene iyi davranın ama sorumluluklarını müdrik olmadıkları zaman onları cezalandırmak gibi bir yetkinin de sahibi olduğunuzu bilin. Çocuklarınızın sizin çektiklerinizi çekip çekmemesi değildir önemli olan. Çocuklarınızın sorumluluk duygusu taşımadan büyümeleridir. Siz olmadığınız zaman, hayata atıldıklarında, yalnız başlarına kaldıkları zaman, sorumluluk duygusu taşımayanların hep ikinci planda kaldıklarını, ezildiklerini göreceksiniz. Öyleyse çocuklar hayata atıldıkları zaman sorumluluk taşıyan insanlar olarak hayata atılmalıdırlar. Hayatın her alanı sorumluluklarla doludur. Öyleyse çocuklarınız için de aynı şey geçerlidir. Sorumluluk duygusu. Onlara bu sorumluluk duygusunu aşılamakla hepiniz vazifelisiniz. Bu sorumluluğu onlara vermekle mükellefsiniz. Onu gerçekleştirdikleri zaman her şey en güzel standartlarda vücut bulacaktır. Onun için çocuklarınıza
onları sorumlu kılacak olan görevler verin. Küçük yaştan itibaren bu görevler başlamalıdır. Daha anaokuluna giderken çocuk sorumluluk taşımalıdır. Daha bebekliğinden itibaren çocuk kendi yemeğini kendisi yemelidir. Anne baba ellerinde gıdalarla, yemeklerle çocuğun arkasından koşturmamalıdır. Çocuk aç kaldığı zaman vücudu ona yemek yemesinin gerektiğini açıklar, ispat eder. O zaman çocuk kendisi yiyecektir yemeğini. Sevgili kardeşlerim, öyleyse hangi anne babalar ifrattadırlar? Çocuklarına sorumluluk vermekte çok üst seviyelere geçenler. Yani bir küçücük çocuğa bir ailenin bütün yükünü yüklemek, bu ifrattır. Ama küçücük çocuğa sahip olması lazım gelen sorumlulukları vermek vazifedir. Hiç vermemek veya onu yapabileceğinden daha az işlerle donatmak, o da tefrittir. Ailede babanın anneye ve çocuklarına, annenin babaya ve çocuklarına, çocukların birbirlerine ve anne babalarına karşı görevleri vardır. Bu görev dizilişini çocuklarımıza aile yuvası içinde öğretmek mecburiyetindeyiz. Allah'a karşı sorumluluklarını da öğretmek mecburiyetindeyiz. Öğretmek boynumuza borç olmalıdır. Eğer anne baba sabah namazını kılarken çocuklar kılmıyorsa, aman evladımız yemeğini yesin, aman evladımız üzülmesin diye onlara bu büyük imkanı vermiyorsak, o zaman bizler anne baba olarak sorumluyuz. Unutmayın sevgili kardeşlerim, acımaktan sadece maraz doğar, hastalık doğar ve çocuklarınıza acıdığınız sürece onlara iyi bir gelecek hazırlayamazsınız. Ben çok ezildim. Hep doğarak büyüdüğüm sürece ailem bütün evin görevlerini bana verdiler. Ben bu çocuklarıma hiç bu görevlerden hiçbirini vermem diye düşünen bir anne veya baba çocuklarına karşı en büyük zulmü yapmaktadır. Farkında bile değildir. O çocuğunu üzmediğini, huzursuz olmadığını düşünmektedir. Öyle anneler var ki çocukları iş yapmasın diye kendileri iş yapmaya koşarlar. Çocuklarını saf dışı bırakırlar. Aman ona dokunmayın, o yapmasın. Büyük bir hata. Çocuğunuzu böylece hayata hazırlamanın dışına çıkartıyorsunuz. O çocuk hiç kimseye faydası dokunmayan bir zavallı oluyor. Öyleyse hizmette olan kardeşlerimiz arasında mutlak olarak bir sorumluluk zinciri oluşturulmalıdır. Ulul emr ve grup başkanları. Ulul emr grup başkanlarını oluşturmalıdır. Grup başkanları gene bir ulul emr hükmündedirler kendi grupları için. Dikkat edin, hiçbir ulul emr kendi emrini yaptırmak için orada değildir. Ulul emr demek Allah'ın emrini alan ve yaptıran insan demektir. Emir sahibidir. Emir kendisine ait değildir. Allah Teala onu o emri sahiplenerek o emri yaptırmakla vazifeli kılmıştır. Bir ulul emr için ne zaman görevi yaptırırken kendisinden bir şeyler ilave ederek, nefsinin afetleri doğrultusunda insanları ezerek yaptırmak söz konusuysa, orada zulüm vardır. Orada ifrat vardır. Bir ulul emr veya bir grup başkanı sadece ait olduğu vazifeyi en güzel standartlarda yapacak,
kardeşlerini o Allah'ın görevini yapması istikametinde en iyiye ulaştırmaya çalışacaktır. Nefsinin afetlerini katiyen devreye sokmayacaktır. Ne zaman nefsinizin afetleri devreye girerse o zaman haddi aştınız demektir. Ne zaman insanlar sizlerden şikayet ediyorlarsa, nefsinin afetleri doğrultusunda bize şunları şunları şunları söylüyor, şunları şunları şunları yaptırıyor diye şikayet geliyorsa sizlerden, siz ifrattasınız. Bu sivriliklerinizi yok etmek mecburiyetindesiniz. Ulul emirler olarak bunu yapmakla zorunlusunuz. Yoksa bu konudaki vazifelerde devam edemezsiniz. Ne zaman da bir ulul emir kendisine düşen görevi yerine getirmiyorsa, görevin yapılması konusunda gereken dikkat ve ihtimamı sarf etmiyorsa, emrindeki kişilerin Allah'ın emirlerini gerçekleştirip gerçekleştirmediğini yakin takiple takip etmiyorsa, orada tefrit vardır. Kim ulul emrin yerine ulul emirlik taslıyorsa, kim kendisini ulul emirden üstün görüyorsa ve kendisi ulul emirmiş gibi davranıyorsa, bu ifrattır. Dikkat edin ki bazen böyle bu tarzda davranan insanlar mevcuttur. Bazen bunlar bu davranışlarıyla ulul emirlerin gerçekten rahatsızlık duymasına sebebiyet verirler. Allah yolunda olan insanların birbirini kırmasını biz hep önleriz. Müracaat merceği her zaman biz olmalıyız. Kim kendisini ait olduğu yerde değil de ulul emirle aynı seviyede, kim kendisini ait olduğu yerde değil de ulul emirden daha ötede görüyorsa, bilsin ki eğer o ulul emir olsaydı Allah Teala kendisini ulul emirlik makamına tayin ederdi. Tayin Allah'a aittir. Tayinlerde hata söz konusu olmaz. Biz naçiz bir insanız netice itibariyle. Allah'ın vazifelisiyiz. Allah neyi, nasıl, kimi, hangi göreve tayin edecekse onu gerçekleştiririz sadece. Tayin bizim yetkimizde olan bir iş değildir. Öyleyse kendilerini ulul emirlerden daha ötede sayanlar varsa aranızda, onlar bilsinler ki ifrattadırlar ve yanlış bir şey yapıyorlar. Nerede bir ulul emir emrindekileri takip etmiyorsa, onların görevlerini yapıp yapmadıklarını kontrol etmiyorsa, takip etmiyorsa, neticelenmesi için elinden gelen gayreti sarf etmiyorsa, orada tefrit vardır. Öyleyse ulul emirler için bu konuyu halletmek zor değildir. Hangi açıdan zor değildir? Ulul emir her hafta rapor vermek mecburiyetini hissederse ve telefonla ulaşarak, e-mail ile ulaşarak bir haftalık olayı kısaca bir tek sayfa içinde problemleri, çözümleri genel hatlarıyla ulaştırabilirse, bu konunun en kestirmesi telefondur. O zaman zaten problem halledilmiş oluyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler,
telefonun yanında yeni bir telefon vasıtasıyla, bilgisayarlar vasıtasıyla konuşmak, onu da başarılı bir hale getirdik sayılır. Öyleyse ulul emirler görev sahipleridir. Görevlerini yaparken her hafta rapor vermeyi usul haline getirmelidirler. Bu raporların yazılı olması da mümkündür. Faksla çekilmesi de mümkündür. E-mail şeklinde ulaştırılması da mümkündür. Telefonla ulaştırılması da mümkündür. Ama ulul emr hesap vermek mevkiinde olan kişidir. Bir, hesap almak mecburiyetinde olan kişidir. İki, emri altındakilerden hesap alacak, üst makama hesap verecektir. Bu onun asli görevidir. Sevgili ulul emr kardeşlerimiz, sakın görevlerinizi yaparken insanları nefsiniz istikametinde zorlamayın. Onlar ne derse, hangi talepte bulunursa onların karşısında olmayı, onlara huzursuzluk vermeyi bir marifet zannetmeyin. Böyle yaptığınız zaman nefsinizin emrindesiniz, şeytanın emrindesiniz. Oysa ki Allah-u Teala sizi Allah'ın emrinde olmak için oraya getirdi. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ya ulul emrin emrindeki kişiler, grup başkanlarının emrindeki kişiler ne yapmalılar? Ulul emre veya grup başkanına, her grup başkanında kendi çapında bir ulul emirdir. Emir vermek yetkisinin sahibidir. Dikkat edin ki bu emir kendi emri olmayacaktır. Allah'ın emri olacaktır. İkincisi, sadece emrin yapımıyla görevlidir. Nefsinden bir şeyleri kattığı zaman sadece zulümdür bunun adı. İfrattır. Öyleyse ulul emirlerin emrinde olan asıl arabayı çeken kardeşlerimiz, ulul emrin ve grup başkanlarınızın emrine mutlak itaat edin. Eğer sizi kıracak bir davranış olmuşsa sakın onunla tartışmaya girmeyin bu konuda. Allah-u Teala diyor ki aranızda nizaya girmeyin. Resul'e ulaştırın diyor. Kur'an-ı Kerim'deki emir böyle. Öyleyse aranızda tartışmayın. Bize ulaşın. Hatalar her zaman olabilir. İnsanlar bilerek de hata yapabilirler, bilmeyerek de hata yapabilirler. Bilmeyerek hata olması daha kuvvetli bir ihtimaldir. Orada bir haksızlıkla karşılaştığınız zaman ulul emirden hesap sormak yetkisinin sahibi değilsiniz. Ama onunla bu konuyu her zaman konuşabilirsiniz. Ve bir tartışma alanına girmeden konuyu bize ulaştırmakla vazifelisiniz. Arabayı çeken sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizler bizim en kıymetli kardeşlerimizsiniz. Sizi çok sevdiğimizi bilmenizi istiyoruz. Hiçbir haksızlığa matup olmanızı istemeyiz. Öyleyse bir problemle karşılaştığınız zaman bunu kendi aranızda çözmeye, tartışmaya sakın kalkmayın. Sorabilirsiniz size neden öyle davranıldığını. Tartışmadan cevabı alırsınız ve bir tartışma ortamına girmeden bize onu ulaştırmakla vazifelisiniz. Allah'ın yolunda olanlar birbirleriyle karşı
olmamak enerjilerini birbirlerine karşı değil, Allah'ın işini yapmak istikametinde kullanmak mecburiyetinde olanlardır. Öyleyse birbirlerinizle de çok iyi ilişkilerin içinde olmalısınız. Hepinizden bunları beklediğimizi unutmamalısınız. Çalışanlar başımızın tacıdırlar. Allah için bedelsiz çalışıyorlar. Sadece Allah rızası için. Öyleyse bu en kıymetli müessesedir. Sevgili kardeşlerim, aranızda daima bir muhteşem anlaşma dizaynı oluşmalıdır. Bir sesli zikir kaseti her zaman çalıştığınız sürece orada devamlı çalmalıdır. Ve sizler de hafif bir sesle bu zikre iştirak etmelisiniz. Zikirle yapılan bütün işler, zikirsiz yapılan işlerden çok ötede Allah'ın rızasını kazanır. Öyleyse nefsiniz sebebiyle ulvemeye karşı gelmek, canınız istediği zaman iş yerini terk etmek, sizin için araba geliyorsa, servis geliyorsa, gelemeyeceksiniz önceden haber vermemek, insanları oraya kadar getirip de ondan sonra ben gelemiyorum diye kapıyı yüzlerine kapatmak, bu tarzdaki yanlışları sakın yapmayın. Allah-u Teala'nın sizlere ulaştırmak istediği şey daima en güzelidir. Allah size zorluk çıkarmaz. Allah size sadece kolaylık sağlar. Öyleyse ulul emirlerinizi sevin. Birbirinizi sevin. İtaatin Allah'ın emri olduğunu unutmayın. Kibir ve gurur afetinizi bir kenara bırakın. Allah yolundaki hizmet tevazu ister. Hepiniz birbirinize karşı sorumlusunuz. Evvela birbirinizi sevmekle, herkesin işine yardım etmekle de vazifeli. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir defa daha bir sohbetin sonucuna ulaştık. İfrat ve tefrit konusundaki sohbetimiz inşallah burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as-salavat. Allah'a salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, can kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükürler olsun ki bir defa daha beraberiz. Bir defa daha bir mutluluğu yaşamak üzere, daha bir Allah'a yakın olmak üzere, daha bir birbirimize yakın olmak üzere, Allah'ın dostlarının daha bir kaynaşması için bir aradayız sevgili kardeşlerim. Öyleyse Allah Teala'nın mutluluk davetiyesine, yani Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman üç temel vasıf görüyoruz. Kur'an-ı Kerim bir mutluluk davetiyesidir. Bir mutluluk rehberidir, reçetesidir. Kur'an-ı Kerim bir mutluluk garantisidir. Ne yani, Allah Teala garanti mi veriyor bizi cennetine almak için? Evet sevgili kardeşlerim, gayet ciddi olarak söylüyorum ki evet, Allah Teala size garanti veriyor. Hem de ne karşılığı? Sadece bir dilek karşılığı cennetinizi garanti ediyor. Sevgili kardeşlerim, Allah mı? O garantinin sahibidir. Hepimizi yaratan O'dur. O yüce Rabbimiz bizleri yaratmış ve herkesin cennetini de dünya saadetini de garanti etmiş. Sevgili kardeşlerim, Allah ile ilişkileriniz her zaman bir alışveriştir. Ne vereceksiniz? Karşılığında ne alacaksınız? Onu bilmeniz lazım. Kaynak mı? Kur'an-ı Kerim. Allah Teala diyor ki benim cennetim 7 tane gök katına dağılır. Birinci kat, ikinci kat, üçüncü kat, dördüncü kat, beşinci kat, altıncı kat ve yedinci kat. Bütün bu cennetlerimi satın alabilirsiniz diyor Allah Teala. Hepsi satılık diyor. Hepsini de diyor sizin için yarattım. Ha diyor, benim gayemi mi soruyorsunuz? Hepinizi en üstün cennetlerde görmek isterim diyor. Adın cennetlerinde görmek isterim diyor. Tek istediği, herkesin en büyük mutlulukları, en üstün cennetleri yaşaması. Allah'ın istediği bu. Şimdi bunu bir Allah'ın dileği, temennisi olarak koyalım bir kenara ve sonuca bakalım. Sonuç mu? Sevgili kardeşlerim, sonuç korkunç. İnsanlardan %90'ının fazlasının mutlaka cehenneme gideceği. Sonuç burası. Öyleyse sevgili kardeşlerim, unutmayın, bir yarıştasınız. Ayağınızın altına devamlı karpuz kabuğu koymaya çalışan bir iblis var. Sizi mutlaka bu yarışta Allah'ın cennetinden alıkoymak için çevirmeyeceği dolap yoktur. Yapmayacağı numara yoktur. Ne diyor Allah Teala'ya? Ben onların sırat müstakimlerinin üzerine oturacağım. Sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından onların sırat-ı müstakime ulaşmasına mani olacağım diyor İblis. Ve eğer beni kıyamet gününe kadar yaşatırsan onların pek azı hariç çoğunu kendime bağlayacağım diyor. Ne bunun manası? Benimle beraber pek azı hariç insanların çok büyük bir kısmı cehenneme gelecek diyor İblis Allah-u Teala'ya. Ve sonsuz hayatını
kıyamete kadar sürecek olan hayatını buna adamış. Bütün insanları Allah'ın yolundan alıkoymaya. Ne diyor Allah Teala Fussilet suresinin 33, 34, 35. ayetlerinde? Onlar ki diyor, Allah'a teslim oldum diyerek Allah'a çağırırlar. Onlardan daha güzel sözlü kim vardır? Hiç seyyiatle hasenat, kötülükle iyilik, derecet kaybettiren olaylarla derecet kazandıran olaylar eşit olur mu? Ama kötülüğü, seyyiati hasenatla önlemek yetkisi, bu yetenek herkese verilmez. Pek az kişi bu yetkiyi alır diyor Allah Teala. Onlar hazzün azimin sahipleridir buyuruyor. Öyleyse Allah'a çağıranlar var. Her devirde var olacaklar. Dikkat edin ki ben Allah'a teslim oldum diyerek bu daveti yapacak olanlar, işte bu daveti yapacak olanlardan, yapmakta olanlardan birisi şu anda sizinle konuşuyor. Sizin odanızda, sizin salonunuzda sizinle konuşuyor. Öyleyse Allah'ın üzerimize tam 12 defa farz kıldığı bir olgu var. Ruhunuzu Allah'a ölmeden evvel ulaştırmanız. Sevgili kardeşlerim, bırakınız ruhunuzu ölmeden Allah'a ulaştırmayı, 21. basamağa ulaşmayı, daha siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda cehennemden kendinizi kurtardınız. Ne yani? Bir dilekle mi kendimizi kurtaracağız o kadar günahımıza karşılık? Evet. Ne kadarsa o günahınız, işte o kadar günahınıza karşılık bir tek dilekle hepinizin Allah'ın cennetine girmesi mümkün. Peki nasıl bir dilek bu? Allah'a ulaşmayı dilemek dileği. İşte böyle bir dilek. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Duyduk duymadık demeyin. Allah sizlere cennetine davetiye çıkarmış. Ben de o davetiyeyi ilan ediyorum. Allah'a ulaşmayı dileyin. Birinci kat cennet sizin. 10 tane ihsan alacaksınız Allah-u Teala'dan. Ve sizi irşat makamına ulaştıracak. Tabi olduğunuz an ikinci kat cennet sizin. Bu demektir ki ruhunuz Allah'a doğru yola çıkmıştır tabi olduğunuz an. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman üçüncü kat cennet sizin. İkinci kat cennetten sonra ruhunuz Allah'a ulaşana kadar geçen süreç içerisinde dünya saadetinizin de yarısından fazlası size teslim edilir. Şimdi bizi ilk defa dinleyen birisi iki türlü görüşün sahibinden biri olacaktır. Bir, pesimist birisi. Hadi canım sen de. Sahabenin bile 10 tanesine Allah Teala cenneti vaat etmiş. Geri kalanların ne olacağı meçhul. Allah Teala yani bu kadar insanın arasında ben Allah'a ulaşmayı diliyorum diye beni mi seçip de cennetini alacak? Evet sevgili kardeşim. Seni Allah'a ulaşmayı dilediğin takdirde Allah seni cennetine alacak. Sadece bir dilek karşılığında mı? Evet, sadece
Bir dilek karşılığında. Peki ben Allah'a ulaşmayı dilemezsem ne olur? Cehenneme mi gideceğim? Evet. Allah'a ulaşmayı dilemezsen mutlaka cehenneme gideceksin. Hadi şimdi öykümüze buradan başlayalım. Kimler cehenneme giderler? Cevap geliyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler cehenneme giderler demiyor cevap. Ne diyor? İslam'ın 5 tane şartını kim yerine getirmezse onların hepsi cehennemliktir. Öyle diyorlar ama bu söz Kur'an-ı Kerim'e hiç uymuyor. Öyleyse hadi gelin kulak verelim. Kur'an-ı Kerim ne söylüyor? Başka bir şarkı söylüyor Kur'an-ı Kerim. Acı bir şarkı. İnsanların hakikati bilmemesi sebebiyle acı bir şarkı. Ne diyor, ne diyor Kur'an-ı Kerim? Kur'an-ı Kerim diyor ki, eğer bana ulaşmayı dilemezseniz, Allah-u Teala, eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz, gideceğiniz yer cehennemdir diyor. Öyleyse kuru lafın gereği yok. Kur'an-ı Kerim ne söylüyor? Allah'ın kelamı ne diyor? Allah'ın kelamı Yunus 7 ve 8. Ellezine la yercune likaina ve razu bil hayatet dünya ve tme'ennu biha ellezine hum an ayatina gafilun. Ülâike mevâhimün nâru bimâ kânû yeksibûn. Diyor ki Allah Teala, onlar bize ulaşmayı dilemezler. Ruhlarını ölmeden evvel bize milaki kılmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razı olurlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Dünya hayatıyla doyuma ulaşırlar. Onlar benim ayetlerimden, bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onlar bizim ayetlerimizi bilmeyenlerdir. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor Allah-u Teala. Öyleyse kim ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı, Allah'a milaki olmayı dilemezse gideceği yer cehennemdir, ateştir diyor Allah-u Teala. Öyleyse başka bir şey daha demesi lazım. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin ise sonucunun şöyle şöyle şöyle olması lazım. Demiş mi? Birkaç yerde. Bir defa Allah Teala diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecek. O kişiyi ben mutlaka kendime ulaştıracağım diyor. Böyle diyor mu? Bakınız kaç yerde birden diyor. Evvela Ankebut suresinin 5. ayet-i kerimesi. Femen kânû yercû likâ Allâhe fe inne ecelallâhu le'a. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a milaki olmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Bu ayet-i kerime demin söylediğimiz Yunus suresinin 7 ve 7. ayet-i kerimesinin tamamen tersi. Yunus 7'yi bir daha söyleyelim. Ellezine la yercune likaina. Onlar ki bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Yunus 7'de Allah Teala böyle söylüyor. Onlar ki bize milaki olmayı, yani ruhlarını ölmeden evvel Allah bize ulaştırmayı dilemezler. Peki Ankebut 5 ne diyor? Men kânû yercû likâ Allâhe. O kişi ki Allah'a milaki olmayı diler. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse fe inne ecelallahu le'at. Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir diyor Allah-u Teala. O takdirde, dilediği takdirde
Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. O kişinin ruhu mutlaka Allah'a ulaştırılacaktır. Peki Hud suresinin 29. ayet-i kerimesi ne diyor? Hazreti Nuh kavmine dedi ki, ey kavmim, ben bu yanımda bulunan amil olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri yanımdan kovamam. Onların hepsi mutlaka Allah'a mülaki olacaklardır. Allah'a ulaşacaklardır. Hayattayken ruhlarını Allah'a ulaştıracaklardır. Peki bu ulaşmada biz mi ulaşacağız? Yoksa Allah mı bizim ruhumuzu kendisine ulaştıracak? Bu kadar kolay mı bu iş? Tahmininizden, düşünce sisteminizin ötesinde kolay. Çok çok daha kolay. Sevgili kardeşlerim, çünkü siz ulaşmayacaksınız.

Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Daha açık şekilde söylenebilir mi bilmiyorum. Daha açık nasıl söylesin Allah-u Teala? Kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır. Ha, Allah'a ulaşmayı dilemek mi? Allah'ın seçtikleri mi? Mutlaka Allah'ın seçtiklerinden birisiniz. Eğer başkalarının da Allah'a ulaşmayı dilemelerine mani olmuyorsanız, başka insanların Allah'ın sırat-ı müstakimine ulaşmalarına mani olmayan bir konumdaysanız, başka insanları küfürde bırakmak istemeyen bir pozisyondaysanız, isteyen biri değilseniz, o zaman sizin kalbinizde zevk yok. O zaman sizin kalbinizde maraz yok. O zaman sizin kalbinizde hayır var. Sadece bir grup insanı, bir grup din öğreticisini Allah-u Teala devre dışı bırakmıştır. Onlar kendileri Allah'ın yolunda değillerdir. Kalplerinde küfür yazdığı için kafirlerdir. Ve müşterek özellikleri başka insanların da Allah'ın yoluna girmelerine mani olmak. Böyle değilseniz mutlaka seçilenlerdensiniz. Bu insanlar mani olanların özellikleri ne? Allah'ın hidayet konusundaki ayetlerini inkar ederler. Allah'ın Allah'a ulaşmak, ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak konusundaki ayetlerini yalanlarlar. Birincisinde küfür kelimesi kullanıyor Allah-u Teala, küfrederler. İkincisinde tekzip ederler diyor. Yalanlarlar. Üçüncüsünde nakz ederler diyor. Bozarlar diyor. Dördüncüsünde Allah-u Teala Allah'ın hidayet ayetlerini bile bile gizlerler diyor. Ve başka insanların hidayete ulaşmalarına böylece mani olurlar diyor. İşte bunlar seçilmezler sevgili kardeşlerim. Ama bunların dışındaki bütün insanlar kalplerinde maraz olmayanlardır. Zevk olmayanlardır. Ve kalplerindeki kasıtın olma durumu hiçbir zaman sertleşmeyi ve kararmayı müştereken oluşturmayanlardır. İşte sevgili kardeşlerim, bir dilek Allah'a ulaşmayı dilemek, bu kadar. Sizi mutlaka Allah'a ulaştırır. Peki Allah Teala diyor ki Allah'a ulaşmayı dilemediğiniz takdirde gidecek yer cehennem diyor. Nasıl diyor? Kazandıkları dereceler itibariyle gidecekleri yer cehennemdir diyor. Öyleyse kazandıkları dereceler itibariyle kimler cehenneme gider? Hadi bakalım, Kur'an'da her şey var. Bakıyoruz Kur'an-ı Kerim'e. Müminin 103 cevap veriyor. Kıyamet günü mizanlar kurulur. Kimin günahları sevaplarından çoksa onların gidecekleri yer cehennemdir. Orada ebediyen kalacaklardır. Onlar hüsranda olanlardır diyor. Özellikleri günahların sevaplarından çok. Her saniye derece kazanırsınız veya kaybedersiniz. Hayatınızın hiçbir saniyesi yoktur ki derece kazanmış olmayasınız veya kaybetmiş olmayasınız. Her saniye rakam yazılır. Rakamlı kitabınız olan hayat filminize. Öyleyse kazandıkları dereceler itibariyle bir insanın cehenneme gitmesi demek, kaybettiği derecelerin kazandığı derecelerden fazla olması demek. Peki Allah'a ulaşmayı dileyenlerin kazandıkları dereceler, kaybettikleri derecelerden fazla mı olur? Hayır. Kazandıkları dereceler fazla olur, kaybettikleri dereceler az olur.

kimdir Allah'a ulaşmayı dileyenler? Allah Teala onlara amin olanlar diyor. Birinci özellikleri Allah'a inanıyorlar. İkinci özellikleri insan ruhunun ölmeden Allah'a ulaşmasına inanıyorlar. Yüzden fazla ayet-i kerimenin söylediği hidayete inanıyorlar. Üçüncüsü, bu hidayetin üzerlerine 12 defa farz kılındığına inanıyorlar. Dördüncüsü de Allah Teala söz verdiği için Allah'a ulaşmayı dileyeni mutlaka onun ruhunu kendisine ulaştıracağına dair Allah söz verdiği için demin söylediğimiz Şura 13'te onlar ruhlarını Allah'a ulaştıracaklarına kesin olarak inanıyorlar. İşte bu insanlar Allah'a ulaşmayı dileyenler, amin olanlar. Allah Teala Maide 35'te diyor ki: Ya eyyühellezine amenüttekullâhe vebtegû ileyhin vesilete. Ey amin olanlar, takva sahibi olun. Nasıl? Allah'a vesile olanı Allah'tan sorun. Ve öyle takva sahibi olun. Ona ulaşıp takva sahibi olun. Öyleyse amin olanlar birinci takvanın sahipleri, sorup da mürşitlerinin kim olduğunu ona ulaşanlar, tabi olanlar ikinci takvanın sahipleri. Öyleyse burada net olarak bir hususu görüyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin Kur'an'daki adı aminu olanlar. Onlar ki Allah'a ulaşmayı dilerler, onlar aminudurlar. Öyleyse hadi gelin sizinle beraber bakalım şu Vel Asri suresi ne söylüyor? Vel Asri. Asra yemin olsun diyor Allah Teala. İnnel insane lefî hüs, insanlar hüsrandadırlar. Yani Müminin suresinin 103. ayet-i kerimesine göre insanların çok büyük bir kısmı, gerçekten öyle, %90'dan fazlası cehenneme gideceklerdir diyor. İnsanlar hüsrandadırlar. Günahları sevaplarından fazladır. İnsanların hepsinin, aşağıdaki istisnalar hariç diyor Allah Teala. İllellezine aminu. Ama amin olanlar hariç. Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç. Onların kazandıkları dereceler kaybettikleri derecelerden fazladır. Onların gidecekleri yer cennettir diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın söyledikleri açık ve kesin. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırıyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse dilediği anda o kişinin derecatını kaybettiği derecelerden daha fazla hale getiren Allah derecelerini öyle bir yükseltiyor ki kaybettiği derecelerinden daha fazla kılıyor. Ne yapıyor? Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an Allah Teala onu işitiyor, biliyor ve görüyor aynı anda. Derhal Rahim Esması ile tecelliye başlıyor. Bunun hemen arkasından bu tecelli gözlerimizdeki hicab-ı mesireyi alıyor. Allah Teala bunun için bize derecat veriyor. Biz bir şey mi yaptık? Yaptık. Allah'ın emrettiği en büyük olayı gerçekleştirdik. Allah'a ulaşmayı diledik. Ne kadar zor bir şey değil mi sevgili kardeşlerim? Bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Zor mu? Sadece bir dilek. Mutlaka Allah'ın cennetine götürecek olan bir dilek. Gözlerimizdeki hicab-ı mesureyi aldı Allah Teala, derecatımızı arttırdı. Arkadan kulaklarımızdaki vakrayı aldı, derecatımızı arttırdı. Arkadan kalbimizdeki ekinleti aldı, derecatımızı arttırdı. Kalbimize ihbat koydu, derecatımızı arttırdı. Kalbimize ulaştı ve kalbimizin nur kapısını Allah'a çevirdi, derecatımızı arttırdı. Onunla da yetinmedi. Göğsümüzden kalbimize nur yolu açtı, gene derecatımızı arttırdı.
ve bu kazandırdığı derecelerle kaybettirdiği derecelerden daha öteye getirdi. Hüsranda olmaktan kurtardı bizi. Ne zaman? Ameli olmayı dilediğimiz zaman. Öyleyse kimler cennete gidermiş? Müminin suresinin demin söylediğimiz 103. ayet-i kerimesinden bir evvelki ayet-i kerimeye bakalım. Allah Teala diyor ki kimlerin sevap tartıları ağır olursa, yani günah tartılarından fazla olursa, onların gideceği yer cennettir. Orada ebediyen kalacaklardır diyor. Öyleyse Allah Teala bunu gerçekleştiriyor. Sevaplarımızı günahlarımızdan öteye geçiriyor. İşte kimin gözlerinde hicab-ı mestire alınmışsa, kulaklarından vakıa alınmışsa, kalbinden ekinde tanınıp yerine ifat kurulmuşsa, o kişinin gireceği yer Allah'ın cenneti. Nereden biliyoruz? Mülk suresinin 7, 8, 9, 10. ayetlerinden. Diyor ki Allah Teala onlar kıyamet günü orada cehennemin kapısında bölük bölük toplanırlar. Her grup cehennemin kapısına ulaştığında cehennem zebanileri, cehennem bekçileri onlara derler ki size Allah'ın nezirleri gelip de buraya cehenneme geleceğinizi söylemediler mi? Cevap. Söylediler. Ama biz onlara inanmadık. Neden? Kulaklarında vaka olduğu için söylediklerini anlamıyorlar, yerlerine oturtamıyorlar. Gözlerinde hicab-ı mesure olduğu için irşat makamını, irşat makamı diye görmüyorlar. Herhangi bir insan, kendileri gibi bir insan olarak görüyorlar. Ona vahyolunduğunu bilmiyorlar, kabul de etmiyorlar. Üçüncüsü, kalplerinde ekinnet var, söylediklerini idrak etmiyorlar ve Allah'ın indirdiği kitaba da indirmiyorlar. Şimdi ayet-i kerimenin gelişine devam edelim. Size Allah'ın resulleri, Allah'ın nezirleri gelip de buraya cehenneme geleceğinizi söylemediler mi? Söylediler. Ama biz onlara inanmadık. Söylediler diyor. Öyleyse irşat makamı onlara ulaşmış. Ama onu irşat makamı olarak görmemişler, kabul etmemişler. Gözleri kör. Hicab-ı mestureyle örtülü. Onun söylediklerini işitemiyorlar. Anlamıyorlar söylediğini. Allah hiçbir şey indirmemiştik diyor. İndirmemiştir dedik diyor. Kalplerine irşat makamının sözlerini indirdikleri zaman kalpleri onu kabul etmiyor. Allah'ın kitap indirdiğine inanmıyorlar. Resul'ün sözlerine inanmıyorlar. Ve daha da öteye geçmiş. Diyor ki onu bunu söyleyenler biz onlara dedik ki biz sizi mutlaka dalalet içinde görüyoruz. Resulü neziri dalalet içinde görüyor kişi. Kendisi dalalette onu dalalet içinde görüyor. Ve şöyle bitiyor ayet-i kerimeler. Eğer biz akıl edebilseydik, idrak edebilseydik, Allah kalbimizdeki ikinci alıp da yerine ihbat koysaydı, o zaman burada cehennemde mi olurduk? Diyorlar. Olay kesinleşiyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, demek ki gözlerindeki hicab-ı mesure alınan, kulaklarındaki vakra alınan, kalbindeki ekinnet alıp yerine ihfat konulan kişi idrak edebilen bir insan oluyor. Ve akıl edebilen bir insan oluyor. Akıl edebilenlerin seyri cehennem değil, Allah'ın cenneti. Cenneti olabilmek içinse kazanılan derecelerin kaybedilen derecelerinden fazla olması lazım. Ve Allah Teala kim amel olursa onların hüsranda olmadıklarını kesinleştirmiş.
Vel Asr suresinin 2. ayet-i kerimesinde öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah mutlaka onların günahlarından daha fazla onlara sevap ihsan edip onları Allah'ın cennetine kabul buyuruyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, mutluluktan cennet mutluluğu anlayanlara, cennet mutluluğu anlayanlara ve bundan ümitsiz olanlara bu pesimistlere sesleniyorum. Hayır, sahabenin 10 tanesine cennet vaad olunmadı. Sahabenin hepsi Allah'ın cennetinin sahibi oldular. Hem Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. Altlarından ırmaklar akan cennet, o evvelki sabikunlar olan Ensar, Muhacirin ve Ensara ve Muhacirine tabi olanlardır diyor. Hepsi Allah'ın cennetine ehil olmuşlar. Ayrıca Araf suresinin 157. ayet-i kerimesinde Allah Teala kim o ümmi nebi resule tabi olmuşsa tabi olanların hepsi felaha erdiler diyor. Öyleyse bu tabi olanlar, Allah Teala'nın dostları, pesimistler için söylüyoruz. Öyle 10 kişi falan değil. Bütün sahabe Allah'ın cennetinin sahibi olmuş. Öyleyse Allah Teala eğer size söz veriyorsa ki siz başkalarını Allah'ın yolundan saptırmayanlarsanız sözlerimiz geçerli. Allah'ın yolundan men etmeyenlerseniz sözlerimiz geçerli. Eğer siz öyleyseniz kalbinde maraz olmayanlarsınız, kalbinde hayır olanlarsınız. Mutlaka seçildiniz. Seçildikseniz hepiniz seçildiniz. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dileğiniz Allah Teala tarafından görüldüğü an işlemler tamamlanmıştır. Sevaplarınız günahlarınızı aşmıştır. Ölseniz, Allah'a ulaşmayı diledikten sonra hemen ölseniz, gideceğiniz yer mutlaka Allah'ın cenneti. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın bir müjdesi değil mi bu? Sadece bir tek dileğin sahibi olan, Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan, Allah'a ulaşmayı diledi, Allah onu gördü, işlevleri derhal yaptı, günahlarının sevaplarını hesaba kattı, sevaplarını günahlarından öteye geçirdi. Söylediğim işlevler gerçekleşti. Gözler görmeye, kulaklar işitmeye, kalp idrak etmeye başladı. Kalp Allah'a döndürüldü. Göğsünden kalbine Allah nur yolunu açtı kişinin. Ne olur? O kişinin kazandığı dereceler, kaybettiği dereceleri aşmıştır. O kişinin gideceği yer cennettir. Allah-u Teala kim Allah'a ulaşmayı dilerse onun gireceği yer Allah'ın cennetidir demiş oluyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu bir asr-ı hidayet müjdesidir. Hidayet asrı bunun üzerine bina edilmiştir. Cenneti cehennemden ayıran şey sizin Allah'a ulaşmayı dilemenizdir. Dilemiyorsanız dünyadaki bütün ibadetleri yapsanız kurtuluşunuz mümkün değil. Hiç kimseyi ibadetleri kurtaramaz diyor Allah Teala. Ama Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ertesi gün öldünüz, gideceğiniz yer mutlaka Allah'ın cenneti. Allah Teala diyor ki Allah'ın sözünde hurf olmaz. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka cennetime alırım. İşte sevgili kardeşlerim, Allah bu sözle garanti vermiş olmuyor mu? Bu sözle cennete girmenin temel standardını anlatmıyor mu, reçeteyi vermiyor mu? Bu sözde hepinizi Allah'a ulaşmayı dilemeye davet etmiyor mu? Öyleyse Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesi, bir saadet reçetesi, saadet rehberi ve aynı zamanda saadetin garantisidir. Bu Kur'an-ı Kerim bir saadet reçetesi olan, bir saadet davetiyesi olan, bir saadet garantisi olan Kur'an-ı Kerim,
görüyorsunuz ki saadet üzerine bina edilmiş. Biliniz ki sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın sizden istediği sadece bir tek şey vardır. Sizin mutluluğunuz. Bunun için yaratıldınız. Allah Teala en sevdiği mahluku olan insanın mutlu olmasını istiyor. Cinlerin de mutlu olmasını istiyor. Yarattığı bütün mahlukatının mutlu olmasını istiyor. Bu gayeye müteveccih olarak yaratmış Allah Teala kullarını. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, yaratılış sebebiniz mutlu olmak. Mutluluğu yaşamak için Allah Teala sizi yarattı. En sevdiğiniz kimse, size bir sualim var. O en sevdiğinizin nasıl olmasını istersiniz? İstediğiniz tek şey en sevdiğiniz kişinin mutlu olması değil midir? Allah da en sevdiği mahluk olan bütün göklerde ve bütün yerlerde yarattığı her şeyi emrine musahhar kıldığı insanın elbette mutlu olmasını ister. Sadece bunun için yaratmış. Allah'a kul olmak, mutluluğun bütün hedeflerini kapsıyor. Allah'a ulaşmayı dilerseniz birinci derece mutluluk, başlangıç kulluğu, imajiner kulluk. Mürşidinize ulaşırsınız, ikinci kat cennet, kulluğun fizik standartlarda başlangıcı, 14. basamak. 21. basamakta ruhunuzu Allah'a teslim edersiniz. Ruhunuz Allah'a böylece kul olur, sahibine geri dönerek. 25. basamakta fizik vücudunuzu Allah'a kul edersiniz. 27. basamakta nefsinizi Allah'a kul edersiniz. 27. basamağın 4. kademesinde irşada ulaşırsınız. 5. kademesinde ise iradenizi de Allah'a teslim edersiniz, kul edersiniz. Kul, Allah'ın emrini yerine getiren varlığın adıdır. Şeytanın emrini kişi yerine getiriyorsa o şeytanın kuludur. Allah'ın emrini yerine getiriyorsa Allah'ın kuludur. Ne diyor Allah Teala? Yasin 60 ve 61'de Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabidu şeytane innehu leküm vadimun mübin ve eni buduni hazâ sıratı müstakim. Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı diyor Allah Teala. İşte bu da sırat-ı müstakimdir diyor. Fizik vücudunuzun sırat-ı müstakimi. Öyleyse Allah'a kul aldığınız, kul olduğunuz boyutlarda yaratılış sebebiniz bu. Mutluluğunuz artıyor. Allah'a ulaşmayı dilediniz, birinci kat cennetin sahibisiniz. Allah Teala size 10 tane ihsan verdi arka arkaya. O 10 tane ihsan da sizi mürşidinize ulaştırdı ve mürşidinize tabi oldunuz. Tabi olduğunuz anda ikinci kat cennetin sahibisiniz. 10 tane de nimet aldınız Allah Teala'dan. Sonra ne oldu? Bu 10 tane nimetin bir tanesi ruhunuzun sırat-ı müstakim üzerinde oluşu. İkincisi fizik vücudunuzun sırat-ı müstakim üzerinde oluşu. Her biri kendi sırat-ı müstakimlerinde. Üçüncüsü nefsinizin sırat-ı müstakim üzerinde oluşu. Dördüncüsü iradenizin sırat-ı müstakim üzerinde oluşu.
her biri kendi sırat-ı müstakimleri üzerinde yerleşmiş durumdadır. 14. basamaktasınız. Ruhunuz gerçek fizik standartlarda bir yolculukla 7 tane gök katını aşacak, Allah'ın zatına ulaşacaktır. Sırat-ı müstakim 1. yatay sebil, ondan sonraki ilk dikey sebil olan tarık-ı müstakim, ondan sonra Allah-u Teala'nın ilminde yeni bir müessese, 7 tane alemin soldan sağa aşılması ve sitret-i müntahadan sonra da dikey bir yolculukla 4. sebille Allah'ın zatına ulaşmak. Öyleyse ruhunuz Allah'a ulaştığı zaman 3. kat cennetin sahibisiniz. Nefsinizin kalbinde ise nurlar %51'e ulaşmıştır. Sevgili kardeşlerim, bu noktada pozitiflerle negatifleri karşılaştırdığımız zaman şunu görüyoruz. Başlangıçta kulvara eşit şartlarla çıktınız. Ruhunuzda %100 ünitede haslet var. Nefsinizin kalbinde 100 ünitede 100 ünite afet var. Öfke, kin, kıskançlık, haset, iptiralar, isyan, düşmanlık, nefret, hepsi nefsinizin kalbindeki kötü afetler. Afetler zaten kötülükleri temsil eder. Öyleyse eşitlik söz konusu. %100 hasletler, %100 afetler. İkisi de birbirine eşit. 100 ünitede 100 ünite dolu haslet, 100 ünitenin 100'ü de afetle dolu. Nefret, öfke, kin, kıskançlık, afetler. Ama nefs tezkiyesine başladınız. İrşad makamına ulaştıktan sonra zikir yaparak nefsinizin kalbine Allah'ın fazılları girmeye başladı ve yerleşmeye başladı. Bu noktadan itibaren nefsinizin kalbi %7 fazıllarla doldu. %2 rahmetle beraber ruhunuz Allah'a ulaştığı zaman nefsinizin kalbindeki faziletler %49, rahmet de %2, nefsinizin kalbinde şeytanın hakimiyetinden çıkan %51 oldu nefsinizin kalbinde. Ruhunuzun hasletleri zaten Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyordu. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemiyordu. Şimdi nefsinizin kalbinde de %51'i aynı durumda. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeye, yasak ettiği hiçbir fiili işlememeye kesin olarak yönelik. Ne oldu? Nefsinizin kalbindeki afetler %49'a düştü. Öyleyse negatifler sadece 49, kaçta 49, %49 mu? Hayır, 249. Ruhunuzun hasletlerini de devreye kattığımız zaman %49 oluyor nefsinizin afetleri, yani yaklaşık olarak %25. Hasletler Allah'ın emirlerini yapmaya yönelik kesim ise %75. %25 Allah'ın emirlerine karşı gelen, %75 Allah'ın emirlerini yapmaya yönelik olan bir sistem. Öyleyse mutluluğunuz %75'e ulaşır mı? Ulaşamaz. Çünkü şeytan sizi katiyen tek başınıza bırakmayacaktır. Düşüncenizi taklit ederek size devamlı yalanlarını yutturmaya gayret eder. Bunu çok büyük ölçüde başardığı da bir vakadır. Nereden biliyoruz? İnsanların %90'dan fazlasının cehenneme gideceğini bildiğimiz için. Onları diyor şeytan kendime bağlayacağım diyor. Ve bağlıyor insanları kendisine iblis. O yaptığı yanlışlıklarla bağlıyor. Öyleyse buradaki muhtevaya dikkatle bakın. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şeytan devamlı size vahyeder. Her insan şeytandan devamlı
vahiy alır. Ama Allah vahyetmez. Öyleyse tek taraflı bir müesseseyle karşı karşıyasınız. Ne zamana kadar? Allah-u Teala'dan vahiy almaya başladığınız güne kadar. Allah-u Teala herkese vahyetmez. Bu sebeple nefsinizin kalbiyle ruhunuzun kalbindeki %75 pozitifler size %50'den biraz daha öteye bir dünya saadeti sağlayabilir. Şeytanın devamlı telkinleri sebebiyle. Yoksa ölçü 200'de 151'e karşı 249'dur. Ya da %75'e karşı %25'tir. Mutluluğunuzun çok daha fazla olması gerekir. Ama iblis sizi asla rahat bırakmayacaktır. Her türlü yalanla, dolanla sizi mutsuz etmek için elinden gelen her şeyi yapacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şeytanın palavralarına aldırmamayı daimi zikirden sonra net olarak öğreneceksiniz. Daimi zikre ulaştığınız zaman artık şeytan size hiçbir şey yapamaz, esiriniz olur. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala sizi kendisine ulaştırmayı istiyor. Neden? Diyor ki insana ruh üfürdük. Sonra da 12 defa üzerinize farz kılmış, üfürdüğü ruhu Allah'a geri göndermeniz için. Kurtuluşunuz mu? Bu gönderme standartlarının başlangıcı kurtuluşunuz için yeterli. Ne yani? Yani Allah'a ulaşmayı dilemeniz. Bir dilek cennet saadetinin garantisi. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala insan adı verilen bu mahlukunu ne kadar torpilli kılmış görmüyor musunuz? Ne kadar sizden yana? Yaptığınız şey ne oluyor ki? Bir tek dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Karşılığı sonsuz bir cennet hayatı. Sonsuz olarak cehennemde azap edilecek yerde, sonsuz olarak bir cennet hayatında mutluluğu yaşayacaksınız. Bu kadar garantili bir mutluluğu Allah Teala size ulaştırıyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, anlattığım standartlar içerisinde hadi bana söyleyin samimiyetle, Kur'an-ı Kerim gerçekten bir saadet davetiyesi mi? Allah Teala bütün insanlardan istiyorsa Allah'a ulaşmayı dilemeyi, Kur'an-ı Kerim gerçekten bir saadet öğretisi mi? Rehberi mi? Tarifnamesi mi? Reçetesi mi? Ve üçüncüsü, Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyeni mutlaka cennetine alacağını garanti ettiğine göre Kur'an-ı Kerim bir saadet garantisi mi? Öyleyse bunların hepsinin bir vaka olduğunu görüyoruz. Mutluluğunuz müemmen. Allah Teala tarafından teminat altına alınmış. Allah Teala tarafından garanti altına alınmış. Yeter ki siz Allah'a ulaşmayı dileyin. Gerisi mi? Gerisini Allah getirecek. Ona ait. Siz sadece dileyeceksiniz. İşte o Allah sizi çok seviyor ve sizden sadece mutlu olmanızı istiyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın size sonsuz mutluluklar ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as-salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Allah Teala kalbimi biliyor. Dolayısıyla benim her şeyi Allah'tan istemem gerek yok. Yani her zaman talepte bulunmama gerek yok diyor. Bir, bu doğru mu? Acaba Allah Teala'dan her zaman için talepte mi bulunmalıyız? Yoksa o bizim kalbimizi biliyor diye talepte bulunmamak mı gerekir? Bir de Allah Teala herkesin mürşidi aramasını istiyor. Yani mürşidini talep etmesini istiyor. Bu mürşidi talep etmek nasıl oluyor? İnşallah bize bu talep konusunu anlatır mısınız? Allah razı olsun.
2: Allah razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ıma salli ala Muhammed. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere bir araya getirdi. Allah Teala muhakkak ki bir talep merciidir. Müracaat merciidir. Merci kelimesi, müracaat kelimesi, reca kelimesi hep aynı kökten geliyor. Allah bizi yaratandır. Biz hepimiz Allah'a ihtiyaç duyarız. Hepimizin Allah'a ihtiyacı vardır. Hepimizin birbirimize de ihtiyacı vardır. Sadece Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Öyleyse Allah Teala kainattaki dostlarımızın en büyüğüdür. Bütün problemlerimizi halledebilecek olan yegane mercidir. Öyleyse Allah Teala bizi yaratmış ve kendisiyle hep ilişkili olmamızı istiyor. İşte sahabeye söylediği şey, diyor ki eğer siz günahlar işlemeyen ve de bana hangi sebeple olursa olsun müracaat etmeyen bir kavim olsaydınız, sizi yok ederdim de yerinize günahlar da işleyen ama bana devamlı müracaat eden bir kavim vücuda getirirdim. Neden böyle söylüyor Allah Teala? Çünkü o Rab'tır. Rab terbiyeci demek. Rab mürebbiye demek. Rab emir ve kumanda merciği demek. Öyleyse biz insanlar Allah Teala'ya müracaat etmek üzere yaratılmışız. O bizim Rabbimiz, sahibimiz. Eğer Allah'ın düşünmemizi istediği gibi düşünebilirseniz, biz hepimiz onun kölesiyiz aslında. İşte aranızda Allah'a en çok köle olan biziz. Ve bundan sonsuz mutluluk duyarız. Sonsuz huzur duyarız. En güzelinin bu olduğunu biliriz. Çünkü Allah'a ne kadar köle olabilirseniz o seviyede yüksek bir performansın sahibi olursunuz. Bir, o seviyede yüksek bir serbestliğinin, hürriyetin sahibi olursunuz. Allah'a kölelik arttıkça insanın hürriyeti azalmaz. Allah'a kölelik arttıkça insanın hürriyeti artar. Paralel yürür. Yavuz Sultan Selim çölü geçiyor. Hilafeti alıyor. Bakıyor bir sürü adamlar dolaşıyor ortalıkta. Kulaklarında şuralarında demir küpeler var. Kocaman şöyle. Bunlar diyor kim diyor bu demir küpelerin sahibi? Niye takıyor bu demirleri? Bunlar diyorlar İsmail Paşa'nın kulları. Bunlar İbrahim Paşa'nın kulları. Bunlar Süleyman Paşa'nın kulları. Getirin diyor onlardan bir tane de benim kulağıma takın diyor. Taktırıyor. O Süleyman Paşa'nın, o İsmail Paşa'nın diyor. Ama diyor ben Allah'ın kuluyum diyor. Şimdi Yavuz Sultan Selim'i farklı görürsünüz hep. kulağında küpeli tek padişahtır. Bakın sultanların resimlerine bakın. Yalnız Yavuz Sultan Selim'i kulağında küpeyle göreceksiniz. İlk defa ben gördüğüm zaman Osmanlı'yı da zaten tarih kitaplarından biliyorduk. Osmanlı'yı bize o kadar kötülemişlerdi ki işte dedim hastalardan biri de bu. Kadın gibi küpe takmıştı. Ama sonra Yavuz Sultan Selim'i tanıyınca, Allah Teala ondan bize bahsedince Yavuz Sultan Selim'in Allah katındaki büyüklüğünü anladım. Çölü geçerken Yavuz Sultan Selim atından iniyor, yürümeye başlıyor. Asker sıcaktan perişan, çölde dolaşmaya, çölü geçmeye hazır değil. Zaten çölü geçebilen dünya üzerinde bir tek ordu var. Yavuz Sultan Selim'in ordusu. Vezirler diyorlar ki padişahım, bu asker zaten perişan. Sen diyorlar bir de attan indin, yaya yürümeye başladın. At, tabii biz de indik, askerlerin de hepsi indi. Hepimiz diyorlar koca çölü yaya geçiyoruz. Yavuz Sultan Selim şöyle bir bakıyor. Görmüyor musun diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Önde ve diyor yaya devesinin üzerinde değil diyor. O diyor yaya giderken diyor ben atın üzerinde olabilir miyim diyor. İşte o yaya geçen ordu var ya, çölü geçen tek ordu. Öyleyse Allah'ın kulu olmak, Allah-u Teala'dan talebe bağlı bir husus. Yavuz Sultan Selim Allah'a müracaat etti. Allah Allah onu oraya gönderdi. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u almak Allah-u Teala'ya müracaat etti. Mürşidi Allah ile arasında İstanbul'un alması için en büyük vasıtaydı. Öyleyse hep müracaatlar var. Hep talepler var. Barbaros Hayrettin Paşa Andarey Dolun ile yaptığı savaşı kazandığı gece sabaha kadar Allah-u Teala'ya yalvarmıştı. Ona müracaat etmişti. Allah'a müracaat edeceksiniz. Neticesini biliyorsunuz. Allah-u Teala buyurmuştu ki donanmadaki bütün kadırgaların üzerine Allah dilerse rüzgarları başka istikamete...
3: Allah!
2: Böyle bir ayet-i kerime gemilerin bordalarına yazıldı. Ve biliyorsunuz ki Preveze Deniz Savaşı'nı Osmanlı kazandı. Barbaros Hayrettin Paşa. Bir donanma düşünün ki hiçbir subayı evliya olmadan subayı olamaz. Hiçbir paşa da daimi zikrin sahibi olmadan paşa olamaz. Bütün reisleri, Osmanlı reislerini, donanma reislerini hatırlayın. Hepsi daimi zikrin sahibiydi. Hepsi Allah'ın üst seviye evliyasıydı. Bedava kazanılan zaferlerden bahsetmiyoruz. Bunlar hep Allah'tan taleple gerçekleşen olaylardır. Kim Allah'a derse ki ya Rabbi ben daimi zikrin sahibi olmak istiyorum. Sadece onlar daimi zikrin sahibi olabilirler. Ötekiler kendilerini zorlamazlar bile. İşlerinde iblis onların o hedefe asla ulaşamayacağını onlara inandırmıştır. Allah'a müracaat etmedikleri için kuvvetleri kesilmiştir. Zayıflamışlardır. Müracaat asıldır. Allah'a müracaat ettikçe bilenirsiniz. Allah'a müracaat ettikçe güçlenirsiniz. Siz hangi iş olursa olsun onu yapabileceğinize inanıyorsanız, Allah-u Teala'dan da bu istikamette istiyorsanız mutlaka o hedefe ulaşırsınız. Siz bir hedefe ulaşamayacağınızı düşünüyorsanız ve bunun için de Allah-u Teala'dan istemek gereğini bile duymuyorsanız o zaman o hedefe ebediyen ulaşamazsınız. Öyleyse Allah-u Teala'nın yardımı sizin imanınızın ve Allah'tan talebinizin üzerine kurulan bir köprüdür. Öyleyse Allah-u Teala'nın yardımını talep etmedikçe Allah'ın yardımı gelmez. İşte Allah-u Teala'nın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme söyledikleri. Diyor ki Habibim sen en sevdiğine bile hidayet veremezsin. Ne demek istiyor acaba Allah-u Teala? O Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ki Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala şöyle söylüyor. Kema ersennâ fîküm resûlen minküm yetlû aleyküm ayetina ve yüzekkîküm. Ey sahabe, size sizin aranızdan birisi peygamber olarak gönderildi. Resul olarak gönderildi. Burada Resul peygamber. Size Allah'ın ayetlerini okusun diye ve sizin nefsinizi tezkiye etsin diye. Nefs tezkiyesi nedir? Hidayettir. Hidayet midir? İşte Allah-u Teala'nın söyledikleri. Diyor ki, ya eyyühellezine amenu aleyküm enfüseküm la yedirüküm ben dalle izah edeytüm sümme mercihüküm cemiya. Maide suresi 105. ayet-i kerime. Ey amenu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, nefslerinizi tezkiye etmek size borçtur. Siz böylece hidayete erince dalalettekiler size bir zarar veremezler. Nasıl böylece? Nefsinizi tezkiye ederek hidayete erince. Dikkat edin. Ruhun Allah'a ulaşması hidayettir. Dikkat edin. Nefsin tezkiyesi hidayettir. Dikkat edin. Fizik vücudun Allah'a kul olması hidayettir. Allah'a verdiğiniz nefsinizin yemini, ruhunuzun misaki, fizik vücudunuzun ahdi hidayettir. Nereden biliyoruz? İşte bir tanesi söyledik. Nefsin tezkiyesi hidayet. Ruhun Allah'a ulaşması hidayet mi? İşte iki ayet-i kerime. Âl-i İmran 73. İnnel hüdâ hüdallah. İnne muhakkak ki şüphesiz ki hüdallahi Allah'a ulaşmak. İnne muhakkak ki hidayet, hüdâ, hidayet, hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. Bakara 120. İnne hüdallahi hüvel hüdâ. İnne muhakkak ki şüphesiz ki hüdallahi Allah'a ulaşmak. Hüve işte o el hüda, hidayettir. Demek ki ruhun Allah'a ulaşması da hidayet. Peki fizik vücudun Allah'a kul olması, o da hidayet. İşte Allah Teala Yasin suresinin 60 ve 61. ayet-i kerimesinde bunu söylüyor. Diyor ki biz sizden ey Ademoğulları ya eyyühel Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabidü şeytane innehu leküm adüvün mübin ve eni buduni hâzâ sırat-ı mustakim. Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan sizin için apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı? İşte bu sırat-ı mustakimdir. Ey sırat-ı mustakim, Allah'ın insanları hidayete erdirdiği yolun adı. Öyleyse sırat-ı müstakim deyince Allah-u Teala hidayeti kastediyor. Üç ayrı statüde ruhumuzun Allah'a ulaşması hidayet, nefsimizin tezkiyesi hidayet, fizik vücudumuzun Allah'a kul olması gene hidayet. Ve Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için sahabe diyor ki o sizin nefsinizi tezkiye eder. Tezkiyeye vesile olur demiyor. Tezkiye eder diyor. Ama Allah Teala Kamer suresinde buyuruyor ki Allah'tan o nefslerini tezkiye ettiklerini söyleyenleri görmüyor musun? Allah'tan başka kimse nefsi tezkiye edemez. Yalnız Allah nefsleri tezkiye eder. Allah Teala böyle söylüyor. Ama Allah Teala Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin nefsleri tezkiye ettiğini, yani nefsleri tezkiye ederek hidayete erdirdiğini söylüyor. Ama gene Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e diyor ki sen en sevdiğine bile hidayet veremezsin. Ne demek bu? Çok açık bir ifade bu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kendi iradesiyle bunu yapamayacağını söylüyor Allah Teala. Mutlaka hidayete ermeyi dileyen birisi lazım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın bu dünyada gelmiş geçmiş en büyük sevgilisi, istiyor falanca hidayete erdirmek ama o kişi hidayete ermeyi dilemedikçe onun hidayete ermesi mümkün değildir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de olsa aracı, onun hidayete ermesi mümkün. mümkün değildir. Öyleyse bir insanın hidayetine sebep olan şey o kişinin bizatihi kendi talebidir. Her şey sizin talebinize bağlı. Allah-u Teala'dan talepte bulunmadıkça Allah'ın onu gerçekleştirmesi söz konusu değildir. Şimdi bakıyorsunuz ayetler. Allah dilediğini dalalette bırakır. Allah dilediğini hidayete erdirir. Bizim sevgili profesörlerimiz zannediyorlar ki kişilerin aslında hidayete ermek gibi bir niyetleri yok. Liyakatleri de yok. Ama Allah Teala onları hidayete erdirmek istiyor ve erdiriyor. Allah öyle istediği için. Öbür taraftan kişilerin liyakatleri de var. Hidayete ermeyi de istiyorlar. Ama Allah Teala onların hidayete ermesini istemiyor. Ve o insanlar hidayete eremiyorlar. Çünkü ne diyor Allah Teala? Allah dilediğini hidayete erdirir. Dilediğini dalalette bırakır. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de söylediklerine baktığınız zaman Allah'ın hidayete erdiklerinin hepsi hidayete ermeyi talep edenlerdir. Allah'ın dalalette bıraktıklarının hepsi Allah'ın hidayetine talip olmayanlardır. Öyleyse top sizde. Siz o topu dilediğiniz kaleye gönderirsiniz. Ya dilek kalesine gönderirsiniz, dilersiniz gol olur ya da dilemezsiniz. O zaman gol olmaz. Öyleyse o sizdeki topu Allah-u Teala'dan aldığınız emirle gerçekleştireceğini düşünün. Ama onun size o emri vermesinin, onun size yardım etmesinin, o hedefe ulaştırmasının arkasında başka birisi de yok. Başka bir talep de yok. Hatta Allah'ın bizatihi kendisi de yok. Siz talep Allah asla sizi hidayete ulaştırmaz. Anlıyor musunuz? İnsanoğlunun Allah'ın katındaki kıymetini sırf o kişinin dileği var diye Allah-u Teala onu kendisine ulaştırıyor. Bu kadar size değer veriyor. Ve kim Allah'a ulaşmayı dilerse onun Allah'a ulaşmaması mümkün değildir. Öyleyse bir insan derse ki ben zaten Allah'a ulaşmayı diliyorum ama Allah beni kendisine ulaştırmıyor. Bir diyeceksiniz ki bu kuyruklu bir yalan. Kuyruğu da var. Çünkü Allah Teala diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu inne kullanmış. Muhakkak diyor. Muhakkak, muhakkak, muhakkak kendime ulaştırırım. Öyleyse geleceğiniz talebinize bağlı. İşte bu talep Allah'a ulaşmayı dilemektir. Hani şu bizim sevgili profesörlerin reddettikleri konu. Allah'a ulaşmayı dilemek mi? Hayır. Kur'an-ı Kerim'de böyle bir şeyden Allah-u Teala bahsetmiyor bile. Bir adam çıkmış, ukalalık ediyor. Allah'a ulaşmayı dileyeni Allah kendisini ulaştırırmış diyor. Gerçekten öyle mi? Hadi beraber bakalım şimdi ayetlere. Evvela talebin önemini anlatan en önemli ayet Yunus suresinin, bizim Yunus'tan hatırlayın, 7. ayeti kerimesi. اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَاءَنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَطْمَاَنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ اَنْ اَيَاتِنَا غَافِلُونَ buyuruyor Allah-u Teala. Diyor ki onlar bize mülaki olmayı dilemezler. Ölmeden evvel ruhlarını bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Ve dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Sonra ne diyor Allah-u Teala? Diyor ki, onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Bir sonraki ayet-i kerime Yunus 8, onların iktisap ettikleri dereceler itibariyle gidecekleri yer mutlaka cehennemdir diyor. Öyleyse talebin önemini görüyor musunuz? Talep yok. Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. La yercune likâina diyor Allah-u Teala. Onlar bize ulaşmayı dilemezler. Bu istikamette talepleri yoktur. Neymiş sonuç? Cehenneme gitmek. Öyleyse Allah-u Teala'dan siz onun yardımını dilemedikçe, Allah'a ulaşmayı talep etmedikçe Allah'tan, Allah sizi hiçbir yere ulaştırmaz. Ebediyen dalalete kalırsınız. İşte dalalete kalanların durumuna beraber bakalım. Ne diyor Allah Teala Kehf suresinin 17. ayet-i kerimesinde? Men yehdillahi fehüvel mühted. Allah kimi kendi zatına ulaştırırsa o zaman o kişi hidayete erer. Ve Allah Teala buyuruyor, kim de dalaletteyse onlar için bir evliya, mürşit bulunmaz. Ne demek istiyor Allah Teala acaba? Ne demek istediğini anlayabilmek için bir başka ayet-i kerimeye ulaşmak mecburiyetindeyiz. Cin suresinin 14. ayet-i kerimesi, Allah Teala buyuruyor. Ey insan ve cin topluluğu, içinizde kalpleri kasiyet bağlamış, yani kararmış ve sertleşmiş olanlar da var ama Allah'a teslim olanlar da var. Kim Allah'a teslim olmayı dilerse mürşidini arar, mürşidini ister. Öyleyse Kehf suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah Teala'nın söylediği şey şunu ifade ediyor. Femen yudlil felen tecide lehu veliyen mürşida diyor. Kim dalaletteyse onun için bir evliya mürşit bulunmaz. Şimdi Cin suresinin 14. ayet-i kerimesiyle bunu birleştirdiğiniz zaman ne çıkıyor? Allah'a teslim olmayı dileyen mürşidini arar diyor. Aramayan bulamaz. Öyleyse kişi aramazsa Allah'tan mürşidini talep etmekle aramak söz konusu olur. Ne demek istiyorum? Bir insan mürşidine ulaşamamış. Manası mürşidini aramamış. Manası mürşidini Allah'tan hacet namazı kılarak talep etmemiş. Allah Teala Cin suresinin 14. ayet-i kerimesinde aramak kelimesini, taharrev kelimesini kullanıyor. Femen esleme fe ulaike taharrev reşeda. Eskiden tahari memurları vardı. Zabıtada, belediyede araştırma memurları. Öyleyse bu tahariyat araştırma müessesesi mürşidini aramak, her yerde mürşidini sormak. Öyleyse asıl müracaat merci kimdir? Allah'tır. Ne diyor Allah Teala? Bir defa vebtegu ilehil vesilet ediyor. Ona, Allah'a ulaştırmaya kim vesile olacaksa onu Allah'tan isteyin diyor. Ne diyor? İsteyin, talep edin. Öyleyse Allah Teala'nın bu talebi nasıl gerçekleşecek? İşte Bakara suresinin 45-46. ayet-i kerimeleri, sabırla ve hacet namazıyla mürşidinizi Allah'tan isteyin. Öyleyse Fatiha suresinde Allah Teala'nın ne söylediğine bakalım. Ne diyor? Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillâhi rabbil âlemin. Hamd alemlerin Rabbinedir. Maliki yevmiddin, din gününün sahibi olan. İyyâke na'budu, yalnız sana kul oluruz. Ve İyyâke nestaîn, ve yalnız senden istiâne isteriz. Şimdi dikkat edin. Allah Teala'dan istiâne isteriz biz. Allah'a müracaat ediyoruz. Günde en az 40 defa 5 vakit namaz kılanlar. Bizim 83 defa ediyormuş günde. Allah Teala'dan bu okuduğumuz Fatiha'lar 83 defa Allah Teala'dan Mir Vakfı'nın mensupları, ya Rabbi yalnız senden istiâne isteriz diyoruz. Ve niçin istediğimizi de söylüyoruz arkasından. İhtinaz sıratel müstakim. Biz senden istiâne isteriz, bizi sırat-ı müstakime ulaştır. Bizi sırat-ı müstakime ulaştırmak isteriz, yalnız senden. İstihane yardım demek.

vesile olacak kişiyi istemeyi öğreteceksin. Arkadan Allah Teala açıklık getiriyor. Sıratellezine en'amte aleyhim. O yol ki üzerlerinde, başlarının üzerinde nimet bulunanların yoludur. İşte ayetleri birbirine bağlıyoruz. Yeni bir olay çıkıyor karşımıza. Ne demek istiyor Allah Teala? Cevap Ali İmran suresinin 164. ayet-i kerimesinde. Diyor ki biz bütün kavimlere resuller bahsederiz. Bütün kavimlerde resuller bahsederiz, hayata getiririz. O kavmin içinde vazifeli kılarız. Niçin? Müminlerin üzerine nimet olsunlar diye. Ne demek bu? O resullere tabi olsunlar da başlarının üzerinde resulün ruhu oluşsun ve bu Allah Teala'nın nimetidir. Dikkat edin. Mürşide ulaştığınız zaman ihsanlar nimet hüviyetine girer. Ondan evvel sadece ihsandır. Öyleyse Allah Teala'nın bütün ihsanları mürşidinize ulaşmadığınız sürece ihsan hüviyetindedir. Ama mürşidinize ulaştığınız zaman artık o nimetleri mürşid kanalıyla elde edeceksiniz. Böyle bir şey devreye girdiği andan itibaren o bir nimettir. İşte sırat-ı müstakim üzerine ruhu ulaşabilen bütün insanların müşterek vasfı başlarının üzerinde mürşitlerinin ruhunun nimet oluşu. Nimet yok. Sırat-ı müstakim de yok. Bir insanın sırat-ı müstakime ulaşabilmesi başının üzerinde mutlaka nimetin var olmasına bağlı. Nimet yoksa o kişi sırat-ı müstakimin üzerinde bulunamaz. Kesinleştiriyor Allah Teala. Gayrül maktubi aleyhim üzerlerine gazap duyulanların yolu değildir. Veleddalin ve dalalette olanların da yolu değildir. Bir insan dalalette ise o kişi mürşidine ulaşamamış kişidir. Mürşidine ulaşamadıysa başının üzerinde nimet olabilir mi? Asla olamaz. Mürşidine ulaşamayan bir insanın başının üzerinde bir nimet olması, mürşidinin ruhunun olması mümkün değil. İşte 10 ayet-i kerime dalalette olanların mürşitlerine ulaşamayanlar olduğunu söylüyor Allah Teala. Vefat dalalette olanlar da sırat-ı müstakimin üzerinde bulunamazlar. Dalalette olanların başının üzerinde o nimet olmadığı için, dalaletler mürşitlerine ulaşmadığı için. Öyleyse iki nevi insan var. Allah'a ulaşmayı talep edenler, Allah'a ulaşmayı talep etmeyenler. Böyle bir şeyin gerçekleşmesini o Allah Teala'nın yalnız senden istihane isteriz sözü üzerine yaptığı açıklamaya dikkatle bakın. Bakara 45-46 Vesta'inu bis-sabrı ves-salatı. Allah'tan sabırla ve hacet namazıyla istihaneyi isteyin diyor. Şimdi biz Fatiha suresinde ne diyorduk? Yalnız senden istihane isteriz diyorduk. Bakara suresinin 45 ve 46. ayetlerinde Allah Teala şunu söylüyor. Vestainu bis sabr ve salatı. Sabırla ve hacet namazıyla Allah'tan istihaneyi isteyin. Allah'tan kelimesini kullanmamış. Niçin Allah'tan diyoruz? Çünkü Fatiha suresinde yalnız Allah'tan isteneceğini söylüyor Allah Teala. Yalnız Allah'tan isteyebilirsiniz mürşidinizi. Ve Allah Teala buyuruyor ki alallahu kastus sebili. Sebillerin kast edilmesi, tespit edilmesi, tayin edilmesi sadece Allah'a aittir. Sadece Allah'ın üzerine vazifedir. Öyleyse Fatiha suresinin ruhuna dikkatle bakın. Bu ruh yalnız Allah'tan istenen bir istihaneden bahsediyor. Ve Allah Teala'nın kastı sebilleri tayin etmek, tespit etmek. Ve Allah Teala sebilleri tespit ediyor. Her hastaya onun iyileşebileceği doktor nasip ediliyor. İnsanlar var kalp hastası, insanlar var böbrek hastası, insanlar var mide hastası. Her birinin ait olduğu doktor farklı bir doktor. Hepsinin hastaların da vaziyetini en iyi bilen Allah, mürşide ulaşacakların yani, mürşitlerin de vaziyetini en iyi bilen Allah.
neden herkesin Resullere ulaşması mümkün?

0: Mümkün değil. Çünkü dünya çok büyük. Bu büyük dünyada belli insan topluluklarının ancak bulundukları yerlerdeki mürşide ulaşabilecek olan kesimi büyük çoğunluktur. Bunun için Allah Teala temel emrini verirken vebtegu ileyhil vesilet ediyor. Sizi Allah'a ulaştırana değil, Allah'a ulaştırmaya vesile olanı Allah'tan isteyiniz diyor. Çünkü onların bulunduğu yerde, ulaşabilecekleri yerde vesile olan var. Allah'a ulaştıracak olan kişi değil. Bütün dünyada Allah'a ulaştırabilecek olan bir tek kişi yaşar. Her devirde. Altın kapının sahibi olan kişi. Ve Allah Teala ona o vesile olanların bağlanmasını istiyor. Böylece vesile olana bağlananların hepsi de vesileyle birlikte esas mürşide Allah'ın halifesine, huzur namazının imamına bağlanmış olacaklar. Şimdi meseleyi dizayn ettiğimiz zaman Bakara 45 ve 46'da ne görüyoruz? Vesta'inu bis sabrı ve salatı. Sabırla ve namazla, hacet namazıyla isteyin diyor Allah Teala mürşidinizi. Yani Allah'tan istediğiniz Fatiha suresinde işaret edildiği gibi sizi sırat-ı müstakime ulaştıracak olan kişiyi, Maide suresinin 35. ayet-i kerimesinde ifade edildiği gibi Allah'a ulaşmanıza vesile olacak kişi, ikisi de aynı kişi. Allah'a ulaşmanız hidayete ermeniz demek. Hidayete ermek için müracaatını yapıyorsunuz. Allah Teala diyor ki bu zor bir iştir. Ama huşu sahipleri için zor değildir diyor. Öyleyse bir başka açıdan bakıyorsunuz meseleye. Huşu sahibi olmak. Neyle gerçekleşiyor? Allah'tan gelen nurlarla gerçekleşiyor. Allah Teala Allah'tan gelen nurların huşuya ulaştırdığını, hidayetin ondan sonra gerçekleştiğini söylüyor. İşte Zümer suresinin 23. ayet-i kerimesi Allahu nezzele ahsenel hadisi kitaben müteşabihen mesaniye takşe'irru minhü cülüdühüm ve kulübühüm ila zikrullah. Bu Allah Teala'nın söylediği şeye dikkatle bakın. Bir de burada yaşevne Rabbihim var onların. Rablerine karşı huşu sahibi olmaları, ondan sonra derilerinin ve kalplerinin Allah'tan gelen iki tane nurla titrediği ve aydınlandığı ve Allah'ın zikriyle bunların oluştuğu söyleniyor. Allah Teala diyor ki kitaba ve Allah'ın o kitaptaki sözlere paralel olarak, benzer olarak Allah ikişer ikişer, ikişer ikişer gökten bir şeyler indirir. O indirdiği şeyle kişi huşuya ulaşır, Rablerine karşı huşu duymaya başlar. Sonra onların kalpleri ürperir ve Allah'ın zikriyle yumuşar. Sonrası ne? Zalike hüdallahü diyor. İşte bu Allah'ın hidayetidir. Yehdi men yeşâ, dilediği kişiyi bununla hidayete erdirir. Ve men yudlil fe mâlehu min hâdin. Kim de dalaletteyse onlar için bir hidayetçi yoktur. Neden olmadığı da kesinleşiyor gene. Onlar mürşide ulaşmayı, Allah'a ulaşmayı dilememişlerdir. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen insanların durumuna baktığımız zaman bir kesinlik görüyoruz. Hidayete erenler Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Dilemeyen insanın hidayete ermesi, ruhunu Allah'a ulaştırması hiçbir zaman mümkün değil. Ama dileyenin mutlaka ulaştırdığı kesin. İşte Allah Teala Hud suresinin 29. ayet-i kerimesinde şöyle söylüyor. Hazreti Nuh kavmine dedi ki, ey kavmim, ben bu yanımda olanları Allah'a ulaşmayı dileyen yanımda olanları yanımdan kovamam. Çünkü Allah onları mutlaka inne muhakkak kendine ulaştıracaktır. onlar mutlaka Allah'a ulaşacaklardır. Öyleyse kimdir amin olan insanlar? Kur'an-ı Kerim'deki dizayna baktığımız zaman amini olanların Allah'a ulaşmayı dileyenler olduğunu görüyoruz. İşte Allah-u Teala konuyu kesinlik kazandırmış. Amini olanları mutlaka sırat-ı müstakime ulaştıracağını söylüyor. Sırat-ı müstakim nedir? Bir insan mürşidine ulaştığı gün ruhu vücudundan ayrılır ve bir yolculuğa çıkar. Sırat-ı müstakim üzerinden Allah'a kadar ulaşan bir yolculuk bu. İşte böyle bir yolculuğun başlayabilmesi kişinin mutlak olarak mürşidine ulaşmasına bağlı. Ulaşması ise Allah'ı talep etmesine bağlı. Öyleyse olayların hepsi birbirinin ardından giriyor. Bütün bu sistemleri hepsini oluşturan, daha öteye gideyim, insanın İslam olmasını temin eden, 28. basamağı ona ulaştıran sadece bir taleptir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah-u Teala meseleyi bu kadar kolaylaştırmış. İşte bu talep olduğu takdirde olaya bakın. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Talebiniz var. Ne yapıyor Allah-u Teala? İrşat makamıyla aranızda bulunan hicab-ı mestureyi alıyor. Yani İsra suresinin 45-46. Ayetlerine baktığınız zaman irşat makamıyla aranızda bulunan hicab-ı mestürenin mürşitten nefret etmenizi sağladığını görüyorsunuz. Allah-u Teala o zaman niçin alıyor hicab-ı mestureyi? Mürşide olan nefretiniz yok olsun, ona karşı muhabbet beslemeye başlayın diye. İsra 45-46'da bu konu çok açık bir şekilde anlatılmış. Allah-u Teala diyor ki, Habibim, sen Kur'an-ı Kerim'i onlara okuduğun ve anlattığın zaman, tilavet ettiğin zaman, onlarla senin aranda hicab-ı mestura vardır. Onlar senden nefret ederler. Onların kulaklarında bakra vardır. Söylediklerini duyarlar ama işitmezler, manasına varamazlar. Onların kalplerinde ekinnet vardır. Söylediklerini fıkıh edemezler, idrak edemezler. Sen sözlerini bitirdiğin zaman onlar yerlerinden kalkarlar, arkalarını dönerek nefretle oradan uzaklaşırlar. Nefretin varlığının sebebi ne? Hicab-ı mestûre. İrşat makamından nefreti sağlayan bir müessese bütün insanlarla beraber ortaya konur. Herkes hicab-ı mestûrenin sahibidir başlangıçta. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah-u Teala hicab-ı mestûreyi almaz. Şimdi hicab-ı mestureyi ne zaman aldığına bakalım. Ne zaman amini olursanız. Sadece amini olanların kulaklarındaki bakra, irşat makamıyla aralarındaki hicab-ı mesture ve kalplerindeki ekinnet alınıyor. Kim bu insanlar? İşte bu insanlara amini olanlar diyor Allah-u Teala. Amini olanların dizaynı Hac suresinin 54. ayet-i kerimesinde. Hicab-ı mestire alınmış kişinin, o kişinin kalbindeki ekinnet alınmış, yerine ihfat konulmuş ve Allah Teala garanti ediyor, biz onları mutlaka sırat-ı müstakime ulaştırırız diyor. Kişi talep etmiş, Allah'a ulaşmayı talep etmiş. Ve talep ettiği anda Allah Teala bunu görüyor. Gördüğü anda İrşat makamına ulaşması için ilk tedbiri alıyor. Hemen hicab-ı mestureyi alıyor ondan. Arkadan da garanti ediyor. İlk adımı atıyor, hicab-ı mestureyi alıyor. İrşat makamına karşı sevgiyi aşılıyor kişinin kalbine. Ondan sonra da garanti ediyor. Seni mutlaka sırat-ı müstakime ulaştıracağım diyor. Hayd suresinin 54. ayet-i kerimesinde dikkat edin. Sırat-ı müstakime ulaştırılanlar sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Hicab-ı mestureleri alınanlardır. Kalplerindeki ekinnet alınıp kalplerine ihfat konulanlardır. Böyle bir durum varsa ne olur? O kişi mutlaka hidayete erer. İşte Bakara suresinin 156 ve 157. ayetleri Allah-u Teala buyuruyor. Onlar kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman derler ki inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Onlar derler ki biz hiç şüphesiz muhakkak ki Allah için yaratıldık ve mutlaka Allah'a ulaşacağız. Şimdi ne bunlar? Ne diyorlar? Allah için yaratıldık. Allah'a dönmek için yaratıldık. Mutlaka Allah'a ulaşacağız. Ne demek? Biz Allah'a ulaşmayı öyle bir şekilde diliyoruz ki bundan eminiz. Bu dilek bizi mutlaka Allah Teala'ya ulaştıracaktır. Şimdi Bakara suresinin 45 ve 46. ayetlerine baktığımız zaman ne görüyorduk? Vesta'inu biz sabrı ve salatı innehe lekibiretün illa alel haşiin. Diyor ki Allah Teala Allah'tan sabırla ve hacet namazıyla mürşidinizi isteyin. Yalnız mürşidinizi istemek konusundaki bu talebinizi, istaneyi Allah'tan isteyin. Bu zor bir iştir ama huşu sahipleri için zor değildir. Buraya kadar tamam. Ondan sonra ne diyor Allah Teala? Diyor ki ellezine yezunnune ennehum ileyhi ennehum milaki rabbehum ve ennehum ileyhi raciun. Diyor ki onlar, Allah Teala onlar diyor, kesinlikle yakin hasıl ederek inanırlar ki ölmeden evvel Rablerine ulaşacaklardır, milaki olacaklardır. Ölümden sonra da Allah'a döndürüleceklerdir. Yakin hasıl ederek inanan bu insanlar, işte onlar hacet namazı kılarak Allah'tan mürşitlerini isteyenler. Ulaşacak olanlar gene onlar. Allah'a ulaşacaklarına kesin şekilde inananlar, yani bunu talep edenler. Ne demek bu? Allah yakin hasıl ederek Allah'a milaki olacaklarına inanırlar ve ölümden sonra da tekrar Allah'a döndürüleceklerine yakin hasıl ederek inanırlar. İşte bu insanların durumuna bakıyoruz şimdi. Bakara suresi 156. ayet-i kerime aynı şeyi söylüyor Allah Teala. Onlar derler ki biz Allah için yaratıldık. Mutlaka Allah'a ulaşacağız. Bakara suresi 156. 157. Allah Teala buyuruyor işte hidayete erecek olanlar sadece onlardır diyor. Hidayete erecek olanlar sadece onlardır. Kim bunlar? Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a ulaşacaklarından emin olanlar. Allah'ın rahmeti ve salavatı onların üzerinedir. Dikkat edin, ondan evvel Allah-u Teala sırat-ı müstakime ulaştıracaklarından bahsettiğinde yalnız iki tane nur gönderiyor. Rahmetle salavat. İşte Nisa suresinin 175. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala diyor ki kim Allah'a sarılmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır. Daha mürşitlerine ulaşmamışlar. Üzerlerine gelen sadece iki tane nur var. Rahmetle fazl. Ama kim hidayete erecekse hidayete mürşide ulaştıktan sonra erilir. Nefs tezkiyesi ondan sonra başlar. Ruhun Allah'a ulaşması ondan sonra başlar. Fizik vücudun şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmaya başlaması o da ondan sonra başlar. Hep mürşide ulaştıktan sonra başlar. Öyleyse kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi Allah-u Teala tarafından görülüyor. Hicab-ı mestur alınıyor ve söz veriyor Allah-u Teala. Onu ben mutlaka sırat-ı müstakime ulaştıracağım diyor. Sırat-ı müstakime ulaştırması sevinlere ulaştırması demek. Ve Allah-u Teala bunu mutlaka gerçekleştiriyor. Kimlerde? Talep sahiplerinde. Yalnız talep sahiplerinde. Öyleyse talep sahibi olan kişi mutlaka sırat-ı müstakime ulaşır. Yani mürşidine ulaşır. Mürşidine ulaşırsa hiçbir kuvvet o kişinin ruhunun Allah'a ulaşmasına mani olamaz. Mürşidine ulaştığı gün ruh vücuttan ayrılmıştır. O kişinin durumu ne olursa olsun Allah onun ruhunu Allah'a ulaştırır. Öyleyse böyle bir dizayn tahakkuk safhasındayken kişi fıska düşemez. İrşat makamından şüphe duyan kişi hidayete ulaştıktan sonra derhal fıskın içine yuvarlanır. Ama Allah'a dilemişse onun ruhu mutlaka Allah'a ulaşır. Söylediğim gibi şeytan da dahil hiçbir kuvvet o kişinin ruhunun Allah'a ulaşmasına mani olamaz. Çünkü Allah Teala o süreç içerisinde o kişiye zikrini yaptırır, o kişinin namazlarını kılmasını sağlar, o kişinin ibadetlerini güzel şekilde yapmasını sağlar. Sonra ibadetlerin çöktüğünü, yavaşladığını, yok olduğunu görebilirsiniz. Böyle bir dizayn eğer irşat makamından şüpheyi beraberinde getiriyorsa o kişi fıskadır. Ama sadece tembelliğe dayalı olan olayların hepsi kurtuluşa yeniden ulaşır. Öyleyse Allah ile olan ilişkinize dikkatle bakın. Bu ilişki sizi hep ileri götürmeli. Hep Allah yolunda ileri gitmelisiniz. Ve Allah'tan hep temennilerde bulunacaksınız, talepte bulunacaksınız. Çünkü Allah müracaat mercidir. İşte insanlar diyorlar ki, Allah benim kalbimden geçeni bilmiyor mu? Soruyorlar bize, diyoruz ki biliyor. Evet diyor, öyleyse ben diyor ne diye Allah Teala'dan talepte bulunayım ki, Allah nasılsa biliyor. Nasreddin Hoca çıkmış minbere vaaz verecek. Diyor ki size ne söyleyeceğimi biliyor musunuz? Nereden bilelim hocam diyorlar ya senin ne söyleyeceğini. O zaman diyor bilmediğiniz şeyleri size anlatıp da vakit kaybetmenin alemi yok. Vaazdan vazgeçti. Ertesi hafta gene toplanıyorlar. Bu sefer diyorlar ki biliyoruz diyelim bakalım diyorlar ne yapacak. Hazretin Hoca yine soruyor. Ey ahali, ey Müslümanlar biliyor musunuz size ne söyleyeceğimi? Diyorlar ki biliyoruz. Bildiğiniz şeyi diyor niye size anlatmaya kalkayım diyor. Bu da çok manasız bir şey. Gene iniyor aşağı. Ve üçüncü hafta demişler bu sefer garantiye aldık demişler hocayı. Gösteririz bakalım ona gününü. Hemen soruyor. Yarısı diyorlar ki biliyoruz. Öteki yarısı diyor ki bilmiyoruz. Hadi bakalım diyorlar şimdi söyle. Diyor ki çok kolay bilenler bilmeyenleri anlatsın. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Allah ile olan ilişkilerinizde evet Allah sizin içinizden geçeni biliyor doğru. Ama siz Allah'ı Rab mevkiine koymak mecburiyetindesiniz. Şimdi Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Ne görüyoruz? Habibim o nefslerini kendilerine ilah edinenleri görmüyor musun? Allah onları onların ilimleri üzerine dalalete bırakır. Ne demek istiyor acaba Allah Teala nefslerini kendilerine ilah edinenler? Öyleyse nefslerin ilah edinilmesi olayı ne? Allah Teala'nın Rab mevkiinden emir ve kumanda merkezi olmaktan, merci olmaktan alınması, nefsin oraya oturtulması, Allah'ın emirlerine değil, Allah'ın emirlerine itaat edilmemesi, nefsin emirlerine itaat edilmesi. Dolaylı mı? Dolaylıyı devrenin içine soktuğunuz zaman şeytan da giriyor. Şeytanın talebi üzerine nefsin talebini yerine getiriyor kişi ve Allah'ın emirlerini hiçe sayıyor. Bunun adı bir şey geldi aklıma. Yaşar'dan Öztürk'le tartışıyoruz. Diyor ki bunlar diyor bu mürşit olduklarını iddia edenler var ya diyor. Bunlar gizli şirkin sahipleri diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki diyor benim bundan sonra gelecek olan bana tabi olacaklar. Onların diyor açık şirki mümkün değil. Hepsi tek Allah'a inanıyorlar. Açık şirk oluşmaz. Ama diyor gizli şirkten korkarım. İşte diyor bu mürşitler var ya diyor. Mürşitler kendilerini Allah'ın yerine koyup gizli şirk oluşturuyorlar. Halbuki Allah Teala Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesinde diyor ki onlar ki diyor dalalet onlar diyor nefslerini Allah'ın yerine koyarlar nefslerini ilah edinenler, edinirler. Ne demek istiyor Allah Teala acaba? İnsanların gizli şirkten kurtulmasının sadece inşallah anlamışsınızdır. Allah Teala diyor ki onlar ki diyor nefslerini ilah edinirler. Nefslerine tabi olurlar. Onlar dalalettedirler. Şimdi beraberce Kasas suresinin 50. ayet-i kerimesine bakalım daha iyi anlayabilmeniz için. Allah Teala diyor ki Habibim eğer senin davetine icabet etmezlerse ki sen Allah'a çağırıyorsun o zaman onlar nefslerine tabi olmuşlardır. Kim Allah'ın davetçisine değil de kendi nefsine tabi olursa ondan daha çok dalalette olan kim vardır? Öyleyse Allah Teala'nın söylediği şey açık ve kesin. İki tane alternatifiniz var. Ya doğumunuzdan itibaren olduğu gibi hep dalalette kalacaksınız ömrünüz boyunca veya bir gün aklınızı başınıza toplayıp mürşidinize ulaşacaksınız. Ona tabi olacaksınız. Tabi olduğunuz anda dalaletten kurtulursunuz. Tabi olmadığınız sürece dalalettesiniz. Bunun ışığında Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesine bakalım. Allah Teala mürşitlerine tabi olmadıkları için dalalette olanların nefslerini kendilerine ilah edindiğini söylüyor. Allah'ı Rab mevkinden indirdiklerini, ona tabi olduklarını söylüyor. Gizli şirke düştüklerini söylüyor. Kim bunlar? Mürşitlerine tabi olmayanlar. Eğer tabi olsalardı ne olacaktı? Gizli şirke düşmeyeceklerdi. Bizim Yaşar Nur Öztürk ise diyor ki, bunlar diyor mürşitlere tabi oldukları için gizli şirktedirler diyor. Yani Allah Kur'an-ı Kerim'de neyi emretmişse, neyi açıklamışsa bizim sevgili profesör kardeşlerimiz bunun tam aksi ne varsa hepsini iddia ederler. Ama hiçbir zaman da iddiaları Kur'an-ı Kerim karşısında bir şey ifade etmez. Hep sıfırlanmak mecburiyetindedirler. Hep mağlup olmak mecburiyetindedirler. Aldıkları yüzlerce yarayla huzursuz ve sıkıntılı bir dünya hayatı geçirirler. Ha gene de vazgeçmezler söylediklerinden. Hayır derler. Mürşid olarak gizli çıktır. Hadi bakalım dersiniz madem öyle Kur'an-ı Kerim'e göre ispatla. Hiçbir zaman bir ispat vasıtası yoktur. Sadece iddia ederler. Biz de onların karşısında her seferinde ispat ederek onların sözlerini çürütürüz. Anladınız mı? Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesiyle eğer Kasas suresinin 50. ayet-i kerimesini birleştirirseniz mürşidine tabi olmayan kişinin gizli şirkte olduğunu görürsünüz. Onların söylediğinin tamamen zıttına. Yani tabi olsalar hiçbir zaman şirkte olmayacaklar. İşte bu profesörler bu tarzda hep açıklamalarda bulunurlar ve hepsi şu anda Allah Teala'ya ulaşmayı dilemeyi reddetmiş durumdalar. Size bu küçücük devrede birçok ayet-i kerimeden bahsettik. Her birinde talebin önemini belirtmek üzere ve talebi olmayanın Allah'a ulaşmayı dilemeyenin dalalette olduğunu, mürşidine ulaşamadığını, kurtuluşunun da mümkün olmadığını söylüyoruz. Daha sözümüzün başlangıcında Yunus 7 ve 8'de Allah'a ulaşmayı dilemeyenin gideceği yerin cehennem olduğunu söyledik. Talep yok. Ama talebin sahibi yaşarsa Allah'a ulaşmayı dilediği anda Allah'ın bir garanti verdiğini görüyoruz. Onu mutlaka sırat-ı müstakime ulaştıracak. Mutlaka mürşidine ulaştıracak. Gizli şirkten mutlaka kurtaracak. Niçin kurtaracak? Çünkü kişi talep sahibi. İşte talep sahibi olan kişi mürşidine ulaştığı zaman iki sebepten daha cenneti hak ediyor. Bir, dalaletten kurtulduğu için. İki, kalbine iman yazıldığı için. Öyleyse daha başlangıçta Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişiler cehenneme gidiyor. Allah'a ulaşmayı dileyenler mutlaka Allah'ın cennetine gidiyor. Hiç ibadetsiz olarak ölseler bile. Hemen arkadan öldü. Kişi Allah'a ulaşmayı diledi. Ama dilediği an kulağındaki bakra alındı. Kalbindeki ekin atılındı, kalbine ifat konuldu. Bu kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Niçin? Sadece kalemin sahibi olduğu için. Mülk suretinin 8-9-10. Ayetleri, kulağında vakra olmayan, kalbinde ekinlet olmayan kişinin mutlaka Allah'ın cennetine gideceğini söylüyor. Diyor ki onlar, cehenneme girecek olanlar, cehenneme sürülürler. Kapılar açılır ve cehennem bekçileri onlara derler ki, size Allah'ın ikaz edicileri, nezirleri gelip de buraya cehenneme geleceğinizi söylemediler mi? Onlar da derler ki söylediler. Allah Teala o cehennem bekçileri onlara, öyleyse neden onların dediklerini yapmanız dedikleri zaman biz onlara inanmadık. Eğer biz onların dediklerini işitmiş olsaydık, yani kulaklarımızdaki vakra alınsaydı ve idrak etmiş olsaydık, kalbimizdeki ekinet alınsaydı, burada cehennemde mi olurduk diyorlar. Yani onlar alınmış olsaydı onların cehennemde olması mümkün değildi. Çünkü onlar talep sahibi olacaklardı. Talep sahibi oldukları anda amel olmuş olacaklardı. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. Dileyen oldukları anda da Allah Teala kulaklarındaki vakayı, kalplerindeki ekinneti, irşat makamıyla aralarındaki icab-ı mestureyi kaldırıyor ve garanti ediyor onları mürşitlerine ulaştıracağını. Yani bu kişiler yaşarlarsa mutlaka mürşitlerine ulaşacaklar. Mürşitlerine ulaşırlarsa bu sefer 3 sebepten dolayı kurtulacaklar. Birincisi, Allah'a ulaşmayı diledikleri için. İkincisi, dalaletten kurtuldukları için. Üçüncüsü, kalplerine mutlaka iman yazılıp mümin olacakları için, mürşitlerine ulaştıkları anda. Daha yaşamaya devam ederlerse 7 kademede nefsleri aklanacak, ruhları vücutlarından ayrılıp sırat-ı müstakimi oradan da Allah'a ulaşacak. O zaman 4 sebepten dolayı cennete gidecekler. Deminki 3 sebebe ruhun Allah'a ulaşması da eklenecek. Bütün bunların başlangıcı, cennet saatine götürecek olan bu 4 faktörün başlangıç noktasına dikkat edin. Başlangıç noktasında sadece bir dilek. Allah katında o kadar kıymetlisiniz ki dileğiniz adeta emir telakki ediliyor. Allah Teala dileğinizi derhal yerine getirmek üzere harekete geçiyor. O andan itibaren kurtuluşunuzu hak ediyorsunuz. Peki daha ötesi? Daha ötesi, ruhunuzun Allah'a ulaşıp Allah'a tesliminden sonra fizik vücudunuzun Allah'a teslim olması. Daha ötesi, daimi zikre ulaşmanız, nefsinizin de Allah'a teslim olması. Bütün bunlar 3 teslim İslam oluşunuzu gösterir. 3 teslim dünya saadetinde gerçekleştirdiğinizi gösterir ve cennet saadeti de sizin olur, dünya saadeti de sizin olur. Zülcenahayn olursunuz, arkasında ne vardır? Bir talep vardır. Allah'a ulaşmayı dilemek.
1: Takbir Allah!
0: Öyleyse hepiniz için böyle bir dilek varsa kurtuluş mutlaka vardır. Ömrünüz neye ve müsaitse ona ulaşırsınız. Ama en azından Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an garanti etmişsinizdir. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan birkaç saniye sonraki devre içerisinde birkaç saniyede Allah Teala kulaklarınızdaki vakayı alır, kalbinizdeki ekinleti alıp yerine ifat koyar ve aynı birkaç saniye içinde irşat makamıyla aranızdaki hicab-ı mestureyi derhal alır. Bu noktada mutlaka cennete girecek olan birisisiniz. Sırf hiçbir şey yapmadığınız halde Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için. Böyle bir talebin sahibi olduğunuz için. Demek ki talep olgudan çok daha önemli bir faktör. Niçin önemli? Çünkü yaşasaydınız mutlaka onları gerçekleştirecek kuvveti Allah size verecekti. Mutlaka onları gerçekleştirecektiniz. Mutlaka Allah Teala sizi kendisine ulaştıracaktı. Mutlaka cenneti Allah'a ulaştığınız için de hak edecektiniz. Öyleyse bütün bu dizayn içerisinde sizlerin hepinizin hedefe varmanız, cennet saadetini elde etmeniz, hepsi bir tek temel baza dayalı. Allah'a ulaşmayı dilemek Allah'ı Rab mevkiine koymak, her an ona müracaat etmek. Eğer müracaat ederseniz, o sizi mutlaka daha çok sever, kendisine müracaat edilmesini ister, Allah olduğu için. Öyleyse hepiniz her fırsatta Allah'a müracaat edenler, Allah'tan dilekte bulunanlar olmalısınız. Allah kalbinizden geçeni gerçekten bilir ama sizin bildiği halde gene de her zaman Allah'a müracaat etmenizi ister. Öyleyse talep sahibi olun. Allah'ın cennetinin, Allah'ın dünya saadetinin sahibi olun. Dileklerimizle sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Anladım.
1: Allah Teala diyor ki onların bu dünya hayatında infak ettiği şeylerin durumu. Ki bunlar kafirler. Sevgili kardeşim, kardeşlerim, kimdir kafir? Kalbinde küfür yanılı olan insanlar. Ne zamandan beri kafirler? Doğuşlarından. Kafirlik nereye kadar devam eder? Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan, mürşidine ulaştığı gün kafirlik meselesi sona erer. Çünkü o gün Allah Teala o kişilerin kalbinin mührünü açar. Onların kalplerindeki küfür kelimesini alır. Onların kalplerinin içine iman kelimesini yazar. Kur'an'a göre kafir, kalbinde yazılı olan küfür kelimesinin sahibinin adıdır. Kur'an-ı Kerim'e göre mümin, kalbinde yazılı olan iman kelimesinin sahibinin adıdır. Şeytansa Allah'a inanan mümindir, inanmayan kafirdir diye bir yalan atmış ortaya, bütün insanları inandırmış. Şimdi bunun doğru olmadığına, doğru olanın Allah'ın söylediği olduğuna, insanları ikna etmekle vazifeliyiz. Biz en çok neden faydalanıyor biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? İnsanların Kur'an-ı Kerim'i bilmemesinden. İnsanlar arasına iblis sakın Kur'an-ı Kerim'i okumaya, anlamaya kalkmayın. Yoksa kafir olursunuz. Bu çok üst seviyede alimlerin işidir. Sizin işiniz değildir. Sakın Kur'an-ı Kerim'e öyle onu anlayacağım diye yaklaşmayın. Allah-u Teala bize ilk emrini verdiği zaman, Kur'an-ı Kerim açıklamalarına başladığımız zaman çok insan gelip bizi tehdit etmişti. Sen Kur'an-ı Kerim'le uğraşıyorsun. Çarpılırsın. Diyenler mi ararsınız? Kur'an-ı Kerim'le uğraşanlar bilmedikleri için bunu yüzlerine gözlerine bulaştırırlar ve kafir olurlar. Sen Allah'a inanıyor musun? Diye sormuşlardı. Biz de inanıyoruz dedik inşallah. İşte şimdi sen şu anda müminsin ama bu Kur'an-ı Kerim'le biraz uğraşırsan küfre girersin. Ha? Kur'an-ı Kerim'le uğraşma. Senin işin değil. Sevgili kardeşlerim, bir grup gelmişti, kalabalık bir grup. Bütün masaları, sandalyeleri doldurmuşlardı bizim o küçücük dergahımızda. O zamanlar dergahımız çok küçük bir dergahtı. Ve bize demişlerdi ki, sen daha Fatiha'yı doğru dürüst okuyamazken kalkmışsın insanlara Kur'an'ı öğretmeye çalışıyorsun. Hangi cesaretle bunları yapıyorsun? Uzun boylu söylendiler. Biz de sorduk Allah-u Teala'ya ne yapmamız lazım diye. Dedi ki onlara vazifeli olduğunu söyle ve onları yemine davet et. Bu kadar basit. Biz dedik ki biz bu konuda vazifeliyiz. Siz de bize inanmıyorsunuz gördüğümüz kadarıyla. İşte Bakara Ali İmran Suresi 61. ayet. Biz de elimizi koyduk bu Kur'an-ı Kerim'in üzerine. Şimdi gelin bakalım hanginiz kendinize güveniyorsanız koyun bu kitabın Kur'an-ı Kerim'in üzerine elinizi. Şimdi Allah-u Teala'ya diyeceğiz ki Ya Rabbi biz vazifeliyiz. Onlar da bizim vazifeli olmadığımızı söylüyorlar. İkimizden birisi yalan söylüyor. Senin lanetin yalan söyleyenin üzerine olsun. Sanki yıldırımla çarpılmış gibi 2 dakikanın içinde hepsi dergaha terk ettiler. Bilmem anlatabildim mi sevgili kardeşlerim? Unutmayın, en kuvvetli biziz. Neden? Çünkü Allah, kainatın sahibi olan Allah bizimle beraber. Öyleyse bu Kur'an-ı Kerim'i açıklama emrini biz ondan aldık. Onun için şu anda dünya üzerinde hiç kimse bizim sahip olduğumuz seviyede Kur'an-ı Kerim'i bilmiyor. Onlar için konunun en hazin tarafı ne biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Arapçayı doğru dürüst okuyamayan, Arapça lisanına doğru dürüst hakim olamayan birisi Kur'an-ı Kerim açıklamasında onların bilmedikleri o kadar çok hakikati ortaya koyuyor ki bundan utanç duydukları için yanımıza yaklaşamıyorlar. Açık bir itirazdır da artık yok. Kaçıyorlar bizden fellik fellik. Şimdi yapabilecekleri şey bizi susturabilmek. Aman insanlar duymasın bunların söylediklerini, bizim cehaletimiz ortaya çıkacak diye ötleri patlıyor. Oysa ki sevgili kardeşlerim deseler ki biz üniversitelerimizden bunu öğrendik. Kim bizim haksız olduğumuzu iddia edebilir? Biz onlara diyeceğiz ki gerçekten haklısınız. Siz üniversitelerinizden bugün öğretmekte olduğunuz dini öğrendiniz. Tasdik ediyoruz. Doğrudur. %100 haklısınız. Bu tasdikin arkasında onlara olan güvenimiz var. Öğrenmeyi dilerlerse bütün kapılar açık. Ve doğrusunu öğrendikleri gün duyacakları o büyük huzuru yanlışta devam ettikleri sürece hiçbir zaman yaşayamayacaklar. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın diyarında, Allah'ın ülkesinde her şey o kadar güzel, o kadar mutluluk verici ki siz de orada olmak istemez misiniz Allah'ın ülkesinde? Duyuyorum seslerinizi, istiyorsunuz. Öyleyse kendinizi başka insanlara adayın. Başka insanların mutluluğu için çalışın. Onlara saadet ulaştırmaya çalışın. Onları mutlu etmeye çalışın. Herkesle meşgul olun. Herkese karınca kaderince bir iyilik yapmaya çalışın. İşte o zaman Allah'ın ülkesindesiniz. Mutlusunuz. Allah razı olsun.
0: Salavat Allah'a salallahu aleyhi Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Errahmanirrahim, Maliki Yevmiddin, İyyâke na'budu ve İyyâke nestaîn, ihdinâs sırâtel müstakîm, ne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim ve'l-dâlin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm, Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, İzleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah bizleri bir araya getirdi. Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere. Bir yeni sohbet, bir yeni beraberlik ve bizim adımlarımız Allah'ın ihsanları. İslam merdiveni 28 basamaklı. 4 tane 7 basamaktan oluşuyor. Bugünkü, bu akşamki konumuz ilk ve ikinci 7 basamaklar. 14. basamağa kadar bir kesim. Konumuz aslında 3. basamaktan başlayan bir güzelliği sergilemek. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir tarafta Allah var, bizi yaratan Allah. Bir tarafta biz varız. Mahluklar, kullar, yaratıklar. Allah-u Teala hepimizi yaratmış. Ona ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır. Bizi insan olarak yaratmış. İnsan olmak şerefine layık görmüş. Kainatın en üstün yaratığı insan. Neden en üstün? Bütün göklerde ve bütün yerlerde, arzlarda neyi yaratmışsa yarattığı her şeyi biz insanlar için yarattığını söylüyor Allah-u Teala. Her şey bizim için. Biz mi? Biz Allah içiniz. Hepimiz, bütün insanlar Allah için yaratılmışız. Lise, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, ne demek biz Allah için yaratılmışız? Yani Allah'tan gelen, bize gelen ve bizde saklanan bir emanet var. Ruh. Sadece insanda Allah'a geri dönecek olan bir vücut bulunuyor. Sadece insanda. İnsandan başka hiçbir mahlukta, ne meleklerde, ne cinlerde Allah'tan gelip Allah'a tekrar geri dönecek olan bir varlık mevcut değil. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Biz insanlar Allah ile en büyük kurbiyetin, en büyük yakınlığın sahibiyiz. Çünkü Allah'a ait bir şey, Allah'ın bize emanet olarak verdiği ruh, ona iade etmek üzere bize emanet edilmiş. Bu dünya hayatını yaşarken ruhumuz da bizimle beraber, ne zamana kadar bizimle beraber, onu Allah'a göndereceğimiz zamana kadar. İşte göndermenin başladığı noktada bugünkü sohbetimiz sona eriyor. Ruhumuzu Allah'a ölmeden evvel nasıl göndeririz? Konumuz oraya kadar. Belki birkaç kelimeyle gönderdikten sonra ne olacağını da izah etmek zamanımız kalır. Birinci basamak. Olayları yaşar insanoğlu. Herkes yaşar. Ama insanların büyük kısmı olayları yanlış değerlendirir. Zanneder ki insanoğlu kendisini sevindiren olaylar hayırdır. Kendisini üzen olaylar şerdir. Allah-u Teala'nın ise zanla ilişkisi yoktur. O sadece hakikatleri söyler bize. Der ki, hayır öyle değil der. Size derecat kazandıran olaylar hayırdır, derecat kaybettiren olaylar da şerdir. Öyleyse hayrın, şerrin gerçek hüviyeti bize derecat kazandırması veya kaybettirmesi. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, derecat kazandığınız olaylar veya derecat kaybettiğiniz olaylar söz konusu. Birinci basamağı herkes yaşar. Mutlaka olayları değerlendirir. Bu değerlendirme safhası ikinci basamağın muhtevasını anlatır. Muhtevasını teşkil eder. İkinci basamakta olayları değerlendiririz. Bütün insanlar olayları değerlendirdikleri zaman Allah-u Teala tarafından kontrol altındadırlar. Ve olayları değerlendiren insanlar değerlendirme standartlarına göre klasifiye edilir Allah-u Teala tarafından. İki sınıf ayrılırlar. Ya Allah Teala onları seçer ya da seçmez. Seçilmeyenler için kurtuluş yoktur. Zaten onların kurtuluş istemedikleri de kesindir. Seçilenlerin de bir kısmı henüz kurtuluşu istememiştir ama en azından kalplerinde maraz yoktur. Kalplerinde zevk yoktur. Onlar isyan halinde değillerdir Allah-u Teala'ya. Allah'ın ayetlerini inkar etmiyorlar, gizlemiyorlar. Yalanlamıyorlar. Böyle olan insanlar Allah-u Teala tarafından seçiliyor. Kimler seçiliyor? Allah'ın ayetlerini gizlemeyenler, yalanlamayanlar ve anlattığımız diğer gruplar. Kısaca bu insanlara, bu tür insanlara Allah-u Teala kalplerinde hayır gördüklerim diyor. Kalplerinde hayır gördüklerim. Görmedikleri konusunda şunu söylüyor. Kalbinde hayır görmediği insanlar için onları diyor işittirseydik bile o kalplerinde hayır olmayanlara işittirseydik bile tekrar ait oldukları kötü yere geri döneceklerdi diyor Allah-u Teala. Kurtuluşa ulaşmaları onların mümkün değil diyor. Sevgili kardeşlerim, Allah kalplerinde hayır gördüklerini işittiriyor. O saydığımız standartların dışında kalan herkes Allah'ın kalbinde hayır gördüğü insandır. İsyan etmiyorsa, yeryüzünde fesat çıkarmıyorsa, insanların sırat-ı müstakime ulaşmasına mani olmuyorsa, Allah'a ulaşmayı henüz dilemese de o kişi seçilir. Zaten seçim Allah'a ulaşmayı dilemekten evvelki safhadır. Olaylar karşısında tutunduğumuz tavır, takındığımız tavır Allah'ın bizi seçmesine veya seçmemesine sebep getiriyor. Bütün olayları değerlendiriyor Allah Teala. Öyleyse seçilmeyenler ikinci basamakta ebediyen kalacaklardır. Kurtuluş ümitleri yoktur. Onlar Allah'a ulaşmayı hiçbir zaman dilemeyeceklerdir. Gidecekleri yerde cehennemdir. Seçilmiş olanlardan bir kısmı Allah'a ulaşmayı dileyecektir. Şura suresi 13. ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor. Allah'ı yeştebi ileyhi men yeşâ'ın. Ve yehdi ileyhi men yunib. Allah insanlardan dilediklerini kendisine seçer. O seçtiklerinden kimler Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah'a yönelme ve ulaştırma diye İki safa var insanlar için. Allah'a yöneltildiği sürece kişinin ruhu vücudundadır. Bir zaman dışarı çıkar, bir zaman içeri girer ama başka hiçbir yere gidemez. O vücudu bırakıp da ruh Allah'a geri dönemez kendi kendine. Mutlaka ayrılma emrini alması gerekir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir düzende Allah ile olan ilişkilerimize baktığımız zaman şunu görüyoruz ki insanlar, Allah-u Teala'ya dileyecek olanlar ya da dileyenler ve dilemeyenler diye ikiye ayrılıyor. Birinci ve ikinci basamaktaki insanlardan seçilmemiş olanların hepsi Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Ne yazık ki seçilenlerden de bir kısmı gene Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Bunların sayısı çok azdır ama öyle de olsa seçilmelerine rağmen Allah'a ulaşmayı dilememişlerdir. Sadece Allah yönelenleri kendisine ulaştırır diyor. Yani Allah'a ulaşmayı dileyenleri kendisine ulaştırır diyor. Allah'a ulaşmayı dileyen insanları Allah kendisine yöneltir. Sonra da yönelttiklerini mutlaka kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah'a ulaşmayı diledik. Ne olur? Üçüncü basamağa terfi ederiz, yükseliriz. Üçüncü basamak. Birinci, ikinci ve üçüncü basamaklar. Allah kalbimize bakar. Kalbimizi dinler. Ve kalbimizdekini bilir. Eğer kalbimizde Allah'a ulaşma dileğini görürse, kalbinde Allah'a ulaşma dileğini görürse, işitirse ve bilirse, ki aynı anda üçü de gerçekleşir. Hem görür, hem işitir, hem bilir. Ve o kişi kurtulmuştur. O kişi yaşarsa mutlaka Allah-u Teala onun ruhunu kendi zatına ulaştıracak. O kişiyi mutlaka evliya kılacaktır. Mutlak bir oldu. Olmaması mümkün olmayan bir şey. Ama ya kişinin ömrü vefa etmezse, o zaman Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşidine evvel ulaşmadan evvel ölürse kişi birinci kat cennete girer. Mürşidine ulaştıktan sonra ruhu Allah'a ulaşmadan ölürse ikinci kat cennete girer. Allah'a ulaşırsa o zaman üçüncü kat cennetin sahibi olur kişi. Allah'ın evliyası olur ve dünya saadetinin de yarısını kazanmış olur. Bu Allah'ın garantisi altındadır. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek veya dilememek konumuz bu. Allah'a ulaşmayı dilemezsek ne olur? Dilemezsek gideceğimiz yer cehennem olur. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimsenin kurtulması mümkün değildir. İşte Allah Teala buyuruyor. Ne diyor Allah Teala? Yunus suresi 7 ve 8. ayetler. Allah Teala buyuruyor. اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا Onlar bize ulaşmayı dilemezler. Böyle diyor Allah-u Teala. اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا Bize ulaşmayı onlar bilemezler. Yani ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Ve radu bil hayatet dünya, dünya hayatından razıdırlar. Batme en nübiha

hiç alakadar etmez. İnsanlar ya Allah'ın ilmini bilirler ya da bilmezler. Ya ayetlerinden haberdarlarlar veya gafildirler. Öyleyse kimdir Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar? Allah'a ulaşmayı bilemeyenler. Peki bu insanların sonu nedir? Sonu hemen geliyor 8. ayette. Ülâike mevâhümün nârı bimâ kânû yeksibûn. İktisap ettiklerinden, iktisap ettikleri derecelerden dolayı diyor Allah Teala, onların gidecekleri yer cehennemdir. Yani ne demek bu? Yani onların günahları sevaplarından fazladır. Bu sebeple gidecekleri yer cehennemdir diyor Allah Teala. İktisap ettikleri dereceler sebebiyle bir insanın cehenneme gidebilmesi için günahlarının mutlaka sevaplarından fazla olması lazım. Öyleyse konumuza bu açıdan yaklaşalım. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse bir defa madde bir, o kişi Allah'ın ayetlerinden gafildir. Öyleyse bakalım Araf 146 ne diyor bu konuda? Diyor ki Se'asrufu aleyeti an ayeti ellezine yetekeberine fil ardı bi gaylin hakkı ve in yarev külle ayetin la yu'minu biha ve in yarev sebiler rüşte la yettehuzuhu sebila ve in yarev sebiler gayye yettehuzuhu sebila zalike beyennin kezibu bi ayatina ve kânu anha gafilin. Ne diyor Allah Teala? O insanları ayetlerimizi anlamaktan çevireceğiz ki onlar yeryüzünde haksız yere kibirle dolaşmaktadırlar. Allah'ın bütün ayetlerini görseler inanmazlar. İrşad yolunu gördükleri zaman irşad yolunu yol olarak kabul etmezler. Gay yolunu gördükleri zaman o yolu kendilerine yol olarak kabul ederler. Sonra ne diyor Allah Teala? Sonra diyor ki bunun sebebi onların ayetlerimizi yalanlamaları ve ayetlerimizden gafil olmalarıdır diyor. Öyleyse Allah'ın ayetlerinden gafil olan insanlar var sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah'ın ayetlerinden gafil olan insanlar. Bu insanların müşterek özellikleri Allah'a ulaşmayı dilememek. Yunus 7 ve 8'de Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin Allah'ın ayetlerinden gafil olduğunu söylüyor Allah Teala. Burada da bir sonraki safhadan bahsediyor Allah Teala. İrşad makamını gördükleri halde onu dikkate almamaları. İrşad makamını irşad makamı olarak görmemeleri. Mürşidi herhangi bir insandan ayırt etmemeleri, irşat yolunu yol olarak kabul etmemeleri, müşterek özellikler. Öyleyse öyle bir düzeyde Allah'a ulaşmayı dilememek demek bu. İrşad yolunu yol olarak kabul etmiyorsa kişi Allah'a ulaşmayı dilememiş demektir. Eğer dileseydi Allah Teala mutlaka mürşidi ona sevdirecekti ve o kişi için

irşat yolu gerçekten onun geçeceği bir yol olacaktır Allah'a ulaşmak üzere. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizayn söz konusu. Kişi Allah'a ulaşmayı bilemiyor, eğer bilemiyorsa o kişinin gideceği yer cehennem. Peki bir de madalyonun öbür tarafına bakalım. Ya bu kişi Allah'a ulaşmayı dilerse ne olacak? O zaman irşat yolunu seçecek kendisine yol olarak. Allah'a ulaşmayı dilerse bu kişi mutlaka kurtuluşa ulaşacak. Kim irşat yolunu Allah'a ulaşmayı dilerse ne olur? Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Bir. İrşat yolunu dilerse Allah onu mutlaka cennetine alır. İki. İrşat yolunu dilerse Allah onu evliya kılar. Şimdi irşat yolunu dileyen bir insanın bu kurtuluş hükümlerini beraberce görelim. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Evvela Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin kurtuluşu garanti edilmiş Allah tarafından. Vel-Asr suresi bu büyük hakikati anlatıyor bizlere sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Vel-Asr innen insane lefî husr ilellezîne âminû. Asr'a yemin ederim. Asr'a yemin olsun. Muhakkak ki insanlar hüsrandadırlar. Ama âmin olanlar hariç. Onlar hüsranda değillerdir. Öyleyse ne demek istiyor Allah Teala? Kimdir Hüsran'da olanlar? Günahları sevaplarından fazla olanlar. İşte Mü'minin suresinin 103. ayet-i kerimesi. Allah Teala şöyle buyuruyor. Diyor ki kimin kıyamet günü sevapları hafif gelirse, yani günahları ağır basarsa, onların gidecekleri yer cehennemdir. Ebediyen cehennemde kalacaklardır. Onlar hüsranda olanlardır diyor Allah-u Teala. Öyleyse hüsranda olan insanlar, kim bu insanlar? Cehenneme gidecek olan insanlar. Hüsranda olan insanlar, günahları sevaplarından fazla olan insanlar. Ama amin olanlar, onlar hüsranda değiller. Günahları sevaplarından fazla değil amin olanların. Sevapları günahlarından fazla. Öyleyse kesin olgu şu. Kim amin olursa, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişi mutlaka felaha erecek. Mutlaka Allah'ın cennetine girecek. Yani cehenneme girmesi söz konusu değil, hüsranda olan birisi değil, mutlaka kurtuluşa ulaşacak bu kişi. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, amine olan kişi mutlaka hüsranda olmayan bir kişidir. Öyleyse günahları sevaplarından fazla değil. Aksine sevapları günahlarından fazla. Mutlaka Allah'ın cennetine girecek. Ne oluyor? Allah Teala garanti ediyor. Amin olanları mutlaka cennetine koyacağı kesin. Onların hüsranda olmayacağını Allah Teala garanti ediyor.
Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi, amin olan kişi, demek ki mutlaka Allah'ın cennetine girecek. O kişi hüsranda olmayanlardan birisi. Peki, başka ne diyor Allah Teala? Kim diyor amin olursa, Allah'a ulaşmayı dilerse, mutlaka o kişiyi biz kendimize ulaştırırız. İşte Hud suresinin 29. ayet-i kerimesi. Şöyle diyor Allah Teala. Hazreti Nuh kavmine dedi ki, ey kavmim, ben bu yanımda bulunan amin olanları yanımdan kovamam. Siz onları kovmamı istiyorsunuz ama ben onları yanımdan kovamam. Çünkü onlar mutlaka Allah'a mülaki olacaklardır. Yani Allah Teala burada Hud suresinin 29. ayet-i kerimesinde kim Allah'a ulaşmayı izlerse mutlaka Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Ankebut suresinin 5. ayet-i kerimesinde Allah Teala aynı şeyi söylüyor. Diyor ki emen kâne yercu likâ Allâhe fe inne ecelallâhi lâhu. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün, Allah'a ulaşma günü mutlaka tahakkuk edecektir. Mutlaka gelecektir diyor Allah Teala. Allah'ın tayin ettiği bir gün var. Kimin için? Allah'a ulaşmayı dileyenler için. Ve o kişiler mutlaka Allah'a ulaşıyorlar. Allah'a ulaşmayı dileyenler mutlaka Allah'a ulaşıyorlar. Allah Teala garanti ediyor. Kim bana ulaşmayı dilerse benim tayin ettiğim o gün mutlaka gelecektir. Yani o kişilerin ruhları mutlaka bana ulaşacaktır diyor Allah Teala. Peki ulaşırsa ne olur? Kimin ruhu Allah'a ulaşırsa o kişi evvaptır. Ruhunu Allah'a ulaştırmış, sığınağa sığınmış olan bir insandır. O kişi takva sahibidir. Mutlaka Allah'ın cennetine girecektir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu muhtevaya bakıyoruz beraberce. Görüyoruz ki Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi mutlaka Allah'a ulaşacaktır. Ve Allah'a ulaşan kişi evvaptır. Yani neaba, sığınağa sığınmış olan birisidir. Öyleyse böyle bir dizaynda bu kişi hangi hüviyettedir? İşte onu Allah Teala en güzel standartta anlatıyor. Evvaptır bu kişi. Ruhunu Allah'a ulaştırmış olan kişidir. Ve mutlaka Allah'ın cennetine girecektir. İşte Kaf 31-32. Allah-u Teala Kaf suresinin 31 ve 32. ayetlerinde şöyle buyuruyor. Ve uzdifetül cennetil lilmuttakine gayri vahid. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. Hazamatu adına. İşte vaad olduğunuz şey budur, bu cennettir. Yani buyurun, cennete girin. Likilli evvabin hafiz. Bütün evvap olanlar için, yani ruhlarını sığınağa, meaba sığındırmış, meaba geri döndürmüş olanlar için ve hafiz olanlar için, yani başlarının üzerinde muhafız taşıyanları, muhafaza altına alınmış olanlar için diyor. Devrin imamının başlarının üzerine gelip de ruhunun orada onların üzerinde yer işgal ettiği herkes hafizdir. Öyleyse 14. basamak kişinin kurtuluşuna medar olur. 14. basamakta kişi hafiz olur. Bellidir ki o kişinin ruhu mutlaka Allah'a ulaşacaktır. O kişi hayatta da olsa ulaşacaktır, ölse de ulaşacaktır. Hayatta olsa ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmış birisi olacaktır kişi.
Ama başka bir husus söz konusuysa yani kişi yolda ölürse bu sefer de Azrail Aleyhisselam alıp o kişinin ruhunu Allah'a ulaştıracaktır. Her halükarda ruh Allah'a dönecektir. Ama bu kişi Allah'a ulaşmayı dileyen birisidir. Ve cenneti Allah'a ulaşmayı dilediği an zaten garanti etmiştir. Çünkü Allah Teala kim amin olursa o hüsranda değildir diyor. Şimdi burada enteresan bir olay var. Hüsranda olmayan bir insan. Ama hüsranda olanlar günahları sevaplarından fazla olanlardı. Hüsranda olmayanlar da sevapları günahlarından fazla olanlar. Bu kişinin günahları nasıl sevaplarından fazla olacak? Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah-u Teala ard arda işlemler vücuda getiriyor o kişinin üzerinde. Bir, gözlerindeki hicab-ı mestureyi alıyor. İki, kulaklarındaki vakrayı alıyor. Üç, kalbindeki ekinleti alıyor. Dört, yerine ifat koyuyor. Kalbine ulaşıp kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açıyor. Ard arda işlevler. O kişi huşu sahibi oluyor ve Allah'ına mürşidini gösteriyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda Allah ile olan kişinin ilişkilerinde o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi konunun başlangıcı, ruhunu Allah'a ulaştırması konunun sonu. Ama kurtulmuş her halükarda garanti ediyor Allah-u Teala tarafından. Kişinin ruhunu Allah'a ulaştırması demek, Allah'a verdiği misaki gerçekleştirmesi demek. Yemini de nefsinin tezkiyesinde garanti etmesi demek. Onu da gerçekleştirmesi demek. Kim 21. basamağa ulaşırsa o kişinin ruhu Allah'a ulaşmış olur. Kişinin nefsi de tezkiye edilmiş olur. Öyleyse iki ayrı cepheden o kişi bir hedefe ulaşıyor. Ruhunu Allah'a ulaştırıyor ve yeminli ve misakini gerçekleştirdiği için kişi takva sahibi oluyor. Âl-i İmran 76 ve 77. ayet-i kerimeler. Allah-u Teala buyuruyor ki

Kim diyor Allah Teala? Allah'a verdiği yeminini, misakini yerine getirmezse onların ahirette bir nasibi yoktur diyor. Kim de yerine getirirse onlar takva sahibidir diyor Allah Teala. Takva sahiplerini de Allah sever diyor. Ve takva sahiplerinin mutlaka cennete gireceğini söylüyor Ali İmran Suresinin 15. ayet kelimesi. Takva sahiplerinin altından ırmaklar akan cennete konulacağını ifade ediyor. 198. ayet-i kerimesi de yine Ali İmran Suresinin gene takva sahiplerinin mutlaka Allah'ın cennetine gireceğini söylüyor. Öyleyse Allah'ın cennetine girmek söz konusu. Eğer bir insan yeminlerini misakini yerine getirmezse ahirette nasibi yok. Gideceğin yer cehennemdir diyor Allah-u Teala. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler ancak bu durumdalar. Allah'a verdikleri yeminlerini misaki asla yerine getiremezler. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin ruhunu Allah'a ulaştırması hiçbir zaman gerçekleşmez. Çünkü Allah-u Teala ona istemediği için nasip kılmayacaktır. Bize ulaşmayı dilemeyenleri bize ulaştırmayız diyor Allah Teala. Onları cehenneme ulaştırırız diyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve bütün insanlar için söz konusu olan Allah ile olan ilişkiler. İşte insanlardan her kim Allah'a ulaşırsa mutlaka demek ki Allah'ın cennetine girecek. Allah-u Teala da garanti ettiğine göre kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka o kişi Allah-u Teala kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. Hayat vermişse kendisine ulaştırdığınızsa mutlaka cenneti alacağını gene garanti etmiş. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şimdi bakalım ne olur? Bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse bundan sonra neler olur? Allah derhal işitir, bilir ve görür. Ve rahim esmasıyla o kişinin üzerinde tecelliye başlar. Yusuf Suresi 53. ayet-i kerime. Ben nefsimi ibra edemem, temize çıkartamam çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Öyleyse Allah-u Teala kim Allah'a ulaşmayı dilerse onların üzerinde rahim esmasıyla tecelliye başlıyor. Bu tecelli tesirler oluşturuyor. Birinci sonuç o kişinin bütün insanların gözünde bulunan hicab-ı mestureyi o kişinin gözünden alma. Gizli perde, örtü, örtülü perde. Sonra kişinin kulaklarından vakrayı alıyor Allah Teala. Sonra kalbinden ekinleti alıyor. İsra Suresinin 45 ve 46. ayetlerinde Allah Teala buyuruyor.

Habibim, sen Allah'ın tekliğini söyleyerek onları Kur'an-ı Kerim'e tilavet ettiğin var. O Allah'a ulaşmaya inanmayanlar da, yani ölmeden evvel ruhlarını Allah'a ulaştırmaya inanmayanlar da senin aranda, onların gözünün üzerinde yani hicab-ı mesture vardır diyor, gizli bir perde vardır. Onların kulaklarında vakra vardır. Allah sana seni işitmezler. Onların kalplerinde ekinnet vardır. Seni idrak edemezler. Sen sözlerini bitirdiğin zaman onlar nefretle arkalarından uzaklaşırlar. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın.

Böyle bir dizaynda Allah'a ulaşmayı dileyen kişi de Allah Teala evvela o kişinin gözünden hicab-ı mestureyi alıyor. Kişi irşat makamına bakıyor, onu görüyor irşat makamı olarak artık. Neden? Kulaklarını açmıştır Allah Teala o kişinin, vakayı almıştır. Artık irşat makamının söylediklerini işitmeye başlamıştır. Manasına varmaya başlamıştır kişi. Kalbindeki ekinleti almıştır. Allah'ın söylediklerini idrak etmeye başlamıştır kişi. Çünkü yerine ihfaz koymuştur Allah Teala. İdrakini önleyen ilahi kompütürü almış. İdraki sağlayan yeni bir kompütür koymuştur kalbine. Bilgisayar. Kalplerine ihfaz koyulanlarsa kendilerine ilim verilenler, irşat makamının söylediklerinin haktan inen sözler olduğundan emin olsunlar diye yapılıyor. Böylece kişinin kapalı olan gözleri açılıyor. Hayata geliyor kişi. Kapalı olan kulakları açılıyor. Hayata geliyor kişi. Ve kapalı olan kalbi ekinlete alınıyor. Kalbi idrak etme hassasına sahip olan ihfat müessesesine donatılıyor. Biz Allah'a ulaşmayı dileyerek bir adım attık. Allah'ın ihsanları, nimetleri daima bire ondur. Ne yaptı Allah Teala? 10 tane nimet, 10 tane ihsan verecek kişiye. Birinci ihsanı, kalpteki Allah'a ulaşma talebini gördüğü zaman Allah Teala'nın derhal müdahalesi. Bu müdahaleyle ne oluyor? Bu müdahaleyle

Allah Teala kişiyi ölüyken hayata getiriyor. Gözlerinde hicab-ı mestiri olanlara ölü diyor Allah Teala. Kulaklarında vakra olanlara ölü diyor. Kalbinde ekinlet olanlara ölü diyor. Diyor Allah ve Resulü sizi hayat verecek şeylere çağırdıkları halde siz gitmiyorsunuz diyor. Hala akıl etmeyecek misiniz diyor. Onlar mezardaki ölüler gibidirler diyor. Seni işitmeyenler, sen ölülere işittiremezsin diyor Allah Teala. Böylece işitmeyen kulaklar, duymayan kulaklar, işitmeyen kulaklar işitmeye başlıyor, manaya varmaya başlıyor. Kulakları manaya varınca irşadın ne olduğunu anlıyor kişi. İrşad müessesesinin sahibi olan mürşide herhangi bir kişi olarak bakmıyor artık. Mürşit diye bakıyor. İrşada ulaştıran birisi diye bakıyor. Kalbindeki ikinci sebebiyle de bu anladığı şeyleri kalbine indiriyor ve böylece idrak ediyor. Sonra ne yapıyor Allah Teala? Sonra o kişinin kalbine ulaşıyor. Tegamin olmuyor. Femen yumin billahi yehsi kalbe. Kim Allah'a amin olursa, Allah'a ulaşmayı dilerse, onların kalbinin içine, kalbine hidayet koyarız. Kalbine ulaşırız. Diyor Allah-u Teala. Kalbe ulaşan Allah-u Teala ne yapar kalpte nefsin kalbinde? Nefsin kalbinin şeytana dönük konumda olan nur kapısını Allah'a dönük hale getirir. Artık onların kalpleri Allah'a döndürülmüştür. Kaf suresi 33. ayet-i kerime. Biz de onların kalplerini Allah'a döndürürüz. Kimlerin? Gaybde Rahman'a huşu duyanların. Daha kalbe rahmet sızmamıştır. Bu noktada kuru toprakların rahmete nasıl ihtiyacı varsa, o topraklar huşu içinde nasıl yağmur beklerlerse, rahmet beklerlerse, nefsin kalbi de gaybde Rahman'a huşu duyan nefsin kalbi de topraklar huşuyla rahmeti Allah'ın yağmurunu beklediği gibi o kişinin kalbi de huşuyla Allah'ın rahmetini bekler. Ve bunun üzerine Allah Teala o kişinin kalbinin göğsünden kalbine nur yolunu açar. Enam suresi 125. ayet-i kerime. Femen yuridullahi en yehdiyehu yeşrah sadrehu lillislami. Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse onların göğsünü şerh eder, yarar ve teslime yani İslam olmaya açar. İslam Allah'a teslim olmak demektir. Ve İslam'a açar diyor Allah Teala. Allah'a teslim olmaya açar. Ne yapmıştır? O kişinin göğsünden kalbine bir yol açmıştır. Şerh ederek, yararak göğsünü kişinin. Kimlere yapıyormuş Allah Teala bunu? Kimi kendisine ulaştırmayı dilerse. Öyleyse bir, Allah'a ulaşmayı dileyenler var. İki, Allah'ın kendisine ulaştırmayı diledikleri var. İşte Allah Teala kişileri kendine ulaştırmayı diliyor. Kimleri kendisine ulaştırmayı diliyor? Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları. Böylece o kişilerin göğüslerinden kalplerine bir nur yolu açıyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın o kişinin kalbine nur yolu açması söz konusu açıyor. Bundan sonra kişi zikir yaptığı zaman Allah'ın katından gelen rahmet yapar, o kişinin göğsüne geliyor. Şifre yolu takip ederek göğüsten içeri giriyor, kalbe ulaşıyor ama kalp mühürlü.
mühürlü kalbin içine sızmaya çalışıyor fazıllar, sızamıyorlar. Fazlın girmesi mümkün değil. Ama rahmet nurları sızabiliyor. İşte bu sızıntı %1 derken %2 oluyor. O zaman kişi nefsinin kalbinde Allah'ın rahmeti biriktiği için Allah onunla kalbine de hayat veriyor kişinin. Rahmet kalbe sızıyor ve kalbe hayat veriyor. Nasıl Allah Teala huşuyla rahmet bekleyen topraklara rahmetiyle elbise giydiriyorsa, çıplak olan ağaçları giydiriyorsa, hayat veriyorsa onlara, insan için de aynı şey söz konusu oluyor. Ve bu kişi nefsinin kalbine %2 %2'ni tahakkuk ederek rahmet yerleşimi söz konusu olduğu zaman bu kişi huşuya ulaşıyor. Allah'ın sözü var, kim huşuya ulaşırsa onlara mürşidini gösterecek diye. Hacet namazı sorarak kendisinden hacet namazı kılarak sordukları zaman. Diyor ki Allah-u Teala وَاِسْتَعِينُ بِالصَّبْرِ وَالسَّلَاةِ اِنَّهَا لَكَبِيرَةٍ اِلَّا عَلَى الْحَاشِينَ اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مِلَاكِ رَبِّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ Bakara 45-46 diyor ki Allah-u Teala

0: sabırla ve namazla, yani hacet namazıyla Allah'tan istihane isteyin. İstihane, Allah'tan mürşidini görmeyi talep etmek. İnne hele kibiretün illa alel haşin. Bu zor bir iştir. Kebir bir iştir, büyük bir iştir. Ama huşu sahipleri için zor değildir. Ellezine yezunnune ennehum milaki rabbehum ve ennehum ileyhi raciun. O huşu sahipleri ki Allah'a mülaki olacaklarına, ruhlarını ölmeden Allah'a ulaştıracaklarına yakin hasıl ederek kesin şekilde inanırlar. Ve ruhlarının ölümden sonra tekrar Allah'a geri döneceğine yakin hasıl ederek gene kesin şekilde inanırlar. اَلَّذ۪ينَ يَظُنُّونَ اَنَّهُمْ مِلَاكِ رَبِّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجُونَ. İşte huşunun inanç kesimi. Yakin hasıl ederek kesin şekilde ruhunu Allah'a ulaştıracağına inanmak. Kim böyle bir inancın sahibi ise Allah o kişiye hacet namazını kılma arzusu verir. Ve kişi hacet namazını kıldığı zaman Allah-u Teala mutlaka ona mürşidini gösterir. Kişi mürşidine ulaşıp önünde diz çöker, tövbe eder, el öper. Burası 14. basamaktır. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı diliyor kişi. Dördüncü basamakta Allah rahim esmasını tecelli ediyor. Beşinci basamakta gözlerindeki hicab-ı mestureyi alıyor. Altıncı basamakta kulaklardaki vakayı alıyor. Yedinci basamakta kalbindeki ikindeti alıyor ve yerine ifat koyuyor. Sekizinci basamakta kalbe ulaşıyor. Dokuzuncu basamakta kalbinin kapısını Allah'a çeviriyor. Onuncu basamakta göğsünden kalbine Allah'a nur yolunu açıyor. 11. basamakta kişi zikir yapıyor. Kalbin içine rahmet sızması başlıyor. Bu rahmet %2'yi bulduğu zaman kişi 12. basamakta huşu sahibi oluyor. Ve bundan sonra kişi hacet namazı kılarak mürşidini sorunca mürşidini Allah Teala o kişiye gösteriyor. Allah'ın 10. ihsanı ve 10. ihsanla birlikte kişi mürşidine ulaşıyor. Ulaşırsa ne olur? Kişi mürşidine ulaşırsa tabi olur. Tabiyet ona 10 tane nimet kazandıracaktır. Sadece 10 tane ihsanla mürşidine ulaşan kişinin tövbesinde bu 10 tane nimet verilir kişiye. Allah Teala o kişinin başının üzerine devrin imamının ruhunu getirir, ulaştırır, birinci nimet. Kişinin kalbinin mührünü açar Allah Teala, ikinci nimet. Kalbin içindeki küfür kelimesini dışarı çıkarır. Üçüncü nimet, kalbin içine imanı yazar. Dördüncü nimet. Allah o kişinin bütün günahlarını sevaba çevirir. Beşinci nimet. Ruhu Allah'a doğru yola çıkar. Nefsi teskiye olmaya başlar. Altıncı ve yedinci nimetler. Fizik vücudu şeytana kullanmaktan kurtulup Allah'a kul olmaya başlar. Allah ona bir bacağında 100 tane bulunan 7 bacaklı bir bitki gibi onu nimetlendirir. 1'e 100 vermeye başlar o günden itibaren. Her bir tek derecelik sevabına 100 katını vermeye başlar Allah-u Teala. Halbuki ondan evvel 10 katını veriyordu. Ve 10. nimet Allah-u Teala'nın o kişiye rahmetle, vaaz gönderilirken şimdi rahmetle salavatta gönderilmeye başlanmış. İşte sevgili kardeşlerim, bundan sonra kişi zikir yapacak. Ruhu Allah'a doğru bir yolculuk yapacak. 7 tane nefs kademesini aşacak. Emmare, levame, mülkine, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademeleri. Ruh da her birinde bir gök katı yükselerek Allah'ın rızasına ulaşacak ve hidayete erecek. Allah'ın evliyası olacak. İşte bizim adımlarımız, bir adım attık. Allah Teala 10 tane ihsan verdi. O ihsanla mürşidimize ulaştık. Tabi olduk. 10 tane de nimet verdi. Ve Allah'a doğru yola çıkan ruhumuzu Allah kendi zatına ulaştırdı. Ve o kişiyi evliya yaptı. İşte bizim adımlarımız, işte Allah'ın ihsanları ve ihsanın arkasından Allah'ın nimeti. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada sözlerimiz inşallah tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması, dileklerimizle, dualarımızla, sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ar-Rahman. Estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullah. Aleyhim gayrı mağdubi aleyhim ve raddallin. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte bir defa daha gene beraberiz. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bu beraberliği Yüce Rabbimiz bizlere nasip etti. Öyleyse mutlaka Allah ile olan ilişkilerimizde Allah'ın bütün güzellikleri sizinle olsun diye dua ederiz. Bu akşamki konumuz ruh nedir? Biliyorsunuz ki biz insanlar fizik vücut, ruh ve nefs olmak üzere 3 ayrı vücudun sahibiyiz. Her ne kadar bir takım insanlar ruhla nefsi aynı şey zannederlerse de bunun büyük bir hata olduğunu defaatle buradan sizlere anlattık. Ruh, Allah'tan bize emanet olarak verilmiş olan, tekrar Allah'a bu dünya hayatını yaşarken mutlaka göndermek, döndürmek mecburiyetinde olduğumuz bir varlıktır. Ruhumuzu mutlaka şu dünya hayatını yaşarken Allah'a iade etmek, göndermek mecburiyetindeyiz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ruhun sahibi Allah'tır. Hepinizin ruhu Allah'tan gelen ve size verilen bir emanettir. Bu emaneti onun sahibine teslim etmekle 12 defa mükellef kılınırız. Ruh Allah'tan gelmiştir. İnsandaki bir emanettir. Mutlaka Allah'a dönecektir. Eğer siz ruhunuzu şu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmazsanız ölümünüzden sonra ruhunuzu Allah kendisine
1: Azrail-i'nsan veya onun yardımcı melekleriyle mutlaka geri döndürtür. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, bedenleyenler, böyle bir dizayda bir ruhunuz var. Allah'tan gelen Allah'a tekrar geri dönecek. Nefsiniz mi? O Allah'tan gelmemiştir. Sizde bir emanette değildir. Sizinle beraber olsun diye Allah-u Teala tarafından yaratılmış olan ikinci vücudunuzdur. Ve bildiğiniz rüya adı verilen olayları o ikinci vücudunuzla yaşarsınız. Ne Allah'tan gelmiştir ne de Allah'a geri dönmesi söz konusudur. Öyleyse nefs ne yapar? Biz öldükten sonra her zaman gittiği, hayattayken de bizden her gece ayrılır, uyuduğumuz zaman, bayıldığımız zaman ayrılır, öldüğümüz zaman da ayrılacak. Hayattayken bizden ayrılan nefsimiz nereye gider? Geceleri uyuduğumuz zaman dilediği her yere gider. Bütün alemlere gitmek yetkisinin sahibidir. Ama yıldızların bulunduğu kademelerde, yani emr alemine yükselmek imkanının sahibi değildir. Zülman aleme gidebilir. Berza alemine zaten gider. Berza alemi onun gerçek alemidir. Orada fizik standartlarda yaşar. Öyleyse söz konusu olan ruh. Ruh, diyelim ki tekamülün son mertebesine göre yaratılmıştır. Tekamülün zirvesinde yaratılmıştır. Yani ruhun kalbine baktığınız zaman orada 19 tane hasret göreceksiniz. Tekamül etmiş bir varlığın bütün statüsü orada mevcuttur. Orada yalnız güzellikler vardır. Allah'ın bütün emirlerine mutlak itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen hasretler ruhunuzun kalbini doldurur. Nefsinizin kalbinde bulunan öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, düşmanlık gibi afetlerin karşılığı olan onların tam karşıtları ruhunuzun muhtevası içindedir. Bunlar hasretlerdir. Ruhunuzun içerisi sadece hasretlerle doludur. Hiçbir zaman değişmezler onlar. Hasretler siz yaşadığınız sürece de aynı kalırlar. Ondan sonra da aynı kalmakta devam ederler. Yani ruhunuz sadece güzelliklerden oluşur. Hiçbir zaman değişmesi mümkün değildir. Güzelden çirkine dönüşmesi mümkün değildir. Nefsin ulaşması lazım gelen hedefi işaret eder. Nefsin örneğidir. Nefsin hedef iddia etmesi lazım gelen muhteşem bir varlıktır ruhunuz. Ruhunuzdaki hasretler, Allah'ın bütün emirlerine mutlak itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik taşırlar. Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellikten bahsediyoruz. Ruhunuz bu sebeple hep mutlu bir hayatı yaşar. Çünkü kendisi sadece güzellikleri işlemek için aklınıza devamlı müracaatlar eder. Peki ruhunuzu üzen olaylar olur mu? Elbette olur. Nefsinizin yaptığı her hata ruhunuzu üzer. Neden? Çünkü ruhunuz Allah'tan gelmiştir ve Allah'a geri dönmenin özlemini çekmektedir. Mutlaka geri dönecektir. Ama Allah'ın emrine paralel olarak ruhunuz siz bu dünya hayatını yaşarken Allah'a dönmeyi murad eder, arzu eder. Temennisi ve varmak istediği hedef odur. Ve Allah-u Teala'nın da 12 defa üzerine farz kıldığı bir vakadır bu. Ama ne var ki bunu kendi başına yapamaz. Yapabilmesi başka bir varlığın Allah'ın emrine itaat etmesine bağlı. O da nefsiniz. Nefsiniz afetlerinin %50'den fazlasını yok etmedikçe, zikir adı verilen bir müesseseyle yok etmedikçe, nefs tezkiyesi yapmadıkça, tezkiye noktasına ulaşmadıkça ruhunuz 7 tane gök katını aşıp Allah'a varamaz. Öyleyse ruhunuzdan Allah'a doğru bir yolculuk yapması lazım ve ruhunuzun üzerine 12 defa farz kılınmış. 1. Zümer 54. Ve inibü ilâ rabbikum ve eslimu lehu min kabriye yetekimin azâbe. Sümmelâtın sorun. Üzerinize ölüm gelmeden önce azap gelmeden önce Allah'a yönelin. Ve ona, Allah'a teslim olun. Yoksa sonra yardım olunmazsınız. Yardım olmasınızdan Allah Teala'nın muradı ne? Mürşide ulaşamazsınız. Yardımcınız olmaz. Yardım olunmazsınız. Lan murat bu. Allah da size yardım etmez. İrşad makamı da yardım etmez. Devrin imamı da yardım etmez. İkinci ayet-i kerime Rum 31. Minibine ileyhi ve yettekun. Ona yönel, Allah'a dön. Ruhunu Allah'a döndür ve takva sahibi ol. Üçüncü ayet-i kerime Fecr 27. Ricari ila rabbikin. Fecr 28. Ricari ila rabbike. Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. Ey ruh diyor Allah-u Teala. Dördüncü ayet-i kerime Zariyat 50. Fefirru ilallahi. Öyleyse Allah'a firar et. Allah'a kaç. Allah'a sığın. Allah bir sığınaktır. Mehaptır. Kim ruhunu Allah'a ulaştırırsa o mehaba sığınmış manasına gelen evvab kelimesiyle anlatılır Kur'an-ı Kerim'de. Evvab mehaba geri dönmüş. Mehaba sığınak olan, sığınağa sığınmış anlamına gelen bir kelimedir. Kimin ruhu o kişi ölmeden evvel Allah'a ulaşmışsa o kişi Kur'an'da evvab adıyla anılır. Sevgili öğrenciler, ümmetler, dinleyenler, biliyoruz ki bütün güzellikler insanlar için. Altıncı ayet-i kerime, beşinci ayet-i kerime, Lokman 15. Vettebi sebi'yle men enâve ileyye. Kim bana ulaşmışsa, yönelmiş ve bana ulaşmışsa, sen de onun yoluna uy, tabi ol. Aynı yolu, sırat-ı müstakimi takip ederek, sen de bana ulaş diyor Allah-u Teala. Altıncı ayet-i kerime, Yunus suresinin 25. ayet-i kerimesi, Allah-u Teala buyuruyor, Allah'ın yedi darüsselamı yehtimen yeşay ila sırat-ı müstakim. Allah selam yurduna, selamet yurduna, teslim yurduna, üçü de uyuyor buraya, davet eder. Selam kelimesi de, selamet kelimesi de, teslim kelimesi de, İslam kelimesi de aynı kökten gelmiştir. Selim. Ve bu kökteki manada selam yurdu dediği Allah Teala'nın zatı ve Allah selam yurduna davet eder. Çünkü oraya ulaşan selamette de ulaşır. Mutlaka Allah'ın cennetine girer. Allah selam yurduna davet eder ve kimi oraya ulaştırırsa, ulaştırmayı dilerse onu sırat-ı müstakime ulaştırır diyor Allah Teala. Sırat-ı müstakim de Allah'ın zatına ulaştıran yol. Hidayete erdiren yol. İşte Nisa 175. Kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı, yani Allah'ın zatına yok olmayı dilerse Allah bunları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime iletir. Kendisine ulaştıran sırat-ı müstakim. İşte Yunus 25'te de Allah Teala kendisine ulaştıran sırat-ı müstakimden bahsediyor. Ve 7. ayet-i kerime üzerinde 8 Veskül ismini hamdike ve tevet edineyi teptiğine Allah'ın ismini zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a geri dön diyor Allah Teala. Allah'ın isminden, Allah'ın ismini zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Allah'a geri dön. Allah'a vasıl ol. Allah'a dön. 8. ayet-i kerime Naide 7. O zaman işittik ve itaat ettik dediniz. Allah da size misakinizi farz kıldı, vasiyet etti diyor Allah Teala. Allah Teala o günkü ezelde hepimizi vücuda getiriyor. Babalarımızın zahrından, bizim de sırtımızdan bizim çocuklarımızı vücuda getiriyor. Ve hepimize birden diyor ki Elestü bir Rabbiküm, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Bundan sonra Elestü'nün de bundan sonra ne oldu derseniz, bundan sonrası Maide Suresinin 7. ayet-i kerimesinde anlatılıyor. Allah Teala bize bunu sorup da bizden evet sen bizim Rabbimizsin galiba dediler ki bela evet sen bizim Rabbimizsin cevabını aldıktan sonra diyor ki ben sizin Rabbiniz olduğuma göre ey nefsler sizlerden yemin istiyorum. Bana teslim olacağınıza dair nefsinizi tezkiye ve tasfiye edip bana teslim olacağınıza dair sizlerden yemin istiyorum. Ey ruhlar sizlerden misak istiyorum. Ölmeden evvel ruhunuzu bana teslim etmeniz için. Bana teslim olman için, bana ulaşman ve bende yok olman için, bana geri dönmen için. Ey fizik vücutlar sizden de ahd istiyorum. Şeytanın kul olmaktan kurtulacaksınız. Bana kul olacaksınız. Sözlerimi işittiniz mi diyor Allah Teala. Biz de diyoruz ki semina işittik. Allah Teala buyuruyor öyleyse itaat edin. Ve yemin veriyor nefslerimiz. Misak veriyor ruhlarımız. Ahd veriyor fizik vücutlarımız. Ve Allah Teala diyor ki bunları üzerinize farz kıldım diyor. Size bunları vasiyet ettim aynı zamanda diyor. Bu 8. ayet. 9. ayet-i kerime Şura suresinin 47. ayet-i kerimesi üzerimizde o değiştirilmesi mümkün olmayan gün ölüm günü gelmeden önce Allah'ın davetine icabet edin diyor Allah Teala davette. Demin gördük. Yunus suresinin 25. ayet-i kerimesi. Sonra sevgili öğrenciler, izleyenler, bilinciler. Bu 9. ayet-i kerimeydi. 10. ayet-i kerime Âl-i İmrân 153. Allah Teala diyor ki ve bi ahdullahi efu. Allah ile olan ahdlerinizi ifa edin. Yani ruhunuzu da Allah'ın ahdini ifa edin. Ruhunuzu da, beçinizi de, nefsinizi de bana teslim edin. Size vasiyetim budur diyor Allah Teala. Arkadan da bunun vasiyet olduğunu söylüyor. Hem de sırat-ı müstakimle gerçekleştirecek bir vasiyet olduğunu söylüyor. Bu 10. ayet-i kerime. 11. ayet-i kerime Lan suresinin 21. ayet-i kerimesi. 20 ve 21 desek daha kolay anlaşılır. 20. ayet-i kerimede Allah Teala diyor ki اَلَّذ۪ينَ يُفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْقُدُونَ الْمِيثَاقَ وَالَّذ۪ينَ يَصِلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُصَلَ. Ve onlar Allah'ın ahdini gerçekleştirirler. Ve misaklarını bozmazlar. Ve onlar Allah'a

teslim etmenizi, tevdi etmenizi emreder diyor. 12 defa ruhumuzu Allah'a ulaştırmak üzerimize farz kılınmış. Ruhumuz Allah'ı temsil eder. Nefsimiz başlangıçta şeytanın sığınağıdır. Şeytan sadece nefsimizin afetlerini tesir ettiği için iç dünyamızdaki kavganın bitmek tükenmek bilmeyen özelliği şeytanın nefsimize, nefsimizin afetlerine tesir etmesiyle oluşur. Bu özellik nefsin afetlerine şeytanın tesir edebilme imkanıdır. Ama şeytan bu konuda zor kullanmanın yetkisine sahip değildir. Sadece teklifte bulunur. Kabul ederseniz o teklifi gerçekleştirirseniz o zaman mutlaka derecat kaybedersiniz. Şeytanın her söylediği şey mutlaka size derecat kaybettiren bir husustur. Yani ya Allah'ın bir emrini yerine getirmemenizi ister, sizi bundan kaçındırmaya çalışır. Namazın vakti girmiştir, namaz kılmak istiyorsunuz. Bunu kıldırmamak için şeytan size her şeyi yapar. Zikir yapmak istiyorsunuz. Bunu yaptırmamak için elinden gelen bütün gayreti gösterir. Öbür taraftan Allah'ın yasak ettiği ne varsa onu size işletebilmek için nefsinizin afetlerine özel şekilde tesir etmeye çalışır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, böylece Allah Teala'nın dizaynına baktığımız zaman bir muhteva görüyoruz. Allah ruhu yaratmış nefse örnek olarak. Ve ruhunuzu mutlaka Allah'a ulaştırmak mecburiyetindesiniz. Ve mutlu olmak Allah Teala'nın sizin için koyduğu hedef. Bu mutluluğa ulaşabilmek için ruhunuzun mutlaka sizden ayrılması, Allah'a doğru yaptığı seyrisülük adlı bir yolculuktan sonra da Allah'ın zatına ulaşması gerekir. Söylediğimiz gibi 12 defa üzerimize farz. Öyleyse bu konuda ruhumuz hakkında Allah Teala bakalım ne diyor. Diyor ki sana ruhtan sorarlar Habibim. De ki onlara ruh Rabbinin emrindendir ve size ruh hakkında pek az şey verilmiştir. Ruhumuz Allah'a nasıl geri döner? Nefsimizin 7 kademede tezkiye olmasıyla ruhumuz Allah'a ulaşır. 7 tane gök katını aşarak. Nefsimiz vücudumuzda bir rehinedir. Müddessir 38-39-40 Küllü nefsin bima kesebet rehinetin illa ashabel yemin. Bütün nefsler rehinedirler ama yemin sahipleri fi cennet, cennette olacaklardır. Yemin sahipleri hariç onlar cennette olacaklardır diyor Allah Teala. Yeminlerini yerine getirenler nefsimizin yemini tezkiye olmak. Öyleyse bir insanın dünya hayatında mutsuz olmasının arkasında ne var? Nefsiyle ruhu arasındaki devamlı kavga, çatışma, çekişme ve kaos. Nerede kavga varsa, kaos varsa orada sıkıntı vardır, huzursuzluk vardır. Nefsimiz afetlerden oluşuyor. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yapmak istemeyen, asla yerine getirmek istemeyen ama yasak ettiği ne kadar fiil varsa onların da hepsini yapmak isteyen, gerçekleştirmek isteyen bir yapıdadır nefsimizin afetleri. 19 afetin hepsi bu özelliği taşır. Ruhunuzun bütün afetleri de tam ters yapıdadır. Onlar da Allah neye emretmişse onu mutlaka gerçekleştirmek isterler. Yasak ettiği hiçbir fiili de asla işlemek istemezler. Öyleyse böyle bir standart içerisinde

Nefsinizin afetleri ile ruhunuzun hasletleri devamlı bir çatışma halindedir. Yani iç dünyanızda diyalektik bir kavga var, anlaşmazlık var, çatışma var. İki tane zıttı Allah-u Teala içinize yerleştirmiş. Aklınızı başınızı toplayasınız da nefsinizi kontrol altına alasınız diye. Ruhunuz mutlaka Allah'a dönecektir. Ve Allah-u Teala bunu üzerinize söylediğimiz gibi farz kılmış. Kendi kendine oluşamaz. Mutlaka sizin Allah'a ulaşmayı dilemeniz lazım. Allah-u Teala sizi seçmişse Allah'a ulaşmayı dileyenlerden birisi olmanız çok kuvvetli bir ihtimaldir. Ve eğer Allah-u Teala'yı dilerseniz üçüncü basamaktasınız. Bu noktadan itibaren ruhunuzun Allah'a ulaşması için Allah-u Teala size yardımcı olmaya başlıyor. Rahim esmasıyla tecelliye başlıyor. Sonra gözlerinizdeki hicam ve süreyi alıyor. Kulaklarınızdaki vakrayı alıyor. Kalbinizdeki ekinleti alıyor. Yerine ihbat koyuyor. Sonra kalbinize ulaşıyor. Kalbinizin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Gözünüzden kalbinize nur yolunu açıyor. Sonra zikir yapıyorsunuz ve nefsinizin kalbine, göğsünüzden kalbinize açtığı nur yolunu takip ediyor Allah'ın katından gelen rahmetle farz. Kim zikir yaparsa onun göğsüne mutlaka rahmetle farz isimli iki tane nur kesintisiz bir şekilde zikir boyunca ard arda gelmeye başlar. Bu Allah'ın kanunu. Ona göre programlanmışlar. Nerede Allah kelamı varsa, Allah kelimesi tekrar ediliyorsa, oradaki kişinin göğsüne mutlaka rahmetle farz partikülleri ulaşır. Ama o kişinin göğsünden kalbine yol yoksa tekrar Allah'a geri dönerler. Varsa o zaman kalbe ulaşırlar. İşte burada da bu noktadan itibaren kalbinize Allah'ın nurları ulaşır. Rahmeti ve farzdır. Ama bir şey yapamazlar. Çünkü kalbiniz mühürlü. Bütün insanların kalpleri başlangıçta mühürlüdür. İşte bu mühürün kenarından sızabilen rahmet partikülleri nefsinizin kalbinde bir yer arar kendisine. Mühürün kenarından sızan rahmet partiküllerinden nefsinizin kalbine girenler olur, sızanlar olur. Faziletler hiç sızamazlar, sızma kabiliyetleri yoktur. Ama rahmet partikülleri sızar. Zaten faziletler ancak müminlerin kalbine girebilir. Bu noktada henüz mümin olmadınız. Nefsinizin kalbinin %2 nur birikimi tamamlandığı zaman huşu sahibi olursunuz. Huşu sahibi olduğunuz zaman Allah Teala size mürşidini gösterir. Ona ulaşıp tabi olduğunuz zaman da 10 tane ihsanla tabi olmuş olursunuz. Bu ana kadar Allah Teala ne yaptığı ihsanlar size 10 tanedir. Niçin yapıyor bu ihsanları? Emaneti sahibine iade etmeniz için. Allah Teala buyuruyor ki biz emaneti göklere, yere, dağlara teklif ettik. Ama onlar kabul etmediler. Emaneti sadece insan yüklendi diyor Allah Teala. Bu bir emanet. İşte mürşidimize ulaştığınız gün tabi olduğunuz an Allah'ın tam 10 tane nimetini alırsınız. Birinci nimet başınızın üzerine devrini bulunur ruhu ulaşır. İkinci nimet Allah nefsinizin kalbinin nur kapısını açar.
Üçüncü nimet, kalbinizin içindeki küfür kelimesini dışarı alır. Dördüncü nimet, kalbinizin içine iman kelimesini yazar Allah-u Teala. Böylece sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nimetler devam eder. Ama siz artık müminsiniz. Kimdir mümin? Nefsinin, kalbinin içine iman kelimesi yazılmış olan kişi. Eğer küfür kelimesi yazılıysa o kişi müminler sınıfına kabul edilmiyor. Ancak iman kelimesi kalbine yazılan kişi, işte o mümindir. Ve bu noktada mümin olursunuz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Hepiniz için söz konusu olan işte budur. Allah-u Teala'nın indinde mümin olduğunuz noktada kalbinin içine iman yazılmıştır. Ve Allah bütün günahlarınızı sevaba çevirir. Bu noktadan itibaren ruhunuz vücudunuzdan ayrılacaktır. Allah'a doğru yola çıkacaktır. İşte Allah Teala diyor ki zalike yevmül hakkı femen şahitte azâ ilâ rabbihi meâbâ. İşte o gün hak günüdür diyor Allah Teala. O gün diyor dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimi yol iddiaz eder. Ve meaba ulaşır. Allah onun ruhuna meab olur, sığınak olur diyor Allah-u Teala. Allah'a doğru yola çıkıyor ruhunuz. Nefsiniz ne oluyor? Nefs tezkiyesine başlıyor. Bu noktadan itibaren nefsiniz için tezkiye söz konusudur. Ruhunuzun Allah'a ulaşabilmesi için nefsinizin 7 kademede %7'den 7 defa kalbine faziletlerin dolması gerekir. Bu işlem yapılamazsa hiç kimse hidayete eremez. Yani ruhunu Allah'a ulaştıramaz. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Nefs tezkiyesi bundan sonra başlayacaktır. Yani zikir adı verilen bir işlem takip edecektir. Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar edeceksiniz. Bunu yapmaya başladığınız zaman, Allah-u Teala'nın ismini bu noktada söylemeye başladığınız zaman, Allah'ın katından iki grup nur gelecektir. Bir, rahmetle fal, iki rahmetle salavat. Nereye gelecektir? Göğsünüze. Göğsünüze ulaştığı zaman yolu tespit edecektir. Yol olduğu için kalbinize, göğsünüzden nefsinizin kalbine rahmetle fal ve rahmetle salavat isimli iki grup nur oluşur, ulaşır. Ve nefsinizin hareketli hale gelen mührünün üzerine baskı yapar. Bu mührü kalbin alt boyutunda bulunan, dip tarafında bulunan zülmani kapıya kadar indirir. Rahmetin ve fazlın, rahmetin ve selavatın bu mühür üzerinden yaptığı baskı sebebiyle
mühür zülmani kapıya gidip zülmani kapıyı mühürler. Artık zülmani kapıdan şeytanın karanlıkları nefsimizin kalbine giremez. Ve bunun üzerine nefsimizin kalbine giren Allah'ın nurları nefsimizin kalbinde birikmeye başlar. %1, 2, 3, 4, 5, %7 nur birikiminde nefs-i emareyi tamamlarsınız. Tamamlarsınız ne olur? Nefsiniz vücudunuzda, fizik vücudunuz içinde bir rehinedir. Rehine kendisine düşeni yaptığı zaman kullanması üzere, kullanması için gök katlarının anahtarı teslim edilmiştir ona. Uzaktan kumandayla ilk yüzlerinin birikiminde birinci gök katının kapısını açar. Ve ruhunuz zemin kattan birinci kata ulaşır. İşte ruhunuzun Allah yolundaki yolculuğu. Sonra bir defa daha %7'nin birikimi nefsi nevame. Nefsinizi kınıyorsunuz ama ruhunuz da ikinci gök katına ulaşıyor. Bir daha %7'nin birikimi nefsi mifkime. Nefsiniz Allah'tan ilham almaya başlamış. Ruhunuz üçüncü katı yükseliyor. Bir daha %7'nin birikimi nefsi mutmainde. Ruhunuz dördüncü gök katında ve tatmin olmuş, doyuma ulaşmış. Bir daha %7 nur birikimi ruhunuz 5. gök katında nefsi radiye Allah'tan razı olmuş. Bir daha %7 nur birikimi nefsiniz 6. gök katında nefsi madiye Allah da sizden razı olmuş. Bir daha %7 nur birikimi nefsi tezkiye. Nefsinizin kalbindeki nurlar %51'e ulaşmış. Nefsiniz tezkiyeyi tamamlamış. Ruhunuz da Allah'ın zatına ulaşmış. 7. gök katına çıkmış. Ve 7. gök katında 7 tane alem geçtikten sonra Allah'ın zatına ulaşmış. Böylece ruhunuz Allah'a ulaşır. 21. basamaktasınız. Ve Allah'a ulaşan ruhunuz Allah'ın zatında yok olur, ifna olur. Evvap olmak şerefine erersiniz. Evvap olmak ne demek? Nefsinizin kalbinde bir müessese oluşması demek. Nefsinizin kalbinde %51 nur birikimiyle bunların %49'u %7'den 7 defa da fazilettir, fazıllardır. %2'si de başlangıçta huşuya ulaştığınız sırada nefsinizin kalbine yerleştirdiğiniz %2 rahmet birikimi. Böylece %51 nur birikimini sağlarsınız nefsinizin kalbinde. Şeytan sadece nefsinizin kalbine tesir ediyordu ve afetlere tesir edebiliyordu. Afetler %100'den %49'a düştü. Şeytanın hakimiyet alanında nefsinizin kalbinde %100'den %49'a düştü. Fizik vücudunuz da %51 oranında şeytanı kul olmaktan kurtuldu ve Allah'a kul oldu. İşte ruhunuz Allah'tan gelmiştir. Mutlaka Allah'a geri dönmek mecburiyetindedir. Döndüğü zaman ne olur? Evvap olursunuz. Allah meaptır, yani sığınaktır. Ali İmran Suresinin 14. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki Vallahi indehu hüsnün meab. Yemin olsun ki Allah'ın katında Allah'ın zatı en güzel sığınaktır buyuruyor Allah Teala. Yemin olsun ki Allah'ın katında Allah'ın zatı en güzel sığınaktır. İşte ahsen-i hüsna olan Allah Teala kendisine
ruhunuzu ulaştırıyor. Bu meyama ulaşınca evvab olursunuz. Allah Teala şöyle buyuruyor.

0: ve özümetül cenneti lil muttakine galibayı ve cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. Azamatu hafine, işte vaadolunduğu cennet budur. Zikrini evvabin ve hafiz. Bütün evvab olanlar için, yani başların üzerinde devrin imamının ruhunu taşıyanlar için ve evvab olanlar için, mehaba ulaşanlar için. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse sıra Allah'ın zatına ruhunuz ulaşmakla vazifenizdir. Ve ruhunuz Allah'a ulaştığı zaman teslimini artık tamamlamıştır. Unutmayın ki bu hem üzerinize farzdır 12 defa, hem de bunu aslında siz yapmış olmazsınız. Siz sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilediğiniz anda geri kalanların hepsini Allah gerçekleştirir. Dilediğiniz anda geri kalanların hepsinin Allah Teala tarafından taakkuk merkezine konulduğunu görürsünüz. Siz namazı sevmeyeceksiniz. Allah size sevdirecek. Orucu sevmeyeceksiniz. Allah sevdirecek. Zekatı, haccı, kelime-i şehadeti siz sevmeyeceksiniz. Allah size sevdirecek. Ve özellikle ve özellikle ve de özellikle zikri Allah Teala size sevdirecek. Ve zikriniz daha evvel anlattığımız gibi çoğaldıkça ruhunuz 7 tane gök katını birer birer aşıp Allah'ın zatına ulaşacak. Bu seyircilik adı verilen müessese ruha ait bir işlevdir. Nefs asla böyle bir yolculuğu gerçekleştiremez. Nefsin bu istikamette üzerine düşen şey tezkiye olması ve ruhu Allah'a geri göndermesidir. Onun için Allah Teala ruha nefse azap vermek yetkisini vermiştir. Ruh eğer nefs Allah'ın emirlerine itaat etmiyorsa, yasaklarını işliyorsa o da azap eder. Nefsin yaptığı her kötü davranıştan sonra bir huzursuzluğu yaşaması söz konusudur. İşte bu vicdan azabıdır ki bu azabı ruh nefsin üzerine gerçekleştirir. Allah da fizik vücudumuza azap verir. Öyleyse her işlenen hatadan sonra nefsimiz azaplandırılır ruh tarafından. Neden? Çünkü ruh Allah'a geri dönmek mecburiyetindedir. Ve bu geri dönüşü ancak nefsin görevini yapmasıyla mümkündür. Öyleyse Allah Teala ruha bu yetkiyi veriyor ki ruh nefsi zorlasın Allah'a, ruhun geri dönmesi için tezkiye olmaya zorlasın. Tezkiye olmak aslında ruhun mutlaka gerçekleştirmek mecburiyetinde olduğu bir husustur. Çünkü Allah Teala diyor ki biz nefsi bir ahsen-i takvim içinde yarattık. Belli bir takvim içinde belli bir zaman parçasında ahsene denebilecek olan ruhun özelliğiyle kavuşacak olan bir özellikle yarattık diyor. Ruh ahsendir. İnsanı üstün kılan özelliklerden bir tanesidir. İnsandan başka hiçbir mahluk Allah'ın vücuduna, Allah'ın zatına, veçhine tekrar geri dönebilecek olan bir ruha sahip değildir. Sadece biz insanlar bunun sahibiyiz. Bu da Allah'ın çok büyük bir lütfudur. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nefsiniz ölmez. O hep yaşayacaktır. Allah'ın zatından gelmiştir. Allah'ın zatına geri dönecektir. Ve kıyametten sonra da sizinle buluşmayacaktır. Ruhun ne hesaba çekilmesi söz konusudur, ne de cennete veya cehenneme girmesi söz konusudur. Ruhunuz bir ceza ile cezalandırılmadığı gibi bir mükafatla da mükafatlandırılmaz. Mükafatların en büyüğüne zaten kavuşturulmuştur. O ahsendir. Yani güzellerin en güzelidir. Yani ruhunuzun kalbinde sadece hasletler vardır. Ruhunuzun kalbinde tam 19 tane haslet var. Nefsiniz de ruhunuz haslet ve afetler itibariyle bir bütünü ifade ederler. Basit rakamlarla eğer bir kişinin kalbindeki, nefsinin kalbindeki her afete Allah-u Teala 10 puan vermiş olsaydı, hesabı basitleştirmek için bunu söylüyorum, ortalama 10 puandan nefsinizin kalbindeki afetler toplamı mutlaka 190 olacaktı. Bunun manası ruhunuzun kalbindeki hasletlerin de mutlaka 10'ar puandan 190 puan olmasıdır. Her afet ve onun karşısındaki hasletin toplamı mutlaka 20 puan eder. O zaman bazı sahalarda nefsinizin bazı afetleri çok azgındır, yüksek puanın sahibidir ve kişinin onları tedavisi daha zordur. Buna karşılık hangi konuda nefsinizin kalbi azgınsa, ruhunuzun kalbi ise orada az bir hasretin sahibidir. Yani bir nefsin isyan afeti 17 puansa, o ruhun İtaat hasreti sadece 3 puandır. Buna karşılık bir ruhun sevgisi mesela 12 puansa, nefsin nefret afeti 8 puandır. İkisinin toplamı daima 20'yi tamamlar. Nefsinizin afetlerinin toplamı da 10'ar puandan 19 tane afette 190 puandır. Ruhunuzun hasretlerinin toplamı da 10'ar puandan 190 puandır. Ruhunuz değişmez. Tekamülün son safhasına yazılmıştır. Ama nefsiniz ruhunuz gibi olmak mecburiyetindedir. O afetlerle yaratılmıştır. Ve hasrete dönüşmek mecburiyetindedir afetleri. O nefsimizin kalbine gelip yerleşen nesnelerin adına faziletler diyor Allah-u Teala, hasletler demiyor. Çünkü ruhumuzdan gelmiyor. Allah'ın katından geliyor. Ama ruhumuzun hasletlerine paralel güzellikler onlarda. Nefs, şeytana hiçbir zaman pabuç bırakmaz. Şeytanın nefse tesir etmesi hiçbir zaman mümkün değildir. Ruhumuz en çok şeytanın ilgisini çeken ama asla saldıramadığı bir yapıdadır. Ahsen yapının sahibidir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu ahsen yapının sahibi olan ruhunuz bütün güzelliklerin sahibidir. Her şeyin en güzeli ruhunuzdadır. Ve ruhunuz Allah'ın örnek olarak yarattığı bir güzelliktir. Her şeyi en üstün seviyede yaratılmıştır. Ve sadece hasletlerden oluşmuştur. Öyleyse ruhunuzun bütün hasletleri Allah'ın emirlerini mutlaka yerine getirir. Öyleyse ruhunuzun bütün hasletleri Allah'ın yasak ettiği şeylerden hiçbirisini işlemez. Ama ruhunuz mutlaka Allah'a dönüp ulaşmak mecburiyetindedir. Ne yazık ki bu işlemi insanların %90'dan fazlası gerçekleştirmez. Ruhlarını azap ederler. Dünya hayatını yaşarken onu Allah'a geri döndürmezler. Ruh Allah'a ancak ölümle birlikte Azrail Aleyhisselam tarafından ulaştırılır. Neticede ne olur? Neticede ruh bu misalde olduğu gibi mutlaka Allah'a ulaşır. Ama ulaşabilmek için bu düzeyde gerçekleştirmek mecburiyetindedir. Yani ölmeden evvel emanet olan nefsin 7 kademede aklanması, tezkiye olması söz konusudur. Allah-u Teala Şura Suresinin 13. ayet-i kerimesinde diyor ki, Allah kullarından dilediğini kendisine seçer ve kim Allah'a yönelirse onu kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah'a yönelmeyen, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin ruhu Allah'a ulaşamaz. Allah'ın seçmesi yetmez. Çünkü Allah'ın bütün seçtikleri Allah'a ulaşamıyor. Seçtiklerinden Allah'a yönelenler. Ruhunuzun Allah'a yönelmesi üçüncü basamakta başlar. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman 14. basamağa kadar yönelme işlemi devam eder. 14. basamaktan sonra ise Allah'a ulaşmak söz konusudur. Öyleyse ruhunuzun bir hazırlık silsilesi var. Allah'a yönelmeniz bunu ifade eder. Bir de ruhunuzun fizik standartlarda sırat-ı müstakim adı verilen bir yoldan Allah'a ulaşması söz konusu. Sırat-ı müstakim iki yatay, iki dikey, 4 tane sebilden oluşur. Birincisi ilk yatay sebil, nerede tabi olduysanız oradan mürşidinizin dergahına kadar olan bir yolculukla Yeşat Makamı dergahına ulaşırsınız. Aynı sebil o dergahtan Devrin İmam'ın dergahına kadar da sizi götürecektir. İkiye ayrılır, iki bölümden oluşur ama bir tek sebildir, ilk yatay sebil. Ana dergaha ruhunuz ulaşır ve insan, 16 insan sıralarının arasına katılır. Zikriniz ilerleyip de nefsiniz, bildiğiniz bir zikrinin gerçekleştirince oradan birinci katına ulaşacaktır. Secde edecektir. Sonra ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katına ulaşacaktır. 7 tane alem geçecektir. Allah'ın zatına ulaşacaktır. 7 tane gök katının geçtiği seviyenin adı Tarık-ı Müstakim'dir. Tarık-ı Müstakim 7 tane gök katından oluşur ve ruhunuz hepsini aşmak mecburiyetindedir. 7. gök katının sonunda fetih kapısından içeri girersiniz. İlk aleminiz kader hücreleridir. Onu geçeceksiniz Ümmül Kitap, onu geçeceksiniz Kudret Denizi, onu geçeceksiniz Makam-ı Mahmud, onu geçeceksiniz Divan-ı Saniye'nin, onu geçeceksiniz Zikir-i Cümle, onu geçeceksiniz 7. Alem, İndi İlahi. İndi İlahi'den sonra da Allah'ın zatına ulaşacaksınız ruh olarak. İşte ruhunuzun Allah'a doğru bir yolculuk yapabilmesi için mutlaka Devrin İmamı'nın ruhunun başımızın üzerine gelip size ey ruh, senin Allah'a ulaşma günün geldi. Allah'ın emrini tebliğ ediyorum. Vücudu terk et. ve Allah'ın zatına geri dön emrini devrin imamının ve onun mutlaka ruhunuza vermesi lazım ki ruhunuz Allah'ın zatına ulaşabilsin. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ruhunuz mutlaka Allah'ın zatına ulaşmak mecburiyetinde ve ulaştığı zaman kendisine düşen vazifeyi tamamlamış, yani Allah'a teslim olmuştur. Hepinizin sadece ruhlarınızı değil, fizik vücutlarınızı da, nefslerinizi de Allah'a teslim ederek hedeflerinize varmanızı Yüce Rabbimizden niyaz ederek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İşte böyle bir ortamda bir sonsuz mutluluk dileklerimizle sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını, sizleri zülcelal kılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek. El-Fatiha ve as-salavat Allah'ın salala Muhammed. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki, bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. İnsanlar genel çerçeve içerisinde hep mutsuzdur. Huzursuz bir dünya hayatı yaşarlar. Neden olduğunu da bir türlü fark edemezler. Mutsuzdurlar, huzursuzdurlar. Bu sebebin ne olduğu bir türlü keşfedilemez. Gerçek anlamda keşfedilemez diyoruz. Yoksa herkes içinde bulunduğu bu mutsuz ortamda kendisini mutsuz kılan birçok sebep bulabilir. Bu sebeplerin hepsi dış sebeptir. Başka insanların davranışları, parasızlık, İnsanların düşündükleri ana sebepler bu iki temel faktör etrafında odaklanır. Oysa ki sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutluluk dışarıya bağlı bir olgu değildir. Sizin iç dünyanız da harelenir. Sizin iç dünyanız da şekillenir. Mutluluk bir insanın iç dünyasında nefsiyle ruhu arasındaki ilişkide savaşın kazanılmasıdır. Yani nefsin afetlerinin hakimiyetinden kişiyi kurtarmaktır. Ruhun hasletlerinin hakimiyetinde yeni bir dünya nizamına kavuşmaktır. Ne olur? Bir insan öyle bir noktaya ulaştığı zaman ne olur? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir insan için her şey aslında Allah Teala tarafından en güzel standartlarda oluşturulur. İnsanlar bunun arkasındaki gerçekleri bilmezler. Allah'ı sevmek, Allah için olmak,

Bunun manası başkaları için olmaktır. Nefsinizden başkaları için ne kadar fedakarlık edebiliyorsunuz? İşte bütün boyutlarıyla bir dünya hayatı. Herkesin mutsuzluğunu unutmak için içkiye, hatta uyuşturuculara başvurduğu bu dünya ortamında gerçek mutluluğu bulmak istemez misiniz? Gerçek mutluluk ne içkiyle, ne uyuşturucularla bulunabilir bir hazine değildir. O, insanla onu yaratan Allah arasındaki ilişkilerin Allah için yaşamaya dönüştürülmesidir. Allah için yaşamaksa başkaları için yaşamak. Yani kendisini başka insanların hizmetine adamaktır. İşte sevgili kardeşlerim, mutluluğun sırrı burada. Kim kendisi için değil de başkalarını mutlu etmek için yaşamaya başlarsa, o zaman bundan en büyük mutluluğu pay olarak kendisi alacaktır. Bir insan başkalarını mutlu etmek için ne kadar gayret sarf ederse, Allah-u Teala onu o kadar mutlu kılar. Dikkat ettiniz mi? Siz başka bir insanı mutlu etmeye çalıştığınız zaman mutlu oluyorsunuz. Eğer dikkat etmediyseniz deneyin. Ne kaybedersiniz ki sevgili izleyenler, sevgili dinleyenler? Etrafındaki insanların hepsinin sizden hoşnut olacağı bir ortamı oluşturmak. Bu Allah ile beraber olmak demektir. İnsanlarsa nefslerinin kurbanı olurlar. Başka insanlar üzerinde hakimiyet kurmaya çalışırlar. Parayla başka insanları kontrolleri altına alırlar. Ve arkası bitmek tükenmeyi bilmeyen bir kazanma hırsına kapılırlar. Bu istikamette birçok insan yanlış yolları da saparlar. Konu cinayetlere kadar ulaşabilir. İnsanlar ya Allah'ın ve Allah'ın emrinde olan ruhlarının emrindedir. Allah'ın ruhu olan ruhlarının emrindedir. Ya da nefslerinin emrindedir. Kim nefsinin emrindeyse, sevgili kardeşlerim, o kişinin mutlu olması hiçbir zaman mümkün değildir. Çünkü nefs, hep Allah'ın yasak ettiği fiilleri işleyecektir. Bu sebeple sadece derece kaybetmekle kalmayacaktır, mutsuz olacaktır. Ve Allah'ın emrettiği fiilleri de asla işlemeyecektir. Ve gene mutsuz olacaktır. Çünkü Allah'ın emrettiği fiilleri işlememekte kişiyi mutlu olmaktan
men eden bir dizayndır. Allah Teala neyi emretmişse, hangi emir yapılırsa o kişi o emiri yaparken mutluluk duyar. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemediği sürece de öyle bir olguyla karşılaştığı zaman işlememeyi başarırsa o zaman da mutluluk duyar. Huzur ve mutluluk. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Eğer başkalarını mutlu etmeyi şiar edinirseniz, kendinize hedef ittihaz ederseniz, o mutluluğu asıl siz yaşarsınız. Çünkü kime bir nebze mutluluk verebilirseniz, Allah Teala o mutluluğu verdiğiniz için sizi mutlu kılar, huzurlu kılar. Arkasından da ruhunuz nefsinize huzur verir, mutluluk verir. Eğer ruhunuz Allah'a ulaşmışsa, o zaman da başınızın üzerinde devrin imamının ruhu vardır. O gerekeni yapar. Öyleyse sevgili izleyenler, sadece iki seçeneğiniz var. Mutlu olmak veya mutsuz olmak. Ve insanlar nefslerinin afetleri istikametinde olayları gerçekleştirdikçe onların kendilerini mutlu edeceğini zannederek bunu yapmaktadırlar. Çünkü mutluluk müessesesi her insan tarafından ayrı algılanır. Mutluluk bir insanın iç dünyasında sülh ve sükunu kurması halidir. Mutluluk bir insanın dış dünyasında sülh ve sükunu kurması halidir. Mutluluk bir insanın Allah ile olan ilişkilerinde sülh ve sükunu kurması halidir. Öyleyse ne demek bu? İç dünyasında mutluluk, bir insanın iç dünyasında normal standartlarda nefsi ve ruhu vardır. Nefsi, Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan, yasak ettiği bütün fiilleri işlemeye çalışan bir özellik taşır. Ruhu ise Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek ister. Yasak ettiklerini işlemek istemez. İşte kim nefsinin emrinde bir şeyler yaparsa bunun manası başkalarıyla nizaya, anlaşmazlığa başlamak demektir. Nefs, üstün olma hırsıyla donatılmıştır. Başkalarından üstün olmak ister. Bunu da başkalarına ispat etmek mecburiyetinde hisseder kendisini. İşte İnsanların kuvvet gösterileri, silahlarla başka insanları tehdit etmeleri, yaralamaya, öldürmeye kadar varmaları, arkasında hep nefsin bu afetinin tesirini taşır. Sevgili kardeşlerim,
Mutluluğu yaşayan insanlar Allah'a yakın olanlardır. Onlar iki temel faktörü öğrenmişlerdir. Birisi nefs tezkiyesi, nefsin afetlerinin yarıya kadar yok edilmesi ya da yarıdan fazla yok edilmesi. Bu iki tabir birbirine çok yakın çünkü %49'da %51 arasında bir müessese. Yani nefsin kalbindeki afetlerin 7 defa %7'lik bir düzen içinde yok olması %49'u ifade eder. %2'lik bir ilaveyle bu rakam %51'e ulaşır. Nefsin kalbi %51 nurla dolmuştur. %100 afetlerle dolu olan nefsin kalbi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın hedefi sizi daimi zikre ulaştırıp nefsinizin kalbini %100 nurlarla doldurmaktır. O zaman mutlu bir insan olursunuz. Kesintisiz bir mutluluk hem sizi hem de etrafınızdaki insanlara sizden akan bütün davranış biçimlerini kontrolü altına alır. Bir nevi Allah'ın kontrolünde bir insan olursunuz. Çünkü nefsinizin afetlerini yok ettiğiniz sürece sizi nefsinizin kalbine toplanan afetler idare etmeye başlar. Onlar başka insanların mutluluğunu isterler. Nefsinin afetlerini tamamen yok edebilen bir insan bilerek, isteyerek hiç kimseye hiçbir kötülüğü yapamaz. Bunu işlemek yetkisinin sahibi değildir. Hiçbir zaman böyle bir şeyi düşünemediği gibi işlemek de o kişi için mümkün olmaz. O kendisini başkalarının mutluluğuna adayan birisidir. Başkaları için yaşar. Hayatını başkalarının mutluluğu için sadece o istikamette kullanır. O farkına bile varmadan mutluluğun sırrını yakalamıştır. Çünkü başkalarına verdiğiniz mutluluğun iki katını siz kendiniz yaşarsınız. Allah'ın kanunu budur. Kime bir nebze mutluluk verdiyseniz Allah Teala da size aynı mutluluğu iç dünyanızda huzur olarak yaşatır. Ama iş bununla kalmaz. Ya sizin ruhunuz ya başınızın üzerindeki devrin imamının ruhu size bir defa daha yaşatır mutluluğu. Yani etrafınızdaki insanlara verdiğiniz bir ünite mutluluğun karşılığını iki ünite olarak geri alırsınız. Bir günde 10 kişiyi mutlu ettiğinizi düşünelim. Onlara onların hoşuna giden, onlara huzur veren, mutluluk veren davranışlarda bulundunuz diyelim. Her biri için hem Allah Teala size onlara verdiğiniz huzur kadar mutluluk verir, hem de ruh, o fizik vücuttaki nefse o kadar huzur verir. Öyleyse 10 kişiye her birine A kadar mutluluk veren bir insan karşılığında bir insana verdiği mutluluğun
20 katını almıştır. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki. Allah Teala her şeyi öylesine güzel dizayn etmiş ki ona karşı sadece hayranlık duyabilirsiniz. O Allah'tır. Hepinize en üst seviyede sevgiyle, ilahi sevgiyle sever. Aslında Allah hiç kimseye huzursuzluk vermek istemez. Ama insanlar yaptıkları kötü davranışlarla Allah'ın kanunu icabı kendilerine huzursuzluk vermesine sebebiyet verirler. Allah'ın kanunları ayna kanunlarıdır. Aynada kendinizi görürsünüz. Ayna kusursuzsa kendinizi %100 görürsünüz. İşte siz ne yaparsanız aynadaki de aynı şeyi yapmıştır. Öyleyse bir insan derecat kaybeden bir olayı vücuda getirdiği zaman Allah'ın kanunu harekete geçer. Başkasına huzursuzluk veren kişinin kalbi o kadar huzursuz olur, sıkıntılı olur. Huzursuzluğu veren de, huzursuz olan da huzursuzluğu yaşarlar. Aynı miktarda. Nefsin işbirliği yaptığı varlık şeytandır. Afetleri olan bir nefsten bahsediyoruz. Öyle nefsler de vardır ki, daimi zikre ulaştığı için kişi, nefsinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. O kişi mutlu bir insandır. O kişi ulvi makamının, ihlas makamının veya salah makamının sahibidir. Nefsinin kalbinde hiç afet kalmadığı için daimi zikre ulaşıp da

tavsiyeleri, bir kulaklarını alıp öbür kulaklarından veren, zikirlerini arttırmayan insanlar, onun etrafında da olsalar hep mutsuz olacaklardır. Sevgili kardeşlerim, ne verirseniz onu geri alırsınız. Ne ekerseniz toprağa onu geri alırsınız. İnsanlarla olan ilişkilerinizde bütün güzellikler siz güzel davranırsanız size ulaşır. Nefs her an afetlerinin gereği olarak başka insanlarla anlaşmazlık içinde yaşar. Çünkü o kişinin nefsinin istediği şey başka birisiyle olan konuşmalarında, davranışlarında başkasının nefsinin istediğinin tamamen zıttıdır. Ve birinci kişinin nefsinin istediği istikamette davranması ikinci kişinin nefsine mutlaka ağır gelecektir. Bu kendisinden yana olan bir insanın davranışıdır. Aslında kendisinden yana olan demekle nefsinin emrinde olan birisini kastediyoruz. Nefsinden yana olan birisi. Nefsi başkalarını yaralamak ister. Küçümsemek ister, küçültmek ister. Nefsin düşünce sistemine göre bu kendini büyütmek, yükseltmek zannına dayalıdır. Halbuki başkalarını küçültmeye çalıştığı zaman başkalarından tepki görecektir. Bu tepki de onu haliyle rahatsız edecektir. Üstünlük taslarken, bu üstünlüğü ispat edildiğinde başkalarına zor kullananlar bunu şartlar el verdiği kadar yapabilirler. Ama her başkalarına yaptıkları kötü davranışta bunun karşılığını sıkıntıyla yaşarlar, huzursuz olarak yaşarlar. Oysa ki gelin biz diğerlerini düşünelim. Bir insan etrafında o gün temas halinde olduğu kişilerin sayısı 10 kişi olsun. 10 kişiyle şu veya bu istikamette iş icabı veya başka sebeplerle karşılaşıyor, konuşuyor kişi. Sanki ne olur sevgili kardeşlerim? Her birinin gönlünü alsa, ona okşayıcı birkaç söz söylese, daha üst noktası onu sevdiğini belli etse, o kişiyi ne kadar mutlu ederse diğerini, Allah Teala onun kalbine o kadar huzur verir. Bu kişi etrafındaki 10 kişinin hepsini mutlu etmişse, onları huzurlu kılan birkaç kelime söylemişse, gönüllerini almışsa, hem kendine karşı olan sevgi artarak devam eder, başkalarının kendisine karşı duyduğu sevgi artarak devam eder, hem de her birine yaptığı güzel davranışın ardından Allah onun kalbine ferahlık verir, huzur verir. Ruh da mutluluk verir. Yani 10 kişiye 10 ünite mutluluk veren bir kişi kendisine 20 ünite mutluluk geri döndüğünü görecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,
Allah Teala Kur'an-ı Kerim

0: Onca Karun'u neye koymuş acaba? Sadece bir tek sebebe dayalı. Sizlerin mutlu olabilmeniz için. Sizlerin huzur içinde bir dünya hayatı yaşayabilmeniz için. Sizler için sevgili kardeşlerim. O sizin mutsuz olmanızı, huzursuz olmanızı istemez. Doğmanızı ister. Huzur içinde bir dünya hayatı yaşamanızı ister. Ve kanunlarını buna göre koyar. Acaba Allah Teala niçin nefs tezkiyesini ve nefs tasfiyesini farz kılmıştır? Ne olur nefsimizi tezkiye ettiğimiz zaman? Nefsimizin kalbindeki afetlerin yarısı yok olur. Davranışlarımız %50 istikametinde doğru istikamette olacaktır. Geri kalanlarda nefsimizin tesiriyle işleneceği için yanlış ve bizi huzursuz kılan davranışlar olacaktır. Ve huzursuzluklarımızla huzurlu olduğumuz zamanlar toplamı birbirine aşağı yukarı eşit olacaktır. Hayatımızın yarısında mutluyuz. Peki başlangıçta? Başlangıçta da insan bu noktadadır aslında. Mutsuzluğu %50 civarındadır. Çünkü nefsi afetler dolu olan bu insan, ruhu hasletlerle doludur, nefsi afetlerle doludur. Ve nefse ne kadar afet varsa, ruhta da o kadar haslet vardır. Bütün insanlar bir denge unsuruyla dünyaya gelirler. İşte Allah-u Teala böyle bir ortamda insanı teslim alır. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insanı. O kişiyi mürşidine ulaştırır. Tabiyeti sırasında nefsi vücudundan ayrılarak, ruhu vücudundan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkar ve Allah'a ulaşır. O noktada kişi ruhun 7 kat gökleri birer birer aşarken nefsinin kalbi %7 aydınlanan bir insandır. Her %7 fazıl artışında nefsinin kalbinde ruhu Allah'a doğru yaptığı yolculukta bir gök katı yükselir. Ve 7. katın 7 alemini geçince Allah'ın zatına ulaşır. Bu noktada kişi nefsinin kalbinde %51 nur olan, %49'da karanlık olan bir insandır. Ruhu artık yoktur, Allah'a geri dönmüştür. Allah'ın ruhu Allah'a geri dönmüştür. İşte sevgili kardeşlerim, bu mutluluğun yarısıdır. Ama kişi sebat ederse gideceği yolda zikrini arttıracaktır. Artan zikir o kişinin kalbindeki afetleri %49'dan %39'a, 29'a, 19'a, 9'a ve eğer kişi hamlesine devam ederse 0'a indirecektir. Nefsinin kalbi 0 afetle dolu olan bir insan, nefsinin kalbi %98 fazıl, %2 rahmet nuruyla dolu olan, bütün nefsinin kalbindeki muhtevanın Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmesini dileyen, yasak ettiği fiilleri işlemek istemeyen bir özellikte yeni bir dünyanın adamı olur. O artık Allah içindir. Bütün davranışlarında insanları mutlu edecek olan hedefler tayin etmiştir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki, bu güzellik içerisinde Allah ile ünsiyet, yakınlık peyda etmek, bunu oluşturmak, sadece bir tek dileğe bağlıdır, Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu dilek Allah Teala tarafından anında duyulur, görülür, hissedilir. Ve Allah Teala artık o günden itibaren o kişinin yardımcısı olmuştur. Ta ki o kişiyi kendisine ulaştırsın. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerde her şeyin en güzel olduğu bir ortam olabilir mi? Elbette olabilir. Kim nefsinin bütün afetlerini yok etmişse o kişi ulul elbab olur. Yani lüplerin sahipleri. Lüb başkalarının bilmediği şeyleri bilmek anlamına gelir. Lüb fiziğin ötesini yaşamak anlamına gelir. Lüb nefsinin kalbinde hiç afet kalmadığı anlamına gelir. Lüb o kişinin kalp gözünün açıldığını, kalp kulağının açıldığını, Allah'ın söylediklerini işitebildiğini, Allah'la her an konuştuğunu ifade eder. Böyle bir insan, nefsinin kalbi, böyle bir insan her şeyden evvel daimi zikirdedir, zikri daimdedir. Yani nefsinin kalbine, kalbinde ki bütün afetler yok olmuştur. Neden? Allah kelimesinin tekrarıyla o kişinin kalbindeki nurlar kalbini terk edeceği için bu kişinin kalbi %100 arınmış durumdadır. Yerlerine %98 fazıl nuru, %2 rahmet nuru gelip yerleşmiştir. O kişinin kalbi daimi zikirdedir. Birinci özellik. İkinci özellik bu sebeple nefsinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Üçüncü özellik. Bu kişinin kalp gözü açılmıştır. Allah ona baş gözüyle görmesi mümkün olmayan fizik ötesi güzellikleri göstermektedir. Kalp gözüne. Kalp kulağı açılmıştır. Allah'ın söylediklerini işitmektedir. Allah ile konuşabilmektedir. Öyleyse Allah'ın gösterdiklerini gören, söylediklerini işiten bir yapısı vardır kişinin. Daimi zikirdedir. Bu sebeple nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Dört özellik oldu. Beşincisi, bu kişi Allah ile her an konuşmak imkanının sahibidir, müzakere etmek imkanının sahibidir konuları. Bu sebeple ehli tezekkürdür. Allah ile her an konuları müzakere edebilen bir özellik. Allah Teala bu sebeple bilmiyorsanız zikir ehline sorun diyor. Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde. O bilmiyorsanız zikir ehline sorun ne demek? Şu demek. Zikir ehli bilir mi onun bilmediği şeyi? Her şeyi bilmesi elbette imkansızdır. Bilmeyecektir ama önemli değil. Çünkü Allah'a soracaktır. Zikrehlini insanlar sorduğu zaman zikrehli de Allah'a sorar. Allah'tan cevabı alıp suali soran kişiye ulaştırır. İşte Allah-u Teala'nın bilmiyorsanız zikrehline sorun demekten muradı budur. Bu kişi ehli tezekkürdür. Her an Allah-u Teala'yla konuşmak yetkisinin sahibidir. Bu kişi ehli hayırdır. Daimi zikrin sahibi olduğu için her an kalbine Allah'ın rahmeti ve fazlı girmektedir. Kişi her an zikrettiği için derecat kazanmaktadır. Hayır derecat kazanmaktır, şer derecat kaybetmektir. Bu kişi aynı zamanda ehli hikim hüküm, aynı zamanda ehli hükmün başka bir parçası olan ehli hikmettir. Çünkü eğer bu kişi hakim olarak bir konuda veya hakem olarak görev aldıysa, kararlarını mutlaka Allah'tan sorarak vereceği için adaletin temsilcisidir. Bu kişi aynı zamanda ehli hikmettir. Çünkü Kur'an ayetlerine baktığı zaman o ayetler eğer 28 basamaktan herhangi birisini ihata ediyorsa, muhtevasını almışsa o ayetin hangisine tekabül ettiğini bir bakışta görür, kalbiyle hisseder. Bu da onun ehli hikmet oluşunu ifade eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görüyorsunuz ki mutluluk müessesesi bir insanın iç dünyasında, yani nefsiyle ruhu arasında, dış dünyasında, başka insanlarla kendisi arasında, Allah ile olan ilişkilerde, Allah ile kendisi arasındaki kavgayı bitirmesidir. Allah'ın dediklerini yerine getirmeyen, emrilerini yerine getirmeyen, yasak ettiği fiilleri işleyen bir kişi, Allah'la devamlı kavga halinde demektir. Allah'ın emirlerine itaat etmiyor. Yasaklarına da, yasak ettiği fiilleri de işliyor. Allah'ın dostu öyle midir? Değildir. Allah'ın emirlerine itaat eden, yasaklarını işlemeyen bir noktaya hangi ölçüde kişi ulaşmışsa o ölçüde Allah'ın dostudur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir gönül sohbeti burada tamamlanıyor. Allah Teala'nın huzurunda hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmanızı yüce Rabbimizden dileyerek huzurlarınızdan ayrılıyoruz inşallah. Allah hepinizden razı olsun. Mutluluklar sizin olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Hepinizi çok ama çok ama çok seviyoruz. Allah hepinizden razı olsun.
1: Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Elhamdülillahi rabbil alamin.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, günün dostlarım. İşte Allah Teala bir defa daha bizleri bir arada kıldı. Bu akşam inşallah sizlere İslam nedir, tasavvuf nedir ve İslam ve tasavvuf kavramı, tasavvufi kavramlar konusundaki 5. konuşmamızı inşallah yapmak istiyorum. Bu akşamki konuşmamızın konusu on nimet. Allah Teala'nın 10 tane nimeti. Öyleyse İnşallah başlayalım. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan Allah-u Teala'dan 10 tane ihsan alıyor. Ve böyle bir insanlar dizisinde evvela Allah-u Teala o kişiye rahim esması ve tecelliye başlıyor. Bu tecelli o kişinin evvela gözlerindeki hicab-ı mesleği alıyor, kulaklarındaki vakayı alıyor, kalbindeki ekinleti alıyor, yerine ihfatı getirip yerleştiriyor. Kişinin kalbini Allah'a ulaşıyor, kalbin nur kapısını Allah'a çeviriyor. O kişinin nefsi yapmak üzere zikre başlaması söz konusu oluyor. Ve bu zikir kişinin kalbine rahmet sızmasına sebebiyet veriyor. %1 derken %2. Kişi bu %2 nimetle, bu %2 rahmetle huşu sahibi oluyor. 13. basamakta kişi. Huşu sahibi olan kişi Allah'tan mürşidini soruyor. Allah-u Teala'nın da sözü var. Kim huşu sahibi olursa o bize diyor mürşidini sorduğu takdirde mutlaka ona mürşidini gösteririz diyor Allah-u Teala. Ve bunun tabi neticesi olarak da mürşidini o kişiye gösteriyor. Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşan bu insan Allah-u Teala'dan 10 tane nimet alıyor. Birinci nimet, devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine geliyor. Devrin imamının ruhu her zaman arşı tutan meleklerle birlikte geliyor. Bütün tövbe merasimlerinde arşı tutan melekler ve devrin imamının ruhu mevcuttur. Ve Allah-u Teala bu merasimi anlatıyor Nebe Suresinin 38. ayet-i kerimesinde. Arşı tutan melekler ve onların etrafındaki kişi oradadırlar diyor. Kendisine izin verilen iki kişi konuşur diyor. Mürşit ve mürit. Yani mürit mürşidin söylediklerini tekrar eden, mürşid, irşad eden, mürid de Allah'a varmayı murad eden demek. Ve 10 tane şahidin huzurunda tövbe merasimi gerçekleşiyor. Arşı tutan melekler, devrin imamı, mürşidin kalp gözü, mürşidin başının üzerindeki devrin imamının ruhu, kiramen katibin melekleri, kişinin düşüncelerini gösteren
hayat filmi

Ve Allah 7 tane şahit, müşahitlerin huzurunda bir merasim gerçekleşiyor. Eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş de 10 tane insanla gelmişse bu tablo aynen tahakkuk eder. Ve tövbe merasimi tamamlandığı zaman devrin imamının ruhu derhal kişinin başının üzerine gelir ve yerleşir. Mücadele Suresi 15. ayet-i kerime. Mücadele Suresi 22. ayet-i kerime. Mümin Suresi 15. ayet-i kerime. Mümin 15'te Allah Teala diyor ki: "Dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, kullarından layık olanların üzerine, başlarının üzerine emrinden ruh ulaştırır." Ona Allah'a mülaki olma gününün, yevmit talakın geldiğini söyleyerek onu uyarmak üzere diyor. Arşın sahibi olan Allah deyince Allah Teala burada arşı tutan meleklerin görevli olduğunu ima ediyor. Dereceleri yükselten Allah deyince o kişinin bütün derecelerinin, günahlarının sevaba çevrilmesini, yani o kişiye mağfiret edilmesini ifade ediyor. Kişinin başının üzerine Allah'ın katından, Allah'ın emrinden ruh gönderilir deyince devrin imamının ruhunu kastediyor. Ve onun sözlerini de ifade etmiş oluyor. O kişiye devrin imamının ruhu diyor ki, o kişinin ruhuna senin Allah'a ulaşma günün geldi. Yevmit talakın geldi. Allah'tan aldığım emri sana tebliğ ediyorum. Bu bir emir tebliği oluyor. Allah'tan aldığı emri tebliğ ediyor devrin imamı. Sana da diyor, bu Allah'tan aldığım bu emir gereği sana da emrediyorum. Senin Allah'a ulaşma günün geldi, bu vücudu terk et. Ruh kendi dileğiyle, kendi isteğiyle hiçbir zaman vücudu terk edip Allah'a doğru yola çıkamaz. Ruh dilediği anda vücudu terk eder, vücuttan derhal ayrılır. Hiçbir günaha iştirak etmez. Günah işlendikten sonra tekrar vücuda geri gelir, girer. Her vücut buna mani olmak yetkisinin sahibi değildir. Nefs de. Yetmez ruhun nefsi cezalandırma yetkisi de var. Her yaptığı yanlışın karşılığında nefs ruhtan bir nevi eza görür. Ruh nefsi azaplandırır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada Secde Suresinin 24. ayet-i kerimesini hatırlayacağız. Ne diyordu Allah Teala? Biz onlardan ve cealna minhum eimmeten yehtune bi emrina ve ma saberu ve kanu bi hayatina yuhkimun. Biz onlardan imamlar kıldık. Emrimizle insanları hidayete erdirmek üzere diyor Allah Teala. Sabrın sahibi oldukları için ve ayetlerimize yakin hasıl ettikleri için, ilmel yakin, aynel yakin ve hakkul yakin, hakkul yakinin sahibi oldukları için diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, işte kişi bu minval üzere devrin imamını başının üzerinde buluyor.
Allah-u Teala'nın ifadesi şöyle: başlarının üzerine verdiğimiz nur diyor Allah-u Teala bu devrin imamının ruhuna, başlarının üzerine verdiğimiz nur diyor. Kendisiyle yürüyebilsin diye verdiğimiz nur diyor. Nur kişinin başının üzerine gelip yerleşiyor. Bu girişi Secde Suresinin 22. ayet-i kerimesinde görüyoruz. Onların üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir. Ve o ruhla o kişi yedidilir, desteklenir. Ve onların kalplerinin içine iman yazılır diyor Allah Teala. Kişinin nefsinin, kalbinin içine Allah imanı yazıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Böylece kişi mümin olmak şerefine eriyor. Öyleyse Allah'ın birinci nimeti devrin imamının ruhunun kişinin başının üzerine gelmesidir. İkinci nimeti kalbin mührünü açmasıdır. Üçüncü nimeti kalbin içindeki küfür kelimesini dışarı almasıdır. Dördüncü nimeti de kalbin içine imanı yazmasıdır. Kalbin içine iman yazılmasaydı o kişi mümin olamayacaktı. İşte bu dört tane standart ard arda gerçekleşir ve kişi gerçek anlamda mümin olur. Eğer kalbinin içine Allah-u Teala imanı yazmasaydı bu kişi mümin olmak şerefine ulaşamayacaktı. Sözle mümin olacaktı. Kendisini mümin zannedecekti. Allah'a inanıyor diye kendisini mümin zannedecekti. Oysa hiçbir zaman mümin olamayacaktı. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, kişi böylece mümin olmak şerefine eriyor. Peki Allah'ın beşinci nimetine, o kişinin bütün günahlarını sevaba çevirmek. Furkan Suresi 69. ayet-i kerime Allah-u Teala cehenneme gidenlerden bahsediyor. Ve orada azaplarının arttırılacağından bahsediyor. Ve Furkan 70. Ama kim tövbe eder de mümin olursa ve nefs tezkiyesine, nefsi ıslah edici amellere, ameli salihata başlarsa Allah onların bütün günahlarını, seyyiatını hasenata çevirir buyuruyor Allah Teala. Kim bu insan? Bir mümin. Nefs tezkiyesine başladığı için, ameli salihata başladığı için bir mümin, kalbine iman yazıldığı için gene mümin. Böyle bir dizaynda Allah-u Teala onun bütün günahlarının sevaba çevrildiğini söylüyor. Sonra diyor ki tövbeleri kabul edilmiş bir şekilde onun ruhu Allah'a ulaşır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, böyle bir
muhtevada kişiye Allah-u Teala mağfiret ediyor. Onun günahlarını sevaba çeviriyor. Allah'ın 5. nimeti bir mağfiret mevzusudur. Nisa suresinin 64. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki, Habibim, o günahları işleyenler, nefslerine bu sebeple zulmedenler var ya, sana geldikleri zaman ve günahlarının mağfiretini, affını diledikleri zaman sen de onların Resulü olarak onlar için mağfiret dilediğinde Allah'ın her iki tövbeyi de her iki talebi de kabul ettiğini göreceksin diyor. Yani Allah-u Teala sahabenin talebi üzerine sahabenin günahlarını affediyor. Devrin imamı olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in talebi üzerine bir defa daha affediyor. El-Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesindeki günahların yani seyyiatin sevaba yani hasenata çevrilmesini sağlıyor. Negatif derecelerin, kaybedilen derecelerin kazanılmış derecelere dönüştürülmesi söz konusu. İşte Allah-u Teala bunu vücuda getiriyor. Kişinin günahlarını sevaba çeviriyor. Allah açısından bunun adı mağfirettir. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle sahabe arasındaki ilişkide bunun adı şefaattir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin talebiyle sahabenin talebi üzerine affedilmiş olan günahları Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin talebiyle bir defa daha affediliyor ve bunun Kur'an'daki adına şefaat deniyor. Ama aslında Allah'ın mağfiretidir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler Allah'ın 5 nimeti. Allah'ın 6. nimeti ruhun Allah'a doğru yola çıkmasıdır. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki Allah'ı yeştebi ileyhi men yeşâ'ı ve yehdi ileyhi men yunîb. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer ve bunlardan kim Allah'a yönelirse Allah onları kendisine ulaştırır diyor. İşte Allah'ın seçtiği kişi Allah'a ulaşmayı dileyecek olandır. Ama Allah'ın bütün seçtikleri Allah'a ulaşmayı dilemezler. Bir kısmı diler, bir kısmı dilemez. Bunlardan dileyenlere nasip olur sadece bu konu. Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişiye Allah yardım eder ve bu kişi için söz konusu olan Allah'ın ona elbette yardımıdır. Kişi
Allah-u Teala tarafından 10 tane insanla müslümanı ulaştırılır. Bunun adı Allah'a yönelmedir. Bundan sonraki safhada ise Allah'a ulaşma başlayacaktır. Ne diyor Allah Teala? Bunlardan kim Allah'a yönelirse Allah sadece onları kendisine ulaştırır. İşte kişi Allah'a yönelmiştir. Bu yönelen kişiyi Allah kendisine ulaştıracaktır. Nasıl yapar? Ne yapar Allah Teala? O kişinin ruhu vücudundan ayrılır. Allah'a doğru bir yolu, bir meap olan, bir sığınak olan Allah'a doğru bir yolu ruh kendisine yol ittihaz eder. İşte Nebe suresinin 38. ayet-i kerimesinde mürşidin önünde yapılan bir tövbeden bahsetmiştik. 39. ayet-i kerimesinde ise diyor ki Allah Teala zalikel yevmül hakkı femen şa ittehaze ila rabbihi meaba. İşte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimi yol ittihaz eder. Allah'a doğru bir yol, Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimi yol ittihaz eder. Kimin ruhu Allah'a varırsa Allah o kişi için me'at olur, sığınak olur diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynda bir olguyla karşı karşıyayız. Kişinin ruhu vücuttan ayrılmıştır. Allah'a doğru bir yol ittihaz etmiştir kendisine. İşte bu ruhun Allah'a doğru, Allah'a varmak üzere yola çıkışıdır. Yani ruhun hidayetidir. Allah'ın ruhu kendisine ulaştırma olayı başlamıştır. Ulaştıran Allah'tır. Allah'ın ruhu kendisine ulaştırma müessesesi başlamıştır. Kim o Allah'ın seçtiklerinden her kim Allah'a yönelirse Allah onları kendisine ulaştırır buyuruyordu. İşte şimdi Allah kendisine ulaştırmak üzere ruhun vücuttan ayrılmasını sağlıyor. Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesinde olduğu gibi. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki sen onlara de ki ben sizden bir ücret istemiyorum ama hepinizin Allah'a giden bir yolu yol ittihaz etmenizi istiyorum. Allah'a giden sırat-ı müstakimi yol ittihaz etmenizi istiyorum. İşte ruhumuz burada yol ittihaz ediliyor. Ve ruhun hidayeti başlıyor. Ruhun hidayeti burada başlar. Üzerimize tam 12 defa farz olan bir müessese. Ruhumuzun Allah'a ulaşması. İşte bu 12 defa farzı Allah-u Teala açık bir şekilde anlatıyor.
1 Zümer'ül 4 ve enibü ila rabbikum ve eslimu lehu min kable yeteşimin azabı. Üzerinize azap gelmeden önce Allah'a yönelin ve Allah'a teslim olun. Ve ulaşın, ruhunuzu Allah'a teslim edin, fizik vücudunuzu, nefsinizi, iradenizle Allah'a teslim edin demiş oluyor Allah-u Teala. İkinci ayet-i kerime. Rum 31 Münibine ileyhi ve yettekun. Ona dön, Allah'a dön. Allah'a ulaş ve takva sahibi ol. Üçüncü ayet-i kerime. Fecr 28 İrci'i ila rabbiki. Ey ruh, Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. Dördüncü ayet-i kerime. Zariyat elini fefirru illallahi. Öyleyse Allah'a kaç, Allah'a sığın. Beşinci ayet-i kerime. Lokman 15 Vettevi sevila men enabe. Zariyat 50. Ondan sonra Lokman 15. Ne diyor Allah-u Teala? Kim bana ulaşmışsa sen de onun yoluna uy. Yani sen de o yolu takip ederek bana ulaş diyor Allah-u Teala. Altıncı ayet-i kerime. Yunus 25. Yunus 125. Allah-u Teala buyuruyor ki Allah'ı yedi zâri selâmi yehdi men yeşâ'yı ilâ sırat-ı mustakîm. Allah selam yurduna davet eder diyor Allah-u Teala. Allah selam yurduna davet eder. Ve kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Sonra 7. ayet-i kerime giriyor. Müzemmil 8. Besgül ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismini zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Sonra 16 Teala'nın dizaynında farklı bir olguyla karşılaşıyoruz. Allah-u Teala buyuruyor ki

8. ayette. Şura suresi 47. ayet-i kerime. Üzerinize değiştirilmesi mümkün olmayan ölüm günü gelmeden önce Allah'ın davetine icabet edin. Daveti gördük. Allah'ın zatına davet. 9. ayet-i kerime. Rad 21. Allah Teala buyuruyor ki Rad suresinin 21. ayet-i kerimesinde وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَى ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, yani ruhlarını Allah'a ulaştırırlar diyor Allah Teala. Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği ruhlarını, yani ruhu Allah'a ulaşmanın, ulaştırmasının Allah Teala tarafından emredildiği kesin kazanıyor. Farz kılındığı ve 8. farz Enam suresinin 152. ayet-i kerimesi ve bi ahdillahi ehfu, Allah ile olan ahdinizi ihfa edin, yerine getirin. Onuncu ayet-i kerime. Câsiye suresinin

23. 13. Câsiye suresinin 7. ayet-i kerimesi. Allah'a işittik ve itaat ettik dediniz. Biz de üzerinize misakinizi farz kıldık diyor Allah Teala. Özel gününden bahsediyor. Misakinizin üzerinize farz kılındığı bir defa daha açıklanıyor. Ve on ikinci ayet-i kerimede Nisa 58 Allah Teala buyuruyor. İnnallâhe ye'murukum an tu'addil emanatü ilâ ehliha. Allah emanetleri o emanetlerin ehline, sahibine, sahibi olan Allah'a teslim etmenizi, tebliğ etmenizi emreder diyor Allah Teala. 12 defa üzerimize farz kılınan bir olayın gerçekleşmesi söz konusu oluyor. 12 defa üzerimize farz kılınan bir olgu sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Bu ruhumuzun hidayetinin fiziki olarak başlangıç noktasıdır. Artık ruhumuz hidayettedir. Hidayete adım atmıştır. Hidayet ehli olmuşuzdur. Nefsimiz nefs tezkiyesine başlar. Nefsinizi tezkiye etmek üzerinize farzdır buyuruyor Allah Teala. Maide 105'te. Ya eyyühellezine aminu aleykum enfusekum. Ey amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, nefslerinizin tezkiyesi üzerinize farzdır. La yedirüküm mennelle izah edeytüm. Velayette olanlar, siz hidayet üzere olduğunuz andan itibaren size bir zarar veremezler. Siz hidayete adım attığınız andan itibaren, siz hidayet ehli olduğunuz andan itibaren, hidayette olduğunuz andan itibaren size bir zarar veremezler diyor. Nefsimiz de hidayete başlıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nefs tezkiyesi başlıyor. Ne demek bu? Nefs tezkiyesi demek, yaptığımız zikirle Allah'ın katından gelen rahmet ve fazla rahmet ve salavatın kalbimize ulaşarak, evvela göğsümüze, göğsümüzün yarılarak kalbimizi açma yolu takip ederek kalbimize ulaşması ve kalbimizin hareketli hale gelen mührün üzerine dört enerji grubunun baskı yapması, mührü kalbimizin zimmani kapısına indirip kapıyı kilitlemesi ve Allah'ın katından gelen rahmetin, fazlın, merhametin, salavatın bütün nefsimizin kalbindeki karanlıkları kapı dışarı ederek kalbimizin içini tamamen doldurması. Bu kadar kolay niçin çıkıyor karanlıklar? Çünkü nefsimizin kalbinde artık küfür kelimesi yok. Allah-u Teala küfür kelimesini almış. Karanlıkları, nefsimizin afetlerini kalbimizde tutan özellik kaybolmuş. Çekim gücü artık yok. Ve nefsimizin kalbi tamamen nurlarla doluyor. Önemli olan bu nurlara doluş değil. Çünkü arkasından bunlar geriye gidecektir. Ama kalbimize Allah'ın yazdığı iman kelimesi rahmet, fazla, salavattan fazlaları, yani faziletleri etrafında toplamaya başlıyor. İman kelimesi çekim gücünün sahibi, karşıt manyetik alanın sahibi de fazıllar. Bu sebeple iman kelimesinin manyetik alanı fazılları çekiyor, etrafında topluyor. Bu nefs tezkiyesi. Nefsimiz tezkiye olmaya başlıyor. Bu Allah'ın 7. nimeti, nefsimizin tezkiyeye başlaması, yani hidayet üzere oluşu.
Ruhumuz Allah'a kendisini ulaştıran sırat-ı müstakim üzerinde Allah'a doğru yola çıkmak üzere bekliyor. Neyi bekliyor? Nefs tezkiyesinin sonuçlarını bekliyor. Çünkü ilk %7 nur nefsimizin kalbinde toplandığı zaman, %7 fazilet nefsimizin kalbinde toplandığı zaman ruhumuz birinci yol katına kadar çıkmak imkanının sahibidir. Sonra her %7 de üst katlara çıkarak sonunda Allah'a ulaşacaktır. Ama bu olay başlamıştır. Artık fizik nefsimiz de kendi sırat-ı müstakimi üzerinde harekete geçmiştir. Üçüncü sırat-ı müstakim fizik vücudumuza aittir. Ve fizik vücudumuz da ahdini gerçekleştirecektir. Fizik vücudumuzun bir ahdi mi var? Evet, Allah-u Teala buyuruyor ki Yasin suresinin 61-61. Ayetlerinde Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabidu şeytane innehu leküm adivun mübin ve eyni buduni haza sırat-ı mustakim. Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı şeytana kul olmayacaksınız diye? Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı diyor Allah-u Teala. Allah-u Teala'nın bizden aldığı ahd Allah'a kul olmamız. İşte böyle bir dizayn söz konusu sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse fizik vücudumuzun da şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olması lazım. Nasıl oluyor? Nefsimizin kalbinde %7 nur biriktiğini düşünelim. Bu noktada şeytan sadece nefsimizin afetlerine tesir edebildiği için şeytanın hakimiyet alanında, tesir alanında %7 eksilme olmuştur. Öyleyse şeytan bize sözünü geçirebilme, dediklerini kabul ettirme yetkisini %7 kaybetmiştir. Nefsimizin kalbindeki afetler %7 azaldığı için. Her %7 azalışta ruhumuz Allah'a doğru bir gök katı yükselecektir. Her %7 nur birikiminde fizik vücudumuzun şeytana kul olmaktan kurtulması, çünkü artık şeytanın tesir alanı o miktarda azalıyor. Şeytana kul olmaktan kurtulması ve Allah'a kul olması söz konusu oluyor. Bu fizik vücudumuzun Allah'a kul olması da bir başka nimet oluşturuyor. Fizik vücut. Şeytanın nefsimizin afetlerine tesir etmek suretiyle aklımıza kabul ettirdiği olayları gerçekleştirmek mecburiyetindedir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, nefsimizin kalbinde faziletler biriktikçe her %7 biriken faziletle ruhumuz bir gök katı yükselirken fizik vücudumuz da şeytana kul olmaktan %7 oranında kurtulur, %7 oranında Allah'a kul olur. Başlangıçta nefsimiz adeta tamamen şeytanın kulu. Allah Teala onun için diyor, ben sizlere demedim mi şey?

Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, şeytana kul olma müessesesi bir vaka olarak çıkıyor karşımıza. Çünkü şeytan nefsimizin afetlerine devamlı tesir eder ve yetmez, devamlı bizi yalanlarıyla tesiri altında bırakmaya, Allah'ın yasak ettiği fiilleri bize işletmeye, emrettiği fiilleri de işletmemeye çalışır. Ne kadar başarı kazanırsa o kadar memnun olur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın indinde muhtevaya dikkatle bakın. Nefsinizin kalbindeki afetler temizlendikçe, azaldıkça şeytanın hakimiyet oranı da aynı nispette azalır. Bunun manası fizik vücudunuzun şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmaya devam etmesidir. Öyleyse bu nefsinizin muhtevası içerisinde fizik vücudunuzun şeytana kul olmaktan kurtulmasıdır. Yani üçüncü hidayet konusu bu. Bir dördüncü hidayetimiz daha var sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Nefsimizin afetleri azaldıkça irademiz karşısındaki düşman zayıfladığı için o kadar daha güçlü olacaktır afetlere karşı. Ve Allah-u Teala'nın bir 10. nimeti var. Bu nimet Allah'ın genel ölçülerinin 10 katına bizi çıkarıyor. Allah-u Teala diyor ki, kim ne kadar günah işlerse onun amel defterine misliyle yazılır. Yani sadece o kadar yazılır. 3 derecelik bir günah işleyen kişinin amel defterine 3 derece yazılır. 5 derecelik günah işleyen bir kişinin amel defterine 5 derece yazılır. Ama eğer o kişi derecat kazanmışsa 1 dereceye karşılık 10 misli yazılır. 2 dereceye karşılık 10 misli, yani 20 derece yazılır. 3 dereceye karşılık 10 misli, yani 30 derece yazılır. Öyleyse günahlarla sevaplar arasındaki ilişki aynı ilişki değildir. Birisine 1'e 1 veriyor, yazdırıyor Allah Teala günahlara, sevaplara 1'e 10 yazdırıyor. Buraya kadar. Yani irşat makamına ulaşıp da ona tabi olduğunuz ana kadar 1'e 10 alıyorsunuz. Nitekim siz Allah'a ulaşmayı dilediniz. Bir kademelik bir gayret sarf ettiniz. Ama Allah Teala size bunun karşılığında tam 10 tane ihsanda bulundu. 10. ihsanıyla sizi mürşidinize ulaştırdı. Mürşidinizi gösterdi. Siz de o mürşide ulaşmak için İkinci bir adım attınız. Birinci adımda Allah'a ulaşmayı dilediniz. İkinci adımda mürşidinize ulaştınız. Ne yapacak? Allah Teala size 10 katını verecek. Hayır. Bu 10 katı o güne kadar Allah Teala'nın size verdiği 10 katın da 10 katı. Yani 100 kat oluyor. O güne kadar bir derecenize Kiramen kâtibi melekleri 10 derece yazarken, o günden itibaren kazandığınız her dereceye Kiramen kâtibi melekleri 100 derece yazmaya başlıyor. Yani 10 derece kazandığınız zaman amel defterinize 1000 derece yazılıyor. Onun 100 katı. Sevgili öğrenciler, izleyenler,

Böylece Allah ile olan ilişkilerinizde bire onluk sistem bireyize dönüşmüş oluyor. Allah Teala Bakara suresinin 261. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki:

fi sebilillah olanlar için diyor Allah Teala. Ve Allah'ın kendisine verdiği rızkı, nimeti infak edenler için diyor Allah Teala. Bir başağında 100 tane olan 7 başaklı bir nebat grubu kadar ona nimet veririz diyor Allah Teala. Öyleyse kişi o güne kadar 1'e 10 alırken o günden itibaren bir başağında 100 buğday tanesi bulunan 1'e 100 almaya başlıyor ve 7 başaklı bir buğday grubu kadar diyor. Yani 1'e 700'de konu tamamlanıyor. 1'e 100'den başlıyor, 1'e 700'e ulaşıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, ey sahabe, ölmeden evvel ölün ki Allah size 1'e 700 versin. Yaptıklarınızın 700 katını versin. İşte böyle bir dizayn söz konusu. 1'e 700. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın dizaynı içerisinde Allah hepinize en büyük ihsanları vererek 10 ihsanla sizi mürşidinize ulaştırıyor. Ama ulaştığınız anda 10 tane de nimet alıyorsunuz. Devrin imamının ruhu başınızın üzerine gelmesiyle ihsanların nimete dönüştüğü noktaya gelmiş oluyorsunuz. Ve bu noktadan itibaren artık başınızın üzerinde nimet vardır. Allah'ın nimeti. Devrin imamının ruhu. O nimetle beraber Allah'ın bütün verdikleri artık nimet hüviyetindedir. Sevgili kardeşlerim, Allah cömerttir. Siz ona 1 verirsiniz, o size 100 verir. Genel ölçü 1'e 10'dur. Ama ne zaman daha öteye geçerseniz, ölçü 1'e 10'dan 1'e 100'e çıkar. Ne zaman mümin olmak şerefine erersiniz. Mümin olduğunuz noktada burasıdır. Kalbinize Allah'ın imanı yazdığı nokta. Ondan evvel de Allah'a inanıyordunuz ama Allah Teala sizi mümin kabul etmiyordu. Çünkü kalbinizde henüz küfür yazıyordu. Allah'a inanıyordunuz. Meleklerine inanıyordunuz. Kitaplarına inanıyordunuz. Resullerine inanıyordunuz. Ba'su ba'del mevte inanıyordunuz. Yani ölümden sonra kıyamet günü tekrar dirileceğinize, hayrın Allah'tan, şerrin nefsinizden olduğuna inanıyordunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler ve insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasının üzerinize farz olduğuna inanıyordunuz. Bu inanç
sizi mümin kılamazdı. Çünkü kalbinizde küfür kelimesi vardı. Ne zaman ki bu hedefi gerçekleştirdiniz, yani nefsinizin kalbinde neler oldu? Nefsinizin kalbinde işlevler gerçekleştirdi Allah-u Teala. Nefsinizin kalbindeki ekinleti aldı bir, yerine ifat koydu iki, kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirdi üç, göğsünüzden kalbinize nur yolu açtı dört, huşuya ulaştırdı sizi beş, Allah kalbinizin mührünü açtı, içindeki küfür kelimesini dışarı aldı altı, kalbinizin içine imanı yazdı yedi. Yedi tane de kalp şartının sahibi olduğunuz, yedi inanç şartı, yedi kalp şartı. Mümin olmak için üç tane de vasıf şartına ihtiyacınız vardı. Hidayet şartına. Ruhunuz Allah'a doğru yola çıktı. Hidayet din içinde oldu. Hidayete başladı. Hidayette oldu. Nefsiniz nefs tezkiyesine başladı. Hidayette oldu. Fizik vücudunuz da şeytana kul olmaktan kurtulmaya ve Allah'a kul olmaya başladı. O da hidayet üzere oldu. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynla Allah-u Teala size 10 tane ihsanın arkasından 10 tane de nimet vermiş oldu. Allah-u Teala'nın nimetleri bitmez. Allah her zaman sizlere nimet üstüne nimet verecektir. Her şey başınızın üzerine devrin imamının ruhunun nimet olarak gelmesiyle başlar. Ondan evvel Allah'ın verdikleri ihsandır. İhsandır Allah-u Teala tabiyetin 10 tane ihsan ile olduğunu söylüyor. Tabiyetin ihsanla mümkün olduğunu söylüyor. İşte Tövbe Suresi 100. ayet-i kerime, o sabıkun el evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı da muhacirindendi. Bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. Nasılmış tabiyet? İhsanlaymış. Peki tabiyetin ihsanla olmaması mümkün mü? Tabii mümkün. Aslında tabiyet olmaz zaten o zaman. Bir kişi Allah'a ulaşmayı dilememişse, ama ona demişlerse ki sen git bir mürşide tabi ol, mürşide tabi olmayan cehenneme gider demişlerse, kişi de Allah'a ulaşmayı dilemeden, hiç aklına bile getirmeden canının istediği bir mürşide gitmiş, tabi olmuşsa, kendini Allah'ın yolunda zannediyorsa, ama o kişinin kalbinde hiçbir değişme olmadıysa, işte o kişi nimetin sahibi olamaz. O kişi tabi olmuştur, tövbe etmiştir mürşidin önünde, ama bu bir tabiyet oluşturmamıştır. Yani o kişi Allah-u Teala'dan 10 tane ihsan alarak mürşidine ulaşmamıştır. İhsanlar yoktur. O zaman devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelmez. Ve hiçbir işlev gerçekleştirmez Allah-u Teala. Ona hiçbir nimet vermez. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bir defa daha bir sohbetimiz inşallah burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde bir sohbetin bitimi olayı söz konusu. 10 nimet konusu inşallah burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını,
Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Sihane as salavat Allahümme salli ala Muhammed. Ecbillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinas sırâtal müstakîm. Sırâtal lezîne en'amte aleyhim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İslam nedir, tasavvuf nedir ve Kur'an-ı Kerim kavramları konusundaki konuşmalarımızın 5. bölümüne inşallah ulaştık. Bu konuşmamızda size ruhun Allah'a ulaşması kesimini, yani 14. basamaktan itibaren 21. basamağa kadar geçen devreyi anlatmak istiyoruz inşallah. Ne olmuştu? Kişi Allah'a ulaşmayı dilemişti. Sonra Allah'tan 10 tane ihsan almıştı. Mürşidine ulaşmıştı ve tabiyetini gerçekleştirmişti. Böylece Allah-u Teala'dan 10 tane ihsan alan bir kişinin kulvardaki durumuna bakıyoruz. Ruhu da, veçi de, nefsi de, iradesi de start durumunda. Kişi 4 tane sırat-ı müstakim üzerinde yola çıkıyor. Birinci kulvarda ruhu var. Allah'a ulaşacak 7 tane gök katını yükselip Allah'ın zatına ulaşacak. İkinci kulvarda fizik vücudu var. Şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olacak. Üçüncü kulvarda nefsi var. Tezkiye ve tasfiye olacak. Bütün afetleri yok olacak. Dördüncü kulvarda da iradesi ve nefsinin afetleri yok oldukça karşısındaki itiraz eden, itaat etmeyen kesim devamlı zayıfladığı için iradede güç kazanacak, kuvvetlenecek. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki yine bir aradayız. Allah'a ulaşmayı dileyip mürşidine ulaşmış, teslim olmuş, önünde çöküp tövbe etmiş. Allah-u Teala'dan 7 tane de 10 tane de nimet alan bir kişinin başlangıç noktasındayız şimdi. Ne yapar bu kişi? Bu kişinin ruhu Allah'a doğru yola çıkmak üzere vücudundan ayrılmış, sırat-ı müstakime ulaşmıştır. Bu kişi mümin olmak şerefine ermiştir. Kalbine iman yazılmıştır. Bu kişinin fizik vücudu şeytana kul olmak konusunda, şeytana kul olmaktan kurtulmak ve Allah'a kul olmak konusunda hazır noktaya gelmiştir. Nefsi ise tezkiye ve tasfiye olacaktır. İradesi afetler azaldıkça güçlenecektir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerimizde,
Bu noktadan sonra zikir yapmaya başlıyorsunuz. Artık zikriniz farklı bir hüviyette. Zikriniz nefs tezkiyesini başlatabilecek de olan bir özelliğin sahibi. Zikir yaptığınız zaman Allah'ın katından gelen rahmet, fazl ve salavat isimli nurlar ya da daha açık bir ifadeyle rahmetle fazl ve rahmetle salavat isimli nurlar Allah'ın katından göğsünüze gelir. Göğsünüzün şifreli yolunu takip ederek Allah'ın göğsünüzü yarıp da göğsünüzden kalbinize açtığı yolu takip ederek kalbinize ulaşırlar. Rahmet nurları taşıyıcıdır. Kargo uçaklarıdır. Birinci grup rahmet beraberlerinde faziletleri, fazılları getirir. İkinci grup rahmet beraberlerinde salavat nurlarını getirir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, böyle bir dizayn içerisinde kalbinize ulaşan bu iki grup nur, yani dört tane enerji kalbinizin üzerindeki hareketli hale gelen mührün üzerine ulaşırlar ve onu dört enerji aşağı doğru iter. Mühür kalbinizin üstündeki Rabbani kapıdan ayrılarak aşağı Zülmani kapıya kadar itilir bu dört enerji grubuyla, dört grup enerjiyle. Zülmani kapıya kadar iner, nefsinizin kalbinin alt kapısına, Zülmani kapıya, şeytanın kapısına, füccar kapısına iner. Ve oraya inen mühür devamlı üzerine rahmetin, fazlın ve salavatın baskısı süreceği için orada kalır. Ve o kapıyı mühürler. Mühürün görevi zaten mühürlemektir. Zikir boyunca mühür oradan dört enerji grubu baskı yaptığı için ayrılamayacağı cihetle kapı mühürlenmiştir. Şeytanın karanlıkları zikir boyunca nefsinizin kalbine giremez. Buna karşılık ne olur? Buna karşılık ruhunuzun hasletlerinin eşidi olan faziletler, fazıllar rahmet nurları ve salavat nurları üç çeşit nur fakat dört grup nur rahmetle faz, rahmetle salavat nefsinizin kalbini bir iki dakika içinde %100 doldurur. Bu dolum sırasında nefsinizin kalbinde bulunan afetler bütünüyle yok olur. Nefsinizin kalbinde bulunan afetlerin hepsi yok olur. Nasıl yok olur? Kapı dışarı edilir. Nefsinizin kalbinden kovulur. Nefsinizin kalbinde ne olmuştu? Kalbin içine Allah iman kelimesini yazmıştı. Bu iman kelimesi
bir cazibe merkezidir, çekim merkezidir ve fazılları kendisine çeker, faziletleri kendisine çeker. Ve zikrin başlangıcından sonuna kadar devam eden süreç içerisinde Allah'ın katından gelen fazıllar nefsin kalbindeki bu iman kelimesinin manyetik alanına kapılarak onun etrafında toparlanmaya başlarlar. Fazıllarla kalbinizde yazılı olan iman kelimesi karşı tip karşı kutbun sahipleridir. Bu sebeple birbirlerini çekerler. Gene bu sebeple, çekim sebebiyle fazıllar, faziletler nefsinizin kalbinde iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlar. Manyetik alan hayatta kaldığınız sürece elektromanyetik olarak devam edeceği için vücudunuzdaki bütün hücreler 70 trilyon hücrenin birçok mitokondrisi devamlı elektrik enerjisi üretir. Bu üretilen enerjinin bir kısmı elektromanyetik alanları vücuda getirerek iman kelimesinin çekim gücünü sağlar. Ve fazıllar iman kelimesinin etrafında toparlanmaya başlar. %1, %2, %3 ve devamlı nefsinizin kalbindeki faziletler artar. Yorulmuştur, karanlıklar bütünüyle yok olmuştur. Kalbinizin içine iman kelimesini yazmadan evvel Allah kalbinizdeki küfür kelimesini de almıştır. Yani kalbinizin, nefsinizin kalbinde karanlıkları kendisine çekecek olan ve kalpte karanlıkların kalmasını sağlayacak olan küfür kelimesi artık yok. Yerine iman kelimesi yazılmış, alınmış, karanlıkları çeken küfür kelimesi nefsinizin kalbinden alınmış, yerine iman kelimesi gelmiş ve yerleşmiş. İşte bu durumda nefsinizin kalbinde bir yerleşme olayı başlar. Faziletler iman kelimesinin çekim gücüne dayalı olarak nefsinizin kalbini yavaş yavaş doldurmaya başlayacaktır. Bunlar nefsinizin kalbine yerleşince, kalpte iman kelimesi var olduğu sürece hiçbir kuvvet faziletleri nefsinizin kalbinden atamaz. Şeytanın en çok korktuğu şey de nefsinizin kalbinin faziletlerle dolması halidir. Çünkü faziletlerin işgal ettiği kesimi şeytanın hakimiyetinin dışında bir koloni olmayı temsil eder ve nefsinizin kalbinde artık Allah'ın bütün emirlerine mutlaka evet diyecek olan, onları mutlaka yerine getirmek isteyen, yasak ettiği fiilleri asla işlemek istemeyen yeni bir birikim başlar. %1, %2, %3, %4, %5, %7 nefsinizin kalbinde faziletlerin biriktiğini düşünelim. Diyelim ki bir saat zikir yaptınız. Zikrin sonunda zikri bıraktınız. Ne olur? Nefsinizin kalbinde iman kelimesinin etrafına yerleşen bu fazıllar orada yerleşmiş olanlar orada kalır. Geri kalanlar ne olur? Geri kalanlar bakınız ne olur? Zikri bıraktığınız andan itibaren artık kalbinize rahmetle fazl ve rahmetle salavat gelmeyecektir. Onları kalbinize davet eden şey zikirdir. Zikir bir davetiyedir. Rahmet için, fazl için ve salavat için. Ne olur?
nefsinizin kalbine rahmet fazla salavat gelmeyeceği için mühürün üzerine baskı yapmaları da elbette söz konusu olmayacaktır. O zaman mühürün üzerindeki dört enerjinin baskısı kalkınca ayaklarınızdan yukarıya doğru çıkan şeytanın karanlıkları nefsinizin kalbinin kapısını zorlarlar ve oradaki mühür bu zorlamanın karşısında oradan ayrılmak mecburiyetinde kalır. Çünkü kendisini orada tutacak olan yukarıdan gelen baskı, basınç artık mevcut değildir. Ve zulmani kapıdan gelen karanlıklar nefsinizin kalbine şiddete dolarlar ve iman kelimesinin etrafına yerleşmiş olan faziletlerin dışındaki bütün diğer faziletler, fazıllar, salavat ve rahmet partikülleri kalbinizi terk etmek mecburiyetinde kalırlar. Nefsinizin kalbi yeniden karanlıklarla, nefsinizin afetleriyle dolar. Ama nefsinizin kalbinde birikmiş olan, iman kelimesine yapışmış olan %7 nur orada kalacaktır. Onu o karanlıklar ne kadar baskı yaparlarsa yapsınlar, oradan söküp atamazlar. Ve ikinci bir zikir vaktine kadar ne yazık ki nefsinizin kalbinin bu %7'nin dışındaki kesimi tamamen karanlıklardan oluşacaktır. Aslında tamamen değil, %2'de daha evvel rahmet girmiştik nefsinizin kalbine. O da o %2 rahmet de nefsinizin kalbinde durur. Onlar da dışarıya atılmazlar, atılamazlar. Yapışık oldukları için cidara. Nefsinizin kalbi bunların haricinde tamamen karanlıklardan, afetlerden oluşur. Peki nefsinizin kalbinde %7 nur oluşunca ne olur? Bu nokta sizin nefsinizin kalbindeki %7 nur birikimi nefsi emmarede oluşunuzu gösterir. Yani nefsinizin kalbindeki muhtevanın sadece %7'si Allah'ın emirlerini yerine getirmek isteyen, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen faziletlerden oluşur. Bu rahim esmasıyla tecellinin bir sonucudur. İşte Yusuf suresi 53. ayet-i kerime Hazreti Yusuf diyor ki وَمَا اُبَرُّهُ نَفْسِ اِنَّ النَّفْسِ لَاَمَّارَةٍ بِالسُّٰيِ اِلَى مَا رَحِمَ رَبِّي. Ya Rabbi, Ya Rabbi demiyor. Çünkü başka birine söylüyor bunu. Ben nefsimi beraat ettiremem. Temize çıkaramam. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç diyor. İşte bu noktada rahim esmasıyla bir tecelli müessesesi başlıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, burası nefsinizin kalbinde ilk %7 aklanmanın gerçekleştiği yerdir. Nefsinizin kalbinde bu %7 gerçekleşme, nur birikimi, fazilet birikimi tamam olduğu zaman ne olur? Bütün nefsler rehinedirler. İnsanın iç dünyasında bir rehinedirler.
Allah Teala Müddessir 38 39 40'ta diyor ki: "Küllü nefsin bima kesebet rehinetin illa ashabel yemin fi cennet." Bütün nefsler iktisap ettikleri derecelerin karşılığı olarak rehinedirler. Yani bütün nefslerin genel durumu budur. Afetlerin karşılığı, iktisap ettikleri negatif dereceler sebebiyle rehinedirler. İlla ashabel yemin. Ama yemin sahipleri hariç. Onlar cennette olacaklardır, diyor Allah-u Teala. Peki nefslerden kim bu hedefe ulaşıp felaha ulaşacak? Şems suresinin 9. ayet-i kerimesi bunun cevabını veriyor. Kat eflaha men zekkaha. Andolsun ki onlar felaha ererler. Teskiye olan nefsler. Felah cennet saadeti demek. Bir nefsin cennete girebilmesi ise teskiye olmasına, yani nefsin kalbinde en az %51 nur biriktirmesine bağlı. Nefsimiz ezelde, daha evvelde anlattığımız gibi yemin vermiş. Nefsimizin teskiye olacağına dair. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Nefsinizin kalbinde %7 nur birikimi gerçekleştiği zaman bir rehine olan nefs birinci gök katının kapısını uzaktan kontrolle açmak imkanının sahibi olur. Ki ruh Allah'a doğru bir gök katı yükselebilsin. Ve rehine birinci gök kapının katının kapısını açar ve ruhunuz zemin kattan birinci kata kadar yükselenlerle birlikte ana dergâhtan bir yükselme noktasına girer. Ne olmuştu? Allah Teala mürşidini gösterdikten sonra kişinin ruhu tabi olduğu anda, o mürşide tabi olduğu anda, teslim olduğu anda ruhu vücudunu terk etmişti ve o zatın dergahına ulaşmıştı. Burası sebil adını alıyor. Ne zaman birinci kata ulaşacak olan %7 nur birikimini sağlarsa bir insanın nefsinin kalbi, ruhu o dergahı terk eder, devrin imamının dergahına ulaşır. O dergahta onarlık insan ruhları sıralarının birisinde ona da bir yer vardır. Onarlık sıraları halindedir insan ruhları. Her birinin önünde bir Kur'an rahlesi bulunmaktadır. Rahle-i Tedris oradadır. Devrin imamının tergahında rahle-i Tedris yapılır. Peygamber Efendimiz hasilen orada ruhlara Kur'an-ı Kerim konusunda devamlı bilgiler ulaştırır. Ruhlar tecrübe kazanır. Sevgili öğrenciler, izleyenler,
dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir düz ayında %7 nur birikimine ulaşan kişinin ruhu ana dergaha ulaştığı zaman her sabah namazından sonra birinci kata kadar çıkma yetkisi alan ruhlar oradan zemin kattan birinci kata kadar çıkarlar. Bütün ruhlar önce birinci kata çıkar. Sonra birinci katta kalanlar kalırlar. Diğerleri ikinci kata çıkarlar. Sonra ikinci katta kalanlar kalırlar. Bütün ruhlar üçüncü kata çıkar. Sonra üçüncü katta kalanlar kalırlar. Bütün ruhlar dördüncü kata çıkar. Ve böylece her katta bir kısmı kalarak beşinci kata ve altıncı kata çıkarlar. Altıncı kata kadar çıkan ruhlar yedinci kata ulaşamazlar. Yedinci kata ulaşacak olan ruh bir değişim geçirmek mecburiyetindedir. Altıncı kattaki nurlanma hücrelerinin nurlanma kesiminde sıbkutullah olma halinde Allah'ın boyasıyla boyanması gerekir. Boyanınca sadece o kişinin, o ruh elbisesi değiştirilerek fetih şerefine layık olur ve fetih kapısına ulaşır. Sırat-ı Tarık-ı Mustakim'in başlangıcı devrin imamının dergahındadır. Sonu ise 7. katın başka bir adıyla Leyf-i Mahmud'un girişindedir. Tarık-ı Mustakim 1. sebilden sonra ilk yatay yol Tarık-ı Mustakim kişiyi 7 tane gök katını aşırıp 7. kata kadar ulaştırır kişinin ruhunu. İşte ana dergâhtan 1. kata kadar bu bilgiyi verdiğimiz nefsinin kalbinde gizliydi nur birikimi sağlanmış olan nur, ruh her sabah namazından sonra dergâhta kılınan sabah namazından sonra

sağdan sola doğru sıralanma standartlarına girer ve sağda, en sağda sağ kanat ailesi, solda sol kanat ailesi, en solda da hanım sultan olmak üzere üç yetkili erkek ve hanım insan ruhlarını Allah'a doğru yola çıkarırlar. Bu Allah'a varacak olan yolculuğun adı seyri suluktur.

seyri suluk Allah'ın zatına yapılan yolculuktur. Allah'a varan kişi evvap adını alır. Ve herkes bu yolculuğu yapmakla mükellef tutulmuştur. Üzerine 12 defa farz kılınmıştır ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırması. %7 nur birikimini gerçekleştiren nefsinin kalbinde kişi, ruhu birinci gökatına ulaşan kişidir. İlk %7 nur, ruhu birinci gökatına ulaştırır. Bu nefs kademesi, nefsi emmaredir. Fizik vücut ne olur? %7 şeytana kul olmaktan kurtulur. Neden fizik vücut şeytana kul olmaktan %7 kurtulur? Çünkü nefsin kalbinde %7 aklanma olmuştur. Faziletler gelip %7 o nefsin kalbine yerleşmiştir. Bu sebeple buna dayalı olarak kişinin fizik vücudu da şeytanın tasallutundan %7 kurtulmuştur. Neden? Çünkü şeytan nefsimizin yalnız afetlerine tesir edebilir. Afetler %7 azaldığına göre şeytan artık o kişiye %7 oranında tesir icra edemeyecektir. Şeytanın tesirinden kişi %7 nispetinde kurtulmuştur. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, fizik vücutta, nefste, ruhta birinci merhalelerini tamamlamışlardır. İrade de %7 bu noktada güçlenmiştir. Her birisi kendi sırat-ı müstakimleri üzerinde birinci merhaleye varmışlardır. Birinci merhalede ruh zemin kattan birinci gök katına yükselmiştir. Evvela birinci sebebi açmıştır, ana dergaha ulaşmıştır. Sonra da ana dergahtaki ikameti sırasında birinci gök katına kadar çıkmak ruha nasip olmuştur. 7 katlık gök katları yolculuğunun birinci katını ruh tamamlamıştır. Peki bu birinci kata çıktıktan sonra ruh ne olur? Orada bekler arkadaşlarını. Onlar 6. kata kadar çıktıktan sonra tekrar geri döneceklerdir. Ve birinci kata vardıklarında onu da alıp beraberce zemin kata ineceklerdir. Ve ana dergâhtaki yerlerini alacaklardır. Bundan sonra ne olur kişi? Daha çok zikretmeye başlar. Daha çok zikir, o kişinin nefsinin kalbinde yerleştikçe yeni bir %7 nur birikimine doğru kişi yaklaşır. İkinci defa %7 nur birikimini tamamlayan kişi nefsi levvamededir. Kıyamet suresi 2. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki وَلَا اُقْسِمُ بِنْ نَفْسِ levvameti. O levvame nefse kasem olsun ki diyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın gösterdiği tablo şöyle: kişinin nefsinin kalbinde
yüzde ilk %7'den sonra bir defa daha %7 nur birikimi gerçekleşmiştir. Faziletler %14'e yükselmiştir. Bu nokta kişinin nefsini levm ettiği, nefsini kınadığı noktadır. Kişi Allah'ın emirlerini yerine getirmek istiyor. Yanlışlık yapmak istemiyor. Allah'ın emirlerine tam olarak uymak istiyor. Yasak ettiklerini yapmamak istiyor. Ama nefsi hiç öyle düşünmüyor. O şeytandan aldığı telkinlerle hala nefsin sadece kalbinde %14 fazilet var. Geri kalan kesim, %2 hariç geri kalan kesim tamamen Allah'ın emirlerini asla işlemeyen, işlemek istemeyen, yasak ettiği fiilleri ise mutlaka işlemek isteyen afetlerden oluşuyor. Şeytanın tesirine bütünüyle açık ve şeytanın devamlı azdırdığı nefsin afetleri. Ve kişi Allah'ın yasak ettiği fiilleri yapmak istemiyor ama azgın nefsi şeytanın da tesiriyle akla tesir ediyor ve yasak ettiği, Allah'ın yasak ettiği fiilleri işliyor, Allah'ın emrettiği şeyleri ise yapmıyor. Başlangıç oranında değilse de ondan sadece %14.90 statüde gene aynı kötü şeyleri nefs işlemeye devam ediyor. Ve kişi bu sebeple kendisi istemediği halde nefsi bunları işlediği için nefsini levm ediyor. Nefsini kınıyor, suçluyor. Sonra ne olur? Sonra kişi daha çok zikretmeye başlar. Ruhu ikinci kata kadar ulaşmaktadır. İkinci kattaki suvarılma hücrelerinde suvarılmaktadır.

İkinci rekatında iki grup yan yana duran iki ayrı kesimde bir araya gelir. Aslında bir araya gelmezler, ayrı ayrı salonlardadırlar. İkinci katın gelişinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ruhuyla devrin imamının ruhu beraberdirler. Birinci kattan ikinci kata ulaşanlar tek bir sıra halinde ayakta dizilirler ve birer birer uçarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin önüne ulaşırlar. Orada el öpme işlemi cereyan eder. Yan yana duran Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve devrin imamı onların karşısında yer alırlar. Her el öpen koridoru tamamen geçerek koridorun sağ tarafından büyük salona girer. O büyük salon sıvarılma havuzlarının muhtevasındadır. Yani sıvarılma havuzları bu büyük salonun içindedir. Yerden 2 metre 30 santim, 2 metre 40 santim yukarıya kadar yükselen şeffaf havuzlar, içlerinde bal sarısı renginde şeffaf bir sıvı var. Ve büyük salon ön tarafı tamamen camdan ibaret, yaklaşık 4 metre, belki biraz daha fazla yüksek olan tamamen cam bir ön cepheyi içerir. Çok sayıda 80 santim genişliğinde veya 90 santim genişliğinde, belki en fazla 1 metre havuzlar yan yana uzanır. Hepsi de zeminin üzerinde inşa edilmiştir. Camın olduğu çizimin tam karşısında ileride secde mahallinde sağda sağ kanat velisi, solda sol kanat velisi olmak üzere secde edilir. Herkes secde eder, ikinci kata kadar çıkabilenler. Hanım Sultan ise sıvarılma havuzlarının dışarıdan bakımında en solundaki havuzun üzerinde secde vaziyetindedir. Herkes secdededir. Sonra secdeden kalkan sağ kanat velisi sağ tarafa, sol kanat velisi ortadan daha solda bir sıvarılma havuzunun üzerindeki platforma gelirler. Orada secde vaziyetine girerler. Sonra da karşıdaki duvar, ki 30 metre veya 40 metre ileridedir, o duvarın önünde duvara doğru secde eden bütün ruhlar oradan birer birer ayrılıp sıvarılma havuzlarına, sağ taraftan başlayarak, dışarıdan bakılınca sağ taraftan başlayarak birer birer girerler ve sağ kanat velisi en sağdakinin başından bastırır. Sonra daha soldakinin başından bastırır. Sonra daha soldakinin, sol kanat velisi de kendine üzerinde bulunduğu kişinin başını bastırır. Sonra sağa doğru devam eder işine ve iki öyle bir yerde yan yana gelirler. Sonra tekrar eski yerlerine geri dönerler. Herkes sıvarılma havuzlarının içinde yerini almıştır. Atlas elbiseler giyen ruhlar bakarlar ki elbiseleri ıslanmıyor. Ve suyun sathından 20 santim aşağıya, belki 30 santim aşağıya kadar bastırılırlar. Elbiseler ıslanmaz. Ruhların nefes alma problemi olmadığı cihetlere ruhlar orada suyun sıvının içinde uzun süre kalabilirler. Burası ikinci kat sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İkinci katın kapısını da gene vücutta bir rehine olan nefs açmıştır. İki defa yüzdeydi nur birikimini gerçekleştirdiği için.
Sonra üçüncü defa yüzeyde nur birikimi olur. Ruh üçüncü gıfletine kadar diğer ruhlarla beraber yükselir. Üçüncü gıfletindeki iki katlı mescidin iki katında da bir kısmı üst katta, bir kısmı alt katta secde ederler. Secdelerden sonra, namazdan sonra hepsi ikinci katta kalacak olanlar, üçüncü katta kalacak olanlar kaldıktan sonra geri kalanlar, yukarıya çıkacak olanlar oradan ayrılarak mihenk menfezine ulaşırlar. Üçüncü katın kapısını yine nefs açmıştır uzaktan kumandayla. Nefs hala rehinedir. Üçüncü katta mihenk menfezine ulaşırlar. Mihenk menfezi bir menfezdir ki silindir şeklindedir. Belki bir metre genişliğinde silindir hüviyetinde ama üçüncü katı dördüncü kata bağlayacak kadar sonsuz uzunlukta bir madeni silindir. İçeri giren yerinde durması mümkün değildir. Derhal yukarı doğru hareket eder. Sonsuz hızla üçüncü kattan dördüncü kata ulaşır ruhlar birbiri arkasından giderek. Herkes bir evvelkinin ayaklarının altındadır. Hiç kimsenin başı ve ayağı birbirine değmez. Böyle bir şey mümkün değildir. Herkesin hızı eşittir. 30-40 santimlik bir mesafe üsttekinin ve alttakinin arasında daima vardır.

Hazreti İbrahim ile İsmail'in temellerini yükselttiği o dünyanın en eski mabedinin aslı oradadır. Beytül Haram. Oradaki secdeden sonra da ön saflar kubbeden yukarıya doğru yükselirler ve altıncı gök katına ulaşırlar. Bu altıncı gök katı bir suvarılma yeri değildir, bir secde yeri değildir ama nurlanma yeridir. Sıbkatullah olma yeridir. Yerden yaklaşık 4 metre yüksekliğinde buz kalıbına çok benzeyen hüviyette yaklaşık 1,5 metre genişliğinde bir buz kalıbı gibi nur, devamlı, beyaz, çok açık yeşil renkli bir ışık saçar. Bu ışık orada bulunan ruhların yüzlerini ve ellerini çatlatır. Ellerde, yüzlerde tamamen çatlar. Ve bu çatlama olayından sonra herkesin başının üzerine özel bir tedavi vasıtası yerleştirilerek çatlaklar giderilir. Bundan sonra bu işlemi geçiren bütün ruhlar oradan beşinci kata, beşinci kattan dördüncü kata, dördüncü kattan üçüncü kata, oradan ikinci kata, sonra birinci kata ve sonra da dergaha inerek geri dönerler. Şimdi iki defa %7 nur birikimi nefsi devameye getirmişti kişi. Kişinin ruhu ikinci kata kadar ulaşmıştı. Biz yedinci kata kadar geçen, altıncı kata kadar geçen işlevleri sizlere anlattık. Ne olur? Kişi daha çok zikir yapar. Daha çok zikir yapınca üçüncü defa %7 nur birikimi gerçekleşir kişinin kalbinde. Bu nefsi mülhimedir. Kişi Allah'tan ilham almaya başlar. Allah Teala Şems 7, 8 ve 9'da şöyle söylüyor. Ve nefsin ve ma sevvaha kat eflaha men zekkaha. Yanlış söyledim. Kat eflaha men zekkaha. Üçüncü ayet. Birinci ayet. Ve nefsin ve ma sevvaha. O nefse ve onu sevva edene. Ve elhamaha fücuraha ve takvaha. Şems 8. O nefse Allah'ın takvası da şeytanın fücuru da ilham edilir. Ve Şems 9. Kat eflaha men zekkaha. Felaha erdi nefsini tezkiye eden kişi. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, nefs tezkiyesi, nefsini tezkiye eden kişi felaha erdi diyor. Ama ondan evvel söylediği, o nefse Allah'ın takvası da şeytanın fücuru da ilham edilir noktasına gidiyoruz. Üçüncü defa %7 nur birikimi kişiyi nefs-i mülkimeye Allah'tan ilham alma seviyesine getirir. Ve vücutta bir rehini olan nefs üçüncü gök katının da kapısını açmıştır. Ruh da, veç de, nefs de, irade de kendi sırat-ı müstakimleri üzerinde dördüncü merhaleye kadar gelirler ve zikir devamlı artacaktır. Yedi bin zikirle başlayan evliyalık hayatının

0: başlangıcı, tasavvufun başlangıcı 15 bin zikre kadar sol göğsün altında devam eder. 2000 zikir sağ göğsün altında devam eder. Bundan sonrakiler hep 2000 giderek sol göğsün üstünde, sağ göğsün üstünde 2000, 2000. Köprücük kemiklerinin birleştiği yerde 2000. 5 tane merkez oldu. Altıncısı kaşlarınızın birleştiği yerde. Yedincisi de alnınızın bittiği yerde. Evet, 15 bin, 17 bin, 19 bin, 21 bin, 23 bin, 23 bin burada, 25 bin burada, 27 bin de burada, 27 binden yukarısı 47 bine kadar hep alnınızın üst noktasında devam eder. Ruhunuz üçüncü merhalede, üçüncü gök katına çıkmıştı. Allah'tan ilham alıyordu. Elhamaha, fücuraha ve takvaha diyor Allah-u Teala. Onlara Allah'ın takvası da şeytanın fücuru da ilham edilir. Ve kişi daha çok zikir yapıyor. Nefsi mutmainne. Dördüncü gök katı. Demin hangi katlarda neler olduğunu anlatmıştım. Dördüncü gök katına ulaşan kişi nefs-i mutmainneye ulaşır. Ela bi zikrillahi tatmainnul kulubu diyor Allah Teala Rad 28'de. Kalpler Allah'ın zikriyle mutmain olur, öyle değil mi diyor Allah Teala. Ve kalp doyuma ulaşıyor. Ruh dördüncü gök katına ulaşıyor. Emanet dördüncü gök katını açıyor nefse. Sonra kişinin nefsi mutmainneden radiyeye ulaşır. Beşinci defa yüzde yedi nur birikimi kişi Allah'tan razı olmuştur. Fecr suresinin 28. ayet-i kerimesi. Zaten 27. ayet-i kerimede ya eyyetüven nefsül mutmainnetü diyor Allah Teala, ey mutmain olan nefs diyor. Mutmainneye de işaret var. Fecr 27'de, Fecr 28'de Allah'tan razı oluyor kul. Mutmain olduktan sonra Allah'tan razı oluyor. Beşinci gök katı. Sonra da Allah da ondan razı oluyor. Allah'tan razı olma kademesine radiye, Allah'ın bizden razı olması kademesine de mardiye deniyor. Radiyeten Mardiye Fecr 28'de şekillenmiş. Sonra kişi daha çok zikrediyor ve nefsi tezkiyeye ulaşıyor kişi. Fatır 18. Femen tezekka fe innema yetezekka li nefsihi ve ilallahil masir. Kim nefsini tezkiye ederse kendisi için tezkiye etmiş olur ve ruhu Allah'a döner diyor Allah Teala. Öyleyse nefsini tezkiye eden kişi kendi nefsi için tezkiye etmiştir. Neden? Çünkü nefs ezelde Allah'a yemin vermiştir. Tezkiye ve tasfiye olacağına dair. Öyleyse o verdiği yemini yerine getirmek için nefs tezkiye olur. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir düzayında 7. gökkatına gelen ruh 7. gökkatında 7 tane alem geçecektir. Evvela 6. kattan 7. kata geçmek için standarda beraberce bakalım. 6. kattaki suvarılma işlemi, affedersiniz, 6. kattaki nurlanma işlemi, sıbkatullah olma işlemi, Allah'ın boyasıyla boyanma işlemi devam ederken herkesin ruhları çatlar, dereler çatlar. Bir gün bunlardan bir tanesinin derisi çatlamaz. İşte çatlamayan kişi sıbkatullah olmuştur. Onun elbiseleri değiştirilir. Kafkas kıyafetlerine benzeyen bir kıyafet giydirilir kişiye ve bu kişi Allah'a doğru, daha üst kata doğru eline verilen bir kılıçla kılıcı yukarıya doğru yükselterek Eûzü Besmele ile yola çıkar ve kubbeden yükselir. Vardığı yerde devrin imamının dergahının bulunduğu kesimdeki altın kapının aynı vardır. Bu da bir altın kapıdır. Devrin imamının dergahından Sırat-ı Müstakim'e geçilir. Sırat-ı Müstakim'in dışından Sırat-ı Müstakim'e ya da daha doğru bir ifadeyle Tarık-ı Müstakim'e ulaşılır. Buradaysa, 7. katta ise Tarık-ı Müstakim bitmiştir. Kata giriş vardır. Fetih kapısından 7. kata giriş yapılacaktır. Tarık-ı Müstakim'in sonudur burası. Sırat-ı Müstakim 1. sevil yatay Tarık-ı Müstakim dikey, 3. sevil yatay, 4. sevil dikey olarak 4 tane yoldan oluşur. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, buradan itibaren kişinin ruhu zikir hücrelerine ulaşır. Zikir hücrelerinden sonra, affedersiniz, zikir hücreleri diyorum, yanlış bir ifade oldu, kader hücrelerine ulaşır. Buradaki ulaşma işlemine baktığımız zaman 7. kata bu bir geliştir. Levh-i Mahfuz'un gelişidir. Levh-i Mahfuz'un fethidir. 7. kat. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bir güzel beraberlik daha inşallah burada sona eriyor fetihle birlikte. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada bitirmek istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Er-Rahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhtinâ sırâtel müstakîm. Sıratellezine en'amte aleyhim gayril mağdubi aleyhim ve'l-dallin. Amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Allah Teala bizleri birlikte kıldı. Konumuz hayat. Yeni tabirle yaşam. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hamd ederiz ki bize bu dünyada ve bu devirde hayat vermiş. Bu dünyada derken neyi kastettiğimizi biliyorsunuz. Milyar galaksinin varlığı tespit edilmiş durumda, tahmin edilmiş durumda. Her bir galakside de 100 milyar yıldızın, bir kısmında hayat olan yıldızın mevcut olduğu ifade ediliyor. Ve Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki, yerlerdeki insanlar, göklerdeki insanlar, ikisinin arasındaki insanlar. Her bir yere göre diğerleri göktür veya yerdir. Allah Teala iki doğunun da iki batının da Allah'ıyım diyor. Aslında son derece basit bir şey sevgili kardeşlerim. Yerkürenin bizim tarafımızda bulunan birisi merkezden geçecek bir bakışla kürenin karşı ucunda bir noktaya ulaşsa, yani kişi dünyanın bir yerinde merkeze doğru bakıyor. Merkezden geçen bir çizgi dünyanın öbür ucuna ulaşıyor diyelim. Orada da başka birisi var. Şimdi dünyanın bu tarafındaki kişi için bakıyor. Sağ tarafı doğu, sol tarafı batı. Öyle değil mi? Haritanın sağ tarafı doğudur, sol tarafı batıdır. Şimdi o çizilen çizginin tam karşıt noktasında olan birisi de dünyaya bakıyor. O da kendisine göre, karşıdaki kişinin kendisine göre sol tarafı bu taraftır. Sağ tarafı bu taraftır. Öyleyse kendisine göre sol taraf batıdır. O kişiye göre sol taraf batıdır, sağ taraf batıdır, doğudur. Öyleyse yerkürenin bu tarafında olan bizlere göre sağ taraf batıyı, sol taraf doğuyu gösteriyor. Ama yerkürenin tam zıttı tarafında olan bir kişi için aynı yerler, bize göre doğu olan yer batı, bize göre batı olan yer doğudur. Veysa Allah Teala iki doğuyu da iki batıyı da yaratan onun sahibidir derken aslında sadece tek bir hakikatten bahsediyor. Güneş doğudan doğar ve batıdan batar. Yerkürenin üst ve alt noktaları kutupları oluşturur. Yeryüzünün neresinde olursak olalım, sadece boşlukta olan bir yıldız dünyamız. Öyleyse bize göre daima üstte olan, üstümüzde olan yaşayanlar vardır. Yine bize göre daima altımızda olan yaşayanlar da vardır. Kainatın her noktasına bu dünyadan çizecek birer dikme, yüz binlerce dikme oluşturur. Her birinin geçtiği istikametten mutlaka o sonsuzluk içinde yüzlerce yerde, binlerce yerde hayat olan gezegenler söz konusudur. Kaldı ki bu gezegenlerin hiçbirisi oldukları yerde durmazlar. Daimi bir seyir halindedirler merkezlerin etrafında. Yani merkezi çekim gücünün etrafında, bizim için, dünyamız için merkezi çekim gücü güneştir. Güneşin etrafında dünya dönüyor ve diğer gezegenler dönüyor. Dünyanın etrafında da başka bir gezegen dönüyor, ay. Sevgili kardeşlerim, işte Allah Teala o gezegenlerin bir kısmında hayat oluşturmuştur. Ve bu hayatı vücuda getiren sadece Allah'tır. Öyleyse Allah-u Teala'ya sevgili kardeşlerim ne kadar hamd etsek, ne kadar şükretsek azdır ki bize hayat vermiş. Hiçbirimiz doğduğumuz noktadan evvel yoktuk, mevcut değildik. Allah-u Teala doğumumuzla bizi dünyada verilen bu gezegende fizik aleme gözlerini açan birer mahluk olarak yarattı. Ve de sadece kendi dünyamızı biliyoruz. Her gezegende, hayat olan gezegende yer çekimi kuvveti vardır. Ve insanlar o kuvvet sebebiyle yaşantılarını devam ettirebilirler. Ayakları yere basar. Öyleyse hayat denilen müessese, kainatın, o sonsuz büyüklükteki kainatın, bir insanın akli standartları almayacak kadar büyük olan kainatın, yaratıcısı olan Allah'a hep hamd etmemiz, şükretmemiz lazım sevgili kardeşlerim. Böyle bir dünyada bütün insanlar için hayatta olmak Allah-u Teala'nın çok büyük bir nimeti diye değerlendiriyoruz. Allah'a şükrediyoruz, hamd ediyoruz ki varız. Allah bizi yaratmayı uygun görmüş. Allah'ın yaratması sayesinde hayat bulmuşuz. Yaşıyoruz. İnsanları sevmeyi öğretti Allah-u Teala bize. Sevmenin bütün dünyada mutluluğun anahtarı olduğunu anlattı Allah-u Teala. Onu öğretti bize. Sevmeyi öğretti. Sevgili kardeşlerim, biliniz ki sevebildiğiniz kadar mutlusunuz. Gene biliniz ki nefret ettiğiniz kadar mutsuzsunuz. Biliyorsunuz ki nefret nefsin afetlerinden biridir. Sevgi ise ruhun hasletlerinden. Sevmek ilahi bir güzelliktir. Önce Allah'tan hoşlanacaksınız. Sonra seveceksiniz. Sonra Allah'a aşık olacaksınız. Ama önemli olan sonuncusudur. Daimi zikirden sonra Allah'a aşık olmanın ötesine geçilir. Artık hayranlık başlar.
1: Ayrılık aşkın çok ötesinde bir olaydır. İşte Allah'a hayran olanlardan birisiyle konuşuyorsunuz şu anda. Onu dinliyorsunuz. Biz Allah'a hayranız. Sevgili kardeşlerim, onu tanıdıkça hoşlanmanız, sevgiye, sevginiz, aşka, aşkınız hayranlığa dönüşür. Ve bir ömür boyu ona hayran olarak yaşarsınız. Ve hep Allah'a hamd edersiniz, şükredersiniz. Evvela sizi insan olarak yarattığı için. Neden? Çünkü insan şu dünyada yaratılan en üstün mahluktur. Öyle söylüyor Câsiye Suresinin 23. ayet-i kerimesinde Allah Teala, ey insanlar diyor, bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığımız her şeyi sizin emrinize musahhar kıldık, hasrettik. Sizin emrinize musahhar kıldık. Sizin için yarattık ve size tahsis ettik, verdik. Bütün kainatta her şey Allah'ın insan adı verilen bir mahluku için yaratılmış. Sevgili kardeşlerim, her şey biz insanlar için yaratıldı. Allah bizlere hayat verdi. Niçin? Yaşayalım ve Allah'ı tanıyalım ve onu tanıdıktan sonra emirlerine itaat ederek nefsimizi tezkiye ve tasfiye edelim ve mutluluğu en üst boyutta yaşayalım diye yarattı. Sevgili kardeşlerim, Allah sebepsiz yere hiçbir şey yapmaz. Açık ifadesi var Kur'an-ı Kerim'de. Allah abesle iştigal etmez. Allah her şeyin en güzelini oluşturur. İnsan şu anda kainat üzerinde Allah'ın yarattığı bütün mahlukattan üstün olandır. Onun için insan olarak yaratılmanız itibariyle Allah-u Teala'ya çok şükredin, çok hamd edin sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Onu tanıyabilirseniz siz de her an Allah'a hamd eden, şükreden birisi olacaksınız. Sizi yarattı diye, size ruhundan üfürdü diye, sonra sizden ruhunu geri aldı diye, ruhsuz da yaşayabildiğinizi göreceksiniz. Ne zaman nefsinizi ruhunuzun yerine ikame edebilirseniz, yani nefsinizin baştan aşağı afetlerle kaplı olan nefsinizin bütün afetlerini fazıllara çevirebilirseniz, Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir hüviyet kazanacaksınız. O zaman mutluluğun ne olduğunu yaşayacaksınız bütün boyutlarıyla. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bize nefs tezkiyesini, tasfiyesini bizim için öğretmedi. O bizi yaşattığı için bizim nefsin tezkiyesini ve tasfiyesini yaşamamız otomatik bir işlevdi. Allah yaptırdı. Biz yapmadık. Biz bir hiçiz. Allah'ın telefonuyuz. Sevgili kardeşlerim, Ama nefsimizdeki afetler yok olduğu zaman hayatın tarif edilmesi imkansız bir mutluluk olduğunu sadece görmekle kalmadık, yaşadık. Allah Teala bizi mutlulukların en üstün noktasına çıkardı. Ona şu kainattaki en yakın kul vasfını verdi. Ona göre yetiştirdi. Biz Allah'a hamd etmeyelim, şükretmeyelim de kim hamd etsin, kim şükretsin sevgili kardeşlerim? Bu kadar çok lütfa nail olacak ne yapmışız ki? Hiçbir şey. Allah Teala'nın bize nasip kıldığı bu muhteşem mutluluğun arkasında hep sizlerin birer birer hidayete adım atmanız, sonra hidayeti daha üst, daha üst, daha üst boyutlarda yaşamanız, işte o bizim mutluluğumuz. Çünkü hepinizin bu hedeflere ulaşmasında mutlaka biz varız. Direkt olarak bizim sözlerimizden öğrendiniz Allah'ın hakikatlerini. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Ve sonra safhaları birer birer yaşamaya başladınız. İradenizi kullanıp devam edebilirsiniz. Bu olay sizi mutlaka ruhunuzu teslimin ötesine geçirir. Neden öyle söylüyoruz ruhunuzu teslimin ötesine geçirir diye? Çünkü oraya kadar olanı Allah Teala garanti etmiş zaten. Yani insan olarak yaratılmak tek başına mutluluğa ulaşmak için yeterli bir zemin oluşturuyor. Bütün insanlar eğer Allah'a mülaki olmayı dilerlerse, bir tek dileğin sahibi olurlarsa Allah onları mutlaka o hedefe kendisi ulaştıracağına dair söz vermiş. Vermiş mi? Hadi gelin bakalım ayetlere. Ne diyor Allah Teala? Şura suresi 13. ayet-i kerime. Allahu yeştebi ileyhi men yeşâü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Kimleri seçer? Belki kimleri seçmez diye bir cevap çok daha akılcı olur. Allah'a ulaşmayı dilememekle kalmayıp başka insanların da Allah'a ulaşmasını engellemeye çalışanlar seçilmezler. Hiçbir zaman bu insanlar toplam insanların %5'ine falan varamazlar. Bu farkında bile olmadan şeytanın uşağı olmaktır. Çünkü şeytan sadece bir tek şey için yaşar. İnsan adı verilen en büyük düşmanını huzursuz etmek için, mutsuz etmek için. Niçin şeytan insanlara düşman? Çünkü Allah Teala Adem Aleyhisselam'ı yarattığı zaman bütün etrafındakilere, iblisle yani şeytanların insana ilk karşı çıkanı, o da orada. Allah Teala emrediyor. Ona hayat verdim. Onu topraktan yarattım. Ona hayat verdim. Şimdi onun, Adem'in önünde secdeydim. Ona ruhumdan üfürdüm diyor. Bu yüzden diyor hepinizin ona secde etmesi gerekir. Çünkü o bana ait olan bir ruhu taşıyor muhtevasında diyor Allah Teala. Bütün Allah Teala'nın etrafındaki mahluklar secde ediyorlar cinler, melekler. Ama cinlerden bir tanesi iblis, yani adına şeytan dediğimiz mahluk secde etmiyor. Benden üstün kıldığın mahluk bu mu diyor Allah Teala'ya? Ukalalık ediyor. Allah Teala da diyor ki huzurdan kovuldum. Ve cehennemde çok acı çekeceksin. İblisin cevabına dikkatle bakın sevgili kardeşlerim, diyor ki madem ki ben cehennemde acı çekecek olan biriyim, gideceğim yer orası, öyle senden süre istiyorum. Bu insanlar yaşadığı sürece ben de hayatta olmak istiyorum. Ve hepsini yoldan çıkarmak için de senden izin istiyorum. Allah Teala diyor ki talebin kabul edildi. O zamana kadar yaşayacaksın. Ama cehennemin en azgın yerinde sonsuza kadar cezalandırılacağını da bil. İşte iblis bu standartlar içinde bütün devirlerde yaşadı şimdiye kadar insanların var olduğu. Şu anda da hayatta o nereye gideceğini biliyor. Ne kadar çok kötülük yaparsa yapsın daha ötede bir işkence yeri mevcut olmadığını da biliyor. Öyleyse insanlar yüzünden bu azaba mahkum edildiği için insanlara ne kadar çok zarar verirse, ne kadar çok insanı cehenneme ulaştırabilirse o kadar başarılı olacağına inanmış. Bunu yapsa da yapmasa da cehennemin en alt kademesine, yani esfel-i safiline girecek. Ve böyle olduğu için de ne kadar çok insana acı verirse, ne kadar çok insanı huzursuz kılarsa, mutsuz kılarsa o kadar memnun oluyor. Şeytan için mutlu olmak diye bir olay yok. Çünkü o afetlerle %100 kuşatılmış olan, afetlerin emrinde olan, Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan, yasak ettiği bütün fiilleri de işlememizi isteyen bir yapı sahibi. Öyleyse ömür boyunca çok açık bir düşmanınız var, o şeytandır. Ve sizi devamlı Allah'ın yolundan ayırmaya çalışır. Hayatını buna vakfetmiştir. Milyarlarca şeytan sizin mutsuz olmanız için her birinizin etrafında mutlaka görevi yapmaktadırlar. Sadece bir tek hedefe yönelik olarak onlar da o milyarlarca şeytan insanları yoldan çıkarmaya çalışan hepsi, onlar da cehenneme girecekler. Ama bunu yapmaktan da vazgeçmeyecekler. İnsanlardan intikam almaya çalışacaklar. Sevgili kardeşlerim, düşmanınızı çok iyi tanımalısınız. Her birinize bir şeytan mutlaka telkinde bulunur. Allah'ın hiçbir emrini yapmamanız için yasak ettiği bütün fiilleri de işlemeniz için. Bunun için çok mantıklı sebepler ileri sürerler. Daha korkuncu, siz o şeytanların fısıltılarını, aslında fısıltı da değil, düşüncelerinizin sesini taklit ederek size ulaştırdıklarını kendi düşüncenizin sesi zannedersiniz. Herkes için durum budur. Ve kendi düşüncenizle
0: Düşüncenizin size gösterdiği yolda bir şeyler yaptığınızı zannedersiniz. Halbuki o sizin iç sesinizi taklit ederek sizi hep Allah'ın emirlerine karşı çıkarır. Yasak ettiği fiilleri de işlemeniz için her şeyi yapar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir tarafta Allah var. Hamdolsun ki Allah Teala Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimize Kur'an-ı Kerim'i indirmiş. Doğrunun ne olduğu, yanlışın ne olduğu kesin hatlarla birbirinden ayrılmış. Kur'an bu sebeple Furkan adını alıyor aynı zamanda. Allah Teala Kur'an'ın Furkan olduğunu, yani doğruyu yanlıştan ayıran bir rehber olduğunu ifade ediyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle söylüyor hadisinde, benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an'a bakın, hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz. İşte elimizde böylesine sağlam bir miyar var, ölçü var, Allah'ın adalet terazisi var, Kur'an-ı Kerim. Ne kadar azim bir tecellidir ki sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den çok değil, iki asır sonradan itibaren Kur'an adım adım devre dışı kalmış. O bütün ömrü boyunca Kur'an'la hükmetmiş. Sadece Kur'an'ın ışığında o ve sahabesi yaşamışlar. Dünyadaki en büyük mutlulukları yaşamışlar. Bu sebeple o devre asr-ı saadet denir. Saadet devri. Sevgili kardeşlerim, onlar asr-ı saadeti yaşadılar. Kur'an'la yaşadılar. İşte ondan 14 asır sonra bizler de asr-ı saadeti yaşayanlarız. Osmanlı'dan sonra gelen bu 3. asr-ı saadet. Sevgili kardeşlerim, ama bu seferki asr-ı saadet, bizim bugün yaşamakta olduğumuz bu mutluluk bütün dünyaya yayılacaktır. Bunu göreceksiniz yakın gelecekte. Allah'ın emrettiği şey yapılacak. Ne diyordu? Türkiye'ye yağmur yağdırmıyor Allah Teala. Yağmur yağdırması için bizim ülkemizdekilerin, Türkiye'dekilerin Allah'a hacet namazını kılarak ne yapmaları lazım geldiğini sormaları lazım. Hangi hedefe yönelik olarak kimi seçecekler? Kimin seçilmesi lazım? Bu sualin cevabı Türkiye'nin kuraklıktan kurtulmasının sebebi olacaktır. Sual insanlardan değil, bizden değil, Allah'tan sorulacak. Ve o sonuç şeytanın dostları istemese de Allah Teala tarafından oluşturulacak. İşte onun arkasından inananların birleştirilmesi söz konusu olacak. Biliyorsunuz ki Allah Teala bize Tevrat'ı da, İncil'i de, Kur'an-ı Kerim'i de öyle bir açıdan öğretti ki bunun incelemesini yapan bütün kardeşlerimiz şuna ulaştılar. Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de 7 Safa ve 4 Teslim mevcut. Yeter mi? Hayır, yetmez. Tevrat'ta 7 Safa ve 4 Teslim'in mevcudiyetinin ötesinde farziyetini de görüyoruz. Hz. Musa ve ona tabi olanların hepsine
1: Allah Teala 7 Safa ve 4 Teslim'i farz kılmış. Yeter mi? Hayır, yetmez. Gene Tevrat, Hazreti Musa ve ona tabi olanların hepsinin Allah'ın bu emrini yerine getirerek 7 Safa'yı ve 4 Teslim'i yaşadıklarını ifade ediyor. 7 Safa, 4 Teslim. 1. Allah'a ulaşmayı dilemek. 1. Safa, 3. basamak. 2. Mürşide ulaşıp tabiiyet. 14. basamak. 2. Safa. 3. Ruhu Allah'a teslim etmek. 22. basamak. 1. teslim. 4.sü fizik vücudun teslimi. 25. basamak. 2. teslim. Sonra daimi zikre ulaşmak, ulelof olmak, 5. safa, fizik vücudun teslimden sonra henüz bir teslim yok. 6. safa, irşad olmak, tövbe-i nusufla tamamlanan bir vetire. Henüz 3. teslimdeyiz. Yani ruhu, veçi ve nefsi teslim etmiş kişi. Daimi zikre ulaşınca, ulle vaf olunca nefsini Allah'a teslim etmiş. Ulle vaf makamı 5. safa, 3. teslim. Sonra ihlas makamı 6. safa ve salih makamında iradeyi Allah'a teslim edip İrşad makamına irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle tayin edilmek. 7. safa, 4. teslim, iradenin teslimi. Demek ki Tevrat bu 7 safa ve 4 teslimi ihtiva ediyor. 1. Farz kılıyor Hazreti Musa ve ona tabi olanlara. 7 safa ve 4 teslimi. 2. 3. Tevrat, Hazreti Musa ve ona tabi olanların 7 safa ve 4 teslimi yaşadıklarını açık bir şekilde ispat ediyor. Kur'an-ı Kerim'de de Allah Teala Hazreti Musa'ya bunları vahyettiğini söylüyor. Onun ve ona tabi olanların, yani Hazreti Musa'ya tabi olanların 7 safa ve 4 teslimi yaşadıklarını söylüyor. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala bunlardan bahsediyor. Hazreti Musa ve ona tabi olanlara 7 safa ve 4 teslimi farz kıldığını, yetmez, onların hepsinin, yani tabi olanların bu 7 safa ve 4 teslimi yaşadıklarını, ruhlarını ve işlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim ettiklerini söylüyor. Geliyoruz İncil'e. İncil'de de 7 safa ve 4 teslimin farz kılındığını görüyoruz Allah Teala tarafından Hazreti İsa ve ona tabi olanlara. Gene İncil'de Hazreti İsa ve ona tabi olanların 7 safa ve 4 teslimin hepsini yaşadıklarını görüyoruz. Ayrıca İncil Tevrat'tan bahsediyor ve Kur'an-ı Kerim'den bahsediyor. Ve adı Ahmet olacak olan bir peygamberin Hazreti İsa'dan sonra geleceği kesin bir şekilde İncil'de yer alıyor. 7 safa ve 4 teslimin hem farziyeti hem de Hazreti İsa ve ona tabi olanlar tarafından yaşandığı açık bir şekilde İncil'de yer alıyor. Geliyoruz Kur'an-ı Kerim'e. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala 7 safa ve 4 teslimi Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a ve bütün insanlara farz kılıyor. Gene Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ve ona tabi olanların hepsinin 7 safa ve 4 teslimi yaşadıklarını, irşat makamına kadar ulaştıklarını yazıyor. Daha ötesi var mı? Elbette var. Bu 7 Safa ve 4 isminin farziyetinin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesi tarafından yaşandığının ötesinde Allah Teala daha ilerideki nesillerin de aynı şeyleri yaşayacağını ve bu hedeflere ulaşacağını söylüyor. Gene Kur'an-ı Kerim Hazreti Musa'ya bunların farz kılındığını ve onların hepsinin gerçekleştirdiklerini söylüyor. Gene Kur'an-ı Kerim Hazreti İsa ve onun havarilerine bunların farz kılındığını, hepsinin gerçekleştirdiğini söylüyor. Ve gene Kur'an-ı Kerim Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ve onun sahabesinin 7 Safa ve 4 teslimi gerçekleştirdiğini söylüyor. İşte bu ilmi biz sokakta bulmadık. Bu ilmi bize Allah öğretti. Bunun manası anlaşılıyor mu acaba sevgili izleyenler, dinleyenler? Bunun manası üç dinin de aynı din olduğudur. İkinci bir din hiç olmamıştır. O din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Ve Allah Teala bu hususu kesin ve açık bir şekilde Şura 13'te şöyle söylüyor. Diyor ki Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı sana da vahyetmek suretiyle sizlere de şeriat kıldık. Yani sana ve sahabene de şeriat kıldık. Öyleyse şeriat dinin bütünü 5 peygamber zamanında da ulul azm peygamberler aynı. Ve de hepsinde Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an'da da Hazreti İbrahim'in Hanif dini olarak geçiyor. Şimdi Allah Teala bize bunları öğrettiyse ve dinler yoksa, sadece bir tek din varsa ve bu devirde insanlar bunun farkına varacak ve dünyada bir sulh ve sükun sağlanacaksa, bunun arkasında Allah Teala'nın bu öğrettiği, ilk defa öğrettiği birisi var. O biziz. Şimdi kim çıkar da hayır sen yanlış söylüyorsun diyebilir sevgili kardeşlerim? Hepsi Tevrat'taki, İncil'deki ve Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerle kesinleşmiş şeyler. İşte o dinlerin sahipleri de kendi dinlerinin aslında o tek dinin ta kendisi olduğunu öğrendikleri zaman bütün inananlar bir araya gelecek. Çok yakın bir gelecekte Allah Teala bunu sağlayacak sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Belki meşakkatli geçen bir devre, 32 yıl ama sonuç muhteşem. Unutmayın, biz bunları size anlatmadan evvel dünyada hiç kimse bunların üç dininde aynı din olduğu konusunda hiçbir fikrin sahibi değildi. Ama şimdi biliyorlar. Eğer Allah bize öğretmeseydi, hiç kimse bilmeyecekti. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki, dünya barışı yakın bir gelecekte kurulacaktır. Bunun merkezinde de biz ve sizler olacaksınız. Allah'a nuru götürenler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ne diyordu? Müşrikler istemese de Allah nurunu tamamlayacaktır. İşte nurun tamamlanma devresindeyiz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, geleceğin nurlu ufukları buradan görünüyor, oradan da görünüyor mu? Allah-u Teala'ya görüyorsunuz ki hamd etmek için, şükretmek için çok ama çok sebebimiz var sevgili kardeşlerim. Dünya sulhu uzaklarda değil. Onun mimarı da bizler olacağız sizlerle. Biz, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, onun için Allah'a hep beraber çok hamd edelim, çok şükredelim. Bize o günleri gösterdiği zaman çok yakın gelecekte hamdimiz, şükrümüz mutlaka çok daha üst boyutta olacaktır. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
2: El-Fatiha me as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eyzubillahi mineşşeytanirracim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Maliki. Estaîn ihtina sırâtel müstakîm. Sırâtel lezîne en'amte aleyhim. Gâire mağdûbi aleyhim ve eddâ'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, affedersiniz. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın sohbetinde Allah Teala bizleri bir araya getirdi. Konumuz tasavvuf, konumuz İslam, konumuz Hanif dini. Aslında size aynı şeyi söylemiş oldum. Tasavvuf, İslam'ın yani Hazreti İbrahim'in Hanif dininin hayata geçirilmesidir, hayata tatbik edilmesidir. Din bir mefhumdur. Bu din Allah-u Teala tarafından yaşanmak için bizlere ihsan edilmiştir. Ve dinin yaşanması tasavvuf adını alır. Bir başka ifadeyle tasavvuf İslam'ın bütününü yaşamaktır. Yani 7 safhasını da. Beni ilk defa dinleyenler için bu söylediklerim bir hayli yabancı olacaktır o kişiye. Çünkü şimdiye kadar bunları hiç duymamıştır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti İbrahim'in Hanif dinini yaşamak için kendisini dine ikame etmesi konusunda Allah-u Teala'dan emir almıştır. İşte Allah-u Teala buyuruyor. Rum Suresi 30. ayet-i kerime. Fe'ekum ve çeke liddini Hanifa diye başlıyor. Hanif olarak kendini Hanif dinine doğrult diyor Allah-u Teala. Fetrennâse aleyha. Allah'ın bütün insanları yarattığı fıtrat Hanif fıtratıdır diyor Allah-u Teala. La tebdile li halkullahi diyor. Zalike dinil kayyimu

ikame et. O din ki kayyum olan dindir. Yani ezelden ebede kadar devam edecek olan, ayakta kalacak olan kainatın yegane dinidir. Allah'ın yaratmasında, yani ne dini yaratmasında ne de insanları o dini yaşayacak olan fıtratla yaratmasında değişiklik göremezsin. Yani diyor Allah Teala bu ifadeyle, Allah bütün insanları hanif fıtratıyla yaratır. Hanif dinini yaşayabilecek olan özellikle yaratır diyor Allah Teala. Allah bütün insanları hanif dinini yaşayabilecekleri bir özellikle yaratır buyuruyor. Ve hanif diniyle yaratılan insanların yaşayabileceği sadece bir tek din vardır. Hanif dini. Arapça adıyla İslam dini. Hazreti Nuh'un dini, Hazreti İbrahim'in dini, Hazreti Musa'nın dini, Hazreti İsa'nın dini, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in dini, onlara bağlı olan herkesin dini ve bütün peygamberlerin, bütün resullerin tek dini. İşte her kim bu dini yaşarsa, yaşadığı bu din o kişi için tasavvufun yaşanmasını ifade eder. Yani tasavvuf, hanif dininin, İslam dininin hayata geçirilmesidir. Bir mefhumdur din. Bir yaşam biçimidir. Bu Allah'ın vasıflarını belirttiği dini yaşamak, Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek suretiyle yaşamak, işte o tasavvuftur. Öyleyse tasavvuf, İslam'ın Kur'an'daki boyutlarıyla yaşanmasıdır. Bu boyutlar 7 tane safa içerir. Bu boyutlar 28 tane basamak içerir. İslam 7 safhadan oluşur. Hazreti İbrahim'in hanif dini, Hazreti Adem'in dini, ilk peygamber ve ilk insan olan Hazreti Adem'in dini bu dindi. Son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in dini de gene bu dindi. Arapça adıyla İslam dini. İslam dini yeni bir din değildir. Hristiyanlık dini başka bir din, Yahudilerin dini başka bir din, Hazreti İbrahim'in dini başka bir din, Hazreti Yakup'un dini başka bir din değildir. Hazreti Adem'e Allah'ın öğrettiği din, tatbik ettirdiği din, Hazreti İbrahim'in hanif dinidir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın dinidir. Allah Teala Şura Suresinin 13. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki, Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Yakub'a şeriat olarak verdiğimizi, Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa'ya indirdiğimiz şeriatı sana da vahyetmek suretiyle şeriat kıldık. Putperestlere onları davet ettiğin din

ağır geldi. Allah dilediğini kendisine seçer. Onlardan Allah'a yönelenleri Allah'a ulaştırır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Demek ki bir tek şeriat var. Hazreti Adem'den ilk peygamber, ilk insan, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme kadar son peygamber ama son insan değil. İlk peygamberden son peygambere kadar Allah-u Teala sadece bir tek din dizayn etmiş. O dinin her peygamber zamanında o peygamber ve ona bağlı olanlarla insanlık tarihi boyunca yaşandığını söylüyor Allah-u Teala. Öyleyse dinler yok. Din var. Bir tek din. Hanif dini, İslam dini, bütün peygamberlerin tek dini. Bir tek din. Öyleyse Hanif kelimesinin muhtevasına baktığımız zaman bunun vahdet manasına geldiğini görüyoruz. Tevhid manasına geldiğini görüyoruz. Birinci özelliği İslam dininin ya da Hazreti İbrahim'in Hanif dininin birinci özelliği tek Allah'a inanmaktır. Sevgili kardeşlerim, her ne kadar Hristiyanlar Baba Allah, Oğul Allah ve Ruhul Kudüs diye üç tane Allah vardır diyorlarsa da, ağızlarında bu varsa da, İncil'i tetkik ettiğiniz zaman One God diyor Allah-u Teala. Kaç tane ayet-i kerimede tespit ettik onları. Sadece bir tek Allah vardır ibaresine rastlıyoruz. Ve Allah-u Teala'nın ifadesi son derece açık. Tek bir Allah. Öyleyse Hanif dininin birinci özelliği tek Allah'a inanmak. Allah'ta tevhid. Tek bir Allah. İkincisi cemaatte tevhid. Fırkalara ayrılmamak, sırat-ı müstakimin üzerinde olmak. Yalnız sırat-ı müstakimin üzerindekiler tek bir fırkayı oluşturur ve kurtuluşa ulaşacak olanlar sadece onlardır diyor Allah-u Teala. Sakın 73 fırkadan diğer 72'sine tabi olmayın ki tabi olursanız onlar sizi Allah'ın yegane kurtuluş yolu olan sırat-ı müstakimden ayırırlar buyuruyor Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse bir bütünden bahsediyoruz. Allah-u Teala'nın dizaynı Hanif dinini ifade ediyor. Hanif dini de vahdeti, tevhidi, tekliği, tek Allah'a inanmak birinci özellik. Cemaatin tek bir yol üzerinde, sırat-ı müstakim üzerinde oluşu ikinci özellik. Peki hani fıtratının üçüncü özelliği, üç özellikten oluşuyor. Üçüncüsü teslim. Ruhunuzu ve çinizi, nefsinizi ve iradenizi, dördünü de Allah'a adım adım teslim etmekle mükellefsiniz. Öyleyse Allah'ta vahdet, cemaatte vahdet, sırat-ı müstakimin üzerinde bulunmak ve Allah'a teslim olmak. İşte din budur. Tasavvufta bunları yaşamanın adıdır. Bunları yaşayana o tasavvuf denir. Tasavvufun içinde olanlar. Bütün tasavvuf ehli, bütün Kur'an'ı yaşayanlar kardeştir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, İslam, Hanif dini, tasavvuf,
7 safhada yaşanır. Birinci safhada Allah'a ulaşmayı dilemek söz konusudur. Üçüncü basamakta başlar. İkinci safhada Allah'tan Allah'a ulaşmayı diledikten sonra alınan 10 tane ihsanla mürşide ulaşmak ve tabiiyet söz konusudur. 14. basamak. Üçüncü safhada Allah'a doğru yola çıkan ruhu 7 tane gök katını aşırıp Allah'ın zatına ulaştırmak ve Allah'a teslim etmek söz konusudur. Üçüncü safha, 21. basamak. Allah'a ulaşma, 22. basamak, teslim. Dördüncü safhada fizik vücudu Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğin sahibi kılmak söz konusu. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böylece bir dizaynı içeriyor Allah-u Teala'nın kanunu, İslam, yani Hanif dini. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, 25. basamakta fizik vücudunuz, şu vücudunuz, Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanacaktır. 25. basamak. Bu ikinci tesliminizdir. 22. basamakta ruhunuzu, 25. basamakta fizik vücudunuzu Allah'a teslim edersiniz ve 4. safayı tamamlarsınız. 27. basamakta nefsinizi Allah'a teslim edersiniz. Yani nefsinizde nefs tezkiyesi yoluyla hiçbir karanlığı bırakmazsınız. Tezkiyetün nefs yaparsınız. Nefsinizdeki bütün afetleri yok edersiniz. Yerlerine ruhunuzun hasletlerinin eşidi olan fazılları yerleştirirsiniz. İman kelimesinin etrafında fazıllar nefsinizin kalbinde yerleşir. Sonra mı ne olur? Sonra 27. basamağın 4. kademesinde irşada ulaşırsınız. 6. safha ve 5. kademesinde, 28. basamağın 5. kademesinde, bir sonraki kademesinde iradenizi de Allah'a teslim edersiniz ve 7 safha tamamlanır, 4 teslim de tamamlanır. 22. basamakta ruhunuzu, 25. basamakta fizik vücudunuzu, 27. basamakta nefsinizi, 28. basamağın 5. mertebesinde, 5. kademesinde iradenizi Allah'a teslim edersiniz ve teslimlerinizi tamamlarsınız. Allah'ın sizi ulaştıracağı en üst noktaya ulaşırsınız. Allah Teala sizi orada 28. basamağın 5. kademesinde irşada memur ve mezun kılar. İşte alelade bir insanken, bir ölüyken canlanmak, dünyaya açılan fizik gözlerle, fizik kulaklarla, fizik kalp hepsiyle canlanmak, sonra gayba açılan gözle, gayba açılan kalp gözüyle, kalp kulağıyla gayba ait bir başka canlılığa, hayata ulaşmak. Bir defa daha ölüyken dirilmek. İşte iki defa ölüyken dirilmek.
ya da üç defa. Çünkü birincisinde siz doğuyorsunuz. Annenizin karnında şekilleniyorsunuz. Doğuyorsunuz. Bu birinci hayata getirilmeniz. Ama dünya hayatını yaşayanlar için, Allah'ın istediği biçimde yaşayanlar için onlarla mukayese edildiğinde bir ölüsünüz. Gözlerinizde hicab-ı müstüre var, görmüyorsunuz. Kulaklarınızdaki vakra var, işitmiyorsunuz. Kalbinizde ekinet var, idrak edemiyorsunuz. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bunların hepsini gerçekleştirebilmeniz şekle bağlı. Ve başınızdaki göz açılıyor. Sadece bakmıyorsunuz, görüyorsunuz. Kulaklarınız açılıyor. İrşad makamının söylediklerini işitiyorsunuz, manasına varıyorsunuz. Kalbinizin Allah-u Teala tarafından değiştirilmesiyle, ekinnet ifata çevrilmesiyle, ekinnet Allah'ın ifat konulmasıyla irşad makamının söylediklerini idrak etmeye başlıyorsunuz. Bu, dünya için dirilmeniz demektir. İslam'ı yaşamak üzere dirilmek. Allah'ın cennetine girmek üzere dirilmek. Dirildiğiniz anda Allah'ın cenneti için ehilsiniz. Ta 26. basamağa kadar böyle geliyorsunuz. 26. basamakta hikmet ehli oluyorsunuz. Kalp gözünüz, kalp kulağınız açılıyor. Bu noktada kalbinizdeki göz ve kalbinizdeki kulak açılmadan evvel gayb için siz gene bir ölüydünüz. Evvela doğarak dirildiniz. Hayat verdi Allah Teala size. İhya etti. Sonra bu doğan ama Allah'laşmayı dinemeyen bir insan bir ölü. Ne zaman ki Allah'a ulaşmayı dilediniz, o zaman kalp gözünüz değil, başınızdaki göz, başınızdaki kulak, kalbinizdeki ekinnet meseleleri sizi dünya için hayata getirdi. İkinci defa. 26. basamakta ise gene siz bir ölüsünüz. 26. basamağa gelene kadar 3. basamaktan. Kalp gözünüzün açılması, gayba, gayıpla ilişki kurmanız açısından bir ölüydünüz. Allah Teala kalp gözünüzü, kalp kulağınızı açarak sizi 3. defa hayata getirmiş oluyor. İşte tasavvufun muradı 3. defa hayata geldikten sonra son sırada sahip olmak, Allah'ın zatını müşahede etmek, bu noktada da belki bir yeniden hayat söz konusudur. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah ile olan ilişkilerinizde 28 basamaklık bir müessese İslam'ı, Hanif dinini ve onun hayata geçirilmesi olan tasavvufu ifade eder. Böylece Allah ile en güzel ilişkilerin sahibi olursunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, böyle bir dizaynda meseleye baktığınız zaman
bütünü görüyorsunuz. 28 basamaklık bir dizayn ve baştan söylediğimiz 7 tane safa. Hadi sizinle beraber Kur'an'ın ışığında bu 7 safayı beraberce dolaşalım. Birinci basamak, olayları yaşıyorsunuz. Herkes olayları yaşar ama genellikle yanlış müşahedelerde bulunur. Yanlış yorumlarda bulunur. Allah Teala Bakara 216'da bu yanlış yorumlardan bahsediyor. Allah'ın söylediklerini anlayabilmek ve yaşayabilmek. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler,

Ve savaş diyor Allah Teala. O sizin hoşunuza gitmese de üzerinize yazıldı. Farz kılındı. Hoşlanmayacağınız bir şey olur ki o sizin için hayırdır. Hoşlanacağınız bir şey olur ki o da sizin için bir şerdir. Siz bilmezsiniz, Rabbiniz bilir diyor Allah Teala. İşte insanlar başlangıçta hayır şerri bilmiyorlar. Ve bu insanlar, bütün insanlar ikinci basamağa da otomatik olarak gelirler. Herkes ikinci basamakta bulunabilir. Olaylar karşısındaki davranış biçimleriniz Allah-u Teala tarafından izlenir. Sizin için de bir izleme söz konusu olmalıdır. Eğer Allah'a ulaşma konusunda bir karşı çıkışınız varsa, yani insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması diye bir şey yoktur diyorsanız, başkalarını da buna inandırmaya çalışıyorsanız, Allah'ın 73 ayetine rağmen, o zaman Allah-u Teala tarafından seçilmezsiniz. Ve mutlaka cehenneme giden birisi olursunuz. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz diye. Sevgili kardeşlerim, son derece önemli bir konudan bahsediyorum. Allah-u Teala Yunus Suresinin 7 ve 8. ayetlerinde açık ve net olarak bu hususu söylüyor. Diyor ki, اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَاءَنَا وَرَاضُوا بِالْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُولَٰئِكَ مَوْعِدُهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Onlar bize ulaşmayı dilemezler. Bize milaki olmayı dilemezler. Yani ruhlarını ölmeden evvel bize Allah'a ulaştırmayı dilemezler diyor Allah Teala. Onlar dünya hayatından razılardır. Razıdırlar. Onlar dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onların gidecekleri yer, onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor Allah Teala. Özetlersek, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin gideceği yer kesin bir hüviyette cehennemdir. Öyleyse Allah Teala böyle olmayan insanları, kalbinde zevk olmayan insanları, Allah'a isyan etmemiş olan bu tarzda bir olay isyan hüviyetini taşıyor. Yani Allah'a ulaşmayı dilememekle kalmayıp başkalarını da Allah'a ulaşmaktan, ruhunu ölmeden Allah'a ulaştırmaktan men etmeye çalışan insanlar, uzak bir dalalet içinde olan insanların hiçbirisi Allah-u Teala tarafından seçilmez. Olaylara karşı pozitif davranışlarda bulunan ama Allah'a ulaşmaktan haberi olmayan bir insanı Allah-u Teala seçecektir. O kişiye mutlaka Allah'a ulaşmanın gerekli bir şey olduğu bir gün söylenecektir hayatında. O zaman seçilenlerin arasından bu kişi Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'a ulaşmayı dilediği anda kurtuluşa imzasını atmıştır. Ama seçilenlerin de bir kısmı Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Ne yazık ki onların da kurtulması mümkün değil. Allah Teala kurtulma standardını onlara bahşedebilmek için onları seçiyor. Ama seçilenlerden bir kısmı Allah'a yönelmiyor. Sevgili kardeşlerim, ne diyordu Allah Teala Şura Suresi'nin 13. ayet-i kerimesinde? Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Yakub'a,
verdiğimiz şeriatı Hazreti Musa'ya ve İsa'ya indirdiğimiz şeriatı sana da vahyederek sana da şeriat kıldık. Kafirleri davet ettiğin Hanif dini onlara ağır geldi. Allah dilediğini kendisine seçer. Kim bu dilediklerinden her kim Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. Öyleyse muhteva net ve kesin olarak belli. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir kişi Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi kurtulmuştur. Kurtuluşu kesindir. Nereden çıkartıyoruz kurtuluşun kesin olduğunu? Allah Teala Vel Asr suresinde buyuruyor ki: "Vel Asr, asra yemin olsun. İnnel insane lefî hüsr, insanlar hüsrandadırlar. İllellezîne âmenû. Ama âmin olanlar hüsranda değillerdir. Ve amelü salihati, ve nefsi ıslah edici amel işleyenler de hüsranda değillerdir. Ve tevasav bil hak, hakka ulaşıp da hakkı tavsiye edenler, onlar da değillerdir. Ve tevasav bil sabr, sabra ulaşıp sabrı tavsiye edenler, onlar da değildir," diyor Allah Teala. Böylece Vel Asr suresi 28 basamağı ifade ediyor. 7'şer basamak olarak. Birinci basamaktan 7. basamağa kadar olan devrenin 3. basamaktan itibaren olan kesimi kurtuluşla alakalı. Öyleyse ne oluyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Her kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka kurtuluşa ulaşacaktır. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes. Çünkü onlar hüsranda değil. Ne demek istiyoruz? Müminin suresinin 103. ayet kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki: "Kıyamet günü mizanlarımızı kurarız. Kimin günahları sevaplarından çoksa onlar hüsranda olanlardır. Onlar cehenneme gidecekler ve ebediyen cehennemde kalacaklardır. Onların gidecekleri yer cehennemdir. Ebediyen cehennemde kalacaklardır." Öyleyse iki nevi insan var. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, onların girecekleri yer cehennem. Hüsranda olanlar. İşte Vel Asr suresinde Allah Teala hüsranda olanları söylüyor. Bütün insanlar hüsrandadırlar diyor. Ama kim ameni olursa o kişi artık hüsranda değildir diyor. Öyleyse ameni olmak ne demektir? Ameni olmak Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes aminu olmuştur. Dikkat edin, iman sahibi olmak, aminu olmak aynı şey değildir. Aminu olmak, Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi için evvela Allah'a ulaşması, Allah'a inanması lazım. Bir, Allah'a ulaşmanın farziyetini bilmiş olması lazım. İki, ve Allah'a ulaşacağına inanması lazım. Üç. Böylece bu kişi amini olur. Allah'a ulaşmayı diler. Dilediği anda da Vel Asr suresine göre kurtuluşa ulaşmıştır. Vel Asr suresine göre amini olan kişi
kurtulmuştur. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilediniz, üçüncü basamaktasınız. İkinci basamakta Allah-u Teala tarafından seçildiniz, üçüncü basamakta aminu oldunuz, Allah'a ulaşmayı dilediniz. Ne olur? Dilediğiniz an Allah kalbinizdeki Allah'a ulaşma talebini işitir, bilir ve görür. Ve aynı anda işitir, bilir ve görür. Aynı anda derhal faaliyete geçer Allah-u Teala. Derhal gözlerinizdeki hicabı mestureyi alır. Bunu almak için Allah-u Teala'nın rahim esmasının size ulaşması lazım. Rahim esmasıyla size tecelli eden Allah-u Teala birçok işlemi ard arda vücuda getirecektir. Öyleyse siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda Allah bunu işitir, bilir ve görür. İşittiği, bildiği ve gördüğü anda Allah-u Teala'nın üzerinizde derhal rahim esmasıyla tecellisi söz konusu olur. Yusuf Suresi 53. ayet-i kerime. Hazreti Yusuf diyor ki, ben nefsimi beraat ettiremem, temize çıkartamam. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. İşte burada dördüncü basamakta Allah'ın rahim esması başlıyor. Vel Asr suresinin birinci bölümü yedi basamaktan oluşuyor. Amini olanları içeriyor. İşte üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dileyen kişi de dördüncü basamakta Allah rahim esmasıyla tecelli ediyor. Beşinci basamakta Allah o kişinin gözlerindeki hicab-ı mestureyi alıyor. Bütün insanların gözlerinde bir gizli perde var. Bakarlar ama irşat makamını başka insanlardan ayırt edemezler. Onlar gözleri perdeli olanlardır ve ölüdürler. Onlar bakarlar, görmezler diyor Allah-u Teala. Onlar ölüdürler diyor. Ve beşinci basamakta Allah-u Teala gözlerinizdeki bir nevi gözlüğü, hicab-ı mestureyi gözlerinizden alıyor. Altıncı basamakta kulaklarınızdaki vakrayı alıyor. Yedinci basamakta da kalbinizdeki ekinleti alıyor. Yerine ihbat koyuyor. Allah Teala İsra suresinin 44 ve 45. ayetlerinde buyuruyor ki Habibim, sen Allah'ın tekliğini zikrederek onlara Kur'an-ı Kerim'i kıraat ettiğin zaman o ahirete inanmayanlarla senin aranda hicab-ı mestire vardır. Yani onların gözlerinin üzerinde bir perde vardır. Gizli perde demek hicab-ı mestire. İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına inanmayanlarla senin aranda, yani onların gözlerinde hicab-ı mestire vardır, gizli perde vardır diyor Allah Teala. Kulaklarında vakra vardır diyor. Kulakları seni duyar ama onlar işitmezler. Yani kulaklarının duyduğu şeyin manasına varamazlar. İrşad makamının irşada mütalik olan sözlerini anlayamazlar.
manasını anlayamazlar. Onların kalplerinde ekinnet vardır diyor Allah Teala. Seni idrak edemezler diyor. Onların gözlerinde ikinet vardır. Seni idrak edemezler. Kulakların kalplerinde ikinet vardır. Seni idrak edemezler. Yani senin söylediklerini kendilerine mal edemezler. Manasına, derinliğine varıp da onun müdafasını yapacak olan bir özelliğin sahibi olamazlar. İşte beşinci basamakta Allah gözlerinizdeki hicabı mestureye alıyor. Altıncı ve irşat makamına baktığınız zaman onun söylediklerini artık anladığınız için onu sadece bakmıyorsunuz ona. Onu artık irşat makamı olarak görüyorsunuz. Onun söylediklerini kulaklarınızın size ulaştırdığı şeyleri zihniniz algılıyor, manasına varıyor. Onları kalbinize indiriyorsunuz ve Allah'ın size verdiği ihbatla idrak ediyorsunuz. Allah Teala Hac suresinin 53. ayet-i kerimesinde diyor ki o kendilerine kitap verilenlerin Allah'ın söylediklerini idrak etmeleri için irşat makamının söylediklerinin haktan inen sözler olduğunu idrak etmeleri için onların kalplerine ihbat koyarız. Amin olanları Allah mutlaka sırat-ı müstakime ulaştırır diyor Allah Teala. Burada amin olanların henüz sırat-ı müstakime ulaşmamış oldukları kesinlik kazanıyor. Sırat-ı müstakime ondan sonra ulaşacaklar. Burası 7. basamak sevgili öğrenciler. Ve 7. basamağa 3. basamakta Allah'a ulaşmayı dilediğinizden itibaren birkaç dakika içinde ulaşırsınız. Allah Teala sizin kalbinizdeki Allah'a ulaşma talebini işittiği, bildiği ve gördüğü andan itibaren derhal işlemlere başlar. Derhal Rahim esması tecelli eder. Bu tecelli gözünüzdeki hicab-ı mestürenin, kulaklarınızdaki vakranın, kalbinizdeki ekinetin alınmasını sağlar. Ve böylece yerine ihbat koyan Allah Teala sizi 7. basamağa bir anda ulaştırır ve bir anda cennetin sahipliğini üstlenirsiniz. Cennetin sahibi olursunuz. Cennetin birinci katının. Sonra ne yapar Allah Teala orada kalmaz. Tegamül suresinin 11. ayet-i kerimesine göre "Femen yu'min billahi yehdi kalbehu" buyuruyor Allah Teala. Kim Allah'a amen olursa onların kalplerinin içine hidayet koyarız veya kalplerin içine ulaşırız diyor. 8. basamak ve Kaf suresinin 33. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın söylediği şu. Kaf 33 Allah-u Teala buyuruyor.

O gaybta Rahman'a huşu duyanlar var ya, onların kalplerinin kalpleri Allah'a döndürülür diyor Allah Teala. Dokuzuncu basamakta Allah Tegabün suresinin 11. ayet-i kerimesi gereğince kalbinize ulaşıyor. Kaf suresinin 33. ayet-i kerimesi gereğince de kalbinizin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Ve 10. basamakta Allah göğsünüzden kalbinize bir nur yolu açıyor. Femen yuridullahu en yehdiyehu yeşrah sadrehu lil-İslami buyuruyor Allah Teala. Enam suresinin 125. ayet-i kerimesinde Allah kimi hidayete erdirmeyi, kimin ruhunu kendisine ulaştırmayı dilerse onların göğsünü şerh eder, yarar ve İslam'a açar diyor. İşte burada göğsünüz şerh ediliyor. Yani göğsünüzden kalbinize Allah-u Teala bir nur yolu açıyor. Onuncu basamaktasınız. Bu Allah-u Teala'nın işlevleri, yani Allah'a ulaşmayı diledikten sonra siz Allah'ın rahim esmasıyla tecellisi ard arda vücuda getirdiği işlemler, bu gözlerinizdeki hicab-ı mestureyi alması, kulaklarınızdaki bakrayı alması, kalbinizdeki ekinliti alması, yerine ihbat koyması, kalbinize ulaşması, kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirmesi ve göğsünüzden kalbinize bir nur yolu açması, hepsi birkaç dakika içinde tamamlanır. Bir anda cehennemlik bir insan cennetlik bir kişi olur. Allah Teala onun her verdiği güzellikle, her verdiği ihsanla ona yüksek dereceler ihsan eder ve kişi sevapları günahlarından daha fazla olan bir insan hüviyetine ulaştırılır. Kişi bir şey mi yapmıştır? Evet, bir tek şey yapmıştır. Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Hayatının en önemli kararını vermiştir ve cehennemin kapısını kilitlemiştir. Cennetin kapısında anahtarını elde etmiştir. Artık o kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Kim Allah'a ulaşmayı dilemiş de bu işlemlere muhatap olmuşsa 10. basamakta bu kişinin günahları sevaplarından aşağı düşmüştür. Oysa ki Allah'a ulaşmayı dilemeyenler için Allah Teala ne diyordu? Onların gidecekleri yer cehennem diyordu kazandıkları dereceler itibariyle. Ve cehenneme gideceklerin kaybettikleri derecelerin fazla olduğunu söylüyordu. Hüsranda olanlar olduğunu söylüyordu onların. Ama bu kişi cehenneme gidecek olan birisi değil, hüsranda olan birisi de değil. Bu kişi mutlaka Allah'ın cennetine girecek. Öyleyse Allah'ın cennetine girmenin temel faktörü sevapların günahlardan fazla olması. Allah Teala bu işlevlerle o kişiyi mutlaka sevapları günahlarından daha yüksek olan bir noktaya ulaştırıyor. Çünkü Allah Teala ne diyordu? Ameni olanlar hüsranda olmayanlardır. Vel Asr suresi şunları söylüyordu. Vel asr, asra yemin olsun, zamanı yemin olsun. İnnel insane
lefî hüsr. İnsanlar muhakkak ki şüphesiz ki hüsrandadırlar. İlla lezine amenu. Ama amen olanlar hariç. Allah'a ulaşmayı dileyenler hüsranda değildir. Hüsranda olmamanın ölçüsü ne? Sevapların günahlardan fazla olması. Öyleyse bu kişi amin olmuş. Mutlaka sevapları günahlardan fazla artık. Bu kişi üçüncü basamakta amin oluyor. Dokuzuncu basamağa kadar bir anda birkaç dakika içinde ulaşıyor. Yani yedinci basamağa ulaşması birkaç dakikalık bir zaman parçası alıyor. İlk yedi basamak burada tamamlanıyor. Velhasıl suresindeki amenu olmak noktasında. Şimdi ikinci yedi basamağın ilk ikisini de Allah-u Teala hemen arkasından açıyor. Kişiyi yedinci basamağa ulaştırıyor evvela. Allah'ın cennetinin sahibi kılıyor. Ondan sonra ikinci bir yedi basamak başlıyor o kişi için. Allah'ın o kişinin kalbine ulaşması, kalbinin nur kapısını Allah'a çevirmesi, o kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açması. Sekizinci, dokuzuncu, onuncu basamaklar. Peki, sonra ne olur? Sonra o kişi zikir yapar. Zikir yapınca Allah'ın nurları o kişinin kalbine ulaşır. Rahmetle faz nurları göğsüne ulaşır. Göğsünden açılan yolu takip ederek kalbine ulaşır. Kalbin kapısı mühürlüdür. Gelen nurlar rahmetle fazıldır. Ama içeri giremezler, kalp mühürlüdür. Ama rahmet nurları kalbin içine sızabilir. Bu mühürde olan kapının kenarından içeriye sızabilir. İşte bu sızma olayında kişinin huşuya ulaştığını söylüyor Allah Teala. 12. basamakta kişi huşuya ulaşıyor. Diyor ki Hadid suresinin 16. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki o kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği şeyle yani nurla huşu oluşması zamanı gelmedi mi? İşte kişinin kalbine giren nurlar 11. basamakta kalbine sızmaya başlıyor. Kalbine kadar ulaşan nurlar kalbe giremiyorlar kalp mühürlü diye ama rahmet nurları sızmaya başlıyor. Kişi 11. basamakta %2'ye kadar nur birikimi olabilir. Bu birikim tamamlandığı zaman, %2'ye ulaştığı zaman kişi 12. basamakta. Huşuya ulaşan kişi Allah-u Teala'dan mürşidini sormak, istemek imkanının sahibi oluyor Allah-u Teala'dan. İstihane istemek. Ve istiyor. Allah Teala Bakara suresinin 43 ve 44. ayetlerinde diyor ki: "Vestaînü bis sabrı ve salâte innehâ lekebîretun illâ alel hâşiîn ellezîne yezunnûne ennehum milâki rabbihim ve ennehum ileyhi râciûn." Diyor ki Allah Teala muhakkak ki onlar diyor ki Allah Teala muhakkak ki onlar değil sabırla ve hacet namazıyla namazla yani hacet namazıyla Allah'tan istihaneyi isteyin. İrşad makamının kim olduğunu Allah'a sorun. Allah'a mürşidinizi göstermesini isteyin. Muhakkak ki bu kebiretün bir iştir, zor bir iştir, büyük bir iştir. Ama huşu sahipleri için büyük değildir. O huşu sahipleri ki Allah'a mutlaka ruhlarını mülaki kılacaklarını
ölmeden evvel mutlaka ruhlarını Allah'a ulaştıracaklarını, Allah'a ulaştıracaklarını, ulaştıracaklarına ve ruhlarının ölümden sonra tekrar Allah'a geri döneceğine yakin hasıl ederek inanırlar. İşte böyle bir ortamda sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kişi huşu sahibi oluyor ve Allah'tan sorma hakkının sahibi oluyor. Hacet namazını kılıyor, Allah'tan soruyor. Allah da mutlaka ona mürşidini gösteriyor. Bu konuda buyuruyor ki Allah Teala Maide 35'te Ya eyyühellezine amenü tekullâhe vebtegû ileyhin vesilete. Ey amin olanlar, takva sahibi olun ve Allah'tan Allah'a ulaştırmaya vesile olanı isteyin. İşte kişi istiyor Allah-u Teala'dan, Allah da o kişiye gösteriyor. Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişiye Allah Teala mürşidini gösteriyor. 13. basamak. Kişi de Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıyor. 14. basamak. Ne olur? Bu ana kadar ne olmuştur? Kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Kendine düşeni yapmıştır. Allah Teala da saydığımız 10 tane 10 tane ihsanda bulunmuştur kişiye. 10. ihsanı mürşidini göstermek. Bunun üzerine kişi Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşır. Önünde diz çöker, tövbe eder. Ne olur? Tövbe ederse devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerinde mutlaka oluşur. Diyor ki Allah Teala Mümin 15'te dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah kullarından layık olanların üzerine emrinden ruh ulaştırır. O kişiye Allah'a ulaşma gününün geldiği konusunda o kişiyi uyarsın diye. Dereceleri yükselten Allah, o kişinin biraz sonra söyleyeceğimiz gibi günahlarını sevaba çevireceğini ifade ediyor. Ve arşın sahibi olan Allah, bu konunun arşın tutan meleklerle ve onların etrafındaki kişi olan devrin imamı ile alakalı olduğunu ifade ediyor. Devrin imamının ruhunu kişinin başının üzerine Allah Teala gönderiyor. Allah'ın birinci ihsanı o ruhu kişinin başının üzerine göndermesi. Ve gelen ruh Allah'tan aldığı emri tebliğ ediyor devrin imamının ruhu ve sen bu vücudu artık terk et diyor. Ben burada vazifeli olacağım ve onu koruyacağım diyor. Bu bir muhafız. Hem şeytanın büyüsünden hem hüddamından kişiyi mutlak olarak korur Allah-u Teala. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, mürşidine ulaşan kişinin Allah'tan aldığı birinci nimet, başının üzerine devrin imamının ruhunun gelmesi. Ne olur? Mücadele 22 söylüyor ne olduğunu. Onların başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir. O ruhla o kişi yedolunur, desteklenir. Onların kalplerinin içine iman yazılır diyor. İkinci nimet üç kademede oluşuyor kalbe iman yazılması. Böylece ikinci nimet kalbin mührünün açılması. Üçüncü nimet kalbin içindeki küfür kelimesinin ki bütün insanların kalplerinde küfür yazar doğuşlarından itibaren. O küfrün dışarı alınması, atılması ve kalbin içine iman kelimesinin yazılması. Ve böylece kişinin mümin olması. Kişinin mümin olması 7 tane kalp şartını gerektirir. Bir, o kişinin kalbinin içindeki ekinleti Allah alır. İki, yerine ihbat koyar. Üç, kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir.
Dördüncüsü o kişinin göğsünden kalbine nur yolu açar ve kişiyi böylece huşuya ulaştırır. Beşincisi kalbinin mührünü açar kişinin. Altıncısı kalbin içindeki küfür kelimesini alır. Yedincisi kalbin içine iman kelimesini yazar. Ve yedi tane kalp şartının sahibi olan bu kişi mümin olur. Öyleyse o noktadan itibaren o kişi diliyle ben müminim diyen kişi değildir. O noktadan itibaren o kişi kalbiyle de mümin olmuştur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte böyle bir dizayn söz konusu. O kişi mürşidine ulaşmıştır ve dört tane nimet almıştır. Beşinci nimet nedir? Beşinci nimet Furkan suresinin 70. ayeti kerimesine göre o kişinin günahlarının sevaba çevrilmesidir. Furkan 69'da cehenneme girenlerden bahseden Allah Teala diyor ki ama kim tövbe eder de yani mürşidin önünde yapılan tövbeyi gerçekleştirir de mümin olursa ve nefsi ıslah edici ameller, amelü salihat yapmaya başlarsa Allah onun bütün seyyiatini hasenata çevirir diyor Allah Teala. Ve kişinin bütün günahları hasenata çeviriyor bu tövbeyi. 10 tane ihsanla gelerek bu tövbeyi gerçekleştirdiği için. 14. basamakta 4 tane de hidayet var. Ruhumuz hidayete adım atıyor. Ruhumuz vücudumuzu terk ediyor. Allah'a doğru yola çıkıyor. Allah Teala buna hidayete adım atmak diyor. Diyor ki Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesinde Zalikel yevmül hakkı femen şahit taza ila rabbihi meaba. İşte o gün tabi olunan gün hak günüdür. O gün dileyen kişi hakka ulaşmayı dileyen kişi kendisine Allah'a götüren yolu yol ittihaz eder. Ve kimin ruhu ulaşırsa Allah'ın zatı o kişinin ruhuna meab olur diyor Allah-u Teala. Ruh Allah'a doğru yola çıkıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler ve nefs tezkiyesine başlıyor. Nasıl? Kişi zikir yapıyor. Üzerine farz olan zikri gerçekleştiriyor. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye zikir yapıyor kişi. Ve bu zikir müessesesi o kişiyi

rahmet fazla salavat nurları o mührün üzerine baskı yapacağı için mühür oradan ayrılamaz. Kalbin içi Allah'ın nurlarıyla %100 dolar. Ve burada bir güzellik daha yaşanır. Nefs tezkiyesi. O kişinin kalbine Allah'ın yazdığı iman kelimesi bir çekim alanı vücuda getirir. Bir manyetik alanı vardır. Bu manyetik alan kalbe ulaşan fazıllarla ayrı kutupları içerir. Manyetik alan fazlın manyetik alanının tersini ifade ettiği için iki zıt kuvvet birbirini çeker ve iman kelimesinin etrafında sabit olan iman kelimesinin etrafında hareketli olan fazıllar gelir, yerleşir, onlar da sabit olurlar. Ve iman kelimesinin etrafı yavaş yavaş nurlarla dolmaya başlar. Nefsin kalbinin %1'i, %2'si, %3'ü, %4'ü ve %7'ye kadar gelen kadar olan noktada o kişinin nefsi emmarededir. Sonra, daha sonra ikinci bir %7 toplanacaktır nefsi levvame. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci birikimlerde levvame, mülkime, mutmainne, râgiye, mardiye ve teskiye kademelerinde kişinin ruhu Allah'a doğru 7 kat yükselecek, sonunda Allah'ın zatına ulaşacaktır. İşte bu ruhun Allah'a ulaşmaya başlayabilmesi için nefsin tezkiye olması lazım. Söylediğimiz biçimde nefsin kalbine faziletlerin, fazılların girip yerleşmeye başlaması tezkiye olarak anlatılıyor. Nefsin temizlenmesi olarak anlatılıyor Kur'an-ı Kerim'de. Demek ki bir, nefs Allah'ın zikriyle tezkiye oluyor. Nefsin hidayet üzere oluşu, nefsin hidayete adım atışı, hidayetin içinde oluşu. Nefsin tezkiyesine paralel olarak her 107 nur birikiminde vücudumuzdan ayrılan ruhumuz Allah'a doğru yükseliyor. Bu da ruhun hidayeti. Üçüncüsü, fizik vücudumuzun hidayeti nasıl gerçekleşiyor? Fizik vücudumuzun hidayeti nefsimizin tezkiyesine paralel olarak gerçekleşiyor. Şeytan nefsimizin kalbinin afetlerine tesir edebilir devamlı ve tesir etmek onun baş meşgalesidir. Mutlaka devamlı tesir etmek ister kişileri huzursuz etmek için, nefsin afetlerini azdırmak için. Ama nefsin kalbindeki afetler azaldıkça şeytanın hakimiyet alanı da azalır. %7 azaldığı zaman fizik vücudun şeytana kul olmaktan bütün afetlere tesir edebildiği için öyle kabul ediliyor fizik vücutlar. %7 oranında fizik vücut şeytana kul olmaktan kurtulacaktır. Çünkü şeytanın tesir hakkı, tesir imkanı %7 azalmıştır. Daha sonra bir defa daha %7 fizik vücut ikinci defa %7 kurtulacaktır şeytana kul olmaktan. Böylece fizik vücut da şeytana kul olmaktan her %7 nurla kademe kademe kurtulacaktır. Öyleyse ruh Allah'a doğru yola çıkmıştır. Ruh hidayet üzeredir. Artık hidayetin içindedir. Fiziki hidayet başlamıştır ruh için. Sırat-ı müstakim üzerinden Allah'a doğru yükselecektir. Nefs hidayetin içindedir. Tezkiye olacaktır. %7 nurlardan temiz, afetlerden temizlenecektir. Nurlarla mücehhez olacaktır. Fizik vücut nefsin temizlendiği ölçüde şeytanın hakimiyetinden kurtulacak, Allah'a kul olacaktır. Ve nefsteki afetler ne kadar azalırsa iradenin karşısındaki kuvvetler azaldığı için irade o kadar güçlenecektir. Bu da iradenin sırat-ı müstakimidir. Dördüncü sırat-ı müstakim. Birincisi fizik sırat-ı müstakim, Allah'a doğru istikametlenmiş. İkincisi fizik vücudun Allah'a kul oluşuna istikametlenmiş. Üçüncüsü nefsin Allah'a teslim oluşuna, tam temizlenmesine istikametlenmiş. Dördüncüsü de iradenin Allah'a teslim oluşuna istikametlenmiş. Dört tane teslimle, teslime dört faktör birden başlamış.

Ruhumuz Allah'a ulaşma konusunda böylece teslim olmak üzere faaliyete başlamış, yola çıkmış. Fizik vücudumuz Allah'a kul olmak konusunda sırat-ı müstakim üzerinde. Nefsimiz Allah'a teslim olmak konusunda sırat-ı müstakim üzerinde. İrademiz de Allah'a teslim olmak konusunda sırat-ı müstakim üzerinde. Öyleyse ruhumuz da, veçimiz de, nefsimiz de, irademiz de Allah'a teslim olmak üzere. Her biri kendi sırat-ı müstakimleri üzerinde hidayete başlamış durumdalar. Hidayetin içindeler artık. Ve Allah'ın 10. nimeti, o kişiye Allah Teala o güne kadar her sevabına 1'e 10 verirken o günden itibaren 1'e 100 vermeye başlar. Burası 14. basamak sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ben Asr suresine bakalım. Ne diyordu Allah Teala? Vel asra yemin olsun. İnnel insane lefî hüsr. İnsanlar muhakkak ki hüsrandadırlar. İllellezîne âmenû. Ama âmin olanlar hariç ilk 7 basamağı ifade ediyordu. Ve amülü salihat diyor Allah Teala. Ve ne zaman o kişi nefsi ıslah edici amel, nefs tezkiyesi yapmaya başlarsa amülü salihat başlamıştır. Vel Asr suresi 14. basamağı ve amülü salihat ifadesiyle anlatmış. Burası dört hidayetinde başladığı, dört tesliminde, dört ayrı sırat-ı müstakim üzerinde gerçekleşmeye başladığı noktadır. 14. basamak. Sonra ne olur? Sonra kişi nefs tezkiyesi yapmaya devam eder. Nefsin kalbinde %1, %2 derken %7 nur birikimi gerçekleşir. Nefsimiz fizik vücudumuzun içinde bir rehinedir. Allah Teala diyor ki Midesi 38 39 40'ta külli nefsin bir mâ kesebet rehinetün illa ashabel yemin fi cennet. Bütün nefsler rehinedirler iktisap ettikleri dereceler için, dereceler sebebiyle, ama yeminlerini yerine getirenler onlar cennette olacaklardır diyor. Hepimizin nefslerinin Allah'a verdiği yemin var. Bu yemin nefsimizi Allah'a teslim etme yeminidir. Hepimizin ruhlarının Allah'a verdiği misak var. Bu misak ruhumuzu Allah'a teslim etme konusundadır. Hepimizin fizik vücudumuzu Allah'a teslim etme konusunda Allah'a verdiği ahd var. Öyleyse misakimize bakalım. Rad suresi 20 ve 21. ayetler. Ellezine yufune bi ahdillahi ve la yankudunel misak ve ellezine yasulune ma emerallahu bihi en yusale buyuruyor Allah Teala. Onlar Allah'ın ahdini ifa ederler, yerine getirirler. Misaklerini bozmazlar. Neymiş misakları? Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Misakları bu insanların. Peki ahdleri ne? Allah Teala diyor ki Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabudu şeytane innehu leküm aduvun mübin ve eni buduni haza sırat-ı müstakim. Ey Adem oğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Ey Adem oğulları, Adem oğullarının fizik vücutlarından bahsediyor Allah Teala, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı diyor Allah Teala. Allah'a verdiğimiz ahd ise fizik vücudumuzun Allah'a teslimi. Ya yeminimiz? Yeminimiz nefsimizle alakalı. Allah'a ezelde nefslerimiz yemin vermiş. Allah'a teslim olacağına dair. İşte Maide suresi 105. ayet-i kerime. Ya eyyühellezine amenu aleyküm enfisekum. La yedirrüküm men darle azel izah tedeytüm. Sümme mercüküm cemiyan. Ey amin olanlar, nefslerinizi tezkiye etmeniz üzerinize borçtur. Siz nefslerinizi tezkiye etmeye başlayarak
hidayet üzere, hidayetin içinde olduğunuz andan itibaren, hidayete adım attığınız andan itibaren hararetli olanlar size bir şey yapamazlar diyor. Böylece üç vücudumuzun Allah'a verdiği yemin, misak ve ahd söz konusu oluyor. Ve nefsimiz teskiye olmaya başlıyor. İlk yüzdenin nuru birikiminde rehine birinci gök katının kapısını açmak imkanının sahibi oluyor. Ruhumuz birinci gök katına ulaşıyor. Yusuf suresi 53. ayet-i kerime. Ya Rab, diyor ki Hazreti Yusuf, ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefsim bana şerre emrediyor. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Böylece nefs-i emare boyunca nefsin kalbi %7 Allah'ın nurlarını alıyor. Nurlar yerleşiyor, fazıllar. Sonra daha öteye geçiyor. Bir %7 daha nur birikimi adım adım gerçekleşiyor. Ruh ikinci gök katına ulaşıyor. Nefsi devame. وَلَا اُقْسِمُ بِنْ نَفْسِ لَوَامَةِ Kıyame 2. O levmeden nefsini kınayan, kınanan nefse kasem ederim diyor Allah-u Teala. Burası ruhu ikinci gök katına ulaştırıyor. Üçüncü defa %7 nur birikimi nefsi mülhimeyi ifade ediyor. Kişi Allah'tan ilham almaya başlıyor. Şems suresi 8. ayet-i kerime ve nefsim ve ma sevaha 7. ayet-i kerime ve nefsim ve ma sevaha 8. ayet-i kerime ve elhamaha fücuraha ve takvaha diyor ki Allah Teala o nefse ve onu sevva edene, dizayn edene, o nefse Allah'ın takvası da şeytanın fücuru da ilham edilir. Ve 9. ayet-i kerime kat eflaha men zekaha andolsun ki nefsini tezkiye edenler felaha erer. Böylece kişinin ruhu üçüncü gök katında oluyor. Ona Allah ilhamda bulunmaya başlıyor. Ve 4. defa %7 nur birikimi nefs-i mutmainne. Ya eyyetühen nefs-i mutmainneti diyor. Ey mutmain olan nefs diyor Allah Teala. Fecr suresinin 27. ayet-i kerimesinde. Rad 28'de ise diyor ki Ela bi zikrillahi tatmainnül kulubu. Dikkat edin ki, bilin ki kalpler Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Veya kalpler Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Öyle değil mi diyor Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu 4. kademede kişi doyuma ulaşır. Allah'ın verdiklerinin kendisine yeterli olduğundan artık emindir. Sarsılmaz bir şekilde mutluluğu yaşar. Allah'ın verdikleri ona yeterlidir. Doyumsuzluk olayı bitmiştir. Ve 5. defa %7 nur birikimiyle o kişi Allah'tan razı olur. Ruh 5. gök katına ulaşır. 6. defa %7 nur birikimiyle Allah da ondan razı olur. Ruh 6. gök katına ulaşır. Fecr suresinin 28. ayet-i kerimesi radiyeten mardiye Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. İşte böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın rızaları söz konusu. Allah, evvela biz Allah'tan razı oluyoruz. 5. gök katında ruhumuz. Sonra Allah da bizden razı oluyor. 6. gök katında ruhumuz. Ve 7. defa %7 nur birikimi nefsi tezkiye. Kişinin nefsi tezkiye oluyor. Ruhu Allah'a ulaşıyor. Diyor ki Allah Teala
فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرِ Kim nefsini tezkiye etmeyi isterse, tezkiye ederse o kişi kendi nefsi için tezkiye olmuştur. Neden? Çünkü nefsi Allah'a ezelde yemin vermiştir tezkiye olacağına dair. Ve ruhu Allah'a döner diyor. Ve bir başka ayette de konuyu anlatmış olalım. Şura 13. Allah dilediğini kendisine seçer. Seçtiklerinden her kim Allah'a yönelirse Allah onları kendisine ulaştırır. İşte ruhun Allah'a ulaşması 21. basamak. Velâ suresine dönüyoruz. Ne diyordu Allah Teala Velâ suresinde? Vel asr. Asra yemin olsun. İnnel insâne lefî hüsr. İnsanlar muhakkak hüsrandadır. Bütün insanlar. İllellezîne âmenû. Ama amin olanlar hariç. Onlar cehenneme gitmeyeceklerdir. Onlar hariç. İlk 7 basamak. Ve aminus salihati. İkinci 7 basamak. 14. basamak. Ve tevasav bil hakkı. Hakka ulaşıp da hakkı tavsiye edenler diyor. İşte ruhumuz Allah'a ulaştı. 21. basamak. Ve ruhumuz Allah'ın zatında yok olur. Allah-u Teala buna Allah'a sarılmak da diyor. Allah-u Teala buna sığınağa sığınmak da diyor. Allah'ın zatı me'aptır, sığınaktır. Allah-u Teala bu hususu anlatıyor. Ali İmran 14'te Vallahi indehu hüsnün me'ab. Allah'ın zatının Allah'ın katındaki en güzel sığınak Allah'ın zatıdır diyor. Sığına sığınıyor kişi. Ruhu Allah'a sarılıyor. Yani Allah'ın zatında yok oluyor. 22. basamak. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi birinci kat cennetin sahibi olur. Kim mürşidine ulaşıp da anlattığımız gibi 14. basamakta 10 tane ihsanla tabi olursa ikinci kat cennetin sahibi olur. Her ikisinde dünya saadeti, başkalarına hiçbir farklılık göstermez. Bunlar halen mutsuz insanlardır. Ne zaman ki kişi ruhunu Allah'a ulaştırır 21. basamakta, o zaman nefsinin kalbindeki nurlar %51'e ulaşmıştır. Yani bu kişi dünya saadetinin yarısına artık sahip olmuştur. İşte burası o kişinin bir mutluluğunu ifade eder. Dünya saadetinin de yarısı onundur. Cennet saadeti ise 3. kata ulaşmıştır. 1. safhada Allah'a ulaşmayı dilemek var. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilediler. 2. katta mürşide ulaşmak var. Bütün sahabe mürşitten ulaşıp teslim oldu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. 3. safhada ruhlarını Allah'a ulaştırmaları var. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırdı. İşte Zümer suresi 17 ve 18. ayet-i kerimeler. Allah Teala diyor ki وَالَّذ۪ينَ اَجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِرْ اِبَادِينَ Onlar ki diyor Allah Teala şeytana kul olmaktan kendilerini kurtardılar. Allah'a kul oldular. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Sonra diyor ki 18. ayet-i kerimede onlar sözü dinlerler. Ahsen olanla tabi olurlar sözün. Onların hepsi hidayete erdi. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Bu 3. safhaya hepsi ulaşmışlar. Öyleyse kimler ruhlarını Allah'a ulaştıranlardır? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Bakıyoruz Rad 20, 21, 22. Allah Teala buyuruyor.
اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيثَاقَ وَالَّذ۪ينَ يَصُدُّونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُصَلَ وَيُخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَالَّذ۪ينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ. Diyor ki Allah Teala, onlar Allah ile olan Allah'ın ahdini yerine getirirler. Misaklerini bozmazlar ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Deminde gördük ki bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Kim bu insanlar? Onlar cehennemden korkarlar. Kötü hesaptan, cehenneme girmekten korkarlar. Allah'a karşı huşu duyarlar ve onlar sabırla Allah'ın zatını dileyenlerdir. Kim Allah'ın zatını dilemişse, Allah'a ulaşmayı dilemişse, onlar ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Öyleyse bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dilemişler. Bütün sahabe üçüncü safayı da gerçekleştirmişler, ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. İkinci safayı gerçekleştirmişler mi, tabi olmuşlar mı? İşte Fetih Suresinin 10. ayet-i kerimesi. Akabe'de orada sana tabi oldukları zaman, sana biat ettikleri zaman, sana biat Allah'a biat demektir. Akabe'de sana biat ettikleri zaman ağacın altında onların ellerinin üstünde Allah'ın eli vardı. Bütün sahabe biatlarını tamamlamışlar, tabiiyetlerini. İkinci yedi basamağı yaşamışlar. Birinci kat cenneti ve ikinci kat cenneti kazanmışlar. Sonra ruhlarını da Allah'a ulaştırmışlar gördüğümüz gibi demin. Ve üçüncü kat cennetinde sahibi olmuşlar. Sonraki işlemlere bakıyoruz. Allah'ın zatında ruhumuz kayboluyor. Evvab oluyoruz. Ve böylece fena fillah makamının sahibi oluyoruz. Allah'ın zatında yok olmak. 21. basamaktan sonrası 22, 23, 24, 25, 26, 27. ve 28. basamaklar 7 basamak velayet makamlarıdır. Birinci velayet makamı, evliyalık makamı fena fillah mertebesidir. Ruh Allah'ın zatında yok olmuştur. Allah'ın içinde yok olmak demek fena fillah. Nefsin kalbindeki nur %51'e ulaşmıştı. Burada 61'e kadar nur artar. Nefsin kalbindeki nurlar %61 olduğu zaman bu makamı ifade edecek olan ayet var mı? Allah Teala diyor ki Allah Şura 13, Allah dilediğini kendisine seçer kullarından ve kim Allah'a yönelirse onları da kendisine ulaştırır. Allah'ın zatında o kişinin ruhu yok olur. Fena makamının sahibi olur. Sonra o kişiye Allah-u Teala %61'e ulaştığı zaman nefsinin kalbindeki nurlar zikri artıyor. Nurlar da artıyor. Nurlar %61'e ulaştığı zaman Allah Teala o kişiye bir taht ihsan ediyor. Beka makamı.

Bakalım bakalım. Enam suresinde Allah Teala 49. ayet-i kerimede onlara Allah'ın katında, Allah'ın indinde teslim yurdu vardır diyor. Bu teslim yurdu bir altın taht. Allah Teala kime verirse o indi ilahidedir. Kişi beka makamının sahibi olmuştur. Nefsinin kalbindeki nurlar da 61'den 71'e kadar burada beka makamında ulaşır. Beka makamında çoğalır. Bakalım Allah Teala'nın

Ve kişi ruhunu Allah'a teslim ettikten sonra Allah nefsinin kalbinde %61'ini oluşturduğunda yeni bir ruhunu oluşturur kişinin ve ona bir taht ihsan eder. İşte böylece bir sonuca ulaşılır. Kişi Allah'ın zatında baki olmuştur. Ama Enam suresinin kaçıncı ayet-i kerimesindeydi? Beraberce bakalım ve sonuca ulaşalım.

Allah Teala'nın taht ihsan etmesi söz konusu. Bu velayetin ikinci makamı, beka makamı. Sonra Allah Teala o kişinin nefsinin kalbindeki nurlar artan zikir sebebiyle %71'i aşacağı bir yere ulaştırıyor o zaman kişiyi. Bu nokta kişinin günün yarısından daha fazla zikre başladığı noktadır. Zahit olduğu noktadır. Zühd makamının sahibi olduğu noktadır. Velayetin üçüncü makamı. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah Teala Yusuf Suresi'nin 20. ayet-i kerimesinde diyor ki onlar Yusuf'u birkaç dirheme sattılar. Çünkü ona karşı zahittiler. Onun bir değer edeceğini hiç düşünmüyorlardı. Birkaç dirheme sattılar diyor Yusuf'u. Kim her gün günün yarısından daha fazla zikir yaparsa o kişi her gün Allah'a zahit olduğunu ispat etmiş olur. Zikre değer verdiğini, zikirsizliğe karşı zahit olduğunu ispat eder. Bu günün yarısından daha fazla zikirle mümkündür. Velayetin üçüncü makamı zühd makamıdır. Velayetin dördüncü makamı muhsinler makamı. Ne zaman bir kişi zühde ulaştıktan sonra bir tatmin hissine ulaşırsa ve Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili fizik vücuduyla işlemeyen bir noktaya ulaşırsa, işte o zaman o kişi fizik vücudunu Allah'a teslim etmiştir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu noktada dördüncü safha söz konusudur. Fizik vücudun Allah'a teslim edilmesi. Ve tabii ilk aklımıza gelen sahabe, acaba fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler mi? Evvela teslimden bahseden ayet-i kerimeye bakalım. Nisa 125. فَمَنْ اَحْسَنُوا دِينًا مِمَّنْ اَسْلَمُوا وَجْهَهُ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنُونَ. O kişiler ki veçlerini, fizik vücutlarını, o kişi ki veçini, fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Fizik vücudu dinde daha ahsen olan kim vardır diyor Allah Teala. İşte burası veçin Allah'a teslim edildiği yer. Kişi dördüncü kat cennetin sahibi olur. Dünya saadetinin ise %91'ine burada sahip olur. Artık kişinin nefsinin kalbindeki afetler %91'e kadar azalacaktır. Ama kişi nefsin kalbindeki geri kalan afetlere, %9 afete filan hiç bakmayacaktır. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirecektir. Yasak ettiği fiilleri asla işlemeyecektir. Bu fizik vücudun teslimi noktasıdır. Peki bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler mi? Hepsi. İşte Ali İmran Suresi 20. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Diyor ki Allah Teala Habibim o ümmileri ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz veçimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve bütün sahabe
fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. İşte böyle bir ortam söz konusu sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Fizik vücudun teslimi dördüncü safa, cennetin dördüncü katı, dünya saadetinin %91'i, %90'dan fazlası artık o kişiye Allah-u Teala tarafından teslim edilmiştir. Cenneti kıyametten sonra yaşayacaktır ama dünya saadetinin mutluluğu onu bütün çevrelerinde saracaktır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bundan sonra ne olur? Bundan sonra kişi bir gün daimi zikre ulaşır. Daimi zikrin sahibi olur. Daimi zikrin sahibi olan kişi hikmetin sahibi olur. Kim daimi zikrin sahibi ise o kişinin birinci özelliği daimi zikrin sahibi olmaktır. Daimi zikrin sahibi olmak ona şartlar sağlamıştır. Kim daimi zikrin sahibi ise ikinci olay tahakkuk eder. Nefsinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Daimi zikir sebebiyle nefsin kalbine Allah'ın nurları %100 girmiştir ve zulmani kapı daimi zikir sebebiyle kapalıdır. Allah'ın rahmeti fazlı ve rahmeti salavatı zulmani kapıyı kilitli tutan, mühürlü tutan mührün üzerine o kişi yaşadığı sürece kesintisiz olarak geleceği için zulmani kapının artık açılması mümkün değildir. Kişinin kalbinin de yeniden kararması mümkün değildir. Hal böyle olduğu için o kişinin kalbi devamlı nurlu kalacaktır. Hiçbir zaman kararmayacaktır. Bu sebeple nefsin afetleri bütünüyle temizlenmiştir. Demek ki kim ulul elbab makamına ulaşırsa, daimi zikre ulaşırsa, o kişi daimi zikrin sahibidir. Bir, bu sebeple nefsinin kalbindeki bütün afetler temizlenmiştir. İki, üçüncüsü o kişinin kalp gözü mutlaka açılmıştır. Dördüncüsü kalp kulağı da mutlaka açılmıştır. Bu dört tane temel şart, üç tane de sonuç şartı oluşturur. Bir, o kişi ehli tezekkür olmuştur. İki, ehli hayır olmuştur. Üç, ehli hüküm olmuştur. Ne demek ehli hayır olmak, hayır ehli olmak, hayır sahibi olmak? Allah Teala öyle söylüyor. Kime hikmet verdiysek onu ona büyük hayır verilmiştir diyor. Ehli hayır demek devamlı derecat kazanan biri demek. Neden bu kişi devamlı derecat kazanıyor? Daimi zikrin sahibi. Daimi zikrin sahibi olduğu için Allah'ın bir emrini, daimi zikir emrini yerine getiriyor. Her saniye mutlaka derecat kazanıyor. Neden? Ehli tezekkür, Allah-u Teala ile her konuyu konuşması söz konusu. Çünkü kalp gözü ve kalp kulağı açık. Allah'a sualler soruyor, cevabını da Allah-u Teala'dan kalbinde alıyor. Ve bu kişi ehli hüküm, Kur'an-ı Kerim'in hangi ayetine baksa onun 28 basamaktan hangisine ait olduğunu derhal görüyor. Bu basamakta ulul elbab basamağıdır burası. Bütün sahabe bu basamağa da ulaşmışlardı. Allah-u Teala Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde bütün sahabenin ulul elbab olduğunu, daimi zikrin sahibi olduğunu söylüyor. Diyor ki daimi zikrin sahipleri ulul elbab için Allah-u Teala o ulul elbab kullarım var ya diyor.
onlar ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikrederler diyor. En'am, Ali İmran 190-191. Bütün sahabe daimi zikrin sahibi olmuşlar. Ullelbap olmuşlar. Nefslerini Allah'a teslim etmişler. Ullelbap makamında sadece zemin kat gösterilir. Ana dergahın, devrin imamının dergahının sırları gösterilir. Ve bu muhteva içerisinde ana dergahın dizaynı söz konusudur. Oradaki kişi ruhları görür, derslerin nasıl verildiğini görür, nasıl ruhların altın kapıdan yukarıya doğru çıktığını görür. Sonra Allah Teala bir gün ona birinci gök katını gösterir, secdeyi. İkinci gök katını gösterir, su varılmayı daha sonra. Daha sonra üçüncü katı gösterir, iki katlı mescidi. Daha sonra mehenk menfezini oradan dördüncü kattaki mescidin aksanın aslına ulaşmayı gösterir, aslını gösterir. Beşinci katta Beytül Haram'ın aslını gösterir. Altıncı katta Sıbkatullah olma işlemini gösterir. Sonra yedinci katı gösterir. Yedinci katın yedi alemini gösterir. En son yedinci alem olan indi ilahinin en üst noktasını gösterir. Bu sitretinin müntehadır. Bunu gösterdiği zaman bu noktada kişi nefsini Allah'a teslim etmiştir ve ihlas makamı tamamlanmıştır. Birinci gök katının görülmeye başladığı andan itibaren yedinci gök katının son alemi olan sitretin müntihanın da gösterildiği noktaya kadar kişi ihlas makamındadır ve nefsini burada Allah'a teslim etmiştir. Sonra ne olur? Bu kişi Tövbe-i Nasuh'a davet edilir. Tövbe-i Nasuh'a davet edilen kişi ihlas makamından salah makamına geçmiştir. Tövbe-i Nasuh salah makamının yani 28. basamağın birinci kademesini içerir. Bu kişi Ulul Elbap makamında bir mertebe, ihlas makamında 7 mertebe nefsinin kalbi müzeyyen olan bir insandır. Zemin kat ve 7 tane kat ona gösterilmiştir. 8 mertebe kalbi müzeyyen olmuştur. Artık düşmanını sadece düşmanlıktan çıkarmış değildir. Onu sevmeye başlamıştır. Düşmanı da olsa, onu öldürecek de olsa ona karşı kin, nefret duyamaz. Sadece sevgi duyar. Ve salah makamının birinci kademesi tövbe-i nasuh'tur. Kişi Allah'ın söylediği tövbe-i nasuh'un kelimelerini tek tek tekrar ederek tövbe-i nasuh'unu gerçekleştirir. Burası salah makamının birinci kademesidir. İkinci kademede Allah o kişinin günahlarını örter. Hangi günahlarını? Mürşidine tabi olduktan sonra işlediği günahları örter. Üçüncü kademede Allah Teala o kişinin günahlarını sevaba çevirir. Dördüncü kademede de o kişiyi salah nuruyla mükafatlandırır. Ve böylece kişi bu dördüncü mertebede irşada ulaşır. İrşada ulaşmak altıncı safhadır.
ve bütün sahabe irşada da ulaşmıştır. Hücurat Suresi 7. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o sizleri dinleseydi, sizlerin sözlerine uysaydı, o zaman bundan çok zarar görürdünüz. Hatta benim lanetime bile muhatap olabilirdiniz. Ama Allah size, Allah'ın lanetine bile muhatap olabilirdiniz. Ama Allah size imanı sevdirdi, fıskı, küfrü, isyanı, kalbinize yazdığı iman kelimesiyle size kilit gösterdi ve kalbinize yazdığı iman kelimesiyle müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah Teala. Bütün sahabe irşada ulaşmış. Burası 6. safha. 5. safhada o kişi nefsini Allah'a teslim etmiştir. Nefsin teslimi konusunda, ihlasa ulaşmak konusunda Beyne Suresinin 5. ayet-i kerimesinde diyor ki وَمَا اُمِرُوا اِلَّا لَيَعْبُدُ اللّٰهِ مُحْلِس۪ينَ لَهُ الدِّينَ هُنَفَاءَ. Onlar emrolunmadılar. Nefslerini halis kılmış, dinde muhlisler olmakla emrolundular. Ve kimin nefsi halis olursa, işte o insanlar dinlerini ihlas sahibi kılmışlardır. Ve

Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ruhunuzun, beçinizin, nefsinizin ve iradenizin Allah'a teslim edilmesi dedik. Nefsinizin Allah'a tesliminden sonra 6. kat yönetim bir safhadan daha geçiyorsunuz. İrşada ulaşıyorsunuz. İrşada ulaştığınız zaman Allah Teala sizin iradenizin Allah'a teslim olması için bütün şartları hazırlamıştır. Siz de dayanılmaz bir arzu duyuyorsunuz iradenizi Allah'a teslim etmek için. Talebiniz üzerine Allah Teala iradenizin teslimini kabul ediyor. Ve iradenizi de Allah Teala'ya teslim ediyorsunuz. Ve salah makamının 5. kademesi iradenin teslimi. Bu bir hakkın takvayı ifade eder ki bütün insanlara Allah Teala bütün bu makamları farz kıldığı gibi bunu da farz kılmıştır. Diyor ki Allah Teala Ya eyyühellezine aminuttekullâhe hakka tukatihi. Ve ma temuttune illa ve entüm müslimun. Ve ma temuttune illa ve entüm müslimun. Diyor ki Allah Teala ey takva sahipleri öyle bir takvayla takva sahibi olun ki bu bir hakkın takva olsun. Hakkul yakin takvası olsun. Ve siz ölmeyin. Önce Allah'a teslim olun, sonra ölün. İşte bu ifade bir hakkın takvanın ifadesi ve Bakara suresinin 136. ayet-i kerimesinde bütün sahabenin bu hedefe ulaştıklarını bir hakkın takvanın da sahibi olduklarını görüyoruz. Bir hakkın takva iradenin de teslimi kişiyi nereye ulaştırır? İrşat makamına ulaştırır. Allah Teala kişiye irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat görevi verir. Burası İhlas makamının 5. kademesidir. Ve bütün sahabe hem demin söylediğimiz standartlarda bir hakkın takvanın sahibi oldukları için irşat makamının sahibiydiler. Hem de bunu Allah Teala ayrıca ifade ediyor Tövbe 100'de. Diyor ki o hayırlarda yarışanlar var ya eski hayırlarda yarışanların eskileri sabikunel evvelin evvelki sabikun onların bir kısmı ensardandı bir kısmı muhacirindendi bir de Ensar'a ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı diyor. Anlıyoruz ki ister Ensar olsun, ister muhacirin, hepsine tabi olunmuş sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İster Ensar olsun, ister muhacirin, hepsine tabi olunmuş. Hepsi irşat makamının sahipliğine Allah-u Teala tarafından getirilmiş ve Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala mührü basmış. Ensara ve muhacirine tabi olunduğuna dair. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burası 7. safha, iradenin de teslimi. 14. basamaktan 21. basamağa kadar ruhun sırat-ı müstakimi devam ediyor. 14. basamaktan 25. basamağa kadar fizik vücudun sırat-ı müstakimi devam ediyor. 21. basamakta ruh, 25. basamakta fizik vücut Allah'a teslim ediyor.
oluyor. 14. basamaktan 27. basamağa kadar nefsin sırat-ı müstakimi devam ediyor. 27. basamakta nefs Allah'a teslim ediyor, oluyor. 14. basamaktan 28. basamağın 5. kademesine kadar iradenin teslimi devam ediyor. Ve orada 5. kademede irade de Allah'a teslim oluyor. Ve kişi Allah-u Teala tarafından irşadla vazifeleniyor. Bu varılan noktanın ötesinde sadece 2 kademe kalmıştır. Bir üst kademede bütün kavimlerdeki Resuller vardır. Daha üst 7. kademede ise son kademedir insanlık için. Orada da devrin imamı vazifelidir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bu anlattığım şey tasavvuftur. İslam'ın yaşanmasıdır. Bütün sahabe, başta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere, hepsi İslam'ı bütün boyutlarıyla yaşadılar. Yani Hazreti İbrahim'in Hanif dinini. Hepsi Hanif'ti. Hepsi ruhlarında, veçlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim ettiler. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'nın hepimizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını hem de salahın bu mertebesine, irade teslimi mertebesine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

0: kalpler ancak mutmain olur.
1: Bakara suresinin 186. ayeti kerimesi Allah'a tevekkülün kanununu belirliyor. Allah'a tevekkülün kanununda kişinin Allah'tan talepte bulunması, Allah-u Teala'nın da onu mutlaka yerine getirmesi söz konusu. Söz vermiş Allah-u Teala. Bu sözü gereğince kim Allah'tan dilerse ki Allah'a ulaşmayı diliyor, Allah-u Teala onun kendine tevekkül etmesini sağlıyor. Kim Allah'tan dilerse ki ruhunu teslim ettikten sonra Allah-u Teala'ya evreye aldıktan sonra fizik vücudunu da teslim al, fizik vücudunu da sana teslim etmemi nasip kıl, Allah-u Teala ona da icabet edecek sözü var. Bu ayet-i kerime, Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesi, kişinin fizik vücudunu teslim etmek konusunda da Allah'a tevekkülünü garanti ediyor. Tevekkülü sağlayan Allah. Ama kişi bu konunun talebinde olursa. Öyleyse Allah-u Teala'nın sözü var. Fizik vücudun teslimini de ihata ediyor. Nefsin teslimini de ihata ediyor. İrşada ulaşmayı da ihata ediyor. İrşada ulaştığınız zaman da gene talep hakkınız var. Son talep, iradenizi Allah'a teslim etmek. Her birinin tevekkülünün Allah-u Teala tarafından gerçekleştirildiğini ispat eden ayet-i kerime, bu ayet-i kerime duaya mutlaka icabet edecek. Bakara 186. Dua son derece önemli bir konu sevgili kardeşlerim. İnanan dua eder. Kim Allah'a inanıyorsa, inanan kişi pozitif istikamette şeyler istediği sürece Allah-u Teala ona yardım edecektir. Ama pozitif istikamette bir şeyler isteyen kişi amene olmamışsa, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, kalbinde küfür yazılı olan bu kişi Allah'ın duasına muhatap olamaz.
0: Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha bir mutluluk sohbetinde Allah-u Teala bir araya getirdi. Mutluluk sohbeti. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutlu musunuz? Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Bu ilişkiler neyi anlatıyor size? Allah'ı düşündüğünüz her an içinizde bir sevgi yumağı en güzel bir biçimde sizi etkiliyor mu? Allah'a aşık mısınız? Allah'ı seviyor musunuz? Sevgili kardeşlerim, bu sualin cevabı kendinizi mi daha çok seviyorsunuz yoksa Allah'a mı şeklinde sorulmalı? Ve bu sualin cevabı Allah-u Teala'nın standartlarında verilmeli. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ı sevmek. Ne kadar seviyorsunuz? Tabii hepiniz çok diyeceksiniz. Ne kadar çok? Hani çocuklar, küçücük çocuklara sorarsınız. Sen beni seviyor musun? Seviyorum. Çok mu seviyorsun? Çok seviyorum. Ne kadar çok? Kollarını açıyor böyle, bu kadar diyor. İşte biz de bu kadar dediğimiz zaman, kollarımızı açtığımız zaman bizim mikrofonun kordonları çıkıyor ortaya. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah ile birlikte olmak, Allah'ı sevmek, Allah'a aşık olmak, Allah'a hayran olmak konunun ayrı ayrı safhaları. Ne kadar Allah'ı seviyorsunuz? Ben size kesin bir şey söyleyebilirim. Bana söyleyin, ne kadar zikrediyorsunuz bunu? Eğer 2,5 saat zikrediyorsanız, siz Allah'ı %10 seviyorsunuz. Eğer günün yarısı kadar seviyorsanız, %50, günün yarısı kadar zikrediyorsanız, her gün 12 saat zikrediyorsanız, o zaman Allah'ı %50 seviyorsunuz. Ne zaman daimi zikre ulaşırsanız, o zaman Allah'ı %100 seveceksiniz. Sevgili kardeşlerim, sevgi fedakarlıktır. Öyleyse Allah'ı sevmek mutluluğun reçetesi ise, Allah'ı severek mutluluğa ulaşabilirseniz, bu konunun başka bir yolu yoksa, hedef daimi zikirse, o zaman sevgili kardeşlerim, Allah'ı sevmek bir mutluluktur. Allah mutluluğun merkezindedir. Biliyor musunuz, Allah'ı sevmenin bir başka ölçüsü başka insanları sevmektir. Onları seviyor musunuz sevgili kardeşlerim? Size kötülük yapsalar da onları sevebilecek misiniz? İşte o zaman Allah'a

ki sahipsiz değiliz sevgili kardeşlerim. Biz Allah'ın azapsız kölesiyiz. Öyleyse onun yolunda her şeyimiz feda olsun. O Allah ve biz onun için varız. O da bizim için var. Bu devirde bizler varız sevgili kardeşlerim. Hayatta olan bizleriz. Yeryüzünün bugünkü mirasçıları. Bugünkü varisleri. Bu arada varisçi kelimesi kullanılmaz. Mirasçı kelimesi kullanılır ve varis kelimesi kullanılır. Varis, mirasçı demektir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bir güzellikten bahsediyorum. Allah ile birlikte olmanın, onu hissetmenin, Allah'ı yaşamanın o müstesna buhurdanında bir bulut olmanız söz konusu. Varlıktan yokluğa geçmeniz. Her şeyi yudum yudum içmeniz. Allah'a aşık olmanız. Sonra ona hayran olmanız. Bir düşünün sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Şu dünyaya bir göz atın. Asık suratlarla, abuz çehrelerle otobüsleri, sokakları öfkeli insanlar dolduruyor. Asabi. Yüzlerinden nefret akan, öfke akan insanlar. Topluma verdikleri şey öfke olduğu için, nefret olduğu için toplumdan onu geri alıyorlar. Nefreti geri alıyorlar. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın kanunlarını hiç unutmayacaksınız. Birinci kanun, siz ünitelerden birisisiniz. İkinci ünite Allah. Üçüncü ünite sizin dışınızdaki herkes. Sizinle herkes arasında bir bileşik katlar kanunu geçerli. Sizden o sizin dışınızdaki bütün insanlara ne ulaşırsa size aynen geri teper. Aynı şey mutlaka geri teper. Aynı anda değil ama mutlaka geri gelir. Ne verirseniz topluma onu aynen geri alırsınız. Öyleyse size ulaşan negatif bütün faktörler sizin çevrenize yaptığınız negatif davranışların sadece eşitliğinin size ödenmesidir. Öyleyse boşuna sızlanmayın. Onlar bana böyle böyle böyle haksızlık ettiler demeyin. O haksızlığın arkasında sizin başkalarına yaptığınız haksızlıklar yatar. Ve bu kanunu bilmezseniz hep huzursuz olursunuz, hep mutsuz olursunuz. Hem de akıllı geçinmeyi düşünen, akıllı geçindiğini düşünen bir mutsuz. Şu akıllı olduklarını düşünen insanları bir düşünün sevgili kardeşlerim. Onlar derler ki biz niçin çalışacakmışız? Başkaları çalışsın bizim için. Biz niçin verecekmişiz? Biz alırız, başkaları versin. Biz niçin başkalarına güzel davranacakmışız? Başkaları bize güzel davransın. Onları mecbur ederiz. Onlar da öyle yaparlar. Böyle düşünen asalak kafalar hep hayatlarını mutsuzlukla, huzursuzlukla geçiren ve kendilerini çok akıllı zanneden kişilerdir. Gerçekte akılları çok iyi işlemektedir. Matematik açıdan hızla çalışan,

bir muhteşem makinedir akılları. Ve şeytan onları o matematik kafa yapısı içerisinde öyle bir gargaraya getirir ki onlar kendilerini insanları idare etmeye gelmiş müstesna varlıklar farz ederler. Ve bir sürü kötülüğe karışırlar. Mutlu olmak yerine her yaptıkları kötü davranışla yeni bir mutsuzluğu satın alırlar. İşte ülkeye bir göz atın sevgili kardeşlerim. Her alanda bütün mihraklar adım adım kuruyor. Ve mutsuzluk kol geziyor ülke safhında. Arkasında ahlak fıktanı var. Arkasında Allah'tan kaçış, Allah'ı ikinci plana almak, bu akıllılık zannediliyor. Oysa ki bilmiyorlar ki insanların bilmediği ilmin sahibi Allah'tır. Kim kendisine bağlanırsa ona öğretir mutluluk sanatını. Ve o insanlar hayatları boyunca mutsuzluk şarkıları söyleyeceklerdir. Hayatları boyunca hep başkalarını size çekiştireceklerdir. A onlara şöyle bir kötülük yapmış, B onlara şöyle bir kötülük yapmış, C onlara şöyle sıkıntılı laflar etmiş, onu bir kişiye sıkıştırmış, fırçalamış. Öfkesini ondan almış. Hayatları boyunca insanları hep şikayet ederler bunlar. Ve hiçbir zaman Allah'ın kanununun farkına bile varmazlar. Her başlarına gelen olayın aslında kendilerinin topluma daha evlilaştırdıkları başka bir davranışa bağımlı olduğunu, onun karşılığının kendilerine toplum tarafından geriye iade edildiğini hiç fark edemezler. Ömür boyunca tam tersine bir davranış biçimleri dizisi içindedirler. Toplumdan negatif tepkiler aldıkça kendi negatif davranışlarını hiçe sayarlar. O kendilerine olan negatif davranışlarının intikamını almaya çalışırlar. Bu toplumdan yeniden negatif şeylerin kendilerine ulaşmasını sağlar. Ve böylece hayatları boyunca havanda su döverler. Mutluluk şarkıları yerine aslında söyledikleri şey cenaze marşıdır sadece. Ölmüşlerdir. Bu dünyada yaşamıyorlar. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda Allah ile olan ilişkilerimizde ona aşık olmaya, onu sevmeye çalışın. Anlarsınız. Onu sevdiğiniz zaman insanları seveceksiniz. Etrafınızdaki insanlara dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. O insanların yüzleri size ne söylüyor? Sizi sevdiklerini mi görüyorsunuz? Öyleyse siz onları seviyorsunuz. Onları seviyorsunuz ki onlar sizi seviyor. Eğer siz onlardan nefret etseydiniz, onlar da sizden nefret edecekti. Allah'ın kanunları siz onu kabul etseniz de etmeseniz de otomatik olarak çalışırlar. Sizin kabulünüze muhtaç değillerdir. Ama siz Allah'ın kanunlarını bilmeye muhtaçsınız. Eğer öğrenemezseniz hayatınız boyunca sadece mutsuzluk şarkıları söylersiniz. Sadece huzursuz, sıkıntılı, herkese dert olan bir dert insan olursunuz. Bunun arkasında sakın başkalarını aramayın. Başkaları yok sevgili kardeşlerim. Siz varsınız. Sizin mutsuzluğunuzun mimarı sizden bir başkası değildir. Öyleyse şimdi durun bakalım.
şu noktada aranızdaki en mutsuz olanlara hitap ediyorum. Hani şu dünyada benden daha mutsuz bir insan var mı diye düşünen kim varsa aranızda, işte o sen. Sana hitap ediyorum. Aslında sen çevrenin seni mutsuz ettiğini zannediyorsun. Ama hayır. Sen kendi kendini mutsuz ediyorsun. Şimdiye kadar bütün mutsuzlukların arkasında hiçbirinde başkaları yok. Hepsinde sen varsın. Sen topluma ne verirsen toplumdan onu aynen geri alırsın. Öyleyse bu bir işaret değil mi? Mutluluk işareti değil mi? Eğer sen topluma mutsuzluk tohumları ekiyorsan, insanları aşağılıyorsan, insanlara kötü davranıyorsan, o zaman insanlar da sana kötü davranırlar. Ve seni mutsuz edenler davranışlarıyla. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hal böyleyse başkalarına mutsuzluk verecek davranışlar yerine ne kaybedersiniz onları mutlu edecek bir şeyler söylemekle, o tarz bir davranış göstermekle, onlara bütün güzel şeyleri ulaştırabilirsiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, ne kadar mutsuz olursanız olun, unutmayın. Hayatınızın herhangi bir anından itibaren o mutluluk şarkılarını siz de söyleyebilirsiniz. Hayatınızın her safhasında buna ehilsiniz. Kim olursanız olun, nasıl bir hayat yaşarsanız yaşayın, hayatınızı bir cehennemden bir gül bahçesine döndürebilirsiniz. Sevgili kardeşlerim, bugün insanların 190'dan fazlası mutsuz dünya üzerinde. Bu mutsuzluğun arkasında hep başkalarını zemeden, onların sebebiyle mutsuz olduklarını zanneden bir insan türü vücuda gelmiş. İblis hepsini avucunun içine almış ve onlara hep aynı şarkıları söyletiyor. Falanca bana böyle böyle davrandı, bana böyle hakaret etti. Ama ben de ona ağzının payını verdim. Falancayı bir payladım ki, nasıl payladım, orada olmanı isterdim. Sevgili kardeşlerim, eğer nefsinizin bu intikam alışını bir mutluluk vasıtası zannediyorsanız, çok yanılırsınız. Bu sadece sizin mutsuzluğunuzun dışa vuran bir göstergesidir. Hayatınız kavgayla mı geçiyor? Sakın o palavraya inanmayın. La rahate fil dünya diye bir şey Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem söylememiştir. İşte öyle söylerler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem demiş ki, la rahate fil dünya, dünyada rahat yoktur. Öyle mi? Neden o devre asr-ı saadet diyoruz? Neden o devre saadet devri diyoruz? Biz mi diyoruz, asırlardan beri bu söylenmiş. Asr-ı saadet, saadet devri. Bundan 14 asır evvel, başta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere bütün sahabe asr-ı saadeti yaşadılar. Bu devirde de yaşanacak. Gelecek günler bizi oraya doğru götürüyor. Öğrenecek sevgili kardeşlerim, insanlar sevmeyi öğrenecekler gelecek günlerde. Hidayet çağına girdik. Bu hidayet çağında insanlar sevmeyi öğrenecekler. Başka insanları sevecekler. Ve bu sevgi onları daha güzele, daha güzele, daha güzele ulaştıracak. Çünkü sevdikçe sevilecekler. Daha çok sevildikçe daha çok sevecekler. İşte 14 asır evvel sahabe birbirlerini
Tarihteki belki en büyük ölçüde sever insanlar olmuşlar. Herkes başkalarını kendisinden üstün görmüş. Başkaları için yaşamışlar. Düşünün sevgili kardeşlerim, Medine'de yapılan hiçbir ev, bütün sahibinin alın terini taşımamış olsun, böyle bir ev yok. Hepsi sahabenin yardımlaşmasıyla vücuda gelmiş. Hepsi başkalarının işini kendi işlerinden daha önemli tutmuşlar. Ne kadar fedakar olduklarını anlatmak için hani biz kıssa anlatırız o devirden Hazreti Ömer'le alakalı. Savaştan sonra şehit olmak üzere olanların arasında Hazreti Ömer elindeki su kabıyla dolaşıyor matrayla. Ve birisi ya Ömer su diyor, Hazreti Ömer hemen koşuyor suyu teslim etmek üzereyken bir ikincisi ya Ömer su demiş. O birinci sahabe diyor ki suyu ona götür diyor. Onun benden daha fazla ihtiyacı var ya Ömer diyor. Hazreti Ömer koşarak ikinciye gidiyor. Suyu uzatıyor, tam o sırada bir üçüncü sahabe ya Ömer su demiş. İkinci sahabe de aynı şeyi söylemiş. Ya Ömer suyu ona ver. Onun benden daha fazla ihtiyacı var. Hazreti Ömer üçüncüye ulaştığı zaman üçüncü şehit olmuş. Suyu içemeden şehit olmuş. Bir yudum bile alamadan şehit olmuş. Hazreti Ömer hemen ikinciye koşmuş. O da şehit olmuş. Üçüncüye, yani birinciye ilk isteyene koşmuş. Üçüncüye koşmuş dediğim o. Birinciye koşmuş. İlk isteyene o da şehit olmuş. Bu size ne anlatıyor sevgili kardeşlerim? Bir insan ölürken en çok ihtiyaç duyduğu şey sudur. Dünyadaki bütün servetlerden daha üstündür o anda su talebi. Ama bunu başkalarına vermek üzere reddedebiliyor sahabe. Onun ihtiyacının kendi ihtiyacından daha önemli olduğunun bilincinde. Onu kendisinden daha fazla seviyor. Uğrunda her fedakarlığı yapacak. Her sabah namazından çıkan sahabe uyumazdı. Karşılaşanlar evvela selamlaşırlardı. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Cevap, eğer berekatühü selam demişse mutlaka birisi de ilave edilmek suretiyle verilirdi. Madde bir. İkincisi, bu selamlaşma merasimi biter bitmez sahabeden birisi mutlaka ben Asr suresini okurdu. Bu onlar için bir kamçıydı. Ver Asr suresi bütünü anlatan bir muhteşem dizayndı. 28 basamağın hepsini kapsayan bir muhteşem sure. Vel asr. Asra yemin olsun. İnnel insane lefî hüsn. İnsanlar muhakkak ki hüsnandadırlar. Gidecekleri yer cehennemdir. İllellezine aminu. Ama amin olanlar hariç. Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç. Onlar cehenneme girmezler. Onlar hüsnanda değillerdir. Ve aminü salihat ve nefs tesiyesi yapmaya başlayanlar hariç. Birincisi 7. basamağı, ikincisi 14. basamağı işaret ediyor. Ve tevasav bil hak 21. basamağı ifade ediyor, işaret ediyor. Ve tevasav bil hak, hakkı tavsiye edenler. Hakka ulaşıp da ruhlarını hakka ulaştırıp da bu macerayı yaşamış, bu güzelliği tatmış olan kişi, ruhunu Allah'laştırmış olan kişi, Allah'ın evliyası olmuş olan kişi başkalarına da tavsiye ediyor. Allah'ın evliyası olmayı, asıl ifadesiyle Allah'a ulaşmayı dilemeyi. Ettevasavussavr 28. basamakta iradesini de Allah'a
teslim eden kişi. Sabrın gerçek anlamda sahibi. Çünkü sabırsızlığı doğuran en büyük faktör irade yapısı artık Allah'ın iradesine bağlanmış. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah ile olan ilişkileriniz her saniyesiyle Allah'a bir anlamda bağlıdır. Allah'ın merkez teşkil ettiği bir hayat yaşarsınız. Hayatınızda Allah hep vardır. Onu ne kadar severseniz, başka insanları da o kadar seversiniz. Onu en çok sevenler, hayatlarını başkalarına adayanlardır. Onlar, hayatlarını başkalarına adadıkları için dünyadaki en mutlu insanlardır. Sevgili kardeşlerim, Hazreti Ömer her gece yatmadan evvel mutlaka sorardı kendi kendisine, ben bugün Allah için ne yaptım? İşte arkasında muhteşem bir mutluluk reçetesi var. Başka insanlara mutluluk vermek için ne yaptım demek bu? Başka insanlara mutluluk vermek için ben bu akşam ne yaptım diyor Hazreti Ömer. Ne demek bu? Bir insanın bir derdine deva olmuş, bir problemine çözüm getirmiş, kişinin herhangi bir konuda yardıma ihtiyacı var, Hazreti Ömer onu sağlıyor. Bütün sahabe Hazreti Ömer gibiydi. Herkes birbirine yardım için vardı. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Herkes başkaları için yaşıyordu. Ama kendi dışındaki ne kadar insan varsa onlar da o kişi için yaşıyorlardı. 10 kişiden birincisi diğer 9 kişi için yaşıyor. İkincisi dışında kalan 9 kişi için yaşıyor. Üçüncüsü gene dışında kalan 9 kişi için yaşıyor. Her biri kendi dışında olan 9 kişi için yaşıyor. Böylece her biri 9 kişi için yaşanıyor. Her biri dışındaki 9 kişinin yardım merkezi. Sevgili kardeşlerim, aradaki ilişkiyi anlatabiliyor muyum acaba? Bir numaralı sahabe 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 numaralı 10 numaralı 9 ve 10 numaralı 9 sahabe için yaşıyor. Bir numaralı sahabe geri kalan 2'den başlayıp 10'a kadar gidin. Diğer 9 kişi için yaşıyor. 2 numaralı kişi de 1 numara için, 3 numara için ve 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 numara için yaşıyor. Öyleyse 2 numaralı kişi sadece 1'i alalım şimdi ele. 1 numaralı kişi için de yaşıyor. 3 numaralı kişi 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kişi için yaşıyor. 3 numaralı kişi de 1 numaralı kişi için yaşıyor. Sadece 1 numaralı kişiden hareket ediyoruz neticeye varmaya. 4 numaralı kişi de 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1 numaralı kişi için o da yaşıyor. 5 numaralı kişi gene 1 numaralı kişi için yaşıyor. 6 numaralı kişi, 7 numaralı kişi, 8 numaralı kişi, 9 numaralı kişi, 10 numaralı kişi hepsi 1 numaralı kişi için yaşıyor. Aynı zamanda 1 numaralı, 2 numaralı kişinin dışında kalan 1 ve diğer kişiler 9 kişi
iki numara içinde yaşıyor. Diğer dokuz kişi üç numaralı kişi içinde yaşıyor. Diğer dokuz kişi dört numaralı kişi içinde yaşıyor. Sevgili kardeşlerim, karşılıklı ilişkiyi anlatabiliyor muyum? Herkes başkası için yaşadığı için bütün başkaları da o kişi için yaşıyor, herkes için yaşıyor, her biri için yaşıyor. Ve bir numaralı kişi için 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. kişiye kadar geri kalan 9 kişi kendisinden daha kıymetli. 2 numaralı kişi de kişi içinde öyle. Ne oldu? 1 numaralı kişi 2 numaralı kişiye göre kendisinden daha kıymetli oldu. Halbuki biraz evvel neydi olay? 1 numaralı kişi için 2 numaralı kişi de dahil olmak üzere 2'den 10'a kadar herkes 1 numaralı kişiye göre kendisinden daha kıymetliydi. Ama 2 numaralı kişi açısından meseleye bakarsak 1 numaralı kişi 2 numaralı kişiden daha kıymetli. 3 numaralı kişi açısından bakarsak bir tek kişiden bahsediyoruz 1 numara. 1 numaralı kişi 3 numaralı kişiden de daha kıymetli 3 numaralı kişinin açısından. 4 numara açısından da durum aynı. 5 numara açısından da durum aynı. 6, 7, 8, 9, 10 numaralı kişilerin hepsi için 1 numaralı kişi kendilerinden daha sevgili. Her biri için bunu düşünün. Her biri başkaları için daha kıymetli ama o kişinin kendi enfüsi dünyasında, iç dünyasında başkaları kendisinden daha sevgili. O zaman sevgili kardeşlerim, böyle bir dayanışmayı düşünebiliyor musunuz? Allah sevgisi bunu sağlıyor. Böyle bir toplum oluşmuş. İşte Allah-u Teala onlardan bahsediyor. Onlar Allah'a hayran olanlar. Onlar hakka tukatihi takvanın sahipleri. Onlar birliğin, güzelliğin sahipleri. Sevgili kardeşlerim, ne zaman bir toplum olarak aranızda bu muhteşem dayanışmayı gerçekleştirebilirseniz, ki bir gün gerçekleştireceksiniz, o günlere doğru gidiyoruz. O zaman en kuvvetli siz olacaksınız. Çünkü bunun manası Allah'a tevekkül etmeniz, sizin dışınızdaki herkesi kendinizden fazla sevmeniz, bunun manası Allah'ı çok sevmenizdir. Allah'a karşı olan sevginiz, diğer insanlara karşı olan sevginiz aynı sonucu oluşturur. Ne kadar çok Allah'ı severseniz, başka insanları o kadar çok seversiniz. Sevgili kardeşlerim, zikriniz günün yarısını açtıktan sonra sizden başka herkes sizden öne geçer. Allah başta olmak üzere başkaları sizden daha değerli olur. İradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman bu bir kül halini alır. Herkesle bütünleşirsiniz. Hep onları mutlu edecek istikametlerde. Hiç üzülmeyin. Davranışlarınız yanlış değerlendirilebilir. Ama sonunda yanlış değerlendiren mutlaka doğruyu anlayacaktır. O zaman bir güzelliği yaşamış olduğunu fark edecektir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, dikkat edin, mutluluğun anahtarı almak değildir, vermektir. Mutluluğun anahtarı başkalarından bir şeyler talep etmek değildir. Talep olmaksızın başkalarına bir şeyler iletmektir.
bu iletmenin kanununa dikkatle bakın. Şu anda siz neye sahipseniz sizin mutlu olmanız için şu anda sahip olduğunuz şeyler mutlak olarak yeterlidir. Allah-u Teala'ya "Ya Rabbi bana hazineler ver, ben başkalarına bunları dağıtayım" diye yalvarmanız güzel bir şey. Onu Allah-u Teala verecek, siz onu dağıtacaksınız, tamam. Ama o noktaya ulaşmadan evvel de siz sizdekilerle etrafınızdaki pek çok insana mutluluk verebilirsiniz. Zamanınız var. Enerjiniz var. Aklınız var. Neyiniz varsa kendiniz için değil, başkaları için kullanmaya başladığınız andan itibaren siz Allah izinde kıymetli bir insan olursunuz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Başkaları için yaşayan bir muhteşem insan olursunuz. Ve üzülemezsiniz. Üzülecek vakit bulamazsınız. Kendinizi ne kadar başkalarına adarsanız o kadar üzülecek vakit bulamazsınız kendiniz için. Başkaları için olan üzüntünüzü ise Allah-u Teala derhal üzerinizden, omuzlarınızdan alır. Allah için ve başkaları için yaşarsınız. İşte mutluluk, başkaları için olmak. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, başka günleri bırakın. Bugün, bu akşama ulaşmadan evvel, bugün başkaları için ne yaptınız? Bir sorun bakalım kendi kendinize. Eğer cevabınız hiçse, o zaman hiçsiniz. O zaman mutsuz olmayı hak etmişsiniz. Ama aslında Allah Teala size formülü veriyor. Men dakka dukka diyor. Çalma kapını, çalarlar kapını oluyor manası. Yani başkalarına fenalık etme, aynı fenalığı mutlaka sana çevren ulaştırır demek manası. Öyleyse insanları rahatsız edecek değil, insanları mutlu edecek davranışlarla onlara ulaşın. Ne kaybedersiniz sevgili kardeşlerim? İnsanlara birkaç güzel söz söyleseniz, bu sözünüzden alınganlık değil, sadece mutluluk duyabilseler, sizden onlara bir fenalığın gelmeyeceğinden emin olsalar, sizleri sevseler, eğer seviliyorsanız bilin ki seviyorsanız, seviyorsunuz. Eğer seviyorsanız bilin ki seviliyorsunuz. Allah'ın kanunu bu standartlarda geçerlidir. Başkalarını mutlu etmek için yaşayan herkes hangi ölçüde kendisini buna verebilirse o ölçüde, o yüzde de mutluluğunu yaşar. Limit %100'e kadar vardır. Öyleyse her alanda Allah'ın emrini açık bir şekilde kendinize hedef ithal edin. Allah'ın emri mutlu olmanız. Unutmayın. Allah bizi neden yarattı sualinin cevabı Allah'ın katında sizi mutlu kılmak için yarattı şeklinde bir cevaptır. Neden Allah-u Teala Allah'a kul olmanızı istiyor? Neden Allah-u Teala ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi, iradenizi Allah'a teslim etmek istiyor, etmenizi istiyor? Hiç düşündünüz mü?
Bunları yaptıkça mutluluğunuz adım adım artacak. Daimi zikreye ulaştığınız zaman Allah'ı yüz üzerinden yüzle seveceksiniz. Bunun manası başka insanları da seveceksiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hiç kimse düşmanınız olamayacak. Onlar mı? Onlar size düşman olabilir. Yanlış yapacaklardır. Size kötülük etmek isteyeceklerdir. Belki sizi öldürmek isteyeceklerdir. Ama onlara kızamazsınız. Onlardan nefret edemezsiniz. Onları da seveceğiniz bir gün gelecek. Sizi öldürmek istediklerini bile bile seveceğiniz insanlar olacak. O insanlar sizden genel anlamda negatif cevap hiç alamayacaklar. Sadece siz onların sizi değil, başka insanları mutsuz etmeleri konusunda onları muahize edebilirsiniz. Başka insanların mutluluğu sizi birinci derecede alakadar ettiği için, eğer insanlar yanlış kültürleri sebebiyle Kur'an öğretisi diye öğrendikleri yanlış ilimle, faydasız ilimle başka insanların mahvına sebep oluyorlarsa, gözümüzün önünde bunu gerçekleştiriyorlarsa fütursuzca, bundan adeta zevk alıyorlarsa, onların muhatabı siz olmasanız dahi Allah'ın görevi itibariyle onlar muahizeye muhatap olurlar. Siz aslında onların şahıslarına, kişiliklerine değil, başka insanları cehenneme sürüklemelerine üzülürsünüz. Sevgili kardeşlerim, eğer biliyorsanız insanların kitle halinde mutlu olmaları da mümkün olduğunu, mutsuz olmaları da mümkün olduğunu ve gözünün önünde bir takım insanlar başka insanların mahvına çalışıyorlarsa, o zaman üzülürsünüz. Onlara belki hoşlanmayacağı laflar edebilirsiniz. Onlar onu başkalarına eza verdikleri için, milyonlarca insanı cehenneme sürükleyecekleri için, sürüklemekte oldukları için hak etmişlerdir. Ve belki öyle konuştuğunuz zaman sizin onlara kızdığınızı, öfkelendiğinizi, düşman olduğunuzu zannederler. Oysa ki siz hiçbir zaman hiç kimseyle kendiniz için konuşmazsınız. Sadece bir hedefiniz vardır. İnsanların mutlu oluşu. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, mutluluğunuz insanları sevmenize bağlı. İnsanları ne kadar severseniz Allah'ı da o kadar seviyorsunuz demektir. Allah'ı ne kadar severseniz insanları da o kadar seviyorsunuz demektir. Yani insanlara olan davranış biçiminiz Allah'a olan sevginizin aynasıdır. Birinci ayna. Etrafınızdaki insanlar da sizin için bir aynadır. Onlar size nasıl davranıyorlar, ona dikkatle bakın. Onlar sizi seviyorlar mı?
sizden nefret mi ediyorlar? Her ikisi de sizin onlar karşısında ne olduğunuzu, onlara nasıl davrandığınızı ifade eder. Allah Teala size ne istediğini bilen bir vasıf kazandıracaktır adım adım. İstediğiniz şey başka insanların, bütün insanların mutluluğu olacaktır. O zaman sizi üzebilen şey insanların gözünüzün önünde kitle halinde cehenneme doğru yolculuk yapmaları olacaktır. Kurtuluşu bileceksiniz. Kurtuluşun nasıl olması lazım geldiğini bileceksiniz. Ve bu kurtuluştan insanların ne kadar uzak olduklarını, ne yapsanız onlara tesir edemediğinizi görmenin hüznünü yaşayacaksınız. Onlar için hüzünleneceksiniz. Onları kurtaramamanın, kurtuluşlarını bildiğiniz halde, kurtuluşların son derece kolay olduğu halde onları kurtaramamanın hüznünü yaşayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, şu insanlar, şu milyonlarca insan sadece Allah'a ulaşmayı dileseler, ahdir dileseler, bir tek dilekle hepsinin cennete gitmesi mümkün. Ama bilmiyorlar. Ve iblis onları öyle bir kandırmış ki kurtuluşlarını kendi iradeleriyle kendileri engelliyor. İblis insanları zorla cehenneme götürmüyor. Onlara teklifte bulunuyor sadece. Onlar da onun teklifini kabul ediyorlar ve doğru cehenneme gidiyorlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda Allah'ın kanunları, güzellikleri kişisel iradeye bağlı oldukları için her biri onları seçmeyen insanlar tarafından insanların sadece kendilerini mutsuz etmeleri olayı vuku bulur. Ve bu dünyada mutsuz oldukları gibi gidecekleri yer cehennem olur. İşte Allah'ın mutluluk düzeyini son derece açık, kesin, net. Ne diyor? Bana ulaşmayı dileyin, sizi üçüncü kat cennetime çıkartayım ve benim evliyam yapayım diyor Allah Teala. Benim evliyam kılayım. Evliyamdan birisi olun diyor. Siz yapmayacaksınız diyor, ben yapacağım. Sizden istediğim şey diyor, sadece bir dilek. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz, bu kadar diyor. Sevgili kardeşlerim, Allah bunu söylüyor. Ve bu dünyada 7 milyar insan yaşıyor, 7 milyardan fazla. Ve bu 7 milyardan fazla insanın %90'dan fazlası, yani

7 kere 9 63. 63

630 milyonu, %90'ından fazlası Allah'a ulaşmayı bilemiyor ve cehenneme gidecekler. Görüyorsunuz, insanlar gözünüzün önünde aldıkları yanlış din eğitiminin standartları içinde cehenneme gidiyorlar. Bu kadar basit bir kurtuluşun var olduğundan hiçbirisi haberdar edilmemiş iblisin o kurnaz gizlemesi sebebiyle. Din adamları hakikati bilmiyorlar. İnsanlar kitle halinde cehenneme doğru gidiyorlar. Ve siz hakikati bildiğiniz halde onları kurtaramıyorsunuz. O zaman hüzünlenmez misiniz sevgili kardeşlerim? Ülkenin ekonomisi gibi. Ülkenin ekonomisi, ekonomi bilmeyen insanlar elinde mahva doğru gidiyor. Ülke ekonomisi intihar ediyor. Ve yıllardan beri her gün biraz daha kötüye doğru gittiğimizi söylüyoruz. Yanlış formüllerle, yanlış tedavilerle her şeyi berbat ediyor insanlar gözümüzün önünde. Sonucu görüyoruz. Ve ikazlarımız bir noktaya varamıyor. Bize de sadece konunun hüznü kalıyor. Hani ne diyor Orhan Veli? Bir yer var biliyorum diyor. Her şeyi söylemek mümkün. Pek fazla yaklaşmışım. Görüyorum. Anlatamıyorum diyor. Biz de insanların mutluluğu açısından da ekonomi açısından da ulaşılmakta olan sonucu görüyoruz. Korkunç sonuçlar. Ama insanlara onların anlamak istemedikleri bir şeyi anlatamazsınız. Şeytan hep karşınızda olacak. Siz Allah'ın dostuysanız İblis hep karşınızda olacak. Ve kurtuluşu bildiğiniz halde, kurtuluşu gördüğünüz halde, onlara gösterdiğiniz halde tercih etmeyecekler. Ve gözünüzün önünde adım adım %90'dan fazla insan cehenneme girecek. Ve ikaz etmeniz onları uyarmanız, Allah'ın hedeflerine onları yaklaştıramayacak. Ve kurtuluşları olmayan bir son, onlar tarafından ulaşılacak bir son olacak. Sevgili kardeşlerim, unutmayın, sizler onlardan değilsiniz. Sizler bunları artık anlayanlarsınız. Allah'a ulaşmayı dileyenlersiniz. Allah-u Teala'nın kanunu kesin. Mutlaka Allah'ın cennetine ulaşacaksınız. Ama eğer düşünürseniz siz de hüzünlenirsiniz ki onlar bu hedefe ulaşamayacaklar. Kendilerine yazık edecekler. Ama siz de onlara bu güzelliği yaşatamayacaksınız. Ne yazık ki başkaları ile bir bütün oluşturduğunuz zaman başka insanlara müdahale etme hakkınız yok. Sadece doğruları söylemek yetkisinin sahibisiniz. Sadece doğruları öğrenip tatbik edebilenler kurtulabilirler. Sevgili kardeşlerim, öyleyse mutluluk denilen müesseseye dikkatle bakın.
saadet bütün insanlar için var. Ama iblis saadeti insanların elinden almayı çok iyi başarıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sözlerimi ait olduğu yere oturtursanız, sadece bir tek dilekle, Allah'a ulaşmayı dilemekle bir insanın mutlaka Allah'ın cennetine gireceğini net olarak göreceksiniz. Ve insanların %90'ından fazlasının buna rağmen bunu yapmadığını göreceksiniz. Ve kurtuluşları mümkünken çok kolay bir standart içinde kurtulma hedefini seçmediklerini göreceksiniz. Gözünüzün önünde insanlar cehenneme doğru bir yolculuk yapacaklar ve siz onları, kurtuluşlarını bildiğiniz halde kurtuluşun ne olduğunu, onları ikna etmeye çalıştığınız halde ikna edemeyeceksiniz ve onlar cehenneme girecekler. Kendilerine yazık edecekler, bunun hüznünü siz yaşayacaksınız, hakikatleri bilmenin, ama kabul etmedikleri için kendilerini mahvetmelerinin önüne geçemeyeceksiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın bütün güzellikleri sizler için. Çünkü siz hakikatleri öğrenenlersiniz, yaşayanlarsınız. Başkalarını da gelecek günlerde yaşatacak olanlarsınız. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Allah hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırsın. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha ve as-salavat Allah'a ve salâ ala Muhammed.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Her şeyden evvel şunu bilmenizi istiyorum. O sizi çok seviyor. Ve sizin de onu sevmenizi istiyor. Sevgi bağları Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde hep aranızda oluşmalı. Madem ki o sizi seviyor, neden siz onu sevmiyorsunuz? Sizlere bir sualim var. Mutlu olmak mı istiyorsunuz, mutsuz olmak mı? Eğer mutlu olmak istiyorsanız başka bir yolu yok. Mutlaka Allah ile dostluk kurmak durumundasınız, mecburiyetindesiniz. Zaten o da bunu istiyor. Emirleri, bütün emirleri sadece sizi mutlu kılmaya yöneltilmiş. Cennet saadeti dilinizin ucunda sevgili izleyenler ve dinleyenler. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dünya saadeti ise azıcık uzaklarda. Çünkü bunun için nefsimizi tezkiye ve tasfiye etmeniz lazım. Bu ise ikinci faslı daimi zikre kadar ulaşan bir fenomendir. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, muhtevaya dikkatle bakın. Bu dizaynda siz varsınız. Hepinizi öyle görmek isteriz, mutlu görmek isteriz. Hepinizi cennette görmek isteriz. Ve gayetimiz hiç kimsenin size söyleyemediği şeyleri biz söylediğimiz için bir takım insanlar tarafından sizlere ulaşmamız engellenmeye çalışılıyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bir taraftan sizin mutluluğunuz söz konusu, bir taraftan sizi bu mutluluğa ulaştırmak isteyenler söz konusu, üçüncü cephede ise bu mutluluktan insanları men etmeye çalışanlar. İşte o çalışanlar, sizleri Allah'ın mutluluğundan men etmeye çalışanlar, söylediklerimize hiçbir şekilde cevap vermeleri mümkün olmadığı için sadece bir tek şey yapabilirlerdi, bizi engellemek. Cevap verilemeyen konuşmalara mani olmak. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, ne istiyoruz acaba biz? Kim sizlerin mutluluğundan başka bir şey istediğimizi iddia edebilir? Allah Teala sizin mutluluğunuz için bizi vazifeli kıldı. Ve diyoruz ki kim cennet saadetine ulaşmak istiyorsa o kişinin bir talebi bu iş için yeterlidir. Sizi mutluluğa, cennet saadetine mutlaka ulaştırmak isteyen Allah-u Teala hepinizin bunu yapmasını istiyor ki kainatın en kolay sistemiyle Allah'ın cennetine ulaşasınız. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, elimizden gelse hepinizin düşünce standartlarını Allah'a ulaşmaya, ulaşmayı dilemek istikametinde yönlendirebilmek isterdim. Buna yetkili olan, bunu her zaman yapabilecek olan Allah bunu kesinlikle yapmaz. Çünkü kanunlar koymuş. Siz istemedikçe sevgili izleyenler ve dinleyenler Allah'a ulaşmayı Allah sizi kendisine ulaştırmaz. Bütün gönlüyle bunu dilemesine rağmen, herkesin mutlu olmasını full dilemesine rağmen, böyle bir dileğin sahibi olan Allah-u Teala, haklıyı haksızdan, doğruyu yanlıştan cezalandırılması gerekeni, mükafatlanması gerekenden ayırmak üzere kanun koymuş. Siz istemek mecburiyetindesiniz. Allah'a ulaşmayı siz dilemek mecburiyetindesiniz. Dilersiniz ya da dilemezsiniz. Allah'a siz bir kötülük veya bir iyilik yapamazsınız. Ama dilemediğiniz takdirde kendinize şu kainattaki en büyük kötülüğü yaparsınız. Kıyametten sonra insanlar Allah'ın cennetine ulaştığı zaman siz sadece cehennemden onlara gıptayla bakarsınız. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, zor bir şeyden mi bahsediyoruz? Allah'a ulaşmayı dilemekten bahsediyoruz. Bir dilek bu. Dünya üzerinde bunu size söyleyebilen bir ikinci kişi yok. Böyle bir şeyi tebliğ edebilmek için ne kadar çok ayeti öğrenmek lazım. Ve Allah öğretmezse öğrenemezsiniz. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, işte koskocaman bir ilim ordusu. İlim adına ahkam kesenler, İslam adına ahkam kesenler. Ama sonuçta insanlara sadece mutsuzluk veriyorlar. Öğrendikleri faydasız ilmi sizler üzerinde tatbik etmek onların temel amacı. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bundan bir süre önce ilimlerinin faydasız ilim olduğunun farkında değillerdi. Haksız da değillerdi sevgili izleyenler.

hayır haklılar idi. Haklı idiler sevgili izleyenler ve dinleyenler. Neden? Çünkü hakikati bilmiyorlardı. Öğrendikleri kitaplardaki bilgilerin hakikat olduğunu zannediyorlardı. Ve onlara tepeden tırnağa hak veriyoruz. Öyle yapmaları gerekiyordu çünkü hakikati bilmiyorlardı. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, şimdi öyle yapmamaları gerekiyor. Çünkü hakikati artık biliyorlar. Bir kısmı öğrendiği hakikat dolayısıyla korkuyor. Başka insanları da cehenneme sürüklemekten korkuyor. Ama etrafındaki kitleye de değişmiş bir insan olarak görünmek istemiyor. Bu sebeple tabir caizse aforoz edilmemek için eski teraneleri devam ettiriyor. Bir kısmı söylediklerimizin onların söylediklerinden farklı olduğunu tespit ettikten sonra bizimle aşık atmanın mümkün olmadığını gördükleri için, bize cevap vermenin mümkün olmadığını gördükleri için bize karşı diş biliyorlar. Bir takım tesir merkezlerini harekete geçirerek sözlerimizin duyulmamasını istiyorlar. Sanki doğru olan onlarmış da yanlış olan bizmişiz havasına bürünmek istiyorlar. Ama sevgili izleyenler ve dinleyenler, bunlardan bir tanesi bile çıkıp şunlar yanlış diyemiyor. Ve yanlışlarını görüyorlar ve bu onları çıldırtıyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, onlar bize düşman oluyorlar. Ama ne yazar biz onlara düşman olmayız. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, değer mi? Her şeyden evvel eğer bir insanın nefsindeki afetleri Allah-u Teala temizlemişse, o kişi başkalarına düşman olamaz. Böyle bir şey eşyanın tabiatına aykırı. Onlarsa bunu hiçbir zaman anlayamazlar. Çünkü bir insanın nefsindeki afetlerin temizlenmesi, daimi zikirle mümkündür tamamen temizlenmesi. Sevgili izleyiciler ve dinleyiciler, sevgili izleyiciler ve dinleyiciler, şu anda şu bilgisayarlar kanalıyla, bir player'la tüm bir dünyaya hitap etmenin mutluluğunu yaşıyorum. Dünyanın dört bir yanında, her tarafında kardeşlerimiz var, hamdolsun. Bizi seyrettiklerini söylüyorlar, hiç tanımadığımız insanlar dinlediklerini, mutluluk duyduklarını ifade ediyorlar. Bu bizi ne kadar mutlu ediyor bilemezsiniz. Bunlardan akıl sahipleri hemen açıyorlar Kur'an-ı Kerim'i. Bakıyorlar. Acaba doğruyu mu söylüyoruz? Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bizim istediğimiz ne? Biz de bunu istiyoruz işte. Herkes açsın Kur'an-ı Kerim'i ve söylediğimiz ayetlere bir baksın bakalım. İşte insanları bütün yanlışlardan kurtarmak üzere Kur'an-ı Kerim hazırlamaya başladık. Hamdolsun ki 3 cildini çıkarmayı Allah-u Teala bize nasip kıldı. Sevgili izleyenler, dinleyenler, kolay bir işle meşgul değiliz. 19 cilt olacak. Sizleri lügat zahmetinden kurtarmak üzere her sayfaya bir tek ayet yazıyoruz. O bir tek ayetin bütün kelimelerini tek tek veriyoruz. Hem de alternatif manalarıyla birlikte. Ve böylece hiç kimse lügatlardan kelime kelime

0: aramak mecburiyetinde kalmıyor. Ve o zaman korkunç bir sahne çıkıyor ortaya sevgili izleyenler ve dinleyenler. İnsanların nasıl aldatılmış olduklarının korkunç gerçeği. İnsanlar aldatılıyor. Sizler aldatılıyorsunuz. Ya da idiniz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Artık doğruları tahkik etmek imkanının sahibisiniz. Kavramları değiştirmişler. Kur'an-ı Kerim'deki farzları çıkartmışlar. Şeytanın elinde bir vasıta olmuşlar. Hayır, bilerek değil, bilmeden bir vasıta olmuşlar. Ve yanlışları doğru kabullenerek bugüne kadar gelmişler. Ya da düne kadar gelmişler de demek daha doğru. Artık doğrular var sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bu kavramların düzeltilmesi konusunda bizim yayınladığımız Kur'an-ı Kerim'in Bakara suresine Fatiha'yı içeren birinci cildinde sevgili dinleyenler ve izleyenler 90 küsur sayfalık bir kavramlar lügatı koymak durumundayız. Öyle yaptık. O kavramlar lügatına bütün kavramları, Bakara suresinde geçen kavramların hepsini yerleştirdik. Bakara suresi zaten bir Kur'an-ı Kerim sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ve gördük ki her şey değişmiş. Allah'ın söyledikleri hep unutulmuş. Her surede, o surenin her ayetinde Allah kavramları lügatta hangi mana verilmişse sadece onunla amel edilmiş. O manayı bütün Kur'an-ı Kerim'e teşmil etmişler. Şümüllendirmişler. Bütün Kur'an-ı Kerim'e yaymışlar. Sonuç mu? Sonuç bir trajedi. Sevgili izleyenler, niçin trajedi? Allah Teala sizin mutlaka cennete girmenizi istiyor. Bunun için de kaidelerini koymuş, kanunlarını koymuş, emirlerini vermiş. Verdiği her emir sizin mutluluğunuz için, sizin saadete ulaşmanız için, sizin için. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, böyle diyoruz ama baktığımız zaman 14 asırdan beri yazılan Kur'an-ı Kerim'in adına emaniye dedikleri kitaplara, bu kitapları okuyan ve tatbik eden birisinin kurtuluş ümidi sıfır sevgili izleyenler ve dinleyenler. Hiç kimse ama hiç kimse kurtulamaz. Cehennemden kurtulamaz. İşte bu korkunç sahnenin şuurunda olan biz. Biz bu yüzden üzülüyoruz. Şeytan öyle bir tuzak dizisi dizayn etmiş ki doğruları sizlere ulaştırabilmekten bizi men etmek üzere vasıtalar kullanıyor, insanları kullanıyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, sözüme dikkat edin. Allah Teala diyorum, sizi mutlaka kurtarmak istiyor. Mutlaka cennetini almak istiyor. Ve bunun için bilmeyenler için inanılmayacak kadar kolay bir çözüm getirmiş Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dilemek. sadece bir dileğin sahibi olduğunuz anda kurtuldunuz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Çünkü o an Allah mutlaka kalbinizde olan bu talebi görür, bir, işitir, iki ve bilir, üç. Aynı anda Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda. Bu ise kurtuluşunuzdur. Derhal harekete geçer. Derhal kulaklarınızdaki vakayı, kalbinizdeki ekinleti alır. Kalbinize ifat koyar. Derhal irşat makamı ile aranızdaki icab-ı mestureyi alır. Kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirir. Göğsünüzden kalbinizin nur yolunu açar. Ve Allah'a ulaşmayı dileyen sizi Allah'a ulaşmayı mutlaka gerçekleştirmek için kesin bir kararın sahibi kılar. Huşu sahibi kılar. Sonra mı hacet namazını kıldığınız zaman nereye ulaşmanız lazım geldiğini gösterir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, İşte bizi hiç çekemedikleri asıl noktaya geliyoruz. Hani bir söz vardır, olmazsa olmaz. Biz de diyoruz ki Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutlaka mürşidine ulaşacaktır. Olmazsa olmaz. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler de ulaşırlarsa ulaşırlar. Ama onlar için bir fayda sağlamaz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, sizi kurtarmak isteyen Allah-u Teala, hepinizi o kadar çok seviyor ki, siz onun sizi ne kadar sevdiğini bilmiyorsunuz. Onun için de siz onu sevmiyor olmalısınız ki, Allah'ın yolunda değilsiniz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an Allah'ın yolunda sayın kendinizi. Neden? Çünkü o öyle sayıyor. Neden sayıyor biliyor musunuz? Çünkü sözü var sevgili izleyenler ve dinleyenler. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırmayı diler. Yetmez. Asıl sorunu söyleyeyim. O kişinin hayatı bu konuya yeterse mutlaka onu kendi zatına ulaştırır. Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Ve de ulaştırdığını da mutlaka cennetine alır. Ulaştırdığını ne kelime? Allah'a ulaşmayı dileyeni cennetine alır. Neden? İşte bu sebepten, söylediğim sebepten, çünkü sözü var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onu mutlaka kendisine ulaştıracak. Gene kanunu koymuş Kur'an-ı Kerim'e, Allah'a ulaşmayı başaranlar Allah'ın cennetine mutlaka girerler. Allah Teala sözü kendisi verdiği için, size namazı sevdirecek o olduğu için, size zikri sevdirecek o olduğu için, size orucu sevdirecek o olduğu için, eğer bir insanın hayatını Allah'a ulaşmayı sağlayacak kadar uzun tutmamışsa Allah-u Teala, buna yeterli değilse kişinin ömrü, Allah-u Teala kanununu değiştirmez. Madem ki der ben bu kişiyi, eğer yaşasaydı, ben onu yaşatsaydım, madem ki kendime ulaştıracaktım, öyleyse ben bunu bana ulaşmış sayarım. Çünkü ben onu öldürdüm. Hayatının tayini benim elimdeydi. Ben onu bana ulaşmayı imkansız kılacak kadar kısa bir hayatla yaşattım. Ben onu madem ki kendime ulaştıracaktım, sözüm vardı, öyleyse sözümü tutarım. Onu bana ulaşmadan öldüren ben olduğuma göre ulaşmış kabul ederim. Ve Allah-u Teala o kişiyi mutlaka cennetine alır. İşte Bu asla dayalı olarak Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyenlerin mutlaka kurtuluş olacağını söylüyor. İşte sevgili izleyenler ve dinleyenler, Vel-Asr suresi bu büyük hakikati hepimize söylüyor. Ne diyor Allah-u Teala Vel-Asr suresinde? Diyor ki Vel-Asr, asra yemin ederim, zamana yemin ederim ki İnnel insane lefî hüsr, muhakkak ki insan hüsrandadır. İnsanlar hüsrandadırlar. Yani Müminun suresinin 103. ayet-i kerimesine göre hüsranda olan insanlar cehenneme gideceği cihetle insanların hepsi cehenneme gidecekler. Ama diyor dört grup hariç Allah'a ulaşmayı dileyenler: bir, nefs tezkiyesine başlayanlar; iki, ruhunu Allah'a ulaştıranlar; üç, ve fizik vücudunu ve nefsini Allah'a teslim edenler; dört, bu kurtuluşa ulaşanların birinci grubu Allah'a ulaşmayı dileyenler, Kur'an-ı Kerim tabiriyle amenü olanlar. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bakın Kur'an-ı Kerim meallerine. Allah-u Teala bazen insanlardan müminler diye bahsediyor, bazen amin olanlar diye bahsediyor, bazen emin olanlar diye bahsediyor. Mümin olmuş da bir de emin olmuş her şeyden. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bizim Kur'an-ı Kerim mealleri mümin olmakla amin olmayı aynı şey zannediyorlar. Amir olmak Allah'a ulaşmayı dilemekten başlar, sona kadar gider. Ama mümin olmak mürşide ulaşmaktan başlar, oradan sona kadar gider. Amir olmakta, mümin olmakta kişi fıska düşerse sona erer. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, İnsanlar din eğitimi öğrenmişler ve öğretiyorlar insanlara. Niye öğretiyorlar sevgili izleyenler? İslam'ın beş tane şartını zannediyorlar ki kim İslam'ın beş tane şartıyla amel ederse, namaz kılarsa, oruç tutarsa, zekat verirse, hacca giderse, hele bir de la ilahe illallah Muhammedun Resulullah dedi mi, tamam, o kişi mutlaka cennete gider. Böyle söylüyorlar. Ve bütün kurtuluş reçeteleri bu beş tane şartın ötesine taşınmıyor. Ama Allah-u Teala da Kur'an-ı Kerim'inde Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi cehenneme girer diyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, son derece önemli ve bütün problemlerin anahtarı olan bu ana konuya dikkatinizi çekmek istiyorum. Hayati önemi haiz. Neden? Bu dünyada 100 sene yaşarsınız, 200 sene yaşadığınızı kabul ederim. Ama cennet hayatınız veya cehennem hayatınız katrilyonlarca sene olacak sevgili izleyenler ve dinleyenler. Tahmin edemeyeceğiniz kadar bir sonsuz hayatın sahibi olacaksınız cehennemde veya cennette. İhtiyarlaması, yaşlanması ve ölmesi mümkün olmayan vücutlarınız olacak. Mükafatlar alıyorsanız sonsuza kadar alacaksınız. Cezalar alıyorsanız sonsuza kadar cezalandırılacaksınız. Öyleyse şu dünya hayatı bir ayıraçtır. Bir imtihan alanıdır. Mükafattan ayrı olmanın veya mücazata nail olmanın bir imtihan alanı. Öyleyse imtihanı kazanmayı bir Allah'a ulaşmayı dileme şartına bağlamış. Ve bunu söyleyen, bunu kalbine yerleştiren, gerçekten Allah'a ulaşmayı dileyen hiç kimsenin cehenneme gitmesi mümkün değil sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ve bizim sevgili din adamlarımız bunları bilmiyor. Vay sen misin bunu söyleyen? Sevgili din adamlarımız bunları bilmiyor ha. Öyleyse biz senin televizyonunu, radyonu kapatırız arkadaş. Ve kapatıyorlar. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, şu anda tekrar söylüyorum, bütün dünyaya hitap etmenin mutluluğunu yaşıyorum. Bilgisayarlara mani olamıyorlar. Ellerinden gelse onu da yapacaklar da ah yapamıyorlar sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ve bu onları kudurtuyor. İtiraf edeyim, azıcık hoşuma da gidiyor. Olmasın mı sevgili izleyenler? Bu kadarcık da olmasın mı yani? Olmadık haksızlıklara muhatap olan birisi var karşınızda. Bir mihir vakfı var. Allah'ın emriyle kurulmuş olan bir mihir vakfı. Ve bu vakfın İzmir'deki namazgahı kapatılmış durumda, mühürlenmiş durumda. İyi. Neden? Çünkü orasını sattık sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ve satmasaydık hala şimdi orası mühürlü olacaktı. Niçin? İçinde namaz kılındığı için. İçinde Allah'tan bahsedildiği için. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bütün söylediklerimiz kasete alınıyor. Şu anda da bu söylediklerimiz kasete alınıyor. Ve bugüne kadar o kasetlerde kimsenin suç unsuru bulamadı. Bulabilseler cezalandırmak için herkes hazır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, neyin karşılığında ne elde ediliyor? Bizim ne yaptığımıza dikkatle bakın. Biz mutsuz insanların mutlu olmasını hamd ederiz Yüce Rabbimize ki bunu sağlayabiliyoruz. Üstelik Allah-u Teala bu konuda garanti de veriyor. Eğer yola çıkan kişi kendisine düşeni yaparsa Allah-u Teala mutluluğu garantiler. Cennet saadeti bir garantidir. İşte konunun can alacak noktası mürşit. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu ülkede büyük bir kesim mürşide karşı. Şimdi Allah-u Teala'nın söylediğine bakın. Vebtegu ileyhin vesilete. Ona, Allah'a ulaştıracak kim ise o ona vesile olanı isteyin diyor. İptiga edin, Allah'tan isteyin diyor. Maide 35. Cin suresinin 14. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle sesleniyor bütün insanlara ve cinlere. Ey insanlar ve cinler, sizin aranızda Allah'a teslim olanlar da var ama kalpleri kapkaranlık olan, kasiyet bağlamış olanlar da var. Sertleşmiş ve kararmış olan kalplere ve hasta kalplere Allah Teala böyle söylüyor, kasiyet bağlamış kalpler. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, aranızda kalpleri kasiyet bağlayanlar da var ama Allah'a teslim olanlar da var diyen Allah-u Teala şöyle tamamlıyor sözünü. Kim Allah'a teslim olmayı dilerse mürşidini arar. Sonra da Allah-u Teala mürşidi aramayı, Allah'tan istemeyi farz kılmış. Bakara suresi 45 ve 46. Demin söylediğim ayet-i kerime Cin suresinin 14. ayet-i kerimesiydi. Açın bakalım, açın bakın bakalım Kur'an-ı Kerim ne diyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bu zavallı insanlar ne diyor? Kur'an-ı Kerim'de tarikat kelimesi yokmuş. Bir sonraki ayete bakın. var mı yok mu görürsünüz. Eğer onlar tarikat üzere olsalardı, onlara gökten maen bir sıvı hüviyetinde olan rahmeti indirirdik diyor Allah Teala. Hem de kanacakları kadar. Neden yağmura Türkiye'de rahmet denilir? Çünkü görünüşte hiçbir farkları yoktur. Yağmur yağarken kesintili çizgilerle bir şeyler görürsünüz göklerden aşağı doğru inen. Ama odanın içine de onun yağdığını görürsünüz bazen. Bakarsanız halılar kuru. Bunda başka bir şey var dersiniz. İşte o Allah'ın oraya gönderdiği rahmettir. Ve nasıl Allah'ın yağmuru rahmet olarak geliyorsa, bu da Allah-u Teala'nın bir yağmurudur. Ona mail diyor Allah-u Teala orada. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, şu Allah'ın yaptıklarına bakın. Olacak iş mi bu yani? İnsanlar bir tek duada bulunacaklar, talepte bulunacaklar. Ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum. Eğer kalbinde gerçekten bu varsa, bitti o kişi Allah'ın cennetine. Şimdi gelelim bizim sevgili dostlarımıza. Senelerden beri din öğretirler. Birçokları senelerden beri namaz kılarlar, oruç tutarlar, zekat verirler, defalarca hacca giderler. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah, la ilahe illallah Muhammedun Resulullah diye kelime-i şehadet de getirirler. Eminler cennete gideceklermiş. Ama Allah Teala şöyle söylüyor. Ellezine la yercune likaena ve radu bil hayatet dünya vatme ennu biha ellezine hum an ayatina gafilun ulaike mevahümün naru bima kanu yeksibu. Diyor ki Allah Teala, onlar ki bize milaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla doyuma ulaşırlar. Dünya hayatı onları tatmin eder. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir. Ülaike mevahümün narı bima kânû yeksibûn. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, kim Allah'a ulaşmayı dilemezse, Allah'a ulaşmayı bir tarafa bırakın, Allah'a ulaşmayı dilemezse, onun gideceği yer cehennem. Allah'a ulaşmayı dilerse, işte demin söyledik, Vel Asr suresi kesin olarak Allah'a ulaşmayı dileyen herkesin mutlaka kurtulacağını ifade ediyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bir şeye dikkat etmenizi istiyorum. Biz ne söylüyorsak, o söylediğimiz şey, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe tarafından mutlaka gerçekleştirilmiştir. Ve bunu tartışılabilecek olan hadislerden hareketle söylemiyoruz. Her seferinde mutlaka Kur'an-ı Kerim ayeti kerimesiyle söylüyoruz. Öyleyse dikkat edin sevgili izleyenler ve dinleyenler. 14 asır evvel Kur'an'daki İslam yaşandı. Bugün sevgili dinleyenler ve izleyenler, sadece bizim ülkemizde değil, dünyanın hiçbir ülkesinde İslam yaşanmıyor. İblis öylesine ustaca tuzaklar kurmuş ki, ne yazık ki bu arada din adamlarını da kullanmış ki, bu tuzaklarla İslam'ın bacaklarını kesmiş, kollarını da kesmiş. İsterseniz size bacakları kesilmiş ve kolları kesilmiş olan durumu izah edeyim bir fıkrayla. Olimpiyatlar, sevgili izleyenler ve dinleyenler, kolsuz ve bacaksız olanların yüzme yarışı. Ve antrenör atla diyor suya. devriliyor bulunduğu yerden suya. Ama yüzemiyor sevgili izleyenler. Antrenör diyor ki, dün ama yüzmüştün diyor. Evet de diyor, dün kulaklarıma kramp girmemişti. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, işte kulakları da kramplı olan bir İslam'dan bahsediyorum size. Bitkisel hayata yatırılmış bir İslam. Böyle söylediğimiz için İslam geçinenler bize düşman. Ötekiler zaten düşman. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, dört bir tarafımız düşmanlarla çevrili ama onlar bizim dostlarımız. Biliyor musunuz, onların da kurtulması için kendi hayatımı rahat rahat verebilirdim. Bunun ne kadar hazin bir şey olduğunu size anlatamam sevgili izleyenler ve dinleyenler. Anlatabilecek olan kelimeler hayır yetmez. Biz bütün ömrümüzü insanların mutluluğuna adadık. Gözümüzün önünde 60-70 milyon insan cehenneme doğru filo halinde gidiyor. Ve sözlerimizin dinlenmesi için değil, dinlenmemesi için her şey yapılıyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, anlıyor musunuz bizim hissiyatımızı, neden bahsettiğimizi? Çünkü onlar bildiklerini zannediyorlar. Allah Teala her safhada aynı şeyi söylüyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyenin kurtuluşa ulaşması, cennete ulaşması mümkün değil. Mürşidine ulaşmayanın da, dikkat edin, mürşidine ulaşanlardan sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler kurtulabilir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, ama o Allah'a ulaşmayı dileyenler zaten ulaştıkları anda kurtuluşa ulaşmışlardır. Allah onu mutlaka cennetine alacaktır. Ama yetmez. Bu kişiler mürşitlerine ulaştıkları zaman dalaletten kurtuldukları için de cenneti hak etmiş olacaklardır. Küfürden kurtuldukları için de cenneti hak etmiş olacaklardır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Kur'an'ın hükümlerini söylemek suç oluyor. Doğruyu söyleyeni 9 köyden kovarlarmış. Biz şimdi böyle bir suçun sahibiyiz herhalde. Dikkat edin ki Kur'an-ı Kerim'den her şeyi, ama her şeyi mutlaka Kur'an-ı Kerim'den söyleriz. Ve onların bilmedikleri Kur'an-ı Kerim'den. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, ikinci safhasında konumuzun mürşide ulaşma müessesesi var. Mürşit ise külliyen reddedilmiş durumda. Allah Teala diyor ki, biz herkesin boynuna zillet damgasını vurduk. Cehenneme götürecek olan damga. Ama insanlardan bir ipe ve Allah'ın ipine, yani sırat-ı müstakime sarılanlar hariç diyor. İnsanlardan bir ip. Demek ki nasıl sırat-ı müstakime Allah'a ulaştırırsa, insanlardan da bir ip, her devirde bir kişi var, insanları Allah'a ulaştırıyor, insanların ruhlarını. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler, mürşitlerine ulaştıkları zaman ruhları vücutlarından ayrılıp Allah'a doğru yola çıkar. Ötekiler için böyle bir şey mümkün olmadığı gibi kalplerine iman yazılarak mümin olmaları da mümkün değildir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan bu hedefe ulaşamaz. O kişi Allah'a karşı o iştiyaki, o büyük sevgiyi duymadığı takdirde Allah'a ulaşmayı dilemeyen bu sevgiyi zaten kolay kolay duyamaz. Sevginin zemini dinleyenler, mürşide ulaşıldığı anda, Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi ulaştığı anda, o kişinin başının üzerine devrin imanının ruhu gelir ve kişinin kalbine Allah iman yazar, kişi mümin olur. Mürşide ulaştığı anda ona ayet-i kerime gelince, kişi dalaletten kurtulur, hidayete adım atar. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu noktadan itibaren ruh Allah'a doğru yola çıkmıştır. Ve zemin katta %7 nur birikimi alana kadar nefsinin kalbinde bekler. Birinci kata çıkar ondan sonra. İkinci bir %7 nur birikiminde ruh ikinci kata yükselir. Nefsin kalbindeki üçüncü %7 nur birikiminde ruh üçüncü kata yükselir. Böylece dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlara yükselen insan ruhu yedinci katın altın giriş kapısından fethini tamamlar, tamamlayarak girer. Sonra oradan yedi tane alem geçecektir. Sitretin mütahaya ulaşacaktır. Oradan da Allah'a ulaşacaktır. Bu vuslattır. Allah'ın 11 defa insanların üzerine farz kıldığı, mutlaka yapılması lazım gelen bir şey. Ve kimin ruhu Allah'a ulaşırsa o Allah'ın evliyası olur. Dördüncü açıdan da, dördüncü bir sebep dolayısıyla daha ruhu Allah'a ulaştığı için dördüncü bir sebeple daha cenneti hak eder. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, insanlar istedikleri kadar namaz kılsınlar, oruç tutsunlar, zekat versinler. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemiyorlarsa, onların gidecekleri yer, sırf Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için cehennemdir. Bir, mürşitlerine ulaşmıyorlarsa, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler zaten ulaşamazlar. Ama ulaşanların, Allah'a ulaşmayı dileyen ulaşanların neye ulaştıklarına bakalım mürşitlerine ulaştıkları zaman, kalplerindeki küfür kelimesi alınıp kalbin içine iman yazıldığı için mümin olmak şerefine eriyorlar. Böyle bir işlemden geçmeyenlerin kalbindeki küfür yazısı onlarla birlikte kalıyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Rus cephesinde esir düşen Allah-u Teala'nın bir dostu Said-i Nursi Hazretleri, orada bir general defaatle yanından geçtiği halde cephe kumandanı olan general yerinden kalkmıyor. General geliyor, tercümanla sorduruyor ona, neden yerinden kalkmıyor diyor, hasta mı? Soruyorlar, hayır diyor, hasta değilim. Bana karşı olan saygısızlığından mı? Hayır diyor, size karşı saygısız da değilim. Öyleyse sebep nedir diyor. O da diyor ki benim kalbimde iman var diyor. Kalbimde iman yazılı. Senin için de diyor yok. Onun için diyor üstün olan o rütbene rağmen sen değilsin. Üstün olan benim diyor. Onun için kalkmıyorum yoksa sana olan saygım sen bir cephe kumandanısın her zaman vardır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Said-i Nursi Hazretleri insanların kalbine iman yazıldığı için mümin olacaklarını en iyi bilenlerden. Söylediklerini dikkatle okuyun. Bakmayın şimdi bu zamanda kardeşlerimizin belki de zulümden korkmaları sebebiyle bir takım hakikatleri söyleyememelerine. O devrinin imamıydı. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, dizayına dikkatle bakın. Bu söylediklerimin hiçbirinden bu sevgili din adamlarımızın haberi yoktu. Biz bunları anlatana kadar. Ve dördüncü safa fizik vücudun Allah'a teslimi. Beşinci safa nefsin Allah'a teslimi. Bu söylediğim beş tane safanın hiçbirisini bilmiyorlar sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bilmiyorlar, size öğretmeleri de mümkün değil. Ve topyekun kitle halinde cehenneme doğru bir yolculuk etmektesiniz. Sanıyorum ki bunu da suçlarımız arasına katacaklardır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu akıl almaz zulüm davranışının arkasında sadece cahillik yatıyor. Ve onlar kocaman bir kitle oluşturuyor. Bilmeyen, Allah'ın dinini bilmeyen din öğreticileri. Ve onlar bir güçlü ekip oluşturuyor. Zaten dine düşman olan insanlarla da beraber oldukları zaman bu sonuçla karşılaşıyoruz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, hiç Allah'a karşı bir savaş verilmiş de o savaş kazanılmış olabilir mi sevgili izleyiciler ve dinleyiciler? Böyle bir dizaynda hep kaybedilen savaşların mağlupları olarak kalacaklardır. Allah'a karşı savaş veren hiç kimse kazanmamıştır. Daima Allah kazanmıştır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, görüyor musunuz? Kurtuluş ümidi bir tarafta sıfır. Ne kadar ibadet yaparlarsa yapsınlar, zikir yapmıyorlar. Zikre adamlar Hint mantrası diyorlar. Yani transandantal meditasyonla kalbi o kelimeyi tekrar ettikleri için daha çok karartan, şeytanın karanlıklarıyla dolduran, nefsin afetlerinin daha çok kararmasını temin eden transandantal meditasyonla Allah'ın nurlarını nefsinizin kalbine toplayan, nefs tezkiyesine ve nefs tasfiyesine götüren zikri aynı şey zannediyorlar sevgili izleyenler ve dinleyenler. Böylesine pervasızca hükümler veriyorlar. Biraz da süslü konuşuyorlar sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ve bu adamlar televizyonları parsellemişler. Laf aramızda, kapanmayan televizyonları. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, biz de kapanan televizyonların sahibiyiz. Aradaki farka dikkat edin. Bu bilgisayarlara da dikkat edin. Bir üniversite kuruluşlarının sonuna yaklaşıyoruz. Duvarları olmayan bir üniversite, Kainat Üniversitesi. İşte o üniversite size buralardan uzak ulaştırılacak. Allah'ın üniversitesinden mutlulukları öğrenmek üzere alimler yetiştirmek söz konusu olacak. Ne yazık ki bu sefer mani olabilecekleri bir şey yok. Çünkü bu konu bilgisayarlardan sizlere gönderilecek sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse bizlere dikkatle bakın. Gelecekte şu dünya üzerinde çok önemli bir rol oynayacak Mihir Vakfı. Onu göreceksiniz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bu Allah'ın düşmanlarına rağmen başarı kazanmaları hiçbir şekilde mümkün değil. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, hepinizin hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaşmasını bütün gönlümüzce niyaz ederek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salli ala Muhammed. Rabbim bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah Teala bizleri bir araya topladı. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, o Allah bizleri yaratan ve sahibimiz. Ona sonsuz hamd ve şükür ederiz ki sahipsiz değiliz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. O Allah sahibimiz o. Öyleyse böyle bir dizaynda mutlu olmayacak mıyız? Allah'ın sahipliğinde bir hayat yaşadığımız için. Sevgili kardeşlerim, bu akşamki konumuz İslam nedir? Nedir İslam? Kelime yapısından başlayalım. İslam kelimesi silm kökünden gelir. Teslim olmak demektir. İslam kelimesi, teslim kelimesi, selam kelimesi, selamet kelimesi, Müslim kelimesi, Müslüman kelimesi, hepsi aynı kökten gelir, silm kökünden. Bu konuda söylenen en güzel ifade teslim ifadesi olmalıdır ve gerçekten Allah'a teslim söz konusu olan şey. Ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmek. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, teslim olmak. İşte İslam'dan murat bu. Birçok insana göre çeşitli dinler vardır. Ve İslam bu dinlerin sonuncusudur. Sonuncusu olduğuna göre de en çok tekamül etmiş olanıdır. Ve öyleyse biz son ve yeni bir dinin sahipleriyiz derler. Ama bu doğru değildir. İslam yeni bir din değildir. İslam kainatın tek dinidir. Ezeli dindir ve Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Hazreti Adem ve ona tabi olanlar niye yaşadılarsa, Hazreti İbrahim ve ona tabi olanlar aynı şeyleri yaşadılar. Ruhlarında, beşlerinde, nefslerini de iradelerinde Allah'a teslim ettiler. Hazreti Musa ve ona tabi olanlar da aynı şeyi yaşadılar. Hazreti İsa ve ona tabi olanlar da aynı şeyleri yaşadılar. Ve Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de ona tabi olanlar da aynı şeyleri yaşadılar. Hiçbir zaman kainat üzerinde, sadece bu bizim dünyamızda değil, bütün kainatta Allah'ın başka bir dini hiç olmadı. Diyor ki Rum suresinin 30, 31 ve 32. ayetlerinde Allah Teala, Habibim kendini hanif olarak dine ikame et. Bu Allah'ın Hanif dinidir ki kayyum olan din budur. Ezelden ebede kadar gidecek olan din budur diyor Allah-u Teala. Kayyum olan din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir diyor. Ve sen de diyor Hanif'sin, Hanif olarak kendini dine doğrult. Bil ki diyor Allah-u Teala, Allah insanları, bütün insanları Hanif fıtratıyla yaratmıştır. Yani Hanif dinini yaşayabilecek olan özelliklerle donatmıştır. Hanif dinini sadece bir tek dini yaşayabilecek olan özelliklerle donatmıştır. Ve Allah-u Teala şöyle diyor. Allah-u Teala'nın ne insanları yaratmasında ne de dini yaratmasında bir değişiklik göremezsin diyor. Bütün insanlar Hanif fıtratıyla yaratılmış, Hanif dinini yaşayacak olan özelliklerle yaratılmış ve bütün kainatta sadece Hanif fıtratıyla yaşanabilecek olan tek bir din mevcut olmuş. İkinci bir din hiç oluşmamış, hiç mevcut olmamış. Tek bir din, Hanif dini. Tek bir fıtrat, Hanif fıtratı. Öyleyse İslam Allah'a teslim olmaktır. Hanif fıtratı da Allah'a teslim olma fıtratıdır. Ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi ve iradenizi hepiniz Allah'a teslim etmekle mükellefsiniz. Öyleyse Hazreti Adem Hanif fıtratıyla yaratıldı. Hazreti Adem'in yaşadığı din Hanif diniydi. Hazreti Adem ve ona tabi olanlar, mesela öldürülen oğlu Habil, ruhunu da veçini de nefsini de iradesini de Allah'a teslim eden birisiydi. Ve iradesi Allah'a bağlı olduğu için kendisini öldürmeye gelen kardeşine diyor ki sen beni öldürmek için elini uzatabilirsin, beni öldürebilirsin. Ama ben seni öldürmek için elimi uzatmam diyor. Allah diyor, sadece takva sahiplerinin kurbanını kabul eder. Sevgili kardeşlerim, ilk insan Adem Aleyhisselam 1200 yıllık ömründe birçok nesilleri vücuda getirdi. Neden? Çünkü oğulları ve doğan kızlar büyüdükçe birbirleriyle evlendiler. Ve yeni nesiller oluştu. Yani 25 yılda bir nesil oluşsa 100 senede 4 nesil eder, 1000 senede 40 nesil eder, 1200 senede 44 nesil eder. Hazreti Adem zamanında 44 nesil Hazreti Adem'in dinini yaşadı. Tabii tabi olanlar yaşadılar. Bir kısmı da elbette tabi olmadılar. İşte Kavil onlardan bir tanesi. Ama takva sahibi olmak o zaman da vardı. İslam dini takvadan ibarettir. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Birinci safa aminullah takvasının sahibi olacaksınız. 10 tane ihsan olacaksınız Allah-u Teala'dan. Mürşidinize ulaşacaksınız. Ve mümin olacaksınız. Müminler takvasının sahibi olacaksınız. 14. basamaktasınız. 3. basamakta Allah'a ulaşmayı dilediniz. 14. basamakta mümin oldunuz. Ruhunuz Allah'a doğru yola çıktı. 21. basamakta ruhunuz Allah'a ulaşır. Meyap olan sığınağa sığınır. Evvap olur. Evvaplar takvasının sahibi olursunuz. Sonra fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. 25. basamak. Fizik vücudunuzu Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğe kavuşturacaksınız. Fizik vücudunuz Allah'a teslim olacak. ve muhsinler takvasının sahibi olacaksınız. Sonra nefsinizi Allah'a teslim edeceksiniz. Muhlisler takvasının sahibi olacaksınız. Sonra irşada ulaşacaksınız. Azim takvanın sahibi olacaksınız. Ve sonra iradenizi de Allah'a teslim edecek ve bir hakkın takvanın, hakkı tukatiye takvanın ya da aynı hakkul yakin takvasının sahibi olacaksınız. Böylece dört unsuru da ruhunuz, becciniz, nefsiniz, iradeniz hepsini, emanetlerin hepsini onların gerçek sahibi olan Allah'a teslim edeceksiniz. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir düzeyde Allah ile olan ilişkilerimizde Allah'a görüyorsunuz ki teslimler var. Öyleyse İslam, yani Hazreti İbrahim'in Hanif dini 7 tane safhadan oluşuyor. İslam'ı yeni bir din olarak, bütün dinlerden farklı yeni bir din olarak düşünmek Allah'ın kanunlarına ters düşer. Din tekamül etmez. Tekamülün son safhasında yaratılmıştır. İlk insanı da yaratan Allah'tır. Din, o insanın var olduğu noktada insanlar içinde geçerli olmuştur. İnsanlardan evvel cinler yaşıyordu. Onlar da aynı dinin sahipleriydi. Başka bir din hiç olmamıştır. Ve bütün dinlerin birbirine eşit olduğunu, aynı şeriatla emredildiklerini Allah Teala Şura Suresi'nin 13. ayet-i kerimesinde söylüyor. Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Yakub'a, Hazreti Musa'ya ve İsa'ya şeriat kıldıklarımızı sana da vahyederek sana da şeriat kıldık diyor Allah Teala. İkinci bir şeriat hiç olmamış sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Sadece bir tek şeriat oluşmuş. Bir tek şeriat. Hazreti İbrahim'in de şeriatı aynı, Hazreti Nuh'un da şeriatı aynı. Bunu başa teşmil edersek, başlangıca teşmil edersek Hazreti Adem'in de şeriatının aynı olduğunu görüyoruz. Kabil tarafından öldürülen Habil takvadan bahsediyor. Takva sahiplerinden bahsediyor. Sevgili kardeşlerim, daha Hazreti Adem zamanında insanlar kerpiçler yapabiliyordu. Ondan evler yapabiliyordu. Buğdayı biliyorlardı. Unu biliyorlardı. Ateşi biliyorlardı. Ekmekleri pişirip yiyorlardı. Koyunların minlerinden iplik yapıyorlardı. Ve elbiseler yapıyorlardı kendilerine. Hiçbir zaman ne Adem Aleyhisselam ne oğulları mağaralarda yaşamadılar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, nedir bu mağara devirleri insanlar için? Sanki hayvanlıktan yeni kurtulmuş bir hayvani nesil. Sadece atom savaşları. Arkasından radyasyon sebebiyle beyinleri de harabe haline gelmiş olan, görüntüleri insan olan ama konuşamayan ve bütün miraslarını radyasyon sebebiyle kaybetmiş olan bir nesil, mağara devrimi yaşayanlar,

bu din var oldu. Zannetmeyin ki İslam dini, yani Hazreti İbrahim'in Hanif dini sadece bu dünyaya has bir dindir. Hayır. Allah Teala sadece bu dünyayı değil, kainatı yaratmıştır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kainat için, bütün alemlere rahmet olmak üzere bütün alemler için yaratıldığını söylüyor Allah Teala. Kabe'nin bütün kainat için hac merkezi olduğunu söylüyor Allah Teala. Öyleyse 27 tane ayet-i kerime Kur'an-ı Kerim'de dünyadan başka yerlerde de, yerlerde de, göklerde de insanlar olduğunu ifade buyuruyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, görüyoruz ki kainat dizaynı içerisinde insanlar bir yerlere ulaşmışlar. Din insanlık için vazgeçilmez bir dizayndır. Çünkü insan sosyal bir mahluk olarak başka insanlarla birlikte yaşamak üzere yaratılmıştır. Başka insanlarla birlikte yaşamak özelliği. Bu özellik mutlaka bir dinin gerekli olduğunu ifade ediyor. Sosyal bir nizam içerisinde, yani cemaat halinde yaşayan insanların nizamının nasıl oluşturulacağı bütün detaylarıyla Kur'an-ı Kerim'de verilmiş. Bu ilmin adına fıkıh diyor alimler. Ve gerçekten ülkemizde birçok fıkıh alimi gerçek anlamda görevlerini yapıyorlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse İslam nedir sualinin cevabına gelelim. İslam, Allah'a teslim olma dinidir. Ve Hazreti İbrahim'in Hanif dininin Arapça adıdır. İslam eşittir Hanif. Hazreti Musa'nın dini eşittir Hanif. Hazreti İsa'nın dini eşittir Hanif. Hanif dini, Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Dinlerin aralarında hiçbir farklılık mevcut değil. Ve sadece bütün dinler Allah'a, kainatın yegane yaratıcısına teslim olmayı içeriyor. Ve Allah-u Teala dinden bahsederken kayyum olan din diyor. Yani ta baştan itibaren, kainat kurulduğundan itibaren kayyum olan, mevcut olan, tatbikatı devam eden, kıyamete kadar da devam edecek olan, kıyametten sonra cennette de devam edecek olan, cehennemde de devam edecek olan, sonsuza kadar devam edecek olan bir din. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, dinleri düşündüğünüz zaman dünya üzerinde belki 100 çeşit din göreceksiniz.

ayrı ayrı gruplar, ayrı ayrı topluluklar oluşturmuşlar insanlar. Ve her birisine zaman içerisinde din demişler. Acaba bunun arkasında ne var? Bunun arkasında Allah-u Teala'nın her kavme mutlaka Resul göndermesi var. İnsanlar bugün hangi kavimlerde yaşarlarsa yaşasınlar, hangi kavmi oluştururlarsa oluştursunlar, o kavimde şu anda mutlaka Allah'ın bir Resulü yaşıyor hayatta. Öyleyse bu Resul, hayatta olan bu Resul bilgiyi nereden alacaktır? Allah'tan alacaktır. Allah'tan aldığı bilgi de sadece Hanif dinine ait bilgidir. Yani İslam dinine ait bilgidir. Öyleyse şu anda dünyada ne kadar çok çeşit din var görünürse görünsün, hepsi hangi devirde, o kavimde kim tarafından ilk açıklama yapılmışsa ilk Resul tarafından Kur'an'daki açıklamalar yapılmıştır sadece. Ne kadar çok din çeşidi görürseniz görün, hepsinin esası tektir. Hangi çağda yaşamışsa yaşasın, Allah'ın bir Resulü mutlaka o kavimde mevcuttu. Ve o kavimde Allah'ın söylediklerinin açıklanmasıyla sadece İslam yaşanmıştır. Sevgili kardeşlerim, bütün rükünleriyle Allah-u Teala Hazreti Musa ve ona tabi olanların da namaz kıldıklarını, zekat verdiklerini, oruç tuttuklarını yazıyor. Hazreti İsa'nın ve ona tabi olanların da aynı şeyleri yaptıklarını yazıyor. Hazreti Zekeriya'nın ve ona tabi olanların da bütün peygamberlerin ve onlara tabi olanların da. Öyleyse bunlar aradan asırlar geçip de unutulduktan sonra Allah'ın son peygamberine, son indirdiği kitapta son defa açıklanıyor. Bu açıklama peygamberlere yapılan açıklamanın sonudur. Ve kainatın son şeriat kitabıdır Kur'an-ı Kerim. Ve bütün dinleri ihata eder. Ve dinler müessesesini yok eder. Sadece din geriye kalır. Hazreti İbrahim'in Halif dini. Yani İslam dini. Öyleyse İslam'ı yaşamak nasıl bir şeydir? İslam 28 tane basamaktan oluşur. 4 tane 7 basamak bir araya gelerek 28 basamağı oluşturur. Vel Asr suresinde Allah-u Teala İslam'ın Hanif dininin dökümünü vermiştir. Vel asr, asra yemin olsun ki innel insane lefî hüsr, insanlar muhakkak ki hüsrandadırlar. İllellezîne âminû, ama âmin olanlar hariç. Ve amilüssalihâti, ve nefsi ıslah edici ameller işleyenler hariç. Amin olanlar, yani Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç. Amin-i salat işleyenler, yani bu Allah'a ulaşmayı diledikten sonra aldıkları 10 tane ihsanla mürşitlerine ulaşıp da tabiyetlerini gerçekleştirenler hariç diyor Allah-u Teala. Ve tevasav bil hak diyor. Hakkı tavsiye edenler diyor. Ve tevasav bil sabr diyor. Ve sabrı tavsiye edenler. Hakkı tavsiye edenler
Yani ruhlarını hakka ulaştırıp da ulaşma işlemini yaşadıktan sonra, bunu gerçekleştirdikten sonra, bunun tecrübesine, bunun o muhteşem güzelliğine şahit olduktan sonra başkalarını da buna davet edenler, başkalarını da Allah'a ulaşmayı tavsiye edenler. 21. basamak. Ve tevasa biz sabır. Aynen yakin, ilmen yakin, aynen yakin ve hakkul yakinin sahibi olup başka insanlara da bu güzellikleri tavsiye edenler. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu bapta şunu görüyoruz. Allah ile olan ilişkilerimizde Allah'a teslim olma müessesesi. İşte bu İslam'ın temelini oluşturur. Allah-u Teala ile olan ilişkimizde 28 basamak dizaynını temel olarak düşüneceksiniz. O zaman 28 basamak itibariyle İslam nedir? Birinci ve ikinci basamaklarda insanlar olayları yaşarlar ve değerlendirirler. Bu değerlendirmelerinde Allah'a isyan etmeyenler, nefsleri hasta olmayanlar, nefslerinde hayır taşıyanlar Allah-u Teala tarafından seçilirler. Bu seçilen insanlardan bir kısmı, büyük kısmı Allah'a ulaşmayı diler. İşte Allah'a ulaşmayı dileyenler üçüncü basamağa ulaşabilenlerdir. Birinci basamakta olaylar yaşanır, ikinci basamakta olayları insanlar değerlendirir. Bu değerlendirmeye göre seçilirler veya seçilmezler. Ama seçilseler de seçilmeseler de eğer Allah'a ulaşmayı dilemezlerse kurtuluşları mümkün değildir. Allah'a ulaşmayı dilemek İslam'ın anahtarıdır. Allah'a ulaşmayı dilemek zilletin anahtarıdır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka Allah Teala onun cennetine alacağını söylüyor. Üçüncü basamak. Allah bu talebi derhal işitiyor, biliyor, görüyor. Dördüncü basamak. Ve rahim esmasıyla tecelliye başlıyor. Aynı basamakta. Bu tecelli Allah Teala'nın o kişinin gözlerinden hicab-ı mestureyi almasını sağlıyor. Bir perde, irşat makamına bakan kişinin irşat makamını herhangi bir kişi gibi görmesini sağlayacak olan bir perde, başkalarından ayırt edememesini oluşturan bir perde, insanların kulaklarında vakra var, İdrak edemiyor, işitemiyorlar. Allah'ın söylediklerini söyleyen müşrikleri işitemiyorlar. Duyuyor kulakları ama onlar işitemiyorlar, yani manasına varamıyorlar. İsra Suresi'nin 45 ve 46. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki, Habibim, sen Allah'ın ismini, Allah'ın tekliğini zikrederek onlara söylediğinde onlara Allah'tan, Kur'an'dan bahsettiğinde o ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırdığında
araştırmaya inanmayanlarla senin aranda, onların gözlerinde hicab-ı mestur adlı bir perde oluştururuz diyor Allah-u Teala. Sonra ne diyor? Sonra diyor onların kulaklarında vakra vardır. Seni işitemezler. Söylediklerinin manasına varamazlar. Onların kalplerinde ekinnet vardır. Söylediklerini idrak edemezler diyor Allah-u Teala. Ve sen sözlerini bitirdiğin zaman onlar nefretle arkalarındalar giderler diyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın ard arda gözlerdeki hicab-ı mestureyi, kulaklardaki vakayı, kalpteki ekinneti aldığını görüyoruz. Ve kalbin ekinnetinin yerine ifatı koyuyor. Beşinci basamakta hicab-ı mestura alınıyor. Altıncı basamakta vakra alınıyor. Yedinci basamakta kişinin kalbindeki ekinnet alınıp yerine ifat konuluyor. Sekizinci basamakta Allah o kişinin kalbine ulaşıyor. Peygamber 11. فَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ يَهْدِي قَلْبَهُ. Kim Allah'a amin olursa onların kalbi Allah'a döndürülür diyor. Onlar gaybda Rahman'a huşu duyanlardır. Allah Teala فَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ يَهْدِي قَلْبَهُ diyerek kim Allah'a ameli olursa onların kalplerine hidayet konulur. Allah onların kalplerine ulaşır. Kalplerinin nur kapısını Allah'a çevirir istikametine kullanmış. Kalp suresinin 33. ayet-i kerimesinde ise Allah Teala diyor ki kalpte Rahman'a huşu duyanlar var ya, işte onlar takva sahip, onlar huşu sahipleridir. Onların kalpleri Allah'a çevrilir diyor Allah-u Teala. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizaynda bu noktadan sonra Allah-u Teala'nın o kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açtığını görüyoruz. Enam suresi 125. ayet-i kerime. فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْتِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ. Allah kimi kendi zatına ulaştırmayı dilerse, hidayet erdirmeyi dilerse, onların göğsünü şerh eder, yarar ve İslam'a açar. Allah'a teslim olmaları için göğüslerini açar diyor Allah-u Teala. Göğüslerini şerh eder. Aslında göğüslerin arkasında Allah'ın söylemek istediği kalbi İslam kılmak üzere harekete geçer. Allah'a teslim etmek üzere. Ve bundan sonra o kişinin göğsünden kalbine Allah'a yol açtıktan sonra kişi zikir yaptığı zaman Allah'ın katından gelen rahmet ve faz kişinin göğsüne gelir. Açılmış olan şifre yolu takip ederek kalbe ulaşır. Ama kalp mühürlü. Mühürlü olan kalpten içeri ne rahmet girebilir ne de faz. İki tane nur gelir. Kişi zikir yaparsa Allah'ın katından gelen iki tane nur. İkisi de kalbin içine giremezler. Ama rahmet sızabilir. Bu sızma burada 10. basamakta Allah'ın o kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açmasıyla mümkün hale gelir. Kişi zikir yaptığında kalbin içine nur sızmaya başlar. Bu sızıntı 11. basamakta gerçekleşir. Sızıntı başlar. %2'ye ulaşınca kişi 12. basamaktadır. Ve Hadis suresinin 16. ayet-i kerimesi gelince kişi
nefsinin kalbine gelen yüzde iki nurla yerleşen yüzde iki nurla rahmetle huşu sahibi olur. Allah-u Teala'nın dizaynı açıkça görünüyor. Ve huşu sahibi olan kişi Allah-u Teala'dan sorduğu zaman mürşidini Allah mutlaka ona gösterecektir. Bakara suresinin 45 ve 46. ayet kelimeleri gereğince. Sabırla ve namazla, hacet namazıyla Allah'tan mürşidinizi isteyin diyor Allah-u Teala. Bu zor bir iştir ama huşu sahipleri için zor değildir. O huşu sahipleri ki Allah'a milaki olacaklarına yakin hasrederek inanırlar. Ve ölümden sonra tekrar Allah'a geri döneceklerine, geri döndürüleceklerine gene yakın hasrederek inanırlar diyor. Ve kişi hacet namazını kılıyor. Allah ona mürşidini gösteriyor. Bu ayet-i kerime gelince 13. basamakta kişi ve mürşidine Allah'ın göstermişte ulaşıyor. Tabi olduğu anda kişi 14. basamakta. Ne yazmıştır? Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah'a bir adım atmıştır. Allah ona 10 adım atmıştır. 10 katını mükafat olarak vermiştir. Söylediğimiz 10 tane ihsanı Allah-u Teala o kişiye vererek onu mürşidine ulaştırmıştır. Tabi olduğu anda ne olur? 10 tane de nimet alır kişi. Tabi olduğu anda birinci nimet devrin imanın ruhu kişinin başımıza gelip yerleşir. Sonra ne olur? İkinci nimet Allah kalbin mührünü açar. Sonra kalbin içindeki küfür kelimesini dışarı alır. Üçüncü nimet kalbin içine iman kelimesini yazar. Dördüncü nimet. Mücadele 22. Onların başlarının üzerine Allah'ın katında eğitim görmüş ruh gönderilir. O ruhla desteklenirler. Ve onların kalplerinin içine iman yazılır diyor Allah-u Teala. Sonra o kişinin bütün günahları sevaba çevrilir. Furkan suresinin 70. ayet kelimesi gelince. Sonra kişinin ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkar. Neye paralel olarak yola çıkar? Kişinin nefs tezkiyesine. Kişinin nefsine Allah-u Teala artık imanı yazmıştır. Kişinin kalbinin mührü açıldığı için hareketli hale gelmiştir. Kişi zikir yaptığında Allah'ın katından gelen rahmet ve farz ve rahmetle salavat nurları o kişinin göğsüne gelir, şifreli yolu takip ederek kalbe ulaşırlar. Kalbin mührünün üzerine baskı yaparak kalbin mührünü zülmani kapıya kadar indirip bu kapıyı kapatırlar. Rabbani kapı açılmıştır. Oradan içeri kalbe kadar ulaşan bütün rahmet, fazla salavat nurları dolar. Kalbi %100 bunlar doldurur. Bütün karanlıklar da nefsin afetleriyle, nefsin afetleri olarak temsil edilen karanlıklar da böylece o kalbi bütünüyle terk ederler. Ve kalbin içinde iman kelimesinin etrafında fazıllar toplanmaya başlarlar %1-2 derken %7 toplandıklarında nefse emare tamamlanmıştır. Ruh vücuttan ayrılmıştır. Ve devrin imamının dergahında beklemektedir. Kişi devrin imamının dergahından evvel tabi olduğu dergahta beklemektedir. Birinci kata ulaşmak için kişi %7 nefs tezkiyesini başardığı zaman, nefsinin kalbinde %7'nin ne birikimi gerçekleştiği zaman ruh oradan devrin imamının dergahına ulaşır. Onarlık insan ruhları kademelerinde ait olduğu yere yerleşir. O sıranın en solundaki kişi bir sonraki sıranın sağ tarafına, sağ başına geçer. Böylece sıralar her gün değişikliğe uğrar. Ve oradan birinci gök katına kadar yükselmeye başlar bu ruh. İkinci defa %7 nur birikimi nefsi levame
Birincisi nefsi emmareye bir kişi ikinci gök katına kadar yükselir. Kişinin ruhu nefsi levame, kişi nefsini kınamaya başlar. Sonra üçüncü defa yüzeyde nur birikimiyle ruh üçüncü gök katına ulaşır. Nefsi miskime, Allah'tan ilham almaya başlar kişi. Dördüncü defa yüzeyde nur birikimi nefsi mutmainne doyuma ulaşır kişi. Allah'ın verdiklerinin kendisine yeterli olduğundan artık emin olmuştur. Bu bir tam emin olmuştur. Allah'ın verdikleri ona mutlaka yetmektedir. Sonra beşinci defa yüzeyde nur birikimi nefsi raziye, kişi Allah'tan razı olur. Altıncı defa %7 nur birikimi nefsi mardiye, kişi, Allah da kişiden razı olur. Ve yedinci defa %7 nur birikimi nefsi teskiye, ruh teskiye olmuştur. %51 nurla kaplanmıştır. Ve ruh da Allah'a ulaşır. Gördüğünüz gibi emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, madiye, teskiye adıyla 7 tane nefs kademesi saydık. Nefsi emmare, Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesine dayanır. Ben nefsimi ibra edemem, beraat ettiremem. Çünkü nefs şerre emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği kişiler hariç. Nefsi emvare. Nefsi levame Kıyamet Suresinin 2. ayet-i kerimesi وَلَا اُخْسُمُ بِنْ نَفْسِ لَوَامَةِ O levame nefse kasem ederim ki diyor Allah-u Teala. Levmedilen, kınanan bir nefs. 2. gök katı ruh için. Nefsi mülkime Şems Suresinin 8. ayet-i kerimesi فَاَلْهَمَهَا fücuraha ve takvaha. O nefse Allah'ın takvası da şeytanın fücuru da ilham edilir diyor Allah-u Teala.

Sonra beşinci kat Nefs-i Radiye, Hicr suresinin 28. ayet kerimesi ve Mardiye gene Fecr suresinin 28. ayet kerimesi. Radiyeten Mardiye. Önce Allah'tan razı oluyor, sonra da Allah'ından razı oluyor. Ve 7. kata ulaşması ve bu da nefsi tezkiye. Diyor ki Allah Teala Fatır suresinin 18. ayet kerimesinde فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرِ Kim nefsini tezkiye ederse o bunu kendi nefsi için yapmış olur. Ve ruhu Allah'a doğru yola çıkar. Allah'a ulaşmak üzere yola çıkar. Nefsin tezkiye olduğunu ifade ediyor. Ruhun da Allah'a doğru yola çıktığını. Bu yola çıkan, Allah'a doğru yola çıkan nur, ruh ne yapar? Allah'a ulaşır. İşte bunu çok açık bir şekilde Allah-u Teala Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde anlatıyor. Diyor ki Allah'ı yeştevi men yeşari. Allah dilediği kişiyi Allah'ı yeştevi ileyhi men yeşari. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Ve yehdi ileyhi men yunib. Kim de bunlardan kim de Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. Allah'a yola çıkması ruhun Allah'a ulaşmakla noktalanıyor. Bundan sonra ne olacaktır? Allah'ın zatına ulaşan ruh Allah'ın zatında yok olacaktır. Sığınağa sığınacaktır. Kim Allah'a ulaşmayı ve sarılmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır diyor. Allah'a sarılmak işte Allah'ın zatında ifna olmaktır. Burası 22. basamaktır. Kişi velayetin birinci makamı olan fena makamının sahibidir. Allah Teala bu noktadan sonra ikinci makamdan bahsediyor. Beka makamı ve Enam suresinin 128. ayet-i kerimesinde Allah Teala onlara taht ihsan ettiğini söylüyor. Allah'ın indinde teslim yurdu vardır onlar için diyor. Ve bu 23. basamak. 24. basamakta kişi yeni bir noktaya ulaşıyor. Zahid oluyor. Zühd makamının sahibi oluyor. Yusuf suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki onlar Yusuf'a karşı zahittiler. Bu sebeple onu birkaç dirheme sattılar. Zahid olmak ona değer vermemek anlamına geliyor. İşte kim günün yarısından daha fazla zikir yaparsa zikre değer vermiş ama zikirsizliği değersiz kabul etmiş oluyor. Zikirsizliğe karşı her gün değer vermediğini, zikre değer verdiğini kişi Allah-u Teala'ya ispat ederse, her gün günün yarısından daha fazla zikretmek suretiyle
İşte o kişi zühd makamının sahibi olur. 24. basamakta kişi. Ve bundan sonra kişi daimi zikre yavaş yavaş yaklaşırken fizik vücudu Allah'a teslim olur. Ve fizik vücudu Allah'a teslimi basamak. Allah Teala diyor ki Nisa 125'te "Femen ahsene dinen mimmen esleme veccehu lillahi ve hüve muhsinin." O kişi ki veccehini, fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Öyleyse burada kişi muhsin oluyor. Ne oldu? İslam olmak 22. basamakta birinci teslimini tamamladı kişi. 25. basamakta İkinci teslimini tamamladı. Safhalardan üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dileme birinci safhasında kişi. 14. basamakta mümin olma safhasında. 21. basamakta ruhunu Allah'a ulaştırma ilk teslimi gerçekleştirme safhasında. 25. basamakta da ikinci teslimi gerçekleştirme safhasında. Ama 4 tane safha oluştu. Allah'a ulaşmayı dilemek, tabiyet ve mümin oluş ve yola çıkış, ruhun Allah'a ulaşıp teslim olması 3, fizik vücudun Allah'a teslim olması 4. Bundan sonra kişi daimi zikre ulaşacaktır. Kişi hikmet sahibi olacaktır. Ve daha sonra nefsini Allah'a teslim edecektir. Diyor ki Allah Teala bu konuda وَمَا اُمِرُوا اِلَّا لَيَعْبُدُ اللّٰهِ مُحْلِس۪ينَ لَهُدِّينَ هُنَفَاءَ Onlar emrolunmadılar. Nefslerini ahsen muhlis kılarak, halis kılarak Allah'a teslim olmakla emrolundular diyor. وَمَا اُمِرُوا Onlar emrolunmadılar. اِلَّا لَيَعْبُدُ اللّٰهِ Allah'a kul olmak la emrolundular. Muhlisine, muhlisler olarak nefslerinin kalplerindeki bütün afetleri halis kılmış olarak, bütün afetleri yok etmiş olarak ve hanifler olarak, Allah'ın dininde hanifler olarak. Bu nefsin Allah'a teslimidir. 26. basamakta kişi daimi zikre ulaşır. 27. basamakta ise nefse Allah'a teslim olur. Teslimlerden ikincisi ve beşinci safhası İslam'ın. Ve bu kişi tövbe-i nasuha davet edilir Allah-u Teala'dan, Allah-u Teala tarafından. Tövbe-i nasuhunu gerçekleştiren bu kişi ihlas makamını da aşmış. 28. basamağa salah makamına ulaşmıştır. Salah makamı 7 tane mertebeden teşekkür eder İslam'da. Birinci mertebede tövbe-i nasuh söz konusudur. İkinci mertebede o kişinin Allah-u Teala tarafından mükafatlanması söz konusudur. Günahları örtülür. Bu tövbe-i nasuhunu gerçekleştirdiği için günahları örtülmüştür. Bu kişi günahları örtüldüğü zaman Allah-u Teala'dan iki talepte bulunuyor. Günahlarımızı mağfiret et. Birinci talep. Nurumuzu tamamla. İkinci talep. Allah-u Teala kişinin üzerine nur veriyor. Üçüncü mertebe ve günahlarını sevaba çeviriyor. Dördüncü kademe. Burada kişi iradesini Allah'a teslim etmeye hazır o hale gelmiştir.
iradesini Allah'a teslim ediyor. Teslim ettiği zaman kişi bir hakkın takvanın sahibi olur. İradesini de Allah'a teslim eder. Ve Allah-u Teala tarafından irşat makamına tayin edilir. Bütün sahabe bu hedefi tamamlamışlardı. Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala şöyle söylüyor. وَصَابِقُنْ اَلْاَوَيْنِ الْمَارِيَا Onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Bir de ensare ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı diyor Allah-u Teala. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bütün sahabe irşat makamının sahibi olmuşlardı. Ondasını ver. Bir hakkın takvanın sahibi olmuşlardı. Bakara suresinin 102. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki ya eyyühellezine aminittekullâhe hatta tukatihî ve la temutunne illa ve entüm müslimûn. Ey amin olanlar, bir hakkın takvayla, tukatihî takvayla, hakkı yakın takvasıyla Allah'a karşı takva sahibi olun ve siz ölmeyin. Önce Allah'a teslim olun. Yani ruhunuzu da, beçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de bir hakkın takvayla Allah'a teslim edin. Sonra ölün. İşte burası bütün insanların çıkabileceği en yüksek nokta. Allah-u Teala irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle kişiyi irşada memur ediyor. Burası beşinci kademesi,

0: Salah makamının. Altıncı kademe bütün kavimlerdeki Resullere ait. Yedinci kademe ise bu Resullerden huzur namazının imamlığıyla kim görevliyse tasarruf takvasının sahibi olan o kişiye ait. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, İslam bir teslimler demetidir. Ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etmekle hepiniz vazifelisiniz. Kim bunları gerçekleştirebilirse İslam'ı A'dan Z'ye yaşamış olur. Öyleyse İslam teslimlerden ibarettir. Din teslimlerden ibarettir. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
1: Estağfirullah, sıratal lezzine, lanta aleyhim, garin ve zubi aleyhim ve rüzzalim. Kam. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. Görüyorsunuz ki bir defa daha Allah Teala bizleri bir araya getirdi. Yarenlik etmek üzere. Yarenlik etmek Osmanlıcadan kalma bir tabir. Dostların dost sohbeti demek. Tabii dostlar deyince hem bizlerden bahsediyorum. Can dostları, gönül dostları, hem de ondan bahsediyorum. Allah'tan. Öyleyse dostluk, Allah'ınla dostluk. Dostluk, sizlerle dostluk. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, neresinden nasıl başlasam, nasıl anlatsam bilemiyorum. Nasıl diyordu Orhan Veli? Bilmem ki nasıl anlatsam, nasıl size derdimi. Bir dert ki yürek taraşısı. Ben de bilmem ki nasıl anlatsam, nasıl anlatsam size mutluluğumu diyorum. Bir mutluluk ki demeksiz. Onun için sık sık söylüyorum size, her şey o kadar güzel ki diye. Sevgili kardeşlerim, ne kadar zamandır bir uyduya sahip olmak istedik. Bir arada çıktık. Ama sevgili dostlarımız ona mani olmayı başardılar. Olur böyle şeyler. Hayat mı? Sonra mı? Sonra Allah Teala bize yeniden bir uydu nasip etti. Şimdi onun sürurunu, onun heyecanını, onun mutluluğunu yaşıyoruz. El ele, gönül gönüle, omuz omuza. Bir muhteşem yeni hayat. Allah ile birlikte. Sevgili kardeşlerim, ne diyordu? Eğer inanıyorsanız bana güvenin. Eğer güveniyorsanız en kuvvetli sizsiniz. Nice imparatorluklar var olmuş, çatır çatır yıkılmışlar. Allah ile olan dostluklarını yitirdikleri zaman. Yozlaşma bir toplumun en büyük düşmanıdır. Ve bizim toplumumuzda yozlaşma, has safhada bir yozlaşma. Bu sebeple her şey berbat. Ama unutmayın sevgili kardeşlerim, yeni bir dünya kurulacaktır. Orada hepiniz yerlerinizi alacaksınız. Yeni bir dünya, aydınlık bir dünya, nurlu bir dünya. İşte İşte gene unutmayın. Bütün geceler gündüze açılır. Tıpkı bütün gündüzlerin geceye açıldığı gibi. Öyleyse evet orada gece ama bir gün gündüz olacak. Gündüzün gelmesini hiç istemeyenlere rağmen. Ne diyordu Allah Teala? Onlar ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek isterler. Ama mücrimler istemese de Allah nurunu tamamlayacaktır. Bir yeni devir sevgili kardeşlerim. Asrı hidayet. İnsanların hidayete erdirildiği, hidayete ulaştırıldığı bir hüda devri. Hüda, bizim hidayet dediğimiz şeyin Arapçası. Hatırlayın. İnnel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah. Allah'a ulaşmaktır. Öyleyse en güzele bakalım sevgili öğrenciler, dinleyenler. En güzeli insanların el ele, gönül gönüle, herkesin birbirine iyilik ettiği, birbiri için yaşadığı, başkalarını mutlu kılmak için yaşadığı bir ortam. İşte Allah biz insanların böyle bir dünyada yaşamamızı istiyor. Bütün kaideler buna göre konmuş. Evvela şunu unutmayalım. Biz insanlar cemaat halinde yaşamak mecburiyetinde olanlarız. Hiç kimse bütün ihtiyaçlarını kendisi vücuda getiremez. Bu çağda ise hiç getiremez. Nereye ulaşıyoruz? En güzeline ulaşıyoruz. Cemaat halinde yaşadığımıza göre Allah'ın neden insanları cemaat halinde koyduğunu, niçin insanların mutlaka cemaat halinde yaşamak mecburiyetinde olduğunu hiç düşündünüz mü? Etrafınızda bulunan herkesin tek tek sizin mutluluğunuzun bir kapısı olduğunu hiç düşündünüz mü? Sadece iki türlü sonuç var sevgili kardeşlerim. Ya etrafınızdaki insanlara yardım etmek için varsınız. Onlara ulaştırdığınız her yardımda, onları her mutlu edişinizde, onların her birinin iffeti siz mutlu olursunuz. Allah-u Teala sizi onlara verdiğiniz mutluluk kadar mutlu eder. Ruhunuz da nefsinizi o kadar mutlu eder. Tersi de geçerlidir. İnsanlara ne kadar huzursuzluk verirseniz, Allah da sizi o kadar huzursuz kılar. Arkadan ruhunuzda nefsinizi o kadar huzursuz kılar. Öyleyse evvela şunu hiç unutmayacaksınız sevgili kardeşlerim. Etrafınızdaki herkes sizin bir aynanızdır. Genel olarak insanlar size karşı nasıl davranıyor? Dikkatle bakın. Onlara ne kadar mutluluk verdiğinizi çok net olarak anlarsınız. İnsanlar sizden çekiniyorlar mı? İnsanlar sizden korkuyorlar mı? Sevgili kardeşlerim, böyleyse siz büyük bir yanlışın içindesiniz. İnsanlar sizden korkmayacak. İnsanlar sizden çekinmeyecek. Ama sizi o kadar çok sevecekler ki sizin için her zaman en iyisini yapmak isteyecekler. İşte hepinizin görevi, herkesin sizi çok sevdiği bir noktada olmanız. onların gözlerindeki sevgiyi okursunuz. Mutluluğun bütünü buradadır. Eğer insanlar sizi seviyorlarsa, bir şeyler için, sizi mutlu edebilecek olan bir şeyler için çırpınıyorlarsa, arkasında sevgi var demektir. Eğer insanlar sizden korkuyorlarsa, sizden kaçıyorlarsa, sizin onları inciteceğinizi, zora koşacağınızı düşünüyorlarsa, bize ulaşmaktan bile tedirginlerse, korkuyorlarsa bir şeyden, bir şeylerden, o zaman yanlış yoldasınız. O zaman Allah için değilsiniz. Onlar için hiç değilsiniz. O insanlar için hiç değilsiniz. Siz nefsinizin afetlerinden yanasınız. Sevgili kardeşlerim, niçin öyle söylüyorum? Her şey o kadar güzel ki. Herkesin gözünde o sevgiyi okuyorum. Sevgi. Anlıyor musunuz beni? Sevgiden bahsediyorum size. Eğer insanları severseniz, sevinirsiniz. Sevgili kardeşlerim, 100 insanın 100'ünden sizi sevmelerini beklemeyin. Öyle insanlar vardır ki, onlara ne kadar sevgi verirseniz verin, onlar sizi sevemezler. Onlar nefslerinin kurbanı olmuş savaşlardır. Her 100 kişiden 1-2 kişi mutlaka öyledir. Verdiğiniz şeyler onların nefslerindeki afetlerini, onlar üzerindeki etkinliğini gideremeyebilir. Böyle insanlar söylediğimiz gibi %1-2 çevresindedir. Ama her toplumda mutlaka bunlar vardır. Unutmayın, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında da münafıklar vardı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem herkese en güzel davranışı sergilemiştir. Hayatı boyunca hiç kimseye sen bunun için yaptın demediğini yazıyor kitaplar. Sevgili kardeşlerim, öyleyse onları ölçeğinmeyin. Her 100 kişinin içinden çıkacak olan 1-2 imanat artığı onlar bir şey ifade etmez. İşte bizler de topyekün hepimiz imanat arttığıyız. Türkiye'deki şu anda toplum yapısına göre. Biz onların standartında yaşamıyoruz. Büyük toplumun yaşadığı gibi sokaklarından çirkef akan bir ahlaksız dizaynın o kültürün sahibi değiliz. Hiç olmadık. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her tarafta güzellikler var. Siz o güzellikleri yeşertmeye, o güzellikleri yaşamaya çalışın. O zaman bir köşeden çayınızı yudumlarken mutluluğu terennüm edersiniz. Herkesin birbirini sevdiği bir toplumda, herkesin birbirine yardım ettiği bir toplumda bulunmayı istersiniz. Bu şartları %100 sağlayabileceğiniz hiçbir ortam oluşmayacaktır. Ama biz de %100'lerden bahsetmiyoruz. Çünkü hangi toplum yapısı içinde olursanız olun, orada mutlaka şeytanın dişlerini geçirdiği insanları bulacaksınız. Onlar toplumun, bizim toplumumuzun içindeki nadir insanlardır. Aranızda fazla barınamazlar. Siz güzellikleri yaşatmaya devam edin, onlar reddedeceklerdir. Yavaş yavaş sizlerden ayrılacak ve kopacaklardır. Ondan sonra da kendilerine haksızlık edildiğini söyleyeceklerdir. Hep böyle olmuştur. Ve de insanlar toplumun düzenini daha sabit kılmak için değil, toplumun düzenini bozmak için, kendi neslerinin dizaynını herkese kabul ettirmek için çalışıyorsa, 100 kişinin arasında 2 kişi, 3 kişi, 4 kişi, işte bunlar imanat artırıdır. Onlar bizim aramızdaki imanat artırıdır. Onlar toplumun diğer üyeleri gibidir. Öyle yetiştirmişler, öyle yaşamışlar. Okullarında, etraflarında onu görmüşler. Ve o yaşantıyı kendilerine sindirmişler. Onun ötesindeki bir şey, anneleri babaları tarafından onlara öğütlendiği zaman onu kabul etmiyorlar, edemiyorlar. Yapıları ve şeytanın üzerlerindeki hakimiyeti öyle yapmalarına müsaade etmiyor. Peki böyle insanların sonu nedir? Sonu aramızdan ayrılmaktır. Eninde sonunda mutlaka ayrılırlar. Sevgili kardeşlerim, dikkat edin sözlerime. Allah hepinizi mutlu olasınız diye yaratmış, size hanif fıtratını vermiş. Böyle bir fıtratın sahibisiniz. Sevgili kardeşlerim, bütün güzellikleri yaşamak hepiniz için mümkün. Hepiniz için geçerli. Çünkü hepiniz Allah-u Teala tarafından insan olarak mutluluğu yaşamak üzere yaratıldınız. Allah bütün insanların, siz de dahil, o en çok mutsuz olduğunu düşünen siz, siz de dahil, Allah-u Teala hepinizin mutlu olmasını ister. Sadece dileği budur Allah'ın. İşte söz konusu olan şey, mutluluksa, saadetse, forum burada, arena burada. Mutluluğun bütün dizaynlarını Allah-u Teala hep dizmiş Kur'an-ı Kerim'e. Nasıl mutlu olursunuz? Neden mutlu olmalısınız? Allah neden sizin mutlu olmanızı ister? Kur'an-ı Kerim'i niçin indirmiş? Hepiniz biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesidir. İki, Kur'an-ı Kerim bir saadet reçetesidir. Üç, Kur'an-ı Kerim bir saadet garantisidir. Allah-u Teala işte demiş, bu insan, onu yarattım, mutlu olsun diye yarattım. Hepsi bu kadar. Ama iblis de sizin mutluluğunuza ket vurmak için, sizi mutsuz kılmak için yüz binlerce yıl devam eden hayatında bunun için çalışır sadece. Mutsuzluğunuz için. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şey öylesine güzel ki, öylesine her şey muhteşem bir dizayn içindeki, ne zaman biz insanlar, hangimiz olursak olalım, o dizaynı bozmayı düşünürsek nefsimizin afetleri sebebiyle harekete geçtiğimiz zaman ilk mutsuz olacak olan

yüz binlerce derecat kazanın diye Allah-u Teala size ibadetleri koymuş. Mutluluğunuzu sağlamak için ibadetleri koymuş. Çünkü zikir yapamazsanız, yapmazsanız ki sizin iradenize bağlanmış her şey. Dilerseniz yaparsınız, dilerseniz yapmazsınız. Ama yapmazsanız Allah'ın nurları Allah'ın katından nefsinizin kalbine girip iman kelimesinin etrafında toplanamaz. Toplanamazsa mutlu olamazsınız. Her şey düşünebileceğinizin çok ötesinde bir incelikle düşünülmüş, yerli yerine oturtulmuş. Kalın çizgilerle böyle olay. Detaylarına girdikçe oradaki ustalığa, oradaki yaratma kabiliyetine sadece hayran olursunuz sevgili kardeşlerim. İlim konusundaki konuşmalarımızda görüyorsunuz Allah-u Teala'nın DNA moleküllerini, DNA sarmallarını, yani dezoksiribonükleik asit sarmallarını nasıl oya gibi işlediğini, geçen gün bir konu geçmişti. 19 numaralı kromozomun bilmem hangi sarmalının bilmem hangi noktasındaki bir ufacık sistem. Milimetrenin belki 100 milyonda biri kadar bir küçücük nokta. O noktada öyle bir şey var ki o bir insanı hasta edebiliyor veya hastalığını iyileştirebiliyor. Ne kadar çok alternatifin muhteşem, inanılmaz bir dengeyle denge halinde olduğu bir fizik vücudun sahibisiniz her şeyden evvel. Her an yeniden kurulan sonsuz dengeler, aklımızın ulaşabileceği hudutların ötesinde bir yaratma kabiliyetiyle Allah insanı yaratmış. İnsanlar ve laboratuvarlar sadece gördüklerine inanan bir zavallı simgeler. Sevgili kardeşlerim, biliyor musunuz? Bizim alemimizde bir elektrik enerjisi artı kutuptan eksi kutba doğru ulaşır. Ama biliyor musunuz ki artı kutuptan eksi kutba doğru bu alemde yola çıkma söz konusu olduğu andan itibaren aynı an eksi kutuptan da artı kutba doğru bu dünyada gözlenemeyen başka bir akım cereyan eder. Bir ikinci enerji akımı. Enerji ve antienerji. Hiç böyle bir şey düşündünüz mü? Ama ne yazık ki gerçek. Hep bu alemin dışında bir bütünlenme, bir tamamlanma ve insanlar böyle bir şeyin farkında bile değiller. Bu devre tamamlanmazsa elektrik enerjisi oluşmaz. Sevgili kardeşlerim, biz her şeyi zıddıyla kayyum kılarak çift yarattık diyor Allah-u Teala. Zıddıyla kayyum kılmak artı ağırlıkların karşılığında eksi ağırlıkların olması demek. Bizim dünyamız eksi ağırlık olmaz diye tutturmuş. İyi de ne kadar ilme karşı çıkabilirsiniz? O Allah'ın ilmi. Eninde sonunda insanlar öğrenip doğruymuş diyecekler. Ama ne zaman başka insanların hakikatleri öğrenmesine böyle bir şey yoktur mantığıyla set çekerseniz o zaman ilme ihanet etmiş olursunuz. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki diyorum. Bu dünyanın

ilmin çok ötesi Allah Teala tarafından bize öğretildi. Ama bunu insanların faydasına sunmak istediğimiz zaman her taraftan engeller çıkıyor karşımıza. Şu anda da atom yapısında en önde biziz. Ama insanların alışageldikleri ilmin ötesi bu. Ve biz o ilmi anlatmak için karşıt elektronlar eksi ağırlıklıdır dediğimiz zaman kıyamet kopuyor. İnsanlar negatif ağırlık diye bir ağırlığın mevcut olabileceğine ihtimal bile vermiyorlar. Güzel, ihtimal vermesinler de o zaman kainat ilminden ne kadar çok gerilerde olduğumuzu bir sebebe bağlamak söz konusu oluyor. İşte bu ilim yobazlığı. Eğer falancının kafasına yatmamışsa o iş, böyle şey olmaz deyip çıkmışsa işin içinden, bütün insanlık o ilme ulaşamaz. Allah Teala enerjiyi yaratıyor. Kainatı yaratmak için bir tek noktadaki bütün enerjiyi saniyenin belki milyonda biri kadar bir zaman parçasında bütün kainata ulaştırıyor. Kainatı oluşturmak üzere ve insanlar hala bir madde arıyorlar. Gluon demişler adına veya gluon onu arıyorlar. Madde hiçbir şekilde bu dünyada itiş enerjisiyle kainat üzerinde ışık hızının ötesine ulaşamaz. Allah'ın koyduğu kanun böyle. Işık hızının ötesine geçebilmek için hangi alemde hareket halindeyseniz, hangi alemden yola çıkmışsanız, mutlaka o alemin maddesinin dışında bir maddeyi kullanmak mecburiyetindesiniz. Bir UFO'nun yapılışı aslında bu kadar basit. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir gün böyle bir şeyi başardığımızda, şu andaki dünya insanından bir aile ötede olmamız söz konusu olacak. Ama bütün bunların gerçekleşmesi imkanlara bağlı yetmez. Kapasiteli ve daha önemlisi, çok daha önemlisi güvenilir insanlara bağlı. Her an, her yerde sahtekarlığın, ikiyüzlülüğün ve ilim yobazlığının bütün boyutlarıyla cirit attığı bir ortamda güvenilir adam bulmak bir büyük problem. Sadece tasavvufu yaşayanların büyük kısmı için bunu söyleyebiliriz. Güvenilirlik. Çoğu insan neyi söylediğimizi, neden söylediğimizi, nasıl söylediğimizi bilmiyor. Sevgili kardeşlerim, her şey aslında en güzel standartlarda. Şu dünya yaşanmaya değer muhteşem bir şey. Dünyanın güzelliklerini görmeye çalışın. Bakın sonbahar geldi. Yaprakların renginin nasıl değiştiğine dikkatle bakın. Sarıdan kırmızıya kadar bir sürü renk göreceksiniz. O yeşil yapraklar artık renk değiştiriyor. Bu seneki ilkbahardan sonbahara kadar süren devrelerinde
ki ilkbaharla sonbahar arası 9 aylık bir süre. İlkbaharla beraber tomurcuklar açar ve Mart başında, hatta Şubat ayı sonlarında her şey harekete geçer. Yeniden Allah-u Teala tabiata elbise giydirir. Tabiat, şu doğa dediğiniz şey, Allah-u Teala öyle güzel yaratmış ki sadece hayran olabilirsiniz. Bahardaki o baharlara dikkat edin. Çiçeklerin patlamasına, binlerce rengin dünyayı bir gül bahçesine, bir muhteşem renk cümbüşüne boyadığı o ilkbahar tomurcukların arkasından çiçekler, bütün tabiatın harekete geçmesi her türlü canlısıyla, sonbahara kadar gelen 9 aylık süreç içerisinde baharın ayrı, yazın ayrı, sonbaharın ayrı bir güzelliği var. Her şeyi en ince detaylarına kadar, ki insanların anlayabildiği ölçüde en ince detaylarına kadar diyorum, onun daha bin kat ötesini düşünün. İnsanların ulaşabildikleri ilmin en az bin kat ötesini düşünün. Onları da muhtevi ama biz algılayamıyoruz. Sevgili kardeşlerim, insanların ses olarak, ışık olarak, renk olarak algılayabildikleri sistemler 5 milim ile 11 milim arasındaki 6 milimlik bir sahayı kaplar. Bu rakamları hep birbirine karıştırırım. 5 milim ile 11 milim arasında 6 milim miydi? 6 milim ile 11 milim arasında 5 milim miydi? Hangisi doğruysa, önemli değil, arada sadece 1 milim fark var. Ama düşünün şimdi dalga boylarını. Sıfırın 0000000 virgül yer nokta 0000 bir deyin. O noktadan itibaren var olmak başlıyor. Bu var olma standartlarında dalga boyu, oradan en küçük dalga boyundan başlayın. Sonsuz kilometreler boyundaki en büyük dalga boylarına ulaşın. Bu sonsuz kilometreler boyunda olan dalga boylarının sadece 5 milimini idrak etmek yetkisi vermiş Allah-u Teala, kainatın en mütekamil varlığına, Allah'ın bütün mahlukatını uğruna yarattığı insan adlı bu mahlukuna. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bu güzellikten kâm almayacak mısınız? Şu anda kimler mutsuzsa onlara sesleniyorum. Neden mutsuz olduğunuzu biliyor musunuz? Söylediklerimize kulak vermiyorsunuz. Allah'ın söylediklerini gerçekleştirmiyorsunuz. Şeytan size Allah'ın söylediklerini gerçekleştirirseniz o zaman huzursuz olacağınızı söyler. Allah'ın yasak ettiği şeyleri yaparsanız mutlu olacağınızı, Allah'ın emrettiği şeyleri yapmazsanız mutlu olacağınızı söyler. Eğer şeytandan nefret ediyorsanız çoğu zaman Allah'ı şeytanmış gibi göstermeye çalışır. Sevgili kardeşlerim, bu son derece kurnaz mahlukla
savaş vermek öyle kolay değil. Etrafınızdaki mutsuz insanları gidin yakından inceleyin, konuşun onlarla. Arkasında mutlaka şeytanı yakalayacaksınız. Tanıdıkça onu, iblisi adım adım tanıdıkça zikriniz de bu tanımakla beraber artacaktır. Öyle bir güne ulaşacaksınız ki daimi zikrin sahibi olacaksınız. O zaman şeytanın size hiçbir şey yapamayan, ne kadar sefil, ne kadar zavallı bir mahluk olduğunu görürsünüz. İşte sevgili kardeşlerim, insanlığın en büyük düşmanı İblis.

insanlığın en büyük düşmanı. Ve başarılı. İnsanların %90'ından fazlası mutsuz ve huzursuz. Her tarafta nefslerin hakimiyetindeki insanların birbirini üzdüğünü, kırdığını, incittiğini görürsünüz. Her tarafta insanların kör menfaatleri, onları devamlı alçaltan bir hüviyet kazanır. İnsanları sevemezler, nefret ederler sadece. Etrafındaki insanlar da onlardan nefret ederler. Sevgili kardeşlerim, nefretin kimseye mutluluk vermesi mümkün değildir. Sadece huzursuzluk verir. Sadece insanları mahva getirir. İşte eğer mutlu olmak istiyorsanız mutluluğun temel işareti daimi zikre dayalı bildiğiniz gibi. Bir insan daimi zikre ulaştığı zaman sonsuz bir mutluluğun, sonsuz bir huzurun sahibi olur. Daimi zikir onu o sahaya götürür. Çünkü artık nefsinin bütün afetleri yok olmuştur. Yok olmuşsa ne olur? Yok olmuşsa ruhunun bütün hasletlerine paralel olan faziletler nefsi %100 işgal etmiştir. Yani nefse adeta bir ruh olmuştur. Öyleyse kişi ruhu da Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek isteyen, nefsi de Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek isteyen bir özelliğin sahibi olmuştur. Daha ötesi Allah neyi yasak etmişse ruh onu yapmak istemez ama nefs de istemez. Öyleyse Allah'ın bütün emirlerini yapmak isteyen bir ruh ve nefs ikilisi, Allah'ın bütün yasaklarını asla işlemek istemeyen bir ruh ve nefs ikilisi. Allah'ın ezeli iradesi tahakkuk etmiştir. Ne diyor Allah Teala? Nefsin ıslahı diyor. Ama Kur'an-ı Kerim'in hiçbir yerinde ruhun ıslahından Allah'ın bahsettiğini göremezsiniz. Bizim mealcilere gelince o kadar çok mefhumu iyi işler yapmaya bağlamışlar ki ne Allah Teala emretmişse güzelliklerden yana hepsini iyi işler parantezine almışlar. Amelü salihat iyi işler yapmakmış. Zekat vermek, oruç tutmak, Kur'an-ı Kerim tilavet etmek, namaz kılmak, zikir yapmak, hepsi iyi işler işlemek. İnfak etmek vesaire vesaire. Sevgili kardeşlerim, ne yazık ki insanlar bilmiyorlar. Allah'ın güzelliklerini görebilecek olan gözlükleri yok. Allah'ın gözlükleriyle bakmalılar olaylara. Ama şeytanın gözlükleriyle bakıyorlar. Şeytansa bütün güzellikleri siyah gösteren, bütün çirkinlikleri beyaz gösteren bir gözlük takar insana. Öyle olduğunu zanneder kişi. Zengin olursa mutlu olacağını zanneder.
Evet, herkes yoksul olsun demiyoruz. Allah-u Teala'nın da böyle bir talebi yok. Bir lokma bir hırka zihniyeti Allah'ın emri değildir. Ama Allah-u Teala hasenenin dışındaki bir davranış biçimiyle kazanılan paraya karşıdır. Yoksa insanların daha çok para kazanması, eğer o paraları Allah yolunda harcayacaklarsa topluma sadece fayda getirir. Ne diyor Allah Teala bu konuda? Biz bütün insanları birbirine eşit yaratmadık diyor. Birbirine taftil ettik diyor. Farklı kıldık diyor. Bir kısım insanlara diyor daha çok para kazanma kabiliyeti verdik, yetkisi verdik. O insanlar çok para kazansınlar da kendi ihtiyaçlarını giderdikten sonra ellerinde kalan fazlayla iş yeri açsınlar, başka insanları da çalıştırsınlar, o insanlara da iş temin etsinler diyor Allah Teala. Böyle bir şey insanların çalışmalarından aldıkları neva o kişiyi onlardan daha çok zengin kılacaktır. Allah Teala bunu eşyanın tabiatına aykırı görmüyor. Burada bir haksızlık var olduğu kanısında değil Allah Teala. Öyle olsaydı mutlaka işaretini koyardı. Etmez diyor. Bu açılan yeni iş yerleri, daha çok kazanılan para, daha çok iş yeri açmasını temin edecektir kişinin. Kişilerin açtığı diyor bu yeni iş yerleri, başka insanlara, daha başka insanlara çalışma imkanı sağlamalıdır. Oralardan da gelen gelirler onun harcayabileceği olayın mutlaka üstüne çıkacaktır. Yeniden iş yeri açsın diyor Allah Teala. Ve bütün bu iş yerlerinin aldığı fazla onun ihtiyaçlarının çok ötesinde bir yerlere ulaşıyorsa o zaman onun fazla olan kesimini insanlara dağıtsın diyor. Böylece adalet tahakkuk etsin diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, çalışmak Allah Teala'nın temelinin emri. Diyor ki Necm 42'de insan için çalışmasından başka bir şey yoktur.

0: sadece çalışması vardır diyor Allah-u Teala. Çalıştıkça hem kendimize hem de başka insanlara huzur sağlarız. Çalışan insan helal para kazanan insandır. Ve helal para Allah-u Teala'nın dininde son derece önemlidir. Helal para kazanmamızı ister. O istikamette başka insanlara ışık olmamızı ister Allah-u Teala. Bütün güzelliklerin sahibi olmamızı ister. Sevgili kardeşlerim, sizlere söylediğimiz her şeyi biz ondan öğrendik. Ve onun öğretisiyle, onun Kur'an-ı Kerim'inden. Kur'an-ı Kerim, onun bize öğrettiklerinin yazılı ispatıdır. Her peygamberine aynı kitapları indirmiş her nebiye Allah-u Teala aynı şeriatı şeriat kılmış. Yani insanları mutluluğa götürecek olan temellerden bahsediyorum. Öyleyse sizler insan olarak yaratıldınız. Sizler mutlu olmaya sadece insan olduğunuz için bile ehilsiniz. İnsan olmak saadetin muhtevasına girmenin temel kapısını teşkil eder. Her şeyin sizin için yaratıldığını hiç unutmayın. Bu şerefe layıksınız insan olarak yaratıldığınız için. Allah Teala her an sonsuzu yaratır. Ama insanın dışında yarattığı her şey her devirde insan için yaratılmıştır. Öyleyse insanların saadetine, insanların mutluluğuna dayalı olarak kainat kurmuş Allah-u Teala. Üstün mahluk, insanın merkezinde olduğu bir kainat. Ve insanlardan Allah-u Teala ne mi istiyor? Sadece insanoğlunun mutlu olmasını istiyor. İnsanoğlunun mutlu olması, huzur içinde bir dünya hayatı yaşaması Allah'ın en çok hoşlandığı şeydir. O sadece bütün insanların mutlu olmasını ister. Kim mutlu olabilirse o sadece Allah'ın söylediklerini anlayan ve tatbik eden bir insandır. Kim daha çok mutluysa, o daha çok anlayan, daha iyi tatbik eden bir insandır. Böylece konu adım adım yükselir, yücelir ve sonunda Allah'ın bizatihi öğretisine dönüşür. Allah Teala öğreticilerin en hayırlısıdır. Çünkü öğrettikleri Allah'ın yolunda yükselirler ve yücelirler. Her güzellik Allah ile sizin aranızdaki bir şeyleri simgeler. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, unutmayın, mutlu olmak hepinizin elindedir. Bu saadeti en güzel şekilde yaşamaya hepiniz ehilsiniz. Öyleyse siz Kur'an kültürünün en köklü sahiplerisiniz. unutulmuş olan Kur'an'dan bahsediyorum. Tatbik edilmeyen Kur'an'dan bahsediyorum. Allah emretsin, istediği kadar emretsin. İnsanlar bunu tatbik etmezlerse mutlu olmaları hiçbir zaman mümkün değildir. Ve alemiyle, öğretmeniyle insanlar Allah'ın öğretisine sadece karşı çıkar bir hürriyetin sahibi olmuşlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, insanoğlunun mutluluğuna dikkatle bakın. Arkasında mutlaka Allah vardır. İnsanoğlunun mutsuzluğuna dikkatle bakın. Arkasında mutlaka şeytan vardır. Birisi mutluluğa, öteki mutsuzluğa, huzursuzluğa, sıkıntıya davet eder. Öyleyse Allah'ın dizaynı 28 basamaklık bir formda güzellerin en güzeline ulaşmaktır. İnsanların içinde güzellerin en güzeline ulaşmasından bahsediyoruz. Yoksa ruhumuz daha 21. basamakta Allah'a ulaşır. Daha güzel ne var ki sevgili kardeşlerim? Allah ki bütün kainatı yarattı. Bütün kainat onun tarafından yaratıldı. Allah Teala tarafından yaratıldı. Ve bu kainatta kainatın en üstün mahluku yaratıldı. İnsan. Ve Allah Teala ona dedi ki seni kendim için yarattım. Evet, insan Allah için yaratılmıştır. Allah için, Allah'a dönük bütün güzellikleri yaşamaya ehil. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala insanların hanif fıtratından bahsediyor. Bütün insanlar hanif fıtratıyla yaratılmış. Bu ne demek biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Allah'ın tekliği konusunda vahdaniyet, cemaatin tekliği konusunda vahdaniyet ve Allah'a teslim olmak ruhuyla, veçiyle, nefsiyle ve iradesiyle kişinin Allah'a teslim olması. Her şeyin Allah'a ulaşmayı dilemekle başladığı bir dünyada, bir kainatta yaşıyoruz. Bütün gezegenlerde, hayat olan bütün gezegenlerde Allah Teala'nın bu tek dini, tek din olarak hep var olmuştur. Bütün o peygamberler zamanında hep Allah Teala'nın tek dini yaşanmıştır. Yani Hz. İbrahim'in Hanif dini. Bütün insanları Hanif olarak yaratmış ve Hanif olarak dine doğrulmalarını istiyor insanların. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve görüyorsunuz ki Allah-u Teala'nın indinde hedefler hep aynı noktaya ulaşıyor. Hep 12'den vuran bir Allah'ın dizaynı ve arkasından hep aynı kelimeyle karşılaşıyoruz. Mutluluk, mutluluk, mutluluk. O kadar seviyor ki Allah Teala insanı, bütün insanların mutlu olmasını istiyor ve insanlara derece derece vermiş onların mutlu olabileceği şeyi. Ama cennetin veya cehennemin hak edilmesi sistemini kuran Allah Teala bunu kişinin talebine bırakmış. Kişinin talebi Allah'ın cennetine ulaşmaksa o cennetin standartlarına girer. Allah'ın cennetine ulaşır kişi. Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka o kişi Allah'ın cennetine ulaşır. Kim de dilemezse o zaman o Allah'a isyan etmiştir. Allah Teala 73 tane Kur'an-ı Kerim'e ayet koymuş. İnsan ruhunun ölmeden Allah'a ulaşmasına dair. Ve bugün insanlar arasında Allah'ın bu dizaynını yok sayan milyonlarca, milyarlarca insan yaşıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İnsanlık hayatın son devresinde bir büyük yanlışlık daha yapacak gibi görünüyor. Allah'a inananların birbirine düşman olacakları bir noktaya doğru yaklaşıyoruz. Böyle düşünenler, böyle yapanlar yanlış ata oynayanlardır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinizden sadece mutlu olmanızı ister ve hepinize bunu emreder. Mutluluğu, saadeti emreder. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse saadet denilen şey, mutluluk denilen şey hepiniz için. Onun için mutluluktan bahsediyorum. Allah'ın hepinizde görmek istediği odur. Mutlu olmanız. Yani iç dünyanızda kesintisiz bir sulh ve sükun hali. Hep Allah'ın emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen ve bu sebeple devamlı bir saadet halini yaşayan bir insan olmak. Diğer taraftan dış dünyasında kişinin başka insanlarla olan kavgayı bitirmesi ve sulh ve sükuna ulaşması lazım. Başka insanların onunla kavgayı bitirmesi değil sevgili kardeşlerim. Sizin başka insanlarla olan kavganızı bitirmeniz söz konusu. Ve bir gün daimi zikirle buna ulaşacaksınız. Ve daha ötesinde her şeyin çok güzel olduğu bir başka ortam söz konusu. Nefs açısından da aynı durumun yaşanması söz konusu olmalı. Sevgili kardeşlerim, nefsinizin de Allah'a en yakın bir dizaynı gerçekleştirmesi söz konusu olmalı. Böyle bir noktaya dikkatle bakın. Saadet hali, mutluluk hali, güzellerin en güzelini yaşamak, işte hepiniz için söz konusu olan bu olmalı. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Mutlu olmaya layıksınız. Unutmayın, hani fıtratı yaratıldınız. Mutlu olabilmenin bütün imkanlarına sahipsiniz. Hayır, dış dünyada kazanacağınız para değil. Dış dünyada kazanacağınız başka şeyler değil. Sizi mutlu edecek olan şey, davranış biçimlerini öğrenmeniz. Başka insanlara kendinizi adamanız. Daimi zikrin sahibi olmanız. Elinize geçenlerden başkalarını mutlaka infak etmeniz. Ben ise bütün güzellikler sizlerle beraber sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Saadet sizin haliniz. Hepiniz mutluluğa namzetsiniz. Hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmanızı hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaşmanızı böylece Allah Teala'nın sizleri zülcenahayn kılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek bu akşamki yarenliğimizi inşallah burada tamamlamak istiyorum sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor? Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Şu dünya üzerinde yaşarken çok büyük bir düşman tarafından devamlı takip edildiğinizi, devamlı huzursuz edildiğinizi elbette bilmiyorsunuz. Daha yeni tanıyacaksınız onu. O sese dikkatle bakın. Ne zaman Allah'ın bir emrini size yaptırmamak için gayret sarf eden bir ses duyarsanız içinizde, işte o ses iblisin sesidir. Şeytanın sesidir. Ve sizi sadece mutsuz kılar. Bırakınız tasavvufun dışında olan zavallı mutsuz insanları. Tasavvufun içinde bile başladıktan sonra daha yeni yeni şeytanı tanımaya başlayan kardeşlerimiz onun hileleri karşısında hayretten hayrete düşüyorlar. Bu kadar kurnaz bir mahluk. Sevgili kardeşlerim, bu mahluk, iblis hiçbirinizle uğraşmaktan vazgeçmez. Hele tasavvufa adım atmışsanız en büyük uğraşısı sizsiniz. Çünkü ötekiler zaten onun safında. Ama siz ondan kurtulmak üzere harekete geçtiniz. Öyleyse sizlerle uğraşacaktır. Vazgeçmeyecektir. Ama yenilmeye mahkumdur. Eli mahkum. Her şey bir taleple başlar. Bu talep Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın sözü var mutlaka birinci kat cenneti o kişi kazanır. Yetmez. O kişiye evvelce angarya gibi gelen namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, zikir yapmak gibi işlevler o kişi için adım adım angarya olmaktan çıkar, severek yapılan ibadetler olur. Daha sonra ise zevke kesin olarak dönüşür. Öyleyse eğer size birisi deseydi ki cennete girmek sadece bir dilekle
1: gerçekleşir, ona inanmazdınız. Öyle değil mi? Şimdi de bizi ilk defa dinleyenlerin bir kısmı işte görüyoruz ki inanmıyorlar. Ama dinleyin. Allah'ın söylediklerine inananların mutlak saadete erdiğini gördünüz. Öyleyse kapılar sizin için kapalı değil sevgili kardeşlerim. Ne kadar mutsuz bir insan olursanız olun, kapılar sizin için de açık. Şöyle düşünen birisi var mı şu anda beni dinleyenler arasında? Şu dünyadaki en mutsuz insan benim. Böyle diyorsanız, özellikle bu mutsuzluktan kurtulacağınız Allah-u Teala tarafından garanti ediliyor. Garantiyi veren biz değiliz, O. Onun garantisiyle mutluluğu öğrendi kardeşlerimiz. Başkalarına öğretiyorlar. Bu öğretim standartları içinde Allah'ın fermanı söz konusudur. Allah'ın fermanını iyi bilen iblis kendi takımına da ona benzer şeyler yaptırmaya çalışır. Bir üçkağıtçılıkla, sahtekarlıkla. Allah-u Teala zikri farz kılmış mutluluğunuzun temel faktörü olarak. Ne demiştim demin size? Şeytanı hayatınızdan çıkarmak istiyor musunuz? O zaman bileceksiniz ki şeytan yalnız nefsinizin afetlerine tesir edebilir. Nefsinizin afetlerini azalttığınız sürece şeytanın üzerinizdeki hakimiyeti azalacaktır, azalacaktır, azalacaktır. Bir gün daimi zikre ulaşacaksınız, şeytanın hakimiyeti sıfırlanacaktır. Siz ona hakim olacaksınız. Şeytan elinizde bir köle olacak. Sevgili kardeşlerim, sizi yaratan Allah Teala nefsinizle ve nefsinizdeki bütün afetlerle beraber yarattı. Ama o afetlere nasıl galebe çalacağınızı, onları nasıl yok edeceğinizi de en iyi bilen sizi yaratan Allah reçeteyi vermiş. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse diyor, biz o kişiyi ona 10 tane insan verip mürşidine ulaştırırız. Ve ulaştığı zaman nefsinin kalbindeki küfür kelimesini alırız. Kalbinin içine imanı yazarız. O noktaya kadar onun üzerine birçok işlemi gerçekleştirmişizdir. Öyle ki bu kişi tabi olduğu anda zikir yapmaya başlarsa, yani Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmeye başlarsa, o zaman o kişinin kalbine diyor Allah-u Teala, biz rahmet, fazl ve salavat olmak üzere 3 grup nur göndeririz diyor. O kişinin kalbine yazdığımız iman kelimesi bir cazibe merkezidir, çekim merkezidir diyor. Katımızdan gönderdiğimiz bu nurlar, o kişinin zikriyle Allah kelimesi bir şifredir. Bu şifreyi kim söylerse, onun göğsüne mutlaka Allah'ın başlangıçta rahmeti ve fazlı, Allah'ın 10 ihsan vermesinden sonraki tabiiyetten sonra rahmeti, fazlı ve salavatı o kişinin göğsüne gelir, göğsünden şifreli yolu takip ederek kalbine ulaşır. Kalbin mührünü nefsinizin kalbinin alt boyutunda bulunan zilmani kapıdan, şeytanın karanlıkları nefsinizin kalbine girer. O kapının üzerine doğru bastırır mührü. Rahmet, fazla, salavat partikülleri, nurlar. Ve mührü zilmani kapının üzerinde tutar. Zilmani kapı bu mühür tarafından mühürlenir. Ne kadar sürece? Zikir yaptığınız sürece. Sonra mı ne olur? Şu olur. Nefsinizin kalbindeki bütün karanlıklar kapı dışarı edilmiştir. Ve kalbiniz %100 Allah'ın nurlarıyla, faziletleriyle dolmuştur. Ama zikri bıraktığınız zaman tekrar geri dönecekler. Kalbinizi boşaltacaklar. Boşaltmaması için, kalbinizde o nurların kalıcı olması için Allah-u Teala kalbinize bir çekim gücü koyuyor. O nurları nefsinizin kalbinde tutacak olan, şeytanın hakimiyetini son bulduracak olan, bitirecek olan bir çözüm. Kesin çözüm. Kalbinizdeki iman kelimesi Allah'ın katından gelen rahmet fazla salavat partiküllerinden fazlaları, yani ruhunuzun hasletlerinin tam benzeri olan hasletleri, faziletleri, iman kelimesi kendisine doğru çeker ve gelen faziletler iman kelimesinin etrafına yapışmaya başlarlar. Böylece nefsin kalbinde nurlar birikmeye başlar. İlk yüzeyli nur birikimi nefsi emmare. Sonra bir daha yüzeyli nur birikimi adım adım gerçekleşiyor. Nefsi levvame. Sonra mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve tezkiye kademelerinde adım adım nefsinizin kalbi Allah'ın nurlarıyla devamlı nurlanır. Manası ne? Manası şu. Nefsinizin kalbindeki nurlar şeytanın kumandasının dışına çıkmıştır. Şeytan sizi mutsuz edemez. Onlara söz geçiremez. Onlar Allah'ın emirlerini yerine getirecek. Mutluluğunuzu asla gölge düşürmeyeceklerdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, şeytan hiç kimsenin dostu değildir, olması da mümkün değildir. Sadece sizi huzursuz etmek için yaşar bu dünyada ve ahirette de mutlaka kendisiyle beraber cehenneme gitmenizi ister. İşte böyle bir dizaynda sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nefsinizin kalbindeki nurlar başlangıçta sıfırdı. Başlangıçta nefsinizin kalbi %100 afetlerle doluydu. Öfke, kin, kıskançlık, haset, iptilalar, isyan, nefret vesaire vesaire. Ve hepsine şeytan tesir ediyordu. Hem sizi huzursuz ediyordu, sizinle Allah arasındaki münasebetlerde Allah'ın emirlerini size yaptırmıyordu. Yasak ettiği fiilleri işletiyordu. Başka insanlarla aranızdaki ilişkilerde de başka insanların kalbini kırmanıza, onlara kötü davranmanıza sebebiyet veriyordu. Bu açıdan da sizi rahatsız ediyordu. Allah'ın emirleri ve yasakları cihetinde de emirleri yaptırmıyordu, yasakları işletiyordu. Şeytanın %100 kontrolü altındaydınız. Ama nefsinizin kalbindeki faziletler kalbinize yerleştikçe onlar oradan çıkmazlar. Zikrinizi tamamladınız. Diyelim ki %7, 14, 21, %28 nur birikimi oldu nefsinizin kalbinde. Zikri bıraktınız, bitirdiniz zikrinizi. Bu %28 nur oradan çıkmaz. İman kelimesi kalbinize sımsıkı yapışmıştır. Allah yazmıştır o kelimeyi nefsinizin kalbine yapışık olarak. O kelime sebebiyle, nefsinizin kalbindeki bu iman sebebiyle o faziletler nefsinizin kalbine geliyor, yerleşiyor. Hiçbir kuvvet onları atamaz. Bunların çoğaldığını, neticede %70'leri, %80'leri bulduğunu, daimi zikre ulaştığınız zaman da nefsinizin kalbinin %100 faziletlerle dolduğunu düşünün. Nefsinizin kalbinde şeytanın en küçük bir tesiri kalmayacaktır. O zaman ne olacaktır? O zaman siz iç dünyanızda da dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerinizde de muhteşem bir saadeti yaşayacaksınız. Öyleyse neden yaşayacaksınız? Çünkü artık siz Allah neyi emretmişse onu yapan birisiniz. Çünkü ruhunuz zaten ezelden beri öyleydi. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir özellikteydi. Şimdi nefsiniz de aynı özellikte oldu. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor, yasak ettiği hiçbir fiili nefsiniz de istemiyor. Şeytanın hakimiyetini sıfırlamışsınız. Böyle bir noktada içinizdeki kavga bitmiştir. Neden kavga vardı? Nefsinizin afetleri Allah'ın emirlerini yapmak istemiyordu. Ruhunuzun hasletleri ise yapmak istiyordu. Devamlı kavga halindeydiler. Nefsinizin afetleri Allah'ın yasak ettiği fiili işlemek istiyordu. Ruhunuzun hasletleri de işlememek istiyordu. Gene kavga halindeydiler. Üstelik de şeytan hakim olduğu sürece hem sizi rahatsız ediyordu yaptığınız bütün yanlışlıklar, hem de başka insanlara devamlı huzursuzluk verdiğiniz için bir defa daha rahatsız oluyordunuz. Başkaları da size kötü davrandığı için o sebeple de rahatsız oluyordunuz. Ama ne oldu? İçinizdeki kavga bitti. Nefsinizle ruhunuz aynı paralelde aynı şeyleri söylüyor. Allah'ın bütün emirlerini yapıyorsunuz. Arkadan mutlu yaşıyorsunuz. Yasak ettiği fiilleri işlemiyorsunuz. Gene mutlu yaşıyorsunuz. Başka insanlara artık kötülük yapamazsınız, yapmıyorsunuz. Mutluluğu yaşıyorsunuz. Onlar da size kötülük yapmıyorlar. Sizden intikam almıyorlar. İntikam almaya değer bir şey işlemediğiniz için. Ayrıca Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen, bu sebeple iç dünyasında da mutluluğu yaşayan bir insan oluyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, mukayese edin kendinizi. O şeytanın bütün emirlerine itaat ettiğiniz, yasak ettiği fiilleri özellikle işlediğiniz, Allah'ın yasak ettiği fiilleri, özellikle şeytanın size işlettiği devredeki mutsuzluğunuzu daimi zikre ulaştığınız zaman mutluluğun ne olduğunu yaşayacaksınız. İç dünyanızda da, dış dünyanızda da, Allah ile olan ilişkilerinizde de. Öyleyse anahtar sizde, nefsinizin kalbini şeytanın hakimiyet alanının dışına çıkarmak hepinizin elinde. Bunu zikir adı verilen bir manivela ile, bir vasıta ile yapacaksınız. Ve garanti ediliyor Allah Teala tarafından mutluluğunuz. Sevgili kardeşlerim, öyleyse şeytanla farkına bile varmadan bugüne kadar yapmakta olduğunuz işbirliğini artık bitirme zamanı gelmiştir. Allah bütün güzellikleri size yaşatmaya hazırdır. Mutluluk sizler için. Sevgili öğrenciler, izleyenler, bilinleyenler.

الله عز وجل مرحبا. الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد سيد الله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere bir araya getirdi. Bir güzel güne daha başlıyoruz sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Sizlerle beraber olmak, bir güzelliği yaşamak demek. Sizlerle beraber olmak, Allah'ın varlığını daha yakından hissetmek demek. Sizlerle beraber olmak, sizin mutluluğunuzu hissetmek, saadete saadet katmak demek. Öyleyse bizler Allah yolunda olanlar Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki varız. O bizi yarattı.

kainatın yaratıcısının bir yaratığı. Hepimiz birer mahlukuz. Bizi yaratan Allah'ın yarattığı, Allah için yaşaması lazım gelen varlıklarız. Neden Allah için yaşamamız gerekiyor? Çünkü Allah bizleri insan olarak yaratmış. Biz insanları yalnız Allah-u Teala kendisi için yaratmış. Bizim dışımızda, insanın dışında Allah'ın yarattığı her şey, canlısıyla, cansızıyla bütün bir kainat sadece ve sadece bizler için yaratılmış sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Her şey bizim için. Her şey insan için. Ama insan Allah için. Sevgili kardeşlerim, her halükarda onunla bizim aramızda bir sonsuz ilişkiler dizisi söz konusudur. Bütün güzellikleri onunla birlikte yaşarız. Ve eğer biz insanlar onun tarafından bir sebebe dayalı olarak yaratılmışsak, bu sebep sadece bizim kulluğumuzdur. Evvela şunu yerlerine oturtmalısınız. Ben Allah için yaratıldım. Bunu demelisiniz hepiniz birbirinize. Ben Allah için yaratıldım. Peki bunun manasının şumulu nereye kadardır? Herkesi kaplar. Yani ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Eğer biz bunu söyleyebiliyorsak, ben Allah için yaratıldık diyorsak, şunu bileceğiz ki, bizim dışımızdaki herkes Allah'ı temsil eder. Yani ne demek istiyorum? Yani bizim dışımızda bulunan herkes, onlara herhangi bir güzelliği ulaştırdığımız zaman Allah'ı temsil ederler. Bu hizmeti onlara değil, Allah'a yapmış oluruz. Etrafınızdaki herkes mutluluğunuzun bir kapısıdır. Kimler yaratılmışsa o etrafınızda var olan bütün arkadaşlarınız, dostlarınız, hatta düşmanlarınız sizin mutluluğunuz için vardırlar. Sevgili kardeşlerim, olur mu öyle, olur mu diye düşünenler olabilir aranızda. Düşmanlarımız da mı diye? Evet, düşmanlarımız da. Çünkü onların beklemediği bir iyilikte bulunduğunuz zaman bundan muhteşem bir haz alacaksınız. Kimi size düşmanca davranıyor görürseniz, mutlu olmak istiyorsanız ona bir iyilikte bulunun. Kolay mı diye soruyorsunuz şimdi de. Size göre nasıl? Öyleyse siz de öyle bir insan olacaksınız ki seyyiate hasenatla karşılık vermeniz gerek. O zaman Allah için olacaksınız. Eğer böyle değilseniz şu anda Allah için yapabilirsiniz. Henüz o standartların içine girmediniz. Henüz Allah için değilsiniz. Henüz nefsiniz içinsiniz. Dikkat edin. Ruhunuzu ve fizik vücudunuzu nefsinizin afetlerinden soyutlayın. Onların dışında bırakmaya çalışın. Bu düşünce standartına ulaştığınız zaman, eğer herkes sizin için yaratılmışsa

sizin mutlu olmanızın bir vesilesiyseler, etrafınızda bulunan bütün insanlar sizin mutluluğunuza açılan birer kapıysa, o zaman neden o kapılardan geçmiyorsunuz? O insanlara bir nebzecik mutluluk verdiğiniz anda onların yaşadığı mutluluğun iki katını siz yaşayacaksınız. Bunu biliyor musunuz? Etrafınızdaki her şeye dikkatle bakın. Her şey sizin için yaratıldı. Gökyüzü, yeryüzü, deniz, kara, çiçekler, ağaçlar, kuşlar, balıklar, etrafınızda ne varsa, hangi standartların içinde olurlarsa olsunlar, hepsi sizin için. Sevgili kardeşlerim, olayı herkes bana düşman, herkes benim kötülüğümü istiyor, herkes şeytanla işbirliği etmiş ve herkes bana zarar veriyor şeklinde düşünürseniz, size sadece o küçücük misali vermek isterim. Hani çölün kıyısında bulunan iki adam, sadece yarım bardak suları var. Biri diyor ki, eyvah, sadece yarım bardak suyumuz kalmış. Öteki de diyor ki, hamdolsun ki Allah-u Teala'ya hala yarım bardak suyumuz var. Sevgili kardeşlerim, işte size sizin için altın değerinde olan Allah-u Teala'nın tavsiyesi bu. Bana deyin ki, ya Rabbim, sana sonsuz hamd ve şükrederiz ki hamd edecek ve şükredecek çok şeyimiz var. Yoksa siz yok mu zannediyorsunuz? Bir düşünün bakalım. Eğer siz gören gözlerin sahibiyseniz, işiten kulakların sahibiyseniz, çalışan bir vücut makinesinin sahibiyseniz, akciğerlerinizde, karaciğerlerinizde, midenizde, bağırsaklarınızla, bütün vücut uzuvlarınızla uyum halinde çalışan bir sistemin sahibiyseniz, sadece fizik vücudunuz için bile Allah'a ne kadar şükretseniz azdır. Siz bir trilyonersiniz. Hepiniz. Bir düşünün sevgili kardeşlerim. Sizde var olan şu gözlere sahip olamayan birisi, göremeyen bir insan, sırf sizin Allah-u Teala tarafından bedava verilmiş olan şu görme hastanızın sahibi olabilmek için bütün servetini feda etmez miydi? Siz öyle olsaydınız yapmaz mıydınız bunu? Öyleyse şükredecek o kadar çok şeyimiz var ki. Allah bunları bize karşılıksız vermiş. Sadece bizim mutlu olmamızı istiyor. Şu fizik vücudumuz sevgili kardeşlerim sadece bir elbisedir. Şu dünya adı verilen fizik standartları algılayabilmemiz için bize verilen bir emanet. Ne zaman bunu anlayacaksınız? İlk tayin mekanı yaşadığınız zaman. Onun dışından düşüncenizin, aklınızın kumanda ettiği nefsinizin içinden fizik vücudunuza baktığınız zaman, işte öldüğünüz zaman da onu göreceksiniz. Fizik vücudunuzun dışından kendinize bakacaksınız. Ama göreceksiniz ki siz yaşıyorsunuz. Ölen fizik vücudunuz, topraktan yaratılmış olan, yine toprağa gidecek olan şu dünyadaki elbiseniz. Sevgili kardeşlerim, siz bir sonsuzluksunuz. Öyleyse şu yakınlarda
annesi, babası, evladı, yakınlarından birisi, ölmüş olan, boşuna üzülen kardeşlerimiz. Sizlere sesleniyorum, boşuna üzülmeyin, onlar ölmediler. Onlar yaşamaya devam ediyorlar, sonsuza kadar yaşayacaklar. Her zaman onları ziyaret etmek imkanının sahibisiniz. Sadece bir hacet namazı kılıp Allah'tan talepte bulunacaksınız. Ben rahmetli olan annemle, rahmetli olan babamla, rahmetli olan arkadaşımla orada berzah aleminde olmak istiyorum. Ya Rabbi bana bunu nasip kıl. İşte bu bir anahtar. Bu anahtarla berzah aleminin kapısını açarsınız. Ne görürsünüz? O gitti, artık onu göremeyeceğim diye arkasından gözyaşı döktüğünüz karşınızda. Sabaha kadar sizinle beraber. Dünyada eksik kalan ne varsa orada ondan o bilgilerin hepsini alabilirsiniz. Her şeyin yük oturduğunu göreceksiniz yerli yerine. O yaşıyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, şu üzüntülerinize dikkatle bakın. Neden üzülüyorsunuz? Şu dünya adı verilen gezegende size Allah Teala bir hayat vermiş. Etrafınızdaki insanlarla Allah için yaşayıp en güzel bir dostluğu paylaşmak varken neden onları üzüyorsunuz? Böyle yaptığınız zaman hala anlamadınız mı? Üzülen hep siz olursunuz. Mutluluğun anahtarı nefsle değil, ruhla yaşamaktır. Ya da nefsinizin afetleriyle değil, ruhunuzun hasletleriyle yaşamaktır. Hayatınızı ruhunuzun hasletlerine açın. Kapıları ruhunuzun hasletlerine teslim edin. Oradan size ulaşacak olan güzellikleri, o güzellikleri yaşamaya çalışın. Öyle yaptığınız takdirde başka insanlara sizleri üzecek olan bir vasıta değil, sizleri mutluluğa ulaştıracak olan Allah'ın yegane vasıtaları olarak baktığınız zaman mutluluğu yaşayabilirsiniz. Onlar sizin için varlar, unutmayın. Bir güzellik daha, siz de onlar için varsınız. Siz hiçbir şey yapmasanız, onlar size bir güzelliği sergilediği zaman, siz onlar için onların mutluluğunun bir vasıtası oluyorsunuz. Çünkü size yaptıkları her güzel davranış, onların sizin bu davranıştan aldığınız hazzın iki katını en az yaşamasına sebebiyet verir. Bu sizi mutlu edecek, sizi memnun edecek olan bir davranışlarında, bir davranışta bulundukları zaman geçerli. Ya o davranışı vücuda getirene kadar düşünceleri, ben ne yaparım da ona bir nebze mutluluk verebilirim? Ben ne yapabilirim de ona onun seveceği, onun hoşlanacağı bir şeyler yapabilirim? Bunu yaptığınız an siz o kişiyi mutlu etmiş olursunuz. Ama bunu yapmayı planladığınız andan itibaren, onu gerçekleştirdiğiniz noktaya kadar asıl mutluluğu yaşayan sizsiniz. Öyleyse o kişi daha ona mutluluğu ulaştırmayı planladığınız andan itibaren sizin mutluluğunuzun kapısıdır. O kapıdan geçtiniz. Ta ona mutluluğu ulaştırdığınız ana kadar geçen bütün zaman parçalarında Allah'ın ülkesinde yaşarsınız. Bir mutluluk üçgeni. Daimi zikre ulaştığınız zaman bir mutluluk karesi. Sevgili kardeşlerim. Öyleyse onlar sizin için bir mutluluk vasıtası. Mutluluğunuzun hepsi mimarı. Tabii bunun farkında bile olmadan yaşarlar. Ya siz? Sevgili kardeşlerim, size soruyorum. Siz farkında mıydınız? Olaya
nasıl bir bakışla bakarsanız, olaya nasıl bir girişle girerseniz siz o kadarsınız. Ya kendi mutluluğunuzun mimarı ya da mutsuzluğunuzun zavallı temsilcisi. Seçimi siz yapın. Başkalarıyla kendiniz arasında bir eşitlik sisteminin mutlak var olduğunu düşünün. Çevrenize sizden ne ulaşırsa onlardan size sadece onun eşidi geri döner. Allah'tan gelen de ilavesidir. Sevgili kardeşlerim, öyleyse siz onlar için bir mutluluk vasıtasısınız. Onlar da sizin için bir mutluluk vasıtası. Bütün mesele Allah'ın size teslim ettiği mutluluk anahtarını mutsuzluğu oluşturmak için mi kullanıyorsunuz? Yoksa mutluluğu oluşturmak için mi kullanıyorsunuz? Onu düşünün. Şeytan ve kör nefsiniz size hep karanlık mağaraların yolunu gösterecektir. Hep başkalarına kötü davranmanıza sebebiyet vermek isteyecekler. Çünkü şeytan sadece ve sadece sizin mutsuz olmanızı ister. Bunun için size neslinizin o hastalığını tatbik sahasına getirmek için büyük gayret sarf eder. Üstün olmak istemek, bunu başkalarına kabul ettirmek. Sevgili kardeşlerim, üstün sadece Allah'tır. Biz insanlar bir demokrasi içinde insanların eşit olması lazım geldiğini bir prensip olarak kabul ederiz. Ama biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Allah'ın huzurunda birbirine eşit iki tane bile insan yoktur. Sonsuz merdivenlerden oluşan bir yelpaze içerisinde siz her an o merdivenin bir basamağındasınız. Bir saniye sonra başka bir basamaktasınız. Ondan bir saniye sonra daha başka bir basamaktasınız. Hiç kimse sizinle eşit değil. Çünkü onlar da devamlı her saniye bu basamakları değiştiriyorlar. Neden mi? Çünkü hayatınızın her saniyesinde bir derece kazanıyorsunuz veya kaybediyorsunuz. Hiçbir şey yapmadığınızı düşünüyorum. Olduğunuz yerde oturuyorsunuz. İbadet etmiyorsunuz. Ama kimseye de bir kötülüğünüz yok. Öyleyse şöyle düşünebilirsiniz. Ben şu anda hamdolsun ki kimseye bir kötülüğü olmayan bir insanım. Öyleyse bu durumda ben derecat kaybetmiyorum. Ama şu anda bir ibadetim de yok. Derecat da kazanmıyorum. Öyleyse hamdolsun olduğum yerdeyim. Mi diyorsunuz? Yanlış. Derecat kaybediyorsunuz. Merdivenlerin her saniye bir basamak altına iniyorsunuz. Mutluluk yukarıya doğru bir seyir takip eder. Allah'ın merdivenlerinde mutsuzluk da aşağıya doğru. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse bunları yerli yerine oturtmaya çalışın. Siz ne olduğunuzu fark edin evvela. Siz herkes için bir mutluluk vasıtasısınız. Herkes sizin için bir mutluluk vasıtası. Eğer Allah'ın gözlükleriyle bakabiliyorsanız, siz herkes için bir mutsuzluk vasıtasısınız. Herkes de sizin için bir mutsuzluk vasıtası. Eğer şeytanın gözlükleriyle bakabiliyorsanız. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu dizaynda seçim başkalarının değil, seçim sizin. Başkaları şeytanın penceresinden baksalar, siz onlar için bir mutsuzluk vasıtası olsanız, onlar da sizin için bir mutsuzluk vasıtası olabilir mi? Olamaz.
siz Allah'ın gözlükleriyle bakıyorsanız, bir insan düşmanıyla mutlu olabilir mi? Gayet tabii. Elbette. Bu imkan hepinizin elinde. Ne zaman size düşman olan birisine Allah mutlaka nasip eder, bir iyilikte bulunursanız, onun beklemediği bir güzelliği, ona karşı husumetinizin olmadığını, ona karşı sadece sevgi beslediğinizi ona ispat ettiğiniz an, siz mutluluğun üst seviye bir boyutunu yaşarsınız. Çünkü normal bir insana karşı göstereceğiniz bir sevgi halesi, sizden fışkıran bir Allah'ın güzellik nuru, o kişi ne kadar düşmanınızsa sizin için o kadar çok mutluluğa vesile olur. Sevgili kardeşlerim, hep insanlar şunu anlayamazlar. Bir insan ne kadar çok günahı varsa, ne kadar çok günahla Allah'ın yoluna girerse, o kişinin derecatı o kadar çok artar. İşte bu misali düşünün. Size ne kadar çok düşman olurlarsa olsunlar, en çok düşman olana yaptığınız bir güzel davranış size en büyük mutluluğu verir. İnsanlara göre adım adım artan bir mutluluk. Hatırlayın Fussilet suresinin 33, 34, 35. ayetlerini. Ne diyordu Allah-u Teala? Onlar ki Allah'a teslim olup da Allah'a çağırdılar, onlardan daha güzel sözlü kim vardır? Hiç seyyiatle hasenat bir olur mu? Siz seyyiati hasenatla önleyin. Seyyiate yani kötülüğe hasenatla yani iyilikle mukabele edenler var ya, onlar bu hasa çok insana verilmez. Onlar hazzül azimin sahipleridir. Neden? Çünkü etraflarında kim varsa herkese onları mutlu edecek bir davranışla davranıyorlar. Böyle bir davranışın sonucu ne olur? Böyle davranan kişiyi sonsuz bir şekilde mutlu kılar. Siz başkaları için yaşadıkça Allah için yaşarsınız. Allah için yaşayan herkes aslında kendi mutluluğun anahtarını eline geçirmiş olan bir insandır. Sevgili kardeşlerim, kulvara eşit şartlarla girdik. Kim Allah'ın güzelliklerini keşfedebilirse, bu keşif Allah'ın ilavesiyle sonsuz boyuta ulaşır. Allah-u Teala'yı tanıdıkça ne diyorduk? Evvela ondan hoşlanacaksınız. Sonra onu seveceksiniz. İkinci safa. Sonra Allah'a aşık olacaksınız. Üçüncü safa. Sonra ona hayran olacaksınız. Dördüncü safa. Her biri mutluluğunuzun yükseldiği pik noktaya doğru gider. Dördüncüsü sizi en üst noktaya ulaştırır. Allah'a hayran olmak. Dikkat edin sevgili kardeşlerim. Hoşlanmada, sevgide, aşık olmada insanlar karşılarındakileriyle birlikte hem seviye olabilirler, aynı seviyede olabilirler. Ama hayranlıkta aynı seviyede olmaları mümkün değildir. Hayran olan mutlaka hayran olunandan aşağıdadır. Acaba anlatabildim mi? Ona bir gün hayran olacaksınız. Onun gayesinin sadece ve sadece sizi mutlu etmek olduğunu fark ettiğiniz zaman değil, yaşamaya başladığınız zaman önce fark edersiniz, sonra tespit edersiniz. Bunu yerli yerine oturtursunuz. Doğru olduğu kanaatine ulaşırsınız. Sonra tatbikat ve
adım adım güzelliği yaşamaya başlarsınız. Ve ona hayran olduğunuz noktada bu tatbikatın en üst boyutuna çıkarsınız. O zaman görürsünüz ki Allah ile aranızdaki ilişki sadece mutluluğa dönüktür. Ya da şeytanın yolunu seçersiniz. O zaman da görürsünüz ki dünya bir mutsuzluklar demetidir. Ama zannettiğiniz gibi size mutsuzluğu yaşatan başkaları değildir. Size mutsuzluğu yaşatan ta kendinizsiniz. Başka hiç kimse değil. Siz eğer siyah renkli gözlüklerle bakıyorsanız her tarafı siyah görürsünüz. Eğer şeffaf gözlüklerle bakarsanız doğruyu görürsünüz. Sevgili kardeşlerim, bakış açınızı Allah'ın söylediği platformda, Allah'ın istediği standartlara yönelterek kullanın. Başka insanları mutsuzluğunuzun değil, mutluluğunuzun bir parçası olarak düşünün. Ne olur bir kelimeyle, bir cümleyle, bir davranışla onlara bir nebzecik mutluluk vermek isteseniz, onlarla ilgilendiğinizi belli etseniz, onların gönlünü alacak olan bir şeyler söyleseniz, bir davranışla bunu hissettirseniz ne kaybedersiniz? Şeytan ve nefsiniz bunu size yaptırmamak için çok büyük bir gayretin içindedirler. Siz güzelliğe dönmek istedikçe şeytanın üzerinizdeki nüfuzu sizi negatif istikamette yönetmek için giderek artacaktır. O bütün gayretiyle size Allah'ın söylediklerinin tamamen tersini kabul ettirmeye çalışacaktır. Hayatınız boyunca hep onunla mücadelede olacaksınız sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Beni dinleyen sizlerin arasında belki beni sevmeyenler de vardır. Olmaz mı? Ama biz onları severiz. Onları sevdiğimiz için onların bizi sevmemesi de bizi mutlu eder. Sevgili kardeşlerim, acaba burasını anlıyor musunuz? Sizi sevmeyen birine sadece bunu söylemeniz bile bir mutluluk vesilesi değil midir? Allah'ın gözlükleriyle bakıyorsunuz. O zaman düşman yoktur. Siz kimseye düşman olamazsınız. İşte Allah Teala sizden onu istiyor. Öyle bir güne ulaşın ki diyor, İç dünyanızda nefsinizin afetleriyle ruhunuzun hasretleri arasındaki kavga bitsin. Düşmanlık bitsin. Öyle bir güne ulaşın ki sizinle başka insanlar arasındaki kavga bitsin, düşmanlık bitsin. Sizin açınızdan değerlendirme. Öyle bir güne ulaşın ki Allah'ın emirleriyle ve nehileriyle kavganız bitsin. İç dünyanızda, dış dünyanızda ve Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluğun anahtarı budur. Ve anahtar size baştan teslim edilir. Doğuşunuzda. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın kanunlarını öğrenmek için varsınız. Sizden sadece mutlu olmanızı isteyen Allah-u Teala sizi yeterli bütün vasıtalarla donatmıştır. Bir düşünce, akıl adı verilen bir müesseseyi size teslim etmiştir. Herkese teslim ettiği kadar. Sizin onu algılama kapasiteniz ne kadarsa o kadar mutlu olabilirsiniz. Dilerseniz mutluluğu yaşarsınız.
giderseniz mutsuzluğu yaşarsınız. Ve bana hemen şunu söylemek için pek çoklarınız hazırsınızdır. Kim mutluluğu istemez ki? Mutsuzluğu yaşayanlar. Mutluluğun kendi ellerinde olduğunu bilmedikleri için mutsuzluğu yaşayanlardır. Ve kim mutsuzluğu istemez ki sualin cevabı, işte onlar kendileridir. Mutsuzlardır. Ve mutlu olabilmek için söylediklerimizi hiçbir açıdan değerlendirmedikleri cihetle mutsuzdurlar. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala mutluluğun anahtarını size teslim etmiş zaten dediğim zaman hiç kimsenin aklı buna yatmaz başlangıçta. Hadi canım sen de der kişi. Şöyle bir kendisine bakar. Mutlu muyum? Hani deveye demişler ki senin sırtın kambur, eğri. Deve de kendine bakmış. Yahu demiş benim neren doğru ki? İşte bütün insanlar bu büyük hatanın içinde yorula yorula dünya adı verilen bir gezegende hayatları boyunca şeytanla işbirliği halinde, insan ve cin şeytanlarla işbirliği halinde devamlı mutsuzluğu oynarlar. Bir yanlışlıklar komedyası değil, bir yanlışlıklar trajedisi oynanır dünya üzerinde. Hadi gelin sizinle beraber yolculuğa çıkalım. Sabah, bu sabah evinizden çıktınız. Vapura mı bineceksiniz? Trene mi? Otobüse mi? Dolmuşa mı? Ne gördünüz bir etrafınıza? Dikkatle bakın. Mutsuz, huzursuz, sinirli, yani asabi insanlar. Neden sevgili kardeşlerim biliyor musunuz? Çünkü siz de onlardan biriyseniz, o asık suratlı insanlardan biriyseniz, bilmiyorsunuz Allah'ın mutluluk reçetesini. Onu bilmediğiniz için başka insanlarla aynı kazanda yoruluyorsunuz. Siz ona layık değilsiniz. Oradan çıkın. Siz bilin ki o asık suratlı insanların her birisi aslında sizin için bir mutluluk vesilesi olabilir. Her birisi. Ne kadar asık suratlı olursa olsun, ne kadar öfkeli olursa olsun, anahtarlar onlarda değildir. Sizin mutluluğunuzun anahtarları sizdedir sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepiniz aslında benim mutluluğumun bir anahtarısınız biliyor musunuz? Şimdi ben buradan dünyanın bu köşesinden sizlere hitap etmek gibi muhteşem bir zevkin içindeyim. Biliyorum ki sözlerimi tatbik edenlerimiz mutluluğu yaşayacaklar. Neyle yaşayacaksınız? Ben size bu anahtarı, Allah'ın bana öğretmiş olduğu bu anahtarı size teslim ediyorum diye. Öyleyse mutluluğunuzda benim payım var. Sevgili kardeşlerim, nasıl sevinmem? Bazı kardeşlerimiz telefon ediyorlar. Falan olayda ben şöyle bir mutluluk yaşadım diye. Ne kadar mutlu oluyorum biliyor musunuz? Falan olayda ben şöyle bir huzursuzluğu yaşadım diyenlere de neden yaşadıklarını izah etmek yine bir mutluluk kaynağı değil mi? Konuşmamız bittiği zaman o kardeşimizin mutluluğu yeniden yaşamak için kendisine bir zemin hazırladığını hissetmeli mutluluğunu yaşıyorum bu sefer de. Ama hep aynı şey. Hep mutluluğu yaşamak. Eğer ben size hizmet ediyorsam aslında Allah'a hizmet ediyorum demektir. Öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Şu söylediklerimizle hanginizin kalbine
bir damlacık mutluluk ulaştırabiliyorsa, mutluluğu yaşamak için anahtarı teslim ediyorsam, size sadece kapıyı açmak kalmıyor mu, mutluluk kapısını? Neden denemiyorsunuz? Sabahtan öğleye kadar geçen şu saatler içinde bunu yapamadığınızı kabul ederim. Ama öğleden akşama kadar geçecek saatler önünüzde. Bütün insanlar sizin için hazır. Kime? Şu kadarcık bir mutluluk ulaştırabilirseniz, onun iki katını mutluluğa ulaştırdığınız an Allah-u Teala ve ruhunu size yaşatır. Ama ondan evvel de o insanlara mutluluk vermek için siz bir arayışın içinde olduğunuz an, o noktadan itibaren mutlu bir insansınız. Hayatınıza mutsuzluğu hiç sokmamak mı istiyorsunuz? O zaman çok kolay. Sadece başkaları için yaşayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, kim olursanız olun, her zaman insanlarla beraber yaşamak mecburiyetindesiniz. Öyleyse neden onları mutluluğunuzun değil de mutsuzluğunuzun bir vasıtası olarak görüyorsunuz? Onların size karşı davranışları kırıcı mı? Üzüntü verici mi? Huzursuzluk verici mi? Acaba bunda sizin de payınız yok mu? Bir düşünün bakalım. Her olay kendisinden evvel gelen olayın tamamlayıcısıdır. Ya sizin tarafınızdan vücuda getirilmiştir son olay, ya da karşınızdaki diğer kişi tarafından. Eğer sizin tarafınızdan vücuda getirilmişse top sizdedir. Eğer onlar tarafından vücuda getirilmişse gene top sizdedir. Ne demek istiyorum? Size birisi bir kötü davranışta bulunmuşsa sizden bir cevap ister. Aynı kötü davranışı siz de ona gösterin ki daha fazla sertlik gösterebilsin. O anda başka birine olan, başka birinin kendisine yüklediği o öfke spiralinin tesiri altında sizi bulmuş karşısında, size kötü davranıyor, ters davranıyor. O davranışın arkasında o gün başkasının aldığı, başka insanların aldığı izlenimler var. Sokakta, dolmuşta, trende, vapurda, hep etrafında mutsuz insanlar görüyor. Huzursuz, sıkıntılı, başkalarından sıkıntı yüklenmiş olan ve bu sıkıntıyı başkalarına vermek üzere fırsat arayan insanlar. İşte böyle bir toplum olduk sevgili kardeşlerim. Çünkü Allah'ı unuttuk. Hangi ülkede insanlar Allah'ı unutmuşsa o insanlar mutsuzdur. Para, sahip olduğunuz şeyler, otomobiller, uçaklar, hiçbir şey ifade etmez. Onlar mutluluğunuzun vasıtası değildir. Onlar nefsinizin afetlerinin tatmini için vardır. Ve nefsin bir afetini tatmin ettiğiniz zaman bu tatmin yeniden arzuya dönüşür. Allah'ın kanunu böyle. Nefsin bütün afetleri için bunu %100 bir reçet olarak düşünebilirsiniz. Ne zaman nefsinizin bir afetinin talebini tatmin ederseniz, bir süre sonra tekrar arzuya dönüşecektir. Devamlı sizi yiyen, sizi devamlı huzursuz eden bir makineyi hayatınız boyunca hep çalıştırırsınız. Ve elde ettiğiniz şey sadece ve sadece mutsuzluktur. Ama başka türlü davranabilirsiniz. O makineyi size mutluluk verecek olan bir dizaynda her zaman çalıştırabilirsiniz.
sözüme dikkat edin. Bu çalıştırmanız başkalarına bağlı değildir. Sadece size bağlıdır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hangi şartların içinde olursanız olun, kimlerle beraber olursanız olun, siz orada mutlu olabilirsiniz. Aslında her şey size bağlı. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sizlere can dostlarım, gönül dostlarım diye hitap etmek öylesine güzel bir şey ki, bizler dostuz. Bizler birbirimizi seviyoruz. Bir sevgi halesinin iki tarafını oluşturuyoruz. Öyleyse seviyorsak mutluyuz. Sevgili kardeşlerim, bir takım insanlar da diyecekler ki, biz de seviyoruz ama mutsuzuz. Tabii mutsuzsunuz. Çünkü siz seviyorsunuz ama sevginin bedelini başkasına ödetmek istiyorsunuz. O bedeli siz ödemeye hazır olmadıkça hep huzursuz olursunuz. Neden başkasının sahasındasınız? Oradan çıkın. Kendi yarı sahanıza, kendi hayatınıza dönün. Sevdiğinizden bir şey eklemeyin. Sadece vermeyi öğrenin. Almadan vermek. O zaman hem seversiniz hem mutlu olursunuz. Mutsuz olmanız mümkün değildir. Çünkü kendi sahasında, kendi sahanızda top oynuyorsunuz. Başkalarına sizi mutsuz etmesi için fırsat vermiyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, hayatınızdan beklentiyi çıkardığınız an, başkalarından bir şey beklemediğiniz an, kesintisiz bir mutluluğu yaşamaya başladınız demektir. Vermeyi mutluluğun vasıtası olarak kabul ettiğiniz an mutluluğu yaşayabilirsiniz. Her an hangi şartların içinde olursanız olun, tekrar ediyorum, hangi şartların içinde olursanız olun, tekrar ediyorum, hangi şartların içinde olursanız olun, başkalarına mutluluk verecek olan bir şeylerin mutlaka sahibisiniz. Alternatifleri istediğiniz kadar çoğaltın, aksi neticeye varmanız mümkün değildir. Mutlaka başkalarına huzur verecek olan, mutluluk verecek olan, onları memnun edecek olan bir şeylerin her zaman sahibisiniz. Sadece aklınız bile bu konunun bir hazinesidir. Olaylara Allah'ın gözüyle bakın. Birisi, etrafınızdan birisi size karşı kötü davranıyorsa, hemen onu suçlamaya kalkmayın. Mutlaka siz ona karşı onun böyle davranmasına icap ettirecek bir şeyler yapmışsınızdır. Nefsiniz ve şeytan size onu unutturmaya çalışsa da bu böyledir. Size yapılan her kötü davranışın arkasında mutlaka siz onu hak etmişsinizdir. Sevgili kardeşlerim, dikkat edin. Sadece size o kötü davranışta bulunan insandan bahsetmiyorum. Sizin dışınızdaki herkes Allah'ı temsil eder. Onlara, size o kötü davranışı yapan kişiye değil, sizin dışınızdaki insanlardan kim olursa olsun, herhangi birine yaptığınız bir negatif davranış, onları negatif istikamete etkileyecek olan bir davranış, mutlaka toplumun başka bir noktasından geri tepecektir. Size mutlaka geri dönecektir. Allah'ın kanunu, verdiklerinizle aldıklarınız daima birbirine eşittir. Daima sıfırlanır.
Öyleyse ben ona hiçbir şey yapmadığım halde o bana kötü davranıyor dediğiniz zaman evvela bundan emin olmayın. Ona hiçbir şey yapmadığınızdan emin olmayın. Ona da mutlaka herhangi bir davranışınızda bir şeyler yapmışsınızdır. Ama diyelim ki daha yeni tanışıyorsunuz biriyle, ondan bir kötülük gördünüz. Bunun sebebi ona yaptığınız bir kötülük olmayabilir. Ama başka birisine mutlaka bunu hak eden bir davranışta bulundunuz. Sevgili kardeşlerim, eşitlik hiç bozulmaz. Onun için vermek almaktan mukaddestir diyoruz. Allah'ın güzellikleri istikametinde yaşamak mı istiyorsunuz? O zaman vermenin sizin için asıl olduğunu kabul edeceksiniz. Ne verirseniz onu geri alacağınızı, bunun Allah'ın kanunu olduğunu bilmeniz lazım. Ne verirseniz sadece onu geri alabilirsiniz. Öyleyse eğer olay buysa neden etrafınıza hep güzellikler vermiyorsunuz da bu durumlara düşüyorsunuz? Onlardan size negatif davranışların gelmesi sizin onlara olan negatif davranışınıza bağlı değil mi zannediyorsunuz? Allah'ın kanunu eşit seviyeyi gösterir. Bileşik kaplar kanunu nasıl su seviyesini birbirine bağlı olan bütün kaplarda aynı yükseklikte oluşturursa, sizin için de başka insanlarla sizin aranızdaki ilişki aynı su seviyesini gösterir. Onlara bir kötülük ediyorsanız birisine, başka birinden de olsa size aynı miktarda bir negatif davranış mutlaka gelecektir. Ama eğer siz bir başkasına, etrafınızdaki bütün insanlara onları mutlu etmek gayretinde olarak bir şeyler vermeye çalışırsanız, bunu başaramasanız bile çevreden size güzel davranışların geri döndüğünü göreceksiniz. Öyleyse unutmayın. Bırakınız başka insanlara mutluluğa ulaştırmayı, onu düşünmeye başladığınız an başkasına mutluluk vermek için ilk harekete geçtiğiniz an olay başlamıştır. Sizden bir şeyler çıkıyor. Gayretiniz sizden çıkan bir şeyleri temsil eder. Onlar size mutlaka mutluluk olarak geri döner. İşte ister düşünce platformunda olsun, ister kuvveden fiile çıksın, başkalarına verdiğiniz şey eğer mutluluksa onlardan size mutluluğun geri dönmesi gerekmiyor. Daha o mutluluğu onlara yaşatmayı düşündüğünüz andan itibaren siz mutlusunuz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, şu dünyayı kendinize zehir etmenin bir anlamı kalıyor mu? Alemi var mı? Şimdi düşünün bakalım, eğer siz mutsuz bir insansınız, şeytanın elinde oyuncak değil misiniz? Demek ki size dilediklerini gayet rahat bir pozisyonda yaptırıyor iblis. Sizden çevrenize negatif dalga boyları ulaşıyor. Çevrenizden de size negatif dalga boyları geri dönecektir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ne verirseniz onu alırsınız. Sözüme dikkat edin. Ne alırsanız onu verirsiniz değil. İkisi arasında akla kara kadar fark var. Ne verirseniz onu alırsınız. Öyleyse her aldığınız şey verdiğinizin bir bedelidir. Size Allah-u Teala mutlaka verdiğinizi
kanunu gereğince geri gönderir. Üzerine ilave mi? 700 kat o ilave eder. Öyleyse sevgili kardeşlerim, onun için diyorum ki vermek mukaddestir. Mutluluğun kapısı etrafınızdaki her insandır. Onlara verdiğiniz bütün güzellikler, onlara daha onları teslim etmeden vermeye başladığınız güzelliklerdir. Bir insanı herhangi bir konuda mutlu etmek için, memnun etmek için bir düşüncenin sahibi olduğunuz andan itibaren Allah'ın kapıları size karşı derhal açılır. Çünkü düşünce platformunda da olsa siz bir şeyler vermeye başladınız. Etrafınıza mutluluk vermenin ilk adımları düşünce platformunda açılır. Bu açılan adımlar sizi başka mutluluklara taşıyacaktır. Sevgili kardeşlerim, neden öyle değilsiniz diye sorun kendinize. Neden öyle değilsiniz? Çünkü şeytan size anlatmaya çalıştığım bu Allah'ın kanunlarını yok etmek için insanlık tarihi boyunca size öğretisini tekrar ediyor. O iblisçe, o şeytanca, o sizi sonsuz bir mutsuzluğa götürecek olan dizaynı. Kim etrafınızda asık suratlıysa, abus bir çevreyle dolaşıyorsa, insanlara nasıl kötülük edebilirim diye bir şeyler yapmaya çalışıyorsa, arkasında sadece şeytan ve şeytanın tesir ettiği onun kör nefsi var sevgili kardeşlerim. Öyleyse böyle bir dizaynda kendinize neler düştüğünü bir düşünün. Siz varsınız. Mutlu olabilecek olan bütün imkanların sahibisiniz. Hangi pozisyonda olursanız olun. Öyleyse siz verdiklerinizle onları geri almanın sahibi oluyorsanız, neden verdiğiniz şey güzellik olmuyor da çirkinlik oluyor? Çünkü size geri dönen şey çirkinlikse, sizi rahatsız eden bir şeylerse, sizden çıkan negatiflerin size geri ödenmesidir bu. Öyleyse yapmanız lazım gelen şey son derece açık değil mi? Siz başkalarına Allah'ın size, sizin için istediğiniz şeyin güzelliğin iki katını vermesini iç dünyanıza sığdırdığınız zaman, bunu kabul ettiğiniz zaman Allah'tan o mükafatı alırsınız. Bir şeyin sahibi olamıyorsanız arkasında başkasına verme, bana ver hissiyatı hakimdir. İnsan tabiatının en belirgin vasfını eski sultanlardan birisi kanun olarak koyuyor ortaya. İki kişi var karşısında. Diyor ki her birinize size vereceğimin iki katını vereceğim. Şimdi bana söyle diyor birincisine. Ne istiyorsan söyle. Sana ne verirsem arkadaşına iki katını vereceğim. Ne söylüyor biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bu suale muhatap olanlardan ilk söz hakkı kendisine verilen kişi benim bir gözümü çıkartın diyor. Sevgili kardeşlerim, işte
insanları yöneten kanun, nefslerimizin şeytan kanalıyla üzerimizdeki bu ağır hakimiyetidir. Haset adı verilen bir duygu, nefsin bir büyük afeti, bütün insanları nasıl etmek için kol gezmektedir. Diyelim ki siz 5-6 kişiden oluşan bir arkadaş grubusunuz. Başkalarını devreye katmıyorum, sadece bu kadar var diyorum. Ve bu topluluğun içinde herkes başkalarından üstün olduğunu ispat etmeye çalışır. Herkes Allah'ın kendisine etrafındaki kişilerden daha çok vermesini ister. Onlara Allah Teala bir şey verdiği zaman kendisinden başkasına verildiği için Allah'a şükretmez. Şükretse ona Allah Teala diğerine verdiğinden daha fazlasını verecek. Hazır buna. Ama şükretmez. Başkasını kıskanır. İnsan tabiatındaki haset denilen hastalık başkasına değil kendisine yontan bir hüviyet taşır her zaman. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, başkalarının size ne yaptığına değil, sizin onlara ne yaptığınıza bakın. Ben bu sözü söylediğim zaman karşımdaki kişiyi üzmüş olurum diye düşünebildiğiniz an doğruya ulaştınız demektir. O bana böyle söylediği için, bana bir kötülüğü yaptığı için ben de ona bu kötülüğü yaptım demeniz sizi sadece o kötülüğü yaptığınız kişiyi de sadece üzen, huzursuz eden bir davranış biçimidir. Toplumda ahlak müessesesi, Allah'ın kanunlarına itaat yok oldukça daha çok huzursuz bir toplum oluşacaktır. Huzursuzluğun arkasında Allah'ın söylediklerinin unutulması söz konusudur. Öyle bir toplumda artık herkes birbirinin mutluluk vasıtası değildir. Artık herkes aldığıyla ve verdiğiyle birbirini huzursuz eden bir davranış biçiminin sahibidir. Sevgili kardeşlerim, asr-ı saadeti bir düşünün. Sahabeye Allah-u Teala'nın ne söylediğini bir düşünün. Diyor ki, ey sahabe, siz birbirinizin can düşmanıydınız. Gördüğünüz yerde birbirinizi öldürüyordunuz. Ama Allah sizin kalplerinizi telif etti de birbirinizin can dostu oldunuz. Şimdi bakalım can dostundan Allah'ın muradı ne? Demin bahsettiğim Fussilet suresinin 35. ayeti kerimesi. Onlar kötülüğe iyilikle mukabele edenlerdir. Kötülüğe iyilikle mukabele etme yetkisi çok insana verilmez. Onlar Hazır Azim'in sahipleridir diyor Allah Teala. İşte sahabenin başlangıcı. Kötülükle mukabele eden insanlar. Sahabenin sonu iyiliğe iyilikle mukabele eden insanlar. Toplumun hepsi değişmiş. Yapı değişmiş. O yapıda toplumun bütün fertleri birbirleri için yaşıyor. Medine'de yapılan hiçbir ev yok ki o eve bütün sahabenin alın teri bulaşmış olmasın. Herkes birbiri için yaşıyordu. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda bütün güzellikler var olmuştur. Toplumun birbirine karşı olan davranışları, toplumun bütün fertlerini mutluluğun doruğuna çıkarmıştır.
Onun için dünya şartlarında fakir insanlar olan sahabe

diye. Çoğunuz mutsuzum diye cevap vereceksiniz. Ama unutmayın ki mutsuzluğunuzun sebebi başka insanlar değil. Allah'ın karınları sizin için de çalışıyor. Allah sizi de mutlu etmek istiyor. Bu güzellik aynı zamanda sizin için de. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, mutluluk sizin için. Sadece siz mutluluğun vasıtalarını kullanamadığınız için mutsuzsunuz. Ve bu vasıtalar başkalarının elinde değil, sizin elinizde. Sadece doğruları bilmediğiniz için mutsuzsunuz. Saadeti bu sebebe dayalı olarak yaşayamıyorsunuz. Sizden başkalarına yönelen bütün davranışların başkalarına mutluluk ulaştıran davranışlar olmasını sağlamaya çalışın. Yapabilirseniz göreceksiniz ki siz mutlu olacaksınız. Etrafınızda sizinle beraber olmaktan mutluluk duyan insanlar oluşacak. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, saadet, sizin saadetiniz, sizin mutluluğunuz başkalarının elinde değil, onlara emanet edilmemiş, size emanet edilmiş. Hayatınızın her saniyesinde mutluluğu yaşayabilmeniz için etrafınız insanlarla dolu. Her birine ulaştıracağınız bir küçücük mutluluk sizi devamlı mutluluk sahasında Allah'ın ülkesinde dolaştıracaktır. Kendinize bunu çok görmeyin. Siz mutsuz olmak için yaratılmadınız. Aklınız size bunun için verildi. Allah Teala'nın niçin sorduğunu zannediyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de? Hala akıl etmez misiniz? Hala düşünmez misiniz? Hala imanı fikretmez misiniz diye sorduğu suali Allah'ın niçin sorduğunu hiç düşündünüz mü? Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah sizi tahmin etmeyeceğiniz kadar, edemeyeceğiniz kadar çok seviyor. Ama kanun koymuş yaptıklarınıza karışmamak konusunda. Siz istemedikçe Allah Teala sizin davranışlarınıza müdahale etmez. Siz Allah'a köle olmayı dilemedikçe Allah size köleliği teklif etmez. Ama kul olmak Allah'ın temel emridir. Niçin kul olmanızı istiyor? Kademe kademe mutluluğu daha üst boyutlarda yaşayabilirsiniz diye. İslam'ın birinci safhasında Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman dünya saadetiniz sıfırdır. Mutlu değilsiniz. Ama cennet saadetini elde ettiniz, birinci kat cenneti. Mürşidinize ulaştınız. Gene dünya saadetiniz sıfır. Ama cennet saadetinin ikinci kat cennetine sahip oldunuz. Ve bu noktadan sonra dünya saadetiniz başlayacak. Nefsinizin kalbindeki afetler %7 %7 azaldıkça siz başkalarına karşı o kötü davranışlarınızın yanı başında güzel davranışlarda da bulunmaya başlayacaksınız. Sevgili kardeşlerim,

Hani bir dizaynda ruhunuzu Allah'laştırdığınız zaman dünya saadetinin yarısını aşarsınız. Üçüncü kat cennet sizin olur. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman dünya saadetinin %90'ına ulaşırsınız. Artık düşünce platformunuzda Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir insan vardır. Fark etmiştir mutluluğun anahtarının kendisinde olduğunu. Hep ruhunun istediği istikamette davrandığı için başkalarına mutluluk saçar, onlardan da mutluluk toplar. Başkalarının bir mutluluk kapısıdır. Ama başkaları da onun mutluluğunun kapılarıdır. Nefsini Allah'a teslim ettiği zaman dünya saadeti %100'e ulaşır. Bundan sonra da hep en üst boyutta devam eder. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala niçin sizin Allah Teala'ya kul olmanızı istiyor zannediyorsunuz? Bu sadece sizin mutluluğunuza dayalıdır. Sizin saadetiniz söz konusudur. Öyleyse mutluluğunuzu en üst boyutta siz gerçekleştireceksiniz. İşte bir güzel gün, işte bir güzelliğin sonuna ulaştık sevgili kardeşlerim. Bu güzelliği, size mutluluğun anahtarlarını verebilmenin güzelliği bizim aramızda yaşandı. Sizlerle bizim aramızda bugün şu dakikaya kadar. Öyleyse şimdi kendinize sorun. Bu sohbetten mutluluk duydunuz mu? Eğer duyduysanız bunun bir küçücük mutluluk parçası da bana ait değil mi sevgili kardeşlerim? Size bunları anlatabilmenin mutluluğunu yaşıyorum. İşte saadet budur. Sizlere mutluluğun ne olduğunu bir nevecik açıklayabildiysem, sizi mutluluğa ulaşmak konusunda bir nevecik motive edebildiysem, o zaman sizin mutluluğunuzda bunu başardığınız zaman benim payımın olması eşyanın tabiatına çok uygun değil mi? Bırakınız o hedefe ulaşmanızı, ama şu geçen bir saatlik zaman parçası içinde ne kadar büyük mutluluğu yaşadığımı sizlere anlatamam. Çünkü sözümün başından sonuna kadar sizin mutluluğunuz için bir gayretin içinde olduk. Ama bu gayretin içinde olan ben sizlerin arasındaki en büyük mutluluğu yaşadım. Sizlerin kapılarınızdan geçerek. Anlıyor musunuz ne demek istediğimi sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım? Niçin sizlere can dostlarım, gönül dostlarım derken bu kadar huzurlu olduğumun sebebini anladınız mı? Çünkü sizlerin mutluluğu için varım. Bununla vazifeliyim. Öyleyse bu sohbet boyunca size bir nebzecik mutluluk verebildiysem, bunun sonsuz saadeti bana aittir. İşte ben Allah-u Teala'nın ihsan ettiği mutluluk reçetesini kendi başıma yaşayamam. Sizler var olduğunuz için bunu yaşamak imkanının sahibiyim. O zaman sizlere nasıl ne diyorum şükran olmam? Rabbime nasıl hamd etmem, nasıl şükretmem? Sevgili kardeşlerim, siz de etrafınızdaki herkese onları mutlu edecek olan bir şeyler ulaştırmanın gayretinde olmalısınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, mutluluğumun anahtarları.
Allah hepinizden razı olsun. Yüce Rabbimizin hepinize sonsuz dünya saadetini ve sonsuz cennet saadetini bir nimet olarak vermesini Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi bugün de inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, mutluluk üzerinize olsun. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a selam.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu Berhan.
1: Ve aleykümselam ve rahmetullah ve berekatuhu. Tebrikler dokusunu tebrik inşallah. Evet, mesela dinleyiciler, izleyiciler, sevgili öğrenciler, bir eksik, o şekilde daha. Bu sene kendi tasavvuf sosu İskender Ali'ye girdik. Sizlerle birlikte oldular. Bu sene de en sıra bölümleri sorusundan teşekkür ediyoruz ki, inşallah bir eksik sosyetini daha bize ulaştırır. Sizlerki sosyetimizde, sinayetimizde, tekrar izler parçası birlikte olmasını dile, sosyetimizi duvarları güneşiyoruz. Ben idare kendimizden sonsuz üzere yaşıyorum bu sene kendisi inşallah.
0: Biz de hepinizin gözlerinden muhabbetle öperiz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha mi as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed nezulullah min şeytanı çözüm. Rabbil alemin ar-Rahmanir-Rahim ve ne-çiyum seni yâkina umdu ve yâkina. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetinde bir araya getirdi. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bizler Allah-u Teala tarafından bir araya getiriliyoruz. Allah'tan bahsetmek üzere, Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere, Allah'ın bütün güzelliklerini yaşamanın nasıl mümkün olduğunu öğretmek ve öğrenmek üzere. Neyse, sevgili izleyenler ve dinleyenler, bir uçta Allah-u Teala'nın müessesesi var. Bir uçta öğrenilenler var. Öyleyse Allah'tan akan bir çağlayan sizlere ulaşıyor. Bu çağlayan hedefi sadece sizleri mutlu etmektir. Huzura kavuşturmaktır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, dikkat edin. Şeytan hiç boş durmaz. Bütün gücüyle sizleri Allah'ın yolunda huzursuz ve tedirgin etmeye çalışır. Ona bütün kapılarınızı kapatmak durumundasınız. Her güzelliği çirkinlik olarak göstermek üzere, her çirkinliği güzellik olarak göstermek üzere ve sizleri kendi yolunda tutabilmek üzere sonsuz bir gayretin içindedir. Hiç vazgeçmez sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bu düşmanınıza, iblise dikkatle bakın. Biz size hangi güzellikten bahsetmişsek onu karartabilmek için her şeyi yapar. Burada önemli olan ona karşı mücadeleyi verebilmeniz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Her açıdan sizin mutluluğunuz için dizayn edilmiş bir dünyada yaşadığınızı unutmayın. 1. Allah-u Teala tarafından çok sevildiğinizi unutmayın. 2. Allah'ın sizinle olan ilişkisinin sadece sizi mutlu kılmak istikametinde olduğunu unutmayın. Yani Allah hepinizden sizin mutluluğunuzdan başka hiçbir şey istemez. Şeytan ise sevgili izleyenler ve dinleyenler sadece mutsuz olmanızı ister. Huzursuz olmanızı ister. Herkesle kavgalı olmanızı ister. Kendi kendinizle kavgalı olmanızı ister. İç dünyanızda devamlı bir kavganın var olmasını, hiç bitmemesini ister. Öyleyse bu dizayn içerisinde Allah-u Teala'nın elinde sizler, o Allah'ın sizce neyip gösterdiği mutluluğa ulaşabilmek için şeytanla mücadeleyi öğrenmelisiniz. Kendinize dikkatle bakın sevgili izleyenler ve dinleyenler. İbretle bakın. Ve sorun kendinize. Şu anda mutlu musunuz? Bunun cevabını açık ve net olarak vermelisiniz. Eğer mutluluğu hissetmiyorsanız, eğer mutluluğu yaşamıyorsanız, bunun arkasında sadece şeytan var sevgili izleyenler ve dinleyenler. Dikkat edin. Öğrendikleriniz sadece sizin mutlu olmanıza açık pencerelerdir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu pencereleri yanlış düşüncelerle kapatmayın, perdelemeyin. İblis devamlı huzursuz olmanız için gayretin içinde. Şu anda neden şikayet ettiğinizi kendi kendinize bir düşünün bakalım. Nedir sizi mutsuz eden şey? Arkasında hep başkalarını göreceksiniz. Ve işte mutsuzluğun arkasında yatan şey budur. Başkalarını kendi mutluluğunuzdan sorumlu kılmak. Evvela evdekiler mutsuzluğunuzun bir sebebidir. Anneniz, babanız, çocuklarınız, büyük anneniz, herkese göre mutsuzluğa açılan bir kapıyı şeytan hep aralık tutar sevgili izleyenler ve dinleyenler. Siz annenizden, babanızdan, anne babalar çocuklarından hep bir şeyler beklersiniz. Aslında beklediklerinizi alsanız da bir süre sonra yozlaşma yeniden kendini gösterecektir. Onlar size verildiği halde gene mutsuz olduğunuzu düşüneceksiniz. Ne beklediğinizi bilmeden sevgili izleyenler ve dinleyenler, evvela düşünce platformunuza şunu oturtmalısınız. Neden yaratıldınız? Yaratılışınızın arkasında sadece bir tek sebep yeter. Mutlu olmak için yaratıldınız. Cennet saadetini mutlaka yaşamak için yaratıldınız. Bir, dünya saadetini mutlaka yaşamak için yaratıldınız. İki, fıtrat olarak yaratılışınızın bir hediyesi olarak Allah Teala size bu mutluluğu yaşayabilme kabiliyetini verdi. Mutluluğu yaşayabilme fıtratını verdi. Yaratılışta size ihsan ettiği şey işte bu sevgili izleyenler ve dinleyenler. Hepiniz sizi mutlu edebilecek olan standartların sahibisiniz. Öyleyse düşünün. Bırakınız evin dışına çıkmayı, evin içinde düşünün kendinizi. Ne bekliyorsunuz? Annenizden, babanızdan ne bekliyorsunuz? Ne bekliyorsunuz çocuklarınızdan? Evdeki herkesten ne bekliyorsunuz? Herkesi davranışlarında serbest bırakmak yerine sizin arzularınıza uygun hareket etmiyorlar diye onları suçlamak hakkının sahibi misiniz? Bir düşünün bakalım. Böyle yapmanızın sizin mutluluğunuzda ne kadar büyük bir rol olduğunu biliyor musunuz? Başkalarından bir şeyler beklediğiniz zaman sevgili izleyenler ve dinleyenler, siz evvela kendinize sorun. Ben onlara vermem lazım geleni verebiliyor muyum diye. Şikayet etmek şeytanın bir silahıdır. Sizi şikayete zorlar. Hiçbir hatanızı size söylemez. Size hep başkalarının hatalarını düşünce platformunda ulaştırır. Aslında size göre başkalarının hataları. Belki etrafınızdaki insanların Allah ile olan yakın ilişkisini bile mutsuzluk vesilesi sayabilirsiniz. Size hasretinizi lazım gelen zamanı anneniz, babanız Allah'a hasrediyor. Ve bu sizin için şikayet konusu oluyorsa çok yanlış bir dizaynın içindesiniz. Siz de Allah ile meşgul olabilseniz şikayet etmek şöyle dursun, büyük bir mutluluk içinde yaşayacaksınız. Şikayetlerinizi etrafınızdaki insanlara ulaştırarak onları da sizin gibi mutsuzluk çukuruna atmak yanlış bir davranış biçimi olmuyor mu sevgili izleyenler ve dinleyenler? Evvela ait olduğunuz yere bir düşünün. Yerlerine oturtun. Kimsiniz? Niçin yaratıldınız? Ne yapmanız lazım? Bir insansınız sevgili izleyenler ve dinleyenler. Yani kainatta Allah'ın en çok sevdiği, üzerinde titrediği mahluk. Bu en çok sevdiği mahlukundan Allah-u Teala ne istiyor biliyor musunuz? Sadece bir tek şey istiyor. O kişiyi mutlu kılmak. Şu dünyada mutlu kılmak ve mutlaka onu cennetine göndermek. İşte Allah'ın istediği, sizlerden hepinizden istediği şey sadece bu kadar. Öyleyse sorun bakalım kendinize, neden mutsuzsunuz? Evvela sorun, neyiniz eksik? Hayatınızı normal standartlarda yaşamanız için ekmeğiniz mi yok? Suyunuz mu yok? Barınağınız mı yok? Etrafınızdaki insanlardan size ulaşması lazım gelen sevgiyi beklerken kendinize hiç sordunuz mu? Siz onlara ulaşması lazım gelen sevgiyi ulaştırıyor musunuz diye. Siz neme lazımcı bir görüşle herkes bana sevgi göstermeli diye düşündüğünüz zaman her faturanın ödendiğini önde hesaba almak mecburiyetindesiniz. Siz başkalarına sevginizi göstermedikçe, ulaştırmadıkça onlardan sevgi beslemeye hakkınız olabilir mi? Onlardan sevgi beklemeye, onların sevgisini kazanmaya kim şikayet ediyorsa evvela kendisine baksın. Ne var kendisinde? Allah'a dönük olarak yapması lazım gelen şeyleri acaba o kişi yapıyor mu? Yapsaydı zaten mutlu olacaktı. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah için yaptığınız şeyler, bilin ki hepsi aslında sizin içindir. Kendi şahsiyetiniz içindir. Zikir yapmak bir vazifedir. Ama aynı zamanda zikir yapmanın mutluluğuna ulaşabilmek için bir haktır. Neden haktır? Çünkü zikir yaptığınız zaman Allah'tan gelen rahmete, Allah'tan gelen fazla, Allah'tan gelen salavatı hak edersiniz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bu hakkı vazifenizi yerine getirerek elde edersiniz. Öyleyse nasıl bir olgu bu sevgili dinleyenler ve izleyenler? Neden bahsediyoruz? Allah'ın güzelliklerinden, sevgiyi hak etmekten, mutluluğu hak etmekten, siz başkalarına mutluluk vermeye mi çalışıyorsunuz? Yoksa sıkılmış olan canınızı başkalarının sıktığı konusundaki kesin inancınızla daha karanlıklara mı gömülmek istiyorsunuz? Sevgili izleyenler ve dinleyenler, sözlerime dikkat edin. Hepiniz mutlu olmak için yaratıldınız. Sadece siz değil, etrafınızda kim varsa onlarla birlikte mutlu olmak için yaratıldınız. Onlardan mutluluğun mesajlarını alabilmeniz için onlara sizin mutluluk mesajlarını vermeniz lazım. Etrafınızdaki insanlara dikkatle bakın. Onlar sizin için hiçbir şey ifade etmiyor mu? Onlar sizin için sizin beklediğinizi vermeyen varlıklı olarak mı görünüyor? Eğer böyle görünüyorlarsa aynaya bakın. Kendinize dikkatle bakın. İbretle bakın. Onlara, onların beklediklerini vermeyen siz, onlardan kendi beklediklerini istemek hakkını nasıl kendinizde görebilirsiniz? Sevgili izleyenler ve dinleyenler, başlangıç daima sizsiniz. Başkaları değil. Siz başkalarına onların ihtiyacı olan güzel davranışları, onlara ulaştırmanız lazım gelen sevgiyi, hoşgörüyü ulaştırmakla vazifelisiniz. Sizin mutlu olabilmeniz için bu mutlaka gerekli. Bir şeylere sahip olduğunuz zaman o sahip olduğunuz şeyin kıymetini çok iyi bilin. Bu sohbetleri bizlere sağlayan Allah'a evvela bu sohbetler için çok şükredin. Hamd edin ki böyle bir vasıtayla, real player'la Allah Teala bizleri bir araya getiriyor. Şu anda dünyanın neresinde olursanız olun, biz size ulaşabiliyoruz. Bilgisayarlarınızdaki ekranlarda bizi görebiliyorsunuz. Net olarak görebiliyorsunuz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse bu bir nimet değil midir? Bu nimetin Allah-u Teala tarafından ihsanında bizimle beraber olsaydınız ne hissederdiniz? Sevgili izleyenler ve dinleyenler, insanların tabiatındaki ezelden beri mevcut olan yozlaşmaya dönük bir müessese var. Şeytan bunu mutlaka kullanır. Sahip olduğunuz Allah'ın büyük ihsanları size bir süre sonra bir şey ifade etmez. Onu kaybetmedikçe sizin için aslında ne kadar değerli olduğunu anlayamazsınız sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse dünyada neden yaşadığınızı dikkatle düşünün. Mutlu olabilmenizin evvela size düşeni yapmaktan geçtiğini hiç unutmayın. Bütün insanlara şeytan başkalarından istemeyi öğretir. Kendisinin bir şeyler yapmamasına karşılık başkalarından istemeyi öğretir. Ve bütün insanlara başkalarına bir şey vermemeleri için, onları mutlu edecek davranışlarda bulunmamaları için her şeyi yapar sevgili izleyenler ve dinleyenler.

İşte şu dünyada yaşıyorsanız eğer bir insan olduğunuzu hiç unutmayın. Öyle insanlar olmalısınız ki size baktıkları zaman demeliler ki işte bu Mihir Vakfı'nın mensubudur. O herkese mutlaka iyilik yapmaya çalışır. Başkaları için yaşar. Başkalarının mutluluğunun kendi mutluluğunun bir vesilesi olduğunu öğrenmiştir. Ondan bütün insanlara sadece mutluluk ulaşır. Kendisi hakkında böyle konuşulan bir insan olmaya çalışın sevgili dinleyenler ve izleyenler. Aslında şu dünya gerçekten yaşamaya değer bir dünyadır. Güzellikleri yaşayabildiğiniz takdirde, güzellikleri yaşamanıza engel olan şey hayır, başkaları değildir. Sizin zannettiğiniz gibi değil. Sadece sizsiniz. Siz başkalarına mutluluk sunmadıkça onlardan size mutluluk sunmalarını bekleyemezsiniz. Böyle bir hakkın sahibi değilsiniz. Eşyanın tabiatına uygun olarak siz başkalarına mutluluk vermeye çalışmadıkça mutlu olamazsınız. Beklenti içinde bulunan, beklediklerine hiçbir zaman kavuşamayan insanlar olursunuz.

Sevgili izleyenler ve dinleyenler, hepiniz Allah için, hepiniz bizim için çok kıymetlisiniz. Onun Yüce Rabbimizin sizlerden istediği tek şey sizin mutlu olmanızdır. Saadet içinde bir dünya hayatı yaşamanızdır. Her malın bir bedeli vardır sevgili izleyenler ve dinleyenler. Mutluluğunuzu satın almak için bir fatura ödemek mecburiyetindesiniz. Bu fatura sizin başkalarına mutluluk ulaştırmanızdır. Öyleyse mutsuz olmak son derece kolay bir şey. Etrafınızdaki insanlardan şikayet edersiniz. Size iyi davranmadıklarından, beklediklerinizi size vermediklerinden, Allah ile olan işleri dolayısıyla sizinle ilgilenemediklerinden bahsedebilirsiniz. Ama sevgili izleyenler ve dinleyenler, kendinize dönüp bakmayacak mısınız? Eğer ben mutsuzsam neden bunun sebebini başkalarında arıyorum diye sormayacak mısınız hiç kendinize? Ne zaman doğru düşünmeye başlayacaksınız? Kainatın merkezinde siz yaşıyorsunuz. Herkes kendi hayatını yaşarken kainatın merkezidir. Herkes için geçerli bu. Etrafınızdaki herkes sadece sizin mutluluğunuz için vardır sevgili izleyenler ve dinleyenler. Herkes, herkesin mutluluğu için yaratılmıştır. Ne zaman başkaları sizin mutluluk ağacınız olabilirler sevgili izleyenler ve dinleyenler? Hani biz şeytan için daimi zikre ulaştığınızda şeytan sizin gazlı ağacınız olacak diyorduk. Yani bütün savaşlarda yenilecek diyorduk. İşte bunu sağlayacak olan şey insanları mutluluk ağacınız yapmaktır. Ne demek istiyoruz? Başka insanların hepsi sizin mutluluğunuz için var demek istiyoruz. Çünkü siz etrafınızda kim olursa olsun, hangi insan olursa olsun, onlardan herhangi birisine mutluluk vermeye çalıştığınız andan itibaren siz mutlu bir insan olursunuz. Ama şarta bağlı. Onlara mutluluk vermek üzere düşünce platformunda harekete geçtiğiniz andan itibaren. Ama siz başkalarının sizi mutlu etmesini bekliyorsanız, insanları o açıdan eleştiriyorsanız, başka insanlar size mutluluk vermiyor diye onları eleştiriyorsanız, haklı olduğunuzu iddia edebilir misiniz? O zaman siz o kurnaz mahluk şeytan tarafından nasıl aldatıldığınızı bir düşünün bakalım. O size başka insanlardan mutlaka ulaşması lazım gelen bir şeylerin varlığını ispata çalışır devamlı. Sizin iç dünyanızda hep başkalarının size karşı davranışlarındaki eksiklikler olduğu zehabını, zannını, sanısını uyandırmaya çalışır. Hep etrafınızdaki insanları suçlamayı öğretir size. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, aynanızı başkalarına değil, kendinize çevirin. İbretle kendinize bakın.
Onlar size istediklerinizi sağlamıyor diye düşünmek yerine siz onları mutlu edecek olan davranışlarda bulunuyor musunuz sualini sorun kendinize. Siz insanlardan bir şeyler bekledikçe insanlar da size o beklediğiniz şeyi vermedikçe hep mutsuzluk üçgeni içinde yaşarsınız. Çünkü beklentiyi oluşturan nefsinizdir. Nefsiniz devredeyse mutlaka onun afetlerine dayalı olarak şeytan da sizinle beraberdir. Ve devamlı şer işlersiniz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, huzursuz olduğunuz her evrede siz bir yanlışın içindesiniz. Başkalarını irdelemek, o insanları suçlamak son derece kolaydır. Eğer siz hata arıyorsanız, herkeste hata bulabilirsiniz. Ama bu bulduğunuz hatalar sizi daha çok, daha çok, daha çok mutsuz edecektir. Başkalarının size karşı olan davranışlarında, başkalarına karşı olan davranışlarında hatalar aradığınız sürece siz çok yanlış bir şey yapıyorsunuz. O hataları yakalayıp onun yüzüne vurmayı düşünüyorsanız, bu nefsinizin size ne kadar hakim olduğunu, şeytanın üzerinizde ne kadar büyük bir nüfuzun, tesir gücünün sahip olduğunu gösteren en açık delildir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, insanların hata yapmasını araştırmayın. Hatalarını insanların yüzüne vurmayın. Her bu istikametteki gayretiniz sizi Allah'ın indinde küçültür. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, şeytan böyle bir şeyi başkalarının hatalarını araştırıp onların yüzlerine vurmayı, onların mutluluğu için yaptığınız izlenimini size vermek ister. Oysa ki siz orada nefsinizi tatmin ediyorsunuz. Hatasını yakaladığınız kişiye üstün olduğunuzu ispat etmeye çalışıyorsunuz. Devamlı etrafındaki insanların hatasını arayan insanlar olmayın. Benim de hatamı bulurlar da yüzüme çarparlar endişesiyle yaşayan, bu sebeple her şeyi yapmaktan kaçınan insanlar olmayın. Her ikisi de ekstremdir. Olması lazım gelen boyutların negatif olarak ötesidir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, herkesle birlikte tabii davranışların içinde olun. Aman kimse benim hatamı yakalayamasın diye bir yanlış düşüncenin içine girmeyin. Düşünce tarzınız bu olmamalı. Siz başkalarına iyilik etmek üzere, onları mutlu etmek üzere yaşadığınız sürece unutmayın. Kimse sizin davranışlarınızda hata bulamaz. Evvela başkalarının hatalarını arayan, onların hatalarını
düzeltmek için etraflarında gölge gibi dolaşan insanları Allah sevmez. Göreviniz bu değildir. Ve siz böyle bir ortamda eğer başkalarına en nazik şekilde bile olsa hatalarını bildirmek istikametinde nöbet tutan birisiyseniz çok yanlış bir yerdesiniz. Siz onunla görevli değilsiniz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, kardeşlerimiz soruyorlar, hata gördüğümüz zaman söylemeyecek miyiz? Sevgili izleyenler ve dinleyenler, size ben sual soruyorum şimdi. Hataları yakalamak mı istiyorsunuz? İstediğiniz şey bu mu? Hataları yakalayıp da o hatayı yapana söylemek üzere mi yaşıyorsunuz? Öyle yaptığınız zaman mutlu olabileceğinizi zannediyorsunuz. Siz başkalarının hatasını aramak üzere harekete geçtiğiniz zaman siz hayatınızı devamlı aman ben bir hata yapmayayım, başkaları beni tenkit etmesin, onların karşısında küçülmeyeyim diye düşünen bir zavallı olursunuz sadece. Başkalarına mutluluk vermek üzere yaşamazsınız. Başkaları sizi mutsuz etmesin diye yaşamaya başlarsınız. Böyle bir şey yanlış değil mi sevgili izleyenler ve dinleyenler? Gerek sizin başkalarının hatalarını aramanız, gerek aman ben yanlış yapmayayım da beni tenkit etmesinler diye yaşamanız, her ikisi de yanlış, her ikisi de nefsinizin tuzağı. Her ikisinde de başkalarından daha aşağıda olmak istemiyorsunuz. Başkalarından daha üstün olmak istiyorsunuz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bütün bu negatif faktörlerden çıkış yolu var mıdır? Tabii vardır. Hiç kendinizi zorlamanıza da gerek yok. Sadece başkalarına bir nebze, bir damlacık mutluluk vermek için hayatınızı dizayn edin. Sizin için başkaları kıymetli olsun. Onları mutlu etmek için yaşamaya başlayın. Onlara, onların hoşlarına gidecek olan bir şeyler söylemek, başkaları sizi tenkit etse de, etmese de, bunu yapmak bir mutluluk meselesi de sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ben böyle bir şey yaptığım zaman acaba beni ayıplarlar mı? Benim hakkımda ne düşünürler? Bu kadar değerli mi sevgili izleyenler ve dinleyenler başkalarının düşünce standartları sizin için? Başkalarının düşünceleri sizin pozitif ulaşmanıza, Allah'ın güzelliklerine ulaşmanıza mani oluyorsa bu sizin mutsuzluk vesikanızdır. Her şey ve etrafınızdaki herkes sizin için sadece onlara mutluluğu ulaştırmak için bir vasıta olmalı ve onlar sizin mutluluğunuzun vasıtası olmalı. Siz başkalarına mutluluk ulaştırmadıkça mutlu olamazsınız. Siz başkalarından beklentileriniz oldukça, onlardan şikayet ettiğiniz sürece mutlu olamazsınız. Çünkü hep nefsiniz istikametini düşünüyorsunuz.
kimin başkasından bir beklentisi varsa bu onun nefsinin afetidir. Ve kişiyi sadece ve sadece mutsuz kılar sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse her güzelliği yaşamaya çalışın. Her şey sizin için sevgili izleyenler ve dinleyenler. Siz başkaları için olun. Başkalarını tenkit etmek için, onların yanlışlarını yakalamaya çalışan birisi olmayın sakın. İnsanların kabusu olmayın. İşte falanca geliyor. Şimdi benim hareketlerimi dikkatle izleyecek. Yanlışımı yakalamaya çalışacak. Ve bana o yanlışımı söyleyerek bana haddimi bildirecek diye insanların düşünmesine mahal verecek olan davranışlardan kaçının sevgili izleyenler ve dinleyenler. Evinizdeki insanlardan başlayarak herkese yardım etmeye çalışın. Kim olursanız olun, daima bir sorumluluğunuz olduğunu, bir görevin omuzlarınızda mutlaka bulunduğunu hatırlayın. Evvela sorumluluk alanınıza giren her şeyi en güzel şekilde dizayn etmeye çalışın sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bu sorumluluğunuzu yerine getirdikçe mutluluğu yaşamaya çalışın. Mesela evinizde evin bütün fertleri ayrı ayrı sorumluluklar taşımalı. Herkesin bir sorumluluğu olmalı. Evin günlük yaşantısında mutlaka sizin de üzerinize düşen bir vazife olmalı. Bunları başkaları size emrettiği için değil, siz içinizden geldiği için, o sorumluluğun gerektirdiği çalışmayı sarf eden birisi olursanız, o zaman mutluluğunuzun imzasını atmış olursunuz hayat defterinize. Sevgili izleyenler, hiçbir mutluluk almaktan geçmiyor. Bütün mutluluklar vermekten geçer. Öyleyse siz hep veren el olun. Başkalarına mutluluk saçmak için, onları memnun kılmak için yaşantınızı ona göre şekillendirin. En güzele layıksınız sevgili izleyenler ve dinleyenler. Çünkü sizler Allah'ın yolundasınız. Öyleyse Allah-u Teala'nın sizden ne beklediğine dikkatle bakın. Allah-u Teala ibadet etmenizi istiyor. Neden? Çünkü ibadet, Allah'a yaptığınız ibadet sizin için doyulmaz bir zevki oluşturacaktır. Eğer gerçek anlamda Allah'a yönelmeyi başarabilirseniz namazın zevkini yaşarsınız, orucun zevkini yaşarsınız, zikrin zevkini yaşarsınız. Yoksa bu saydıklarım size bir angarya gibi geliyorsa, ben bu vazifeyi yapmazsam insanlar bana kötü bakarlar, hadi vazifemi yapayım diye düşünüyorsanız, ne kadar yanlış bir yolda olduğunuzu dikkatle yerlerine oturtmak mecburiyetindesiniz. Şu ibadeti yapayım da bu ibadetteki büyük zevki
yaşayayım diye düşünmelisiniz. Aman şu namazı kılayım, üzerimden borç düşsün diye kılınan bir namaz bir angaryadır. Bir yükü omuzlarınızdan atmak için bir gayrettir. Oysa ki ibadetleri Allah Teala sizi zora koşmak için, sizi huzursuz etmek için koymamış. Tam aksine onları yerine getirerek onlardaki o muhteşem zevkleri yaşayın diye ibadetleri yapmakla sizi vazifeli kılmış. Vazifeli kılmış ki bu vazifeyi yaparak o ibadetlerin mutluluğunu yaşama hakkını kullanın. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, her olayın daima iki tane cephesi vardır. Mutsuzluk cephesi, mutluluk cephesi. Her olay sizin bakış açınıza göre şekillenir. Siz başkalarına hizmet için varsanız, işte olması lazım gelen, yaşamanız lazım gelen hayat budur. Başkaları size hizmet etsinler diye düşünüyorsanız, o zaman mutsuzluğu elinizle davet ediyorsunuz demektir. Hiçbir zaman, hiçbir devrede mutlu olamazsınız sevgili izleyenler ve dinleyenler. Sizin mutlu olmanız başkalarının size vereceği mutluluğa bağlı değildir. Başkalarından beklediğiniz davranışlarla mutlu olacağınızı zannediyorsanız büyük bir yanılgının içindesiniz. İnsanlar bununla mutlu olmazlar. Başkalarından kendilerine gelen mutluluk vesileleriyle mutlu olmazlar. İnsanlar başkalarına yardım etmekle, hizmet etmekle, onları mutlu etmekle mutlu olurlar. Öyleyse bir mutlu olmasına, memnun olmasına çalışılan insan vardır. Bir de buna çalışan, başkalarını mutlu etmeye çalışan insan vardır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, başka birisine bir hizmet ettiniz. Onun paraya ihtiyacı olduğunu öğrendiniz. Ona para verdiniz. Böyle bir şeyi yapana kadar düşündüğünüz sürece siz mutlu bir insansınız. Parayı ona ulaştırdığınız zaman da mutlu bir insansınız. Sakın yaptığınız işi gölgelemeyin. O kişiye o parayı verdikten sonra o bundan mutluluk mu duyar, mutsuzluk mu duyar, bu sizin işiniz değil.

ve dinleyenler, bütün davranış biçimlerinizde ister başka birinin aktif olduğu bir olayda, yani onun size yardım etmesi halinde, ister sizin aktif olduğunuz bir olayda, sizin onlara yardım etmenizde, olayı yaşarken Allah o olaydan mutluluk duymanızı temin eder, etmeye çalışır. Şeytan da iki taraftan hangisinde olursanız olun, ondan mutsuzluk duymaya sizi hedeflendirmeye çalışır. Öyleyse birisi, sizi yaratan Allah, mutluluğunuz için vardır ve devamlı bir istikamete yardım etmek için hazırdır. Birisi de bir yaratık olan iblis, kötü niyetinden başka hiçbir şeyi olmayan bu sefil mahluk, sizi mutsuz kılmak için her şeyi yapar sevgili izleyenler ve dinleyenler. Kendinizi hep haklı göreceğiniz yüzlerce yanlış fikri size empoze eder. O fikrin ondan geldiğini, onun tarafından size kabul ettirildiğini aklınıza bile getirmezsiniz. Aklınıza bile getirmediğiniz bu tarz davranışlarınız, izlenimleriniz, vardığınız kanaatler sizi sadece mutsuz kılar, yalnız bırakır ve huzursuzluğu yaşamanız için sadece hepsi ama hepsi sadece vesilelerdir sevgili izleyenler ve dinleyenler.

Öyleyse yapmanız lazım gelen şey, size bir hizmeti bulunursa, bir yardımda bulunursa Allah-u Teala'ya çok şükretmek değil mi sevgili izleyenler ve dinleyenler? O yardımı size verene teşekkür etmek değil mi? Ve iş dünyanızda başkaları tarafından yardım edilmeye değer bulunduğunuza göre onların size değer vermesinin bir işareti değil mi? Bu güzellikleri yaşamak yerine o bana böyle bir para yardımında bulundu ve ben onun yanında küçük düştüm diye düşünmek yanlış değil mi sevgili izleyenler? Unutmayın, eğer parayı alan sizseniz bu öbür taraf için bir fedakarlıktır, öyle değil mi? Şeytanın size bütün olayları nasıl ters gösterdiğini anlatmaya çalışıyorum sevgili izleyenler ve dinleyenler. Mesela biz diyoruz ki kardeşlerimizin yanlış yapması halinde susacak mıyız diye soran kardeşlerimize diyoruz ki hayır, onların da güzeli yaşaması için onlara yardımda bulunun. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın bu konudaki emrine o insanların o yanlışlarını düzeltmek sebebinde onlara güzel örnek olmanız lazım. Siz davranışınızla doğrunun ne olduğunu onlara gösterebilirsiniz. İblis ne yapar sevgili izleyenler? Başka birinin hatasını gördünüz. Bu hatanın o kişiye söylenerek ondan üstün olduğunuzun ona ispatı sadedinde şeytan size yanlış davranışlarda bulundurur. Arkasında sadece

siz varsınız sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bu muhtevaya dikkatle bakın. Sizin devrede olduğunuz şey sizin açınızdan nedir? Acaba ona hatasını bildirdiğiniz zaman davranış biçiminiz ondan üstün olduğunuzun ispatı mı? Bunun için mi söylediniz ona onu? Sevgili izleyenler ve dinleyenler, başkalarına bir şey öğretebilecek olan bir konunun bilgisinin sahibi olduğunuzu düşünelim. Başkalarına bunu anlatırken, öğretirken sizin hedefiniz ne? O insanlara onlardan üstün olduğunuzu mu ispat etmeye çalışıyorsunuz? Hele onlar sizin kadar ayet bilmiyorlarsa, onları küçültmeye, davranışlarınızla onları ezmeye hak sahibimiz zannediyorsunuz kendinizi. Göreviniz onlara bilmediklerini söyleyerek onları küçültmek mi? Yoksa Allah'ın size verdiği bir vazifeyi yaparak Allah'ın huzurunda mutlu olmak mı? Öğretmenin o huzurunu yaşamak mı? Yoksa öğretiyorum diye mağrur olmak mı? Yoksa onların eksikliklerini, devamlı bilginizi onlara üstünlük için bir vasıta olarak kullandınız mı? Her birine kendi cephenizden cevap verin bakalım. Kiminle karşılaşacaksınız? Her alanda iblis var sevgili izleyenler ve dinleyenler. Şeytan var. Ve sizi bilmediğiniz yollardan her zaman tesir altına alıp sıfırlar. Öyleyse o muhtevaya bakın sevgili izleyenler ve dinleyenler. Siz mutlu olmaya layıksınız hepiniz. Ama sakın şeytanın uşağı olmayın. Şeytan sizi yalnız bırakır. Doğru olduğunuz düşüncelerinizin, doğru olduğunu zannettiğiniz düşüncelerin zebunu kılar. Ve sizin mutsuzluğunuz ona sadece doyulmaz zevkler verir. En büyük düşmanınızın o olduğunu unutmayın. Eğer sevgi içinde değilseniz, başkalarına karşı sevgi duyamıyorsanız, o zaman hatalı olan onlar değil sevgili izleyenler ve dinleyenler, sizsiniz. O insanları sevmeye çalışın, bağrınıza basmaya çalışın, onlara yardım etmeye çalışın. Ancak bu yardımların muhtevası içinde var olabilirsiniz. Yokluğunuzu var olmaya çevirin sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah yolunda kendinizi başkalarının hizmetine tevazu ile hasretmeyi usul haline getirin. Hepinizin böyle yapmasının bizi sonsuz bir mutluluğa ulaştıracağını bilmenizi istiyorum. Bunun için varız. Bunları size öğretebilmek için. Öyleyse şeytana değil, Allah'a kul olun. Hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi İnşallah burada tamamlıyoruz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve

0: Birkaç ayında inşallah doğru düşünme alışkanlığını anlatmıştır. Onun sonucunda kişilerin dağılış düşünmenin nasıl olacağını inşallah size kaybedenler konuşuruz. Allah sizden alayım.
1: Allah senden razı olsun. El-Fatiha ve Al-Fatiha.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir defa daha Allah'ın zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri bir araya getirdi. İnsanoğlunun Allah'ın indeki normal standartlardaki en yüksek mertebesi salah makamıdır. Daimi zikrin üçüncü kesimidir. Ulul Elbab daimi zikrin birinci makamı, İhlas daimi zikrin ikinci makamı, Salah daimi zikrin üçüncü ve en üst makamı. Daha önce de başka bir makam yok Allah Teala'nın evliyası. İşte ihlaslı olan, salatlı olan bir insan daimi zikrin nefsindeki bütün adetleri yok etmesi sebebiyle bir hataya sürüklenmesi söz konusu değildir. Her yaptığı onu ve etrafındakileri rahatlatan, onlara huzur veren davranışlardır. Öyleyse bunun anlamı ne diye sorarsanız, bunun arkasındaki nefsindeki bütün afetlerin yok olması söz konusudur. Daimi zikir, nefsin kalbindeki bütün afetleri yok eden bir faktördür. Neden yok eder? Çünkü daimi zikir olarak her zaman zaten kişinin kalbinde 109 karanlık kalmıştır. Bu daimi zikir tatbikatı geçtiği andan itibaren daimi zikir sebebiyle aşağı inen mührün, ki o mühür rümani kapıyı kapatmıştır. Bu mührün üzerine sonsuz bir şekilde, kesintisiz bir şekilde o kişi ölene kadar devam eder bu. Kesintisiz bir şekilde Allah'ın nurları ulaşır ve bu nurlar rahmet fazla selavat içindeki bu üç nur mühürün üzerinde o kişi yaşadığı sürece hiç kesilmesinin baskılarını devam ettirirler. Bunun manası hiçbir şekilde mührün zulmani kapıdan ayrılması söz konusu değildir. Aşağıdan şeytanın karanlıklarının baskısı hiçbir zaman üç nurun yukarıdan yaptığı baskılar eşit değildir. Karanlıkların gücü daima çok zayıftır. Üç nura göre bu sebeple mühür asla olur ayrılmaz. Ayrılmazsa ne olur? Hiçbir zaman bu kişinin kalbine yeniden karanlıkların gelmesi ve o nefsin kalbini doldurması mümkün değildir. Daha gizlikle başladığı zaman kişi Allah-u Teala'nın nurları sonsuz bir şekilde geleceği, karanlıkta hiç giremeyeceği için daimi zikrin başladığı noktada nefsin kalbinde birazcık karanlık kalmıştı da o karanlıklarda gelen nurlarla dışarıya atılır. Bir daha o nefsin kalbinin içine karanlıkların girmesi, yani orada yeniden afet oluşturması mümkün değildir. Değilse ne olur? Bu kişinin bütün davranışları hayra dönüşür. Hep hayrı ifade eder. Yani bütün davranışları ruhu istikametindedir. Neden? Çünkü ruh zaten hayrı emretmektedir. Nefs de bu noktadan itibaren devamlı olarak hayrı emredecektir. Bir zaman şerri emretmeyecektir. Aklın iki tane müşaviri var. Birisi nefs, birisi de ruh. Her ikisi de ayrı talep ettiği için bu talep sebebiyle sonsuz bir şekilde kişi hep hayır işler. Bu hayır sebebiyle devamlı derecat kazanır ve hem kendisi mutludur hem de etrafındaki insanlar bu sebeple mutlu ve huzurludur. Peki bundan evvelki kademelerde böyle bir huzura kavuşulamaz mı? Bu derece olmasa bile buna yakın bir huzura her zaman kavuşmak mümkündür. Arkasında ne var? Arkasında o kişinin doğru düşünme alışkanlığı, o kişinin davranış biçimleri dediği. Öyleyse davranış biçimleri dediğimiz zaman burada durun. Davranış biçimleri bize çok şeyler söylemeli. Davranış biçimlerinin ulaşabileceği merhale neresidir? İhlastaki ve ferahattaki bir kişinin davranış biçimleridir. Yani ne demek istiyoruz? Yani
her an ruhunun emrinde olan bir insan. Yani bunun manası her an Allah'ın emrinde olan bir insan. Öyleyse bir kişi daimi zikre ulaşmadan da Allah'ın emrinde olabilir mi? Olabilir. Çok büyük ölçüde olabilir. Belki %100 tamamlanamaz. Bu mümkün değildir ama büyük ölçüde bu iş gerçekleşebilir. Kişinin gayretleriyle. Öyleyse davranış biçimleri bu açıdan önem taşır. Kişi daimi zikre ulaşmadığı halde yine de daimi zikirdikindir kişinin yaşadığı hayata yakın bir mutluluğu yaşamak imkanını sahibidir. Ne yapması lazım? Nefsiyle devamlı mücadele halinde olması lazım. Ne yapması lazım? Çok yükseltmeye çalışması lazım. Kişinin davranış biçimleri nefsinde ne kadar afet varsa o kadar negatife dönüştür. Başlangıçta nefsinizin kalbi tamamen afetle doludur. Bu yüzden kişi şeytandan da aldığı bir takım terkinlerle devamlı yanlış yapar, hatalı işler ve bu hataları, günahları sebebiyle devamlı insanlar için kuruluşsuzluk verici davranışlardan olur. İşte Allah'ın hikmetlerinden haberdar olan, Allah istikametinde harekete geçen bir insan eğer nefsine hakim olmayı öğrenirse, nefsiyle devamlı bir savaş içinde bulursa, iğrençteki bir kişinin davranışlarına yakın bir güzelliği sergileyebilir. Bu iradesini ne kadar devreye sokabilirse o kadar güçlü bir davranış biçimlerimizi ifade eder. Öyleyse insanoğlunun sosyal bir varlık olduğundan bahsedelim. Yalnız yaşamaz. İnsanlar cemaat halinde yaşarlar. İnsanlar birbirine muhtaçtır. Herkes sahip olduğu şeyle başkalarının sahip olduğu şeye ortak olur. Eskiden Trump döneminde herkes bir şey üretirmiş, ayakkabı üreten, gömlek üretenle ayakkabıyı değiştirmiş, gömlek üreten pantolon üretenle değiştirmiş, böylece mallar arasında bir trampa söz konusuymuş. Gene herkes başka bir şey üretiyor ama birbirine ulaşma para adlı bir vasıta kullanmadan konuşuyor. Sonra para devreye girmiş ve tüm malların temel karşılığını teşkil etmiş. Bu insanların ihtiyaç içinde olmasını değiştirmemiş. İnsanlar o zaman olduğu gibi bugün de birbirlerine karşı ihtiyaç içindedir. Herkes ihtiyaç sahibidir. Sabahtan akşama kadar bir düşünün. Yemek yemek mecburiyetindesiniz, giyinmek mecburiyetindesiniz. Her türlü ihtiyacınızı temin etmek mecburiyetindesiniz. Bunun için para kazanıp onu harcamak mecburiyetindesiniz. Öyleyse siz yaşamak için başka insanların ürettiklerine muhtaçsınız. Muhtaç olmayan var mıdır? Vardır Allah. O her şeyin sahibidir. Ama Allah'ın dışında hepimiz başka insanların ürettiklerine muhtaçız. Öyleyse her şeyden çok Allah'a muhtaçız. Ve başka insanlara muhtaçız. İşte böyle bir dizayn içinde cemaat halinde yaşamak mecburiyetindeyiz. Herkes kendi ürettiğini başkalarına sunar, onların ürettiği de ona sunulur. Böylece herkes bütün ihtiyaçlarını temin eder. İşte böyle bir dizaynda başkalarına muhtaç olduğumuz bir vaka olarak karşımıza çıktığında beraber yaşamak bir zarara sahne alır. Ve de insanlar şehirler kurarlar, insanlar bir arada yaşarlar. Sebep, üretim noktalarının birbirine daha yaklaştırılmasıdır. Hal böyleyse, insanlar birbirine muhtaçsa, cemaat halinde yaşıyorlarsa, birbirlerine karşı davranış biçimleri önemli bir problem olarak karşımıza çıkıyor.
Allah-u Teala insanlara irade vermiş. Üç türlü irade var. İrade-i ilahi, Allah'ın iradesi. İrade-i külli, Allah'ın sünnetullahının iradesi. İrade-i cüz'i, insanların her birinin iradesi. Ve Allah-u Teala'nın indinde serbest irade mukaddestir. Allah-u Teala kimsenin iradesine karışmaz, bu kanunlaştırmış. Siz kendinizi Allah'a teslim etmek istemedikçe Allah sizi teslim almaz. Teslimiyetin en üst noktasında felah makamı vardır. Felah makamının en üst noktasında tasarruf mevzesi vardır. Allah'ın tasarrufuna ise her denirde sadece bir tek kişi girebilir. Zamanın halifesi o kişi. Aynı zamanda zamanın imamıdır. Peygamberler devrinde bu görevi hep peygamberler yaptı. Peygamberlerin bulunmadığı ara devrelerde, fetret devirleri diyordur o devirlere, bu görevi Allah'ın evliyaları yaptı. Onlardan hilafet makamını işgal edenler yaptı. İşte böyle bir düzende en üst nokta felah noktasıdır. Felahın en üstü bir tek kişiye nasıl olan tasarruf mevzesidir. Öyleyse standartları ait olduğu yere oturttuğumuzda şunu görüyoruz. Bütün insanlar için söz konusu olan şey iradi yapının onun davranış biçimlerine bir tesir derecesi var. Bütün insanlar için Allah-u Teala'nın indinde bir serbest irade sahibi olmak söz konusudur. Sonsuz bir irade. Hudut koymuyor Allah-u Teala. Kişi dilediğini yapmak serbestliğinin sahibi. Hudut koyuyor Allah-u Teala başkasının başlayacağı. Hudut koymuyor. Neden koymuyor? Sen dilediğini yapabilirsin. Başkalarına zarar da verebilirsin. Ama cezasına katlanmak kaydedilir. Öyleyse Allah-u Teala'nın verdiği sonsuz irade, sonsuz cüz'i iradenin hudutları realitede bir yere kadar varıyor, ondan sonrası yok. Ondan sonra cezayı gerektiren tatbikat başlıyor. Öyleyse insan sonsuz hür iradenin sahibi diye başkalarına zarar vermek yetkisinin sahibi mi kılınmış? Asla. Kendi iradesinin devam ettiği süreç başkasına zarar verdiği yere kadardır. Başkasına zarar verdiğiniz anda başkasının sahasına sokuyorsunuz. Allah'ın buna şu açıdan bir tanesi yok. Sizi üzmemek, sizi cezalandırmamak için. Öyleyse kim başkalarına zarar verecek bir davranış biçiminin sahibi olursa bu zarar evvela kendi tarafından ödenir. Hem de iki defa ödenir. Kim başka birine zulmederse, ne demek bu? Başka birine zarar verecek bir davranışın sahibi olursa, o zarar verdiği kişi, zulmettiği kişi, bu davranış biçiminden nasıl bir üzüntüye düşmüşse, o üzüntünün aynını o kişiye zarar veren evvela yaşamış. Yetmez. Arkadan ruh, bu hususu gerçekleştiren nefse azap edecektir. Ve bu kişi ikinci defa huzursuzluğu yaşayacaktır. Öyleyse başka birine bir zarar ihbar ettiğiniz zaman bunun karşılığını iki defa ödersiniz. Allah-u Teala size iki defa ödetir. Şu dünya hayatını yaşarken ödetir Allah-u Teala. Yeter mi? Hayır, yetmez. Mezarda öldüğünüz zaman üçüncü defa ödeyeceksiniz. Kabir azabı öyle bir meclisidir ki herkes tarafından yaşanır. Hayat filminiz kıyamet kâfi melekleri tarafından size gösterilir. Ve gösterilen hayat filminizin negatif faktörleri ne kadarsa o kadar derecelik günahın karşılığını manevi azap çekerek mutlaka ödemek mecburiyetindesiniz. Etik.
aynı mezarda karşılığı da var mı bunun? Yani başkalarına yaptığımız her hayır bize mutluluk olarak geri dönüyor mu mezarda? Evet veriyor. Kiranın çatının melekleri bize hayat temizliği gösteriyorlar doğumumuzdan ölümümüze kadar neler yapmışlar? O yaptığımız her şey bizlere gösteriliyor. Ve mizanda onun derecesi görülür görülmez kiranın çatının melekleri bize azabı uyguluyorlar veya inşirah verici, ferahlık verici bir his geliyor içimize. Öyleyse her yaptığımız şeyin bedelini mutlaka ödüyoruz. Mükafat olarak ödüyoruz, bize mükafat veriliyor. Ceza olarak ödüyoruz, ceza veriliyor. Ne zaman ceza, ne zaman mükafat? Allah'ın bir emirleri var, Allah'ın bir de nehileri var, yasakları var. Ne zaman Allah'ın emirlerine uygun davranışların sahibiysek, o zaman biz her bu güzel davranışımızın karşılığında mezarda da mutluluğu yaşarız. Dünya üzerinde birisine bir güzelliği yaşattığımızda, ona bir mutluluk verdiğimizde, o kişi hangi mutluluğu yaşamışsa, hangi ölçüde yaşamışsa, onun arkasından biz de hemen yaşarız. Allah-u Teala bunu usul haline getirmiştir. Deneyin, kime bir iyilik yaparsanız, kimi mutlu edersiniz, aynı mutluluğun sizin de yaşadığınızı, içinizden bir sevinç fırtınasının koptuğunu göreceksiniz. Her gün etrafınızdaki bütün insanlar sizlerin mutluluğunun bir vesilesidir. Onlara yapabileceğiniz en küçük bir güzellik, onlarda uyandırabileceğiniz en küçük bir sevinç, en küçük bir mutluluk verici davranış size mutlaka derhal yansır. Allah-u Teala iç dünyanızda bir ferahlık verir size. Arkadan ruhunuz ve size inşirah verecektir, ferahlık verecektir. Yeniden mutlu olacaksınız. Kalbinizde küçük kıyametiniz kopmuştur. Nasıl asıl kıyamet günü kiramen katilin melekleri size hayat gününüzü gösterecekse mezarda da gösterecekler. Kiramen katilin melekleri size hayatınızın her safhasını orada gösterecek. Bu olaylar ikiye ayrılır. Allah'ın emrettiği fiilleri yapmışsanız onun karşılığında mutluluk yaşayacaksınız. Allah'ın yasak ettiği fiilleri yapmışsanız onun karşılığında huzursuzluğu yaşayacaksınız. Size manevi azap çektirilecek. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemişseniz gene size manevi azap çektirilecek. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlememeyi başarmışsanız o zaman gene mutluluğu yaşayacaksınız, huzuru yaşayacaksınız. Öyleyse insanlar hayatları boyunca en güzele doğru bir davranış biçiminin sahibi olmalılar. İşte cemaat halinde yaşadığımız için etrafımızda daima başkaları var. İstesek de istemesek de başkalarıyla beraberiz. İstesek de istemesek de onlar bize karşı bir takım davranışlar sergileyecektir. Onlar da istese de istemese de biz de onlara karşı bir takım davranışlar sergileyeceğiz. İnsanların bilmediği husus, mutsuzluklarının sebebini başkaları zannetmeleridir. Kim mutsuzsa bilsin ki mutsuzluğun arkasında başka birisi yok. Sadece kendisi var. Kim mutluysa o da bilsin ki mutluluğun arkasında başkası yok, kendisi var. Zaten bu ikinci söylediğimin bilinmemesi söz konusu değil. Çünkü mutlu olanlar, daire zikri olacaklar, bu söylediklerimizin hepsini bilenlerdir. Öyleyse onlar zaten mutluluğu yaşayanlardır. Mutluluk merkezisi sizin Allah'ın emrettiği istikamette davranmanıza bağlanır. Her güzel davranışınız sizin eserimiz zannedersiniz. Aslında Allah'ın size ulaştırdığı bir inisiyatin neticesinde oluşur.
Ama bazı insanlar Allah'ın dinleri, sebebini dinlerler, tatbik ederler. Çünkü ruhları onlara onu emreder. Bazı insanlar da nefsinin dediğini yaparlar. Arkalarında şeytan varmış. Yani işte bütün güzel davranışları, yaptığınız bütün güzel davranışları aslında Allah mutlaka size bir şey rica ederek yapmanızı istemiştir. Ve ruhunuz bunun öncüsü olarak aklınıza bunu emretmek ister. Nefsiniz de şeytanın üzerindeki tesiri sebebiyle hep yanlış davranışlar sergilemek, hep başka insanları kusursuz etmek, kendi üstünlüğünü herkese kanıtlamak ister, ispat etmek ister. Halbuki tevazu gösterebilse, aklı o zaman üstünlüğünü ispat edebilecek. Ama insanlar Allah bu hakikatinden haberdar değiller. İşte insanın davranış biçimleri iki ayrı merkezde yönelik. Ya şeytanın tesiriyle sizi karanlıklara, bataklığa götürecek olan davranış biçimleri ya da Allah'ın tesiriyle sizi Allah'a ulaştıracak olan, mutluluğa ulaştıracak olan davranış biçimleri. Nefsiniz mi? Onun afetlerini dinlediğiniz ve yaptığınız her olayda sizi mutsuz eder, huzursuz eder, sıkıntıya sokar. Ruhunuz mu? Onu dinlediğiniz her olayda arkasında mutlaka Allah tarafından selamet verecek. Onun arkasından da ruhunuz hepsinize ayrıca ferahlık verecektir. Her iki tesir de sizi mutlu kılacak olan huzura ulaştıracak olan davranış biçimlerine sindirir. Öyleyse ne yapmamız lazım? Ruhumuzun sesini dinlememiz lazım. İşte burada bu. Çünkü iblis ve nefsiniz ruhunuzun sesini dinlememeniz için ellerinden gelen her şeyi yaparlar. İblis ezelden beri insanların en büyük düşmanıdır. Bir tek isteği vardır sizden, mutsuz olmanız. Bu dünya için isteği. Bir tek isteği vardır sizden, cehenneme gitmeniz, ahiret için isteği. Öyleyse dünya hayatı ve ahiret hayatı şeytanın hedeflediği görüntü içerisinde sizin dünyada mutsuz olmanızı, ahirette de mutlaka şeytanla beraber cehenneme gitmenizi. Onu isteyen bir düzen içindedir. Ama Allah ile olan ilişkilerinizin mürtebasına baktığınız zaman bunun mutluluğa dönük olduğunu görecek diye yaşayacaksınız. Allah kainattaki her şeyi sizler için yaratmış. Ve Allah-u Teala'nın sizden istediği tek bir şey var. Sizin mutluluğunuz, sizlerin saadeti. İşte Allah-u Teala'nın hepinizden istediği şey şu dünyada mutlu olmanız, ahirette de mutlaka Allah'ın cennetine girmeniz. Öyleyse davranış biçimleri bunun neresinde neyi oluşturur? Davranış biçimleri şu dünya hayatında mutlaka mutlu olmanızı sağladığı gibi davranış biçimleri sizi Allah'ın cennetine götürecek olan yegane davranış biçimidir. Öyleyse Allah'ın emirleri var, Allah'ın nehiyleri var, yasakları var. Ruhunuz Allah'ın emirlerini yerine getirmenizi, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlememenizi ister. Nefsinizse Allah'ın emirlerine karşı çıkmanızı, onu asla yerine getirmemenizi, yasak ettiği ne varsa onları yapmanızı ister. Herkesin birbirine düşman olmasını ister iblis. Allah-u Teala da herkesin birbirine dost olmasını ister. Şimdi bakalım sahabeye ne diyor Allah-u Teala? Ey sahabe, siz birbirinizle can düşmanıydınız. Sonra Allah-u Teala kalplerinizi tehlif etti de hepiniz birbirinizin can dostu oldunuz. Allah-u Teala Fussilet Suresinin 33-35. Ayetlerinde müşriklerden bahsediyor. Diyor ki onlar ki Allah'a teslim olup da
Allah'a çağırırlar. Onlardan daha güzel sözlü kim vardır? Hiç kötülükle iyilik bir olur mu? Siz kötülüğe iyilikle mukabele edin ki düşmanınız olan kişi, can düşmanı olan kişi can dostunuz olsun. İşte Allah'ın davranış biçimleri konusundaki reddetmesin. Ve ayet-i kerime nasıl bitiyor? Onlar kötüde iyileşip mukabele edenlerdir. Onlar harcın azimin sahipleridir diyor. Kötülükle kötülüğe, kötülükle mukabele etmek bu cahillerin işidir. Bir başka ifadeyle nefslerine tabi olanların işidir. Allah-u Teala insanın cahil olduğunu söylüyor. Hangi sebeple söylüyor? Nefsinin emrinde olan insanlar için söylüyor. İnsanın ilim ve irfan sahibi olduğunu söylüyor. İlim sahibi dediği insanlar sadece dünyadaki ilmi öğrenenler, irfan sahibi dediği insanlar Allah'ın fizik ötesi ilmini de öğrenenler. Öyleyse böyle bir düzeyinde öğretim içini Allah'ın öğretisi bütün insanların mutlaka mutlu olmasını gerektiren bir özellik taşıyor. Böyle bir dizaynda Allah-u Teala insanların ne yapması, ne yapmaması gerektiğini açık bir şekilde ifade etmiş. Hep ruhunuzla davranmanızı istiyor. Öyleyse başka insanlar var etrafınızda her an. Hepsi nefs sahibi. Her davranışlarıyla size karşı yanlış bir muamelede bulunabilirler. Sizi üzecek davranışlarda bulunabilirler. İşte onların yaptığı yanlış davranışlara sizin iki şekilde cevap vermek durumunuz var. Ya onların seviyesine inersiniz, onlar gibi siz de nefsinizin zemini olursunuz. Onlara aynı açıdan bir davranışta bulunursunuz ve böylece o insanın seviyesine inmiş olursunuz. Ya da ruhunuzun sesine yönelirsiniz. O zaman Allah'ın güzelliklerini işlemiş olacaksınız. Birisinin size hakaret ettiğini düşünün. Ona hiçbir şey yapmadığınız halde geliyor birisi, size hakaret ediyor. Ne yapacaksınız? İlk aklınıza gelen şey, ona onun hakaretinden daha büyük hakaretle mukabele etmek ya da onun üzerine saldırmak. Bu aklınıza gelen şeyi getiren şeytan. Hedefi ne? Bütün insanların birbirine düşman olması. Allah'ın hedefine bütün insanların hem Allah'a hem de birbirine dost olması. Bakınız burada şeytanla Allah'ın birbirinden ne kadar ayrı standartlarda olduğunu görüyoruz. Çünkü şeytan insanların kendisiyle dost olmasını istemez. Kendisiyle de düşman olmasını ister. Onun hedefi her zaman düşmanlıktır. Sadece düşmanlık. Şeytan hiçbir zaman hayatı boyunca verdiği sözü yerine getirmemiştir. Şeytani bir insan dediğiniz zaman davranış biçimleri şeytan gibi olan bir insan. Söz verir, asla yerine getirmez söylüyor. Öyleyse İblisi insanın hayatınızın en büyük düşmanı. Esir sahası nefsinizin afetlerini kuşatır. Bu sebeple nefsiniz afetlerden oluşuyorsa hayatınızın en büyük düşmanını şeytanın devamlı tesirini altında kalıp da size hiç kimsenin yapamayacağı kötülükleri yapabilecek olan yegane varlık olan nefsinizi nereye gitseniz beraberinde taşırsınız. Neden diyorum başkalarının hiç kimsenin yapamayacağı kötülükleri yapar? Başkası size ne yapabilir? En fazla sizi öldürür.
Allah Teala diyor ki, o başkaları tarafından hastalığa öldürülenler var ya, onların bir gideceği yer Allah'ın cenneti olabilir. Eğer kişi belli bir derece kazanmışsa, ölüm başkası tarafından yapılan haksız ölüm ona büyük bir derece daha kazandıracaktır. Aradaki farkı belki bu ölüm telafi edecek, kişiyi Allah'ın cennetine götürecektir. Ama ya diğeri öldüren, onun cehenneme gideceğini kesinleştirmiş Allah Teala. Haksız yere öldüren cehenneme gidiyor. Tabii bunların ikisi de göreceli. Neden? Çünkü Allah'ın en güzel davranışlarında bulunan birisi evliyalık makamına eriyor. Sonra bir de bakıyorsunuz. İşaret makamından şüpheye düşüyor. Ve dalalete düşüyor. Aslında buradaki dalalet muhtemelen Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'deki ifadesine göre fıst meselesidir. Ne oldu? Bütün güzellikleri işleyen bir insan bir anda fıskı mesul oldu. Gideceği yer cehennem. Dolayısıyla bu söylediğimiz devreler hep izafidir, görecelidir. Kişi en büyük günahları işler, sonra gider müşriklerinde tövbe eder. Gerçekten hedef Allah-u Teala'ya ulaşmaktır. Bütün günahları sevaba çevirir. En çok günah işleyen en büyük dereceyi alır. Demek ki burada da göreceli bir müessese var. İşte bütün bunların içinde önemli olan son noktadır. Son nokta nereden itibaren değişmez? Daimi zikirden itibaren. Daimi zikirden itibaren kurtuluşunuz kesindir. Şeytan size hiçbir şey yapmaz. Şeytan sizin de babacınız olur. Şeytan sizden ne ister? Kendisiyle beraber cehenneme gitmenizi. Bunun için ne yapar? Başka insanları vasıta olarak kullanır. Herkesi birbirine düşman etmeye çalışır. İşte davranış biçimleri bu noktada son derece önemlidir. Siz öyle bir ilim öğreniyorsunuz ki bu ilmin gereklerini yerine getirirseniz şeytanın tuzağına hiçbir zaman düşmezsiniz. Öyleyse nasıl bir ilim? Bu ilim Allah-u Teala'nın ilmi. Öyleyse muhtevaya baktığınız zaman insanlar için söz konusu olan şey Allah-u Teala'nın ilmini gerçekleştirmek. Ali neyi içerir, neyi emreder? Allah Aleyhisselam'ın mutluluğunu emreder. Sizin için söz konusu olan saadetse bileceksiniz ki saadetinizde oluşan bir tek davranış gücü vardır. Ruhunuzun sesine tabi olmak. Tek demin söylediğim gibi ruhunuz Allah'ın emirlerine mutlaka itaat etmenizi, ruhunuz Allah'ın yetek ettiği şeyleri asla işlememenizi ister. Allah'ın ve ruhunuzun türevi bu. Ya şeytanın türevi neyi emrettikse ona karşı çıkmak, onu yapmamak, neyi yetek ettikse onu ise yapmak. Öyleyse İblis sadece sizin karşınızda olan bir varlık değil, Allah'ın da karşısında. Allah'a asi olmuş. Gideceği yer ne yazık ki kesinleşmiş. Tövbe meclisesi şeytan için çalışmıyor. Öyleyse İblis kıyamete kadar insanları yoldan çıkaracak ve kıyamette insanların çoğuyla beraber cehenneme gelecek olan bir varlık. Hedefine sizin mutsuzluğunuzsa artık yolu biliyorsunuz. Şeytan neyi istiyorsa onu yapmayacaksınız. Şimdi ne olduğuna beraberce bakalım. Birisi size hakaret etti. Hemen harekete geçip bir tane gözünüzden yumruk atmak isterdi. Oysa ki yapmanız lazım genel şey o değil. Hiç hatanız olmadığı halde ondan az dilemeyi başarmalısınız. Kolay değil diyorsunuz değil mi? Ama aslında zor değil. Neden? Ve nasıl zor değil? Eğer birisi size bir kötü davranışta bulunmuşsa öfkenizin şiddete kabardığını hissedeceksiniz. İşte öfkenizin kabardığı o noktada Allah'a müracaat edeceksiniz. Ya Rabbi
bana sabır ver, beni güçlü kıl, ben bu konuda bu sefer mağlup olmak istemiyorum öfkeme. Allah'a ulaştığınız anda Allah sizin öfkenizi derhal alacaktır. İşte şeytan bu noktada, tam bu noktada ne yapıp edip sizin Allah'tan bunu istemeniz için bütün tüylerini kullanır. Aklınıza binbir türlü desinseyle yaklaşır. Sizin sesinizi taklit ederek, sizin düşüncenizi taklit ederek, sizin düşüncenizmiş gibi o adama bir tane yumruk atmanızı ister veya ona onun sesinden daha ağır şekilde hitap etmenizi ve böylece spirali, öfke spiralini yükseltmenizi ister. Dikkat edin, öfke spirali, yani şöyle yukarıya doğru çıkan öfke dönüşümü iki tarafın da katkısıyla gerçekleşebilir. Sizin hiç hatanız olmadığı halde, bir kabahatiniz olmadığı halde adamın birisi gelip size şükrediyor, size hakaret ediyor. Şiddetle öfkeniz kabarıyor. Siz de ona aynı şeyi yapmak istiyorsunuz. İşte bu anda yapmamız lazım geleceği Allah-u Teala günahlarınızı. Ya Rabbi bana sabır ver, bana güç ver. Ben dayanmak istiyorum. Bunu başarmak istiyorum. Biliyorum ki sen yardım edersen başarırım. İşte bu güvenciniz var ya, Allah'a söylediğiniz bir söz. Sen yardım edersen başarırım sözü sizi mutlak olarak kurtarır. Ve bunu dilediğiniz anda Allah'tan yardımın geleceği %100'dür. Ama şeytan size bunu yaptırmamak için elinden gelen her şeyi kullanır, bütün imkanları kullanır. Allah ile olan irtibatınızı kesmeye çalışır. Size onun bütün davranışlarını yeniden düşünmek için değerlendirme yapmak imkanı verir. Ve daha çok güç duruma sokmak için size onun ne kadar hatalı olduğunu, size ne kadar büyük hakaret ettiğini ifade eder yetmez. Etraftaki kişilerin size bakış açısını değerlendirir. Şimdi sen ona karşılık vermezsen herkes senin için korkak diyecek. Ona karşılık vermezsen sen bütün bu insanların nazarında küçülmüş olacaksın. Oysa ki eğer o anda Allah'a yönelebilirseniz ve Allah'tan isterseniz ya Rabbi benim öfkemi al, ben bu sefer bunu başarmak istiyorum diye Allah'a selam mutlaka öfkemizi alacaktır. Ve ondan hak bilemek büyük bir gösterecektir. Hiç hatanız olmadığını kabul ediyorum. Karşı tarafında %100 hatalı olduğunu kabul ediyorum. Ve haksız yere size böyle bir davranışlar olduğunu kabul ediyorum. Sizin davranışınız ondan affilemekse işte o zaman yücelirsiniz. Hem sizi seyredenlerin karşısında hem de asıl önemlisi o kişinin karşısında. Dikkat edin. Söylediğimi başarırsanız sonucu siz bana söyleyin. Böyle bir olay karşılaştınız. Hatanız hiç yok. Sizi hakaret eden kişiden affilemek büyüklüğünü gösterdiniz. Ne olacağınıza ne dersiniz? Adam öfkesini alamayarak sizi dövecek mi orada? Hayır. Ne olduğunu şaşıracak adam. Önce alay ettiğiniz dönecek. Ama sizin ciddi olduğunuzu görünce duracak. Öfke spiralinin büyümesi iki tarafında katkıda bulunmasıyla mümkündür. O öfkeyle size adam hakaret ediyor, sizden bir cevap bekliyor. Aynı öfkeyle siz ona cevap vereceksiniz, onun üzerine saldırmak imkanı olacak adam size. Ama vermiyorsunuz. Ondan özür dilediğiniz anda, ondan af dilediğiniz anda, onun size saldırma imkanını da, onun size yeniden hakaret etmek imkanını da elinden aldınız demektir. Hiçbir şey yapamaz bir hale getirdiniz demektir. Onu şaşırlar bir halde bıraktınız demektir. Deneyin. Böyle bir durumda onun ne yapacağını şaşırdığını, bocaladığını, sizden beklediği cevabı alamadığı için ne yapması lazım geldiğine karar veremediğini göreceksiniz. Sonuç bu. Birkaç dakika sonra onun da sizden affedeceğini göreceksiniz. Öyleyse neden bu? Çünkü her şey Allah'ın kanunlarına uygun hareket eder. Öfke,
karşı öfkeyle beslenir. Karşı öfke sıfırsa öfke merdivenin birisi otomana çıkamaz. Spiral dönüşümünü tamamlayamaz, olduğu yerde kalmak mecburiyetidir. Karşınızdaki kişi size saldırabilmek için, size daha çok öfke edebilmek için sizden bir karşılık almak mecburiyetidir. O karşılık yoksa onun yapabileceği bir şey yoktur. Öyleyse davranış biçimlerimizde Allah-u Teala'yı yanımıza aldığımız an dünyadaki en kuvvetli kişi biz oluruz. Ne diyor Allah-u Teala? Bütün dünya düşmanınız olsa ben dost olarak yeterim diyor. Ne diyor Allah-u Teala? Bütün dünya dostunuz olsa ben düşman olarak yeterim diyor. Unutmayın, Allah'a karşı sizi kimse ilaha edemez. İşte insanlarla karşılaşacaksınız. Ne olacakmış mürşidimize gitsek, el öpsek, el öpmesek ne olacakmış? Böyle diyen insanlara deyin ki size bunu kim öğretmişse o öğretenden sizin cehenneme gitmenize bani olamaz. Siz kendinizden sorumlusunuz. Ve bu size öğretişlerinizi tatbik etmezseniz de gideceğiniz yer o cehennemdir. O öğretin insanlara müdafalarını yapmalarını söyleyin bakalım. Sizi nasıl kurtaracaklarmış? Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyen cehenneme gider diyorsa, mürşidine ulaşamayan cehenneme gider diyorsa, ruhunu Allah'a ulaştıramayan, teslim edemeyen cehenneme gider diyorsa, sizi kütüldüğün nefsini Allah'a teslim edemeyen kişi cehenneme gider diyorsa, onlar da bunlara gerek olmadığını söylüyorsa, onlara bunu söyleyin. Siz deyin, Allah-u Teala'nın cezasından beni kurtaramazsınız. Sözünüz kendinize geçer, siz yapmayın. Ama ben Allah'ın emirlerini yerine getirmek istiyorum. Öyleyse Allah'ın kainattaki en büyük yardımcınız olduğunu hiç unutmayacaksınız. Diğer zamanlarda kalırsanız müracaat yeriniz orasıdır. Allah-u Teala, biz devreye ancak talebiniz üzerine bir duacı olarak girebiliriz. Sonuca ulaşmak yetkisi sadece Allah'ındır. Duaları kabul eder ve mutlaka yardım eder. Çünkü diyor ki ucibu davete da'i izâ de'âni. Eğer Allah'ın yardım edeceğine inanarak Allah'a dua ederseniz herhangi bir konuda Allah-u Teala mutlaka duanıza icabet eder. Diyor ki biz bize dua edenin duasına icabet ederiz. Sonra diyor ki فَلْيَسْتَجِيبُ لِي فَيُؤْمُنُ لِي لَعَلُهُمْ يُشْرُونَ. Allah onlar da bizim davetimize icabet etsinler, mümin olsunlar ve sonra irşada ulaşsınlar. İşte irşad müessesesi kişinin Allah'a yaklaşmasının bir sembolüdür ki Allah'ı kendinize dost edinmek için Allah'a ait olduğu makama koymak mecburiyetindesiniz. Ona yalvaracaksınız. Hepimiz bir hiçiz. Bir sıfırız. O bir varlıktır sadece. Ve Allah'a en çok köle olanlar, kendi sıfırlıklarını en çok anlamış olanlardır. Dünyanın en mutlu insanları, en büyük hürriyeti yaşayanlar, Allah'a en çok köle olanlardır. İşte siz de Allah-u Teala müracaatınızla doğru davranış biçimini öğreneceksiniz. Bileceksiniz ki bir öfke anında her şeyin kaybedilmek üzere olduğu bir noktada Allah-u Teala ya Rabbi benim öfkeme mani ol, öfkemi benden al diyebildiğiniz an Allah Teala sizin öfkenizi mutlaka durduracaktır. Karşınızdaki kişi beklemediği bir davranışla karşılaşınca ne yapacağını bilemez hale gelir. Hocalar size saldırabilmek için beklediği cevabı alamamıştır. Ne yapacağını şaşırır. Ve o zaman ona
açık bir kapıyla daha çok yaklaşmış insanın doğar. Ona probleminin ne olduğunu sorun. Ona nasıl yardımcı olabileceğinizi sorun. Kendinizden yana değil, ondan yana olduğunuzu gösterin. Sizin kendinizden yana olmanıza gerek yok. Allah sizden yana. Ama siz ondan yana olursanız, bunu oraya hissettirebilirsiniz. Allah'ı tanımayan, onun yardımının gelmeyeceğini sanan, o zavallı insan, saldırı düzeninin içindeki olan insan, yaptığına pişman olacaktır. Hayatında belki de ilk defa sizin gibi bir insan görüyor. Onun içinde bulunduğu bataklık, onun gibi insanlardan oluşuyor. Herkes birbiriyle kavgalı, herkes birbirine düşman, sahabenin başlangıç noktası gibi. Ama ne zaman o kişiye, Allah-u Teala'ya içinizden, Ya Rabbi bana yardım et, ben bu sefer öfkemi yenmek istiyorum, mutlaka yenmek istiyorum. Biliyorum ki sen yardım edersen ben bunu başarıyorum. Bunu dediğiniz zaman Allah-u Teala öfkenizi alacaktır. İşte o zaman hiç hatanız olmadığı halde affedilmek bekliyle göstermelisiniz. O zaman o kişi hayatında hiç görmediği bir insanla karşılaşmış olanın şaşkınlığı içine gelecektir. Netice mi? Mutlaka sizden affedilmesiyle sona erer. Öfkelerin en büyüğüne tapılmış olan bir insan bile olsa başka biri de karşı olan öfkesini sizden alıyor. Sizin sıkıntılı olduğunuzu kabul ediyoruz. Öyleyse yapabileceği bir şey kalmıyor. Bir anda bir soğuk düş tesirine giriyor sizin affedilmeniz karşısında. Ve davranış biçimlerini farklı bir açıdan yeniden dizayn etmek mecburiyetinde kalıyor bu kişi. Böyle insanlarla hayatınızda her zaman karşılaşırsınız. Ama silah onlar da değil. Ellerinde gözünüz şey tamam bile olsa bilin ki silah sizde. Onu durdurma yeteneği Allah'ın elindedir. Ve Allah Teala size yardımcı olursa o zaman kefa billahi sözünü hiç unutmayacaksınız. Allah yeter. Bütün dünya sadece o kişi değil. Bütün dünya düşmanınız olsa ben yeterim diyor Allah Teala. Öyleyse korkmamak Allah'ı yanına alanların işidir. Cesaret, cehalet cesareti ise insanı bataklığa atar sadece. Cesaret, velayet cesareti ise o zaman insanı Allah'ın en yüksek katlarına çıkarır. Çünkü birisi cehaletin verdiği şeytandan aldığı destekle cesur olduğunu düşünmektedir. Ama diğeri kainattaki kainatın tek yaratıcısının desteğine sahiptir. En kuvvetli olan kimdir? En kuvvetli olan Allah'la beraber olandır. Kuvvetli olduğu için değil, sadece Allah'la beraber olduğu için, çünkü en kuvvetli olan Allah'tır. Öyleyse matematik dengeyi kendiniz kurun. Kainattaki bütün insanların hepsinin toplamından daha güçlü olan Allah sizinle beraber. Öyleyse insanın güven metodusuna dikkatle bakın. Kendinize güvenmeyeceksiniz. Allah'a güveneceksiniz. O zaman güven duyanların en güçlüsü olursunuz.

başkalarını mutsuz etmek ve asıl önemlisi başkalarına verdiğiniz mutsuzluğun en az 3 katını yaşamak için yaratılmadınız. En az 3 kat mutsuzluğu yaşamak için yaratılmadınız. Başkalarını mutlu edip onların kazandığının en az 3 katını mutluluk olarak kazanmak için yaratıldınız. Öyleyse hele sonuca bakın, sonuç dengesi gibi görünür. Allah sana diyor ki kıyamet günü insanların mizanı tartılır. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa onlar cehenneme girerler. Ebediyen olarak kılınlar. Kimin sevapları günahlarından fazlaysa onlar cennete girerler. Ebediyen olarak kılınlar. Aklınıza gelmiyor mu? İyi de bu cennete girenlerin günahları yok mu? Var. Ama hesaba katılmıyor. Dengesizlik yok mu? İşte o dengesizliği elime ne eden o. İnsan Allah'ın cennetine giriyorsa bu cennet onu mutluluğa ulaştıran temel faktördür. Günahlarına rağmen o kişi cennete girer, asla cehenneme girmesi söz konusu değildir. Günahlarının bedelini söylüyor. En az 3 defa diyor söylediğiniz gibi. Kime bir zulüm yapmışsa arkasından huzursuzluğu yaşıyor bir. Onun arkasından ruhu nefsine azap ediyor iki. Kabirde bir defa da azap veriyor bütün günahları sebebiyle. Ama öyle bir noktaya gelmiş ki müşriğine ulaşmış, bütün günahları sevaba çevirmiş. Ve sevapları, günahlarını aşmış. Bu kişi kıyamet günü mutlaka Allah'ın cennetine girecek. Öyleyse bütün açılardan meseleyi değerlendirdiğiniz zaman Allah'ın hep sizin için yardımcı olduğunu göreceksiniz. Davranış biçimlerinizde de en büyük yardımcınız Allah'tır. İşte Allah-u Teala ondan ya Rabbi bana yardım et, benim öfkemi yok et, beni güçlü kıl dediğiniz anda Allah iradenizi en güçlü yapıya kavuşturacaktır. Bunu yaptığı anda hepimiz için söz konusu olan iradenizin ne kadar güçlendiğini fark etmek ve başarıya ulaşmaktır. O andan itibaren duruma o öfkeli sizi dövmeye öldürmeye hazır fikri duruma artık hakim değildir. Duruma hakim olan Allah'a selam yazmayla sizsiniz. Tabi aslında duruma Allah hakimdir demek daha doğru. Ama siz ondan yardım istediğiniz için hakim kılındınız. İşte böyle bir düzeyde bu olayı yaşadığınızda günah kılacaksınız. Doğruymuş diyeceksiniz. Yeter ki unutmayın söylediğimi. Böyle bir olayla karşılaşırsanız Allah-u Teala'dan yardım isteyeceksiniz. Unutmayın o, sizden, hepinizden ondan yardım istemenizi mutlak olarak ister. Kim Allah-u Teala'yı Rab mevkiine koymazsa o Allah'tan yardım alamaz. Allah yardım merkezidir. Yardımın tek sahibidir. Siz onu Allah olarak, El İlah olarak ait olduğu Rabbaniyet makamına koyduğunuzda ondan yardım dilemek mecburiyetinde olarsınız. Kulsunuz. Sadece onun bir yaratığısınız. Hepimiz öyleyiz. Güçlü olan her şeyin sahibi odur. Yardım mı mutlaka gelir. İradeniz üst seviyede güçlenir ve Allah'ın emrettiği güzelliği yaşadığınız zaman bunun karşılığını da mutlaka alırsınız. Öyleyse hepimiz için söz konusu olan şey Allah-u Teala'dan gerektiği an yardımı dilemenizdir. İşte davranış biçimlerimizde Allah'ın yardımıyla

kainatın sahibine yardım almak üzere mülakat etmiş olursunuz. Mutlaka yardımınızı cevap verilir. Yetkisiz kullanırsınız. Her zaman olaylar karşısında Allah'a mülakat etmeyi usul haline getirmenizi, bunun neticesi olarak da hepinizin Allah'ın cennetine hedefleri ve bu dünyada yaşarken dünya sayesinde ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlaştırıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve As-Salavat.

الرحمن الرحيم الفاتحة مع الصلوات.

0: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah bizleri bir araya getirdi. Sizler Allah'ın yarattığı en değerli mahluk olan sizler insansınız. Allah Teala bütün kainatı sizler için yaratmış. Ve yarattığı her şeyi de emrinize vermiş. İşte böyle olduğunu söylüyor. Diyor ki arzda neyi yarattıysam hepsini sizler için yarattım. Ey insanlar diyor Allah Teala. Ve gene diyor ki bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi katımdan sizlerin emrine musahhar kıldım. Dikkat edin Yüce Rabbimiz yerdeki insanlar diyor, göklerdeki insanlar diyor ve ikisinin arasındaki insanlar diyor. Zannetmeyin ki bizim sadece şu zavallı dünyamızda hayat var. Bizim gezegenimiz gibi birçok gezegen hayatla dolu. Ve gördüğümüz o ki her tarafta hep din var. Bütün gezegenlerdeki insanlar Allah'ı tanıyorlar. Ona ibadet ediyorlar. Bütün kainatta İslam dini, zaten tek din olan İslam, bütün kainatta da var ve geçerli. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde ne mutlu bizlere ki hepimizi, bütün insanları Allah-u Teala İslam fıtratı üzerine yaratmış. Aynen öyle söylüyor. Kendinizi dine ikame edin. Dine doğrultun ki ben bütün insanları hanif fıtratıyla yarattım buyuruyor Allah-u Teala. O hepimizi hanif fıtratıyla yaratmış. Ne demek acaba hanif? İki tane temel anlam içeriyor hanif kelimesi. Bir, tek Allah'a inanma fıtratı. Yani böyle İç dünyanızdan sımsıkı sarılın düşünce sisteminize ve düşünün birden fazla Allah olabilir mi? Cevabı iç dünyanız size verecek. Hayır, olamaz. Eğer olsaydı onlar hep birbirleriyle kavga ederlerdi. Olamaz. Tek bir Allah var. Bütün kainatı O yaratmış. İç dünyanızdan ona sımsıkı sarılırsanız bunu verecek size. Şeytan da mütemadiyen aksini iddia edecek tabii. Ve iç dünyanızdan bir başka faktör gelecek. Allah'a teslim olmanın bütün fıtratına sahipsiniz. Hepinizin bildiği gibi 3 tane vücudunuz var. Bir tanesi ruhunuz, bir tanesi nefsiniz. Bir tanesi de fizik vücudunuz. Baş gözlerinizle sadece fizik vücudunuzu görebilirsiniz. Rüyalarınızda da sadece nefsinizi görebilirsiniz. Bazen ruhları da görmek mümkün olur. Ama ruhunuzu baş gözlerinizle göremezsiniz. Onu görmek için mutlaka kalp gözüne ihtiyacınız var. İşte böyle bir dizayn içerisinde Allah'ın size emanet ettiği 3 emanetinde Allah'a teslimi emrediliyor. Allah-u Teala buyuruyor, Allah emanetleri sahibine iade etmenizi, tevdi etmenizi, teslim etmenizi emreder diyor. Dikkat edin. Sahiplerine demiyor, emanetleri diyor. Sahiplerine demiyor, sahibine diyor. Emanetleri emanet olarak çabuk çoğul kullanmış ama sahibini tekil kullanmış. Öyleyse emanetlerin bir tek sahibi var, o Allah. Sizin de 3 tane emanetle mücehhez olduğunuzu bilmenizi istiyorum. Ruhunuz da bir emanettir. İlk defa o kavuşur. Allah'a, sahibi olan Allah'a teslim olur. Sonra fizik vücudunuz bir emanettir. O Allah'a teslim olur. Allah'a ulaşıp Allah'a kavuşarak değil, ahsen olarak Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemeyen bir özelliğin sahibi olarak. Ve nihayet nefsiniz Allah'a teslim olur, halis olarak. Nefsinizdeki bütün afetleri yok ederek nefsiniz Allah'a teslim olur. Emanet, onun muhtevasında afetler dolu. Yalnız afetlerden ibaret bir nefsle doğarsınız. Ve nefsinizdeki bütün afetleri temizlediğiniz zaman, yerine ruhunuzun bütün hasletlerini, bütün güzelliklerini ikame ettiğiniz zaman, yerleştirdiğiniz zaman, işte o zaman nefsiniz de Allah'a teslim olmuş olur. Muhtevayı bozan bütün afetler yok olur ve halis olursunuz. Onun için nefsinizin Allah'a teslimi halis olmanız da mümkündür. Fizik vücudunuzun Allah'a teslimi Allah'ın bütün emirlerine tam itaatle mümkündür. Ruhunuzun teslimi ise zaten bütün emirlerine tam olarak itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemesi mümkün olmayan ruhunuz Allah'a bizatihi ulaşarak Allah'ın zatında ifna olarak teslim olacaktır. Öyleyse 3 tesliminiz var. Ruhunuzun teslimi 1, fizik vücudunuzun teslimi 2, nefsinizin teslimi 3. İşte böylece hepiniz için söz konusu olan şey hedefe ulaşmaktır. Evet, buyurun. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde bütün güzellikler sizin için. İslam kelimesi silm kökünden geliyor, seleme. Bu kelimenin, bu kökten türetilen kelimelerin en önemlisi teslim kelimesidir. Ve İslam teslim olmak demektir. Kim ruhunu Allah'a teslim ederse İslam olma yolunda ilk safhayı tamamlamış olur. Kim fizik vücudunda Allah-u Teala'ya teslim ederse İslam olmak yolunda ikinci safhayı da tamamlamış olur. Kim ki bu ikisinden sonra nefsini de Allah'a teslim ederse işte o İslam olmak şerefine erer. Öyleyse İslam bir teslimler manzumesidir. Ruhunuzu, fizik vücudunuzu ve nefsinizi Allah'a teslim edebildiğiniz zaman İslam oluyorsunuz. Her ne kadar insanlar kim la ilahe illallah Muhammedun Resulullah derse o İslam olur diyorlar ise de bu dini koyan Allah öyle söylemiyor. İslam olabilmeniz için 3 tane teslim şart diyor Allah-u Teala. İslam dairesine girersiniz. Ne zaman Hans gelir de mesela bir din görevlisinin önünde diz çöker ve La ilahe illallah Muhammedun Resulullah der dediği anda tamamdır, o İslam dairesine girmiştir. Manası İslam adetlerine göre defnedilecektir öldüğü zaman. İslam olmuş mudur? Hayır. İslam dairesine girmiştir. İslam olmak hayatınızın en büyük macerasıdır. 28 basamaklı bir maceradan bahsediyorum. Bir fenomenden bahsediyorum. Bir olgunlaşma sürecinden bahsediyorum. Böyle bir hedefe ulaşmanız için yıllar gerekir. Oysa ki birinci teslim olan ruhun teslimi 5-6 ayda tamamlanabilen bir vesiledir. Hatta 3 ayda tamamlanabilen bir vesiledir. Siz bilin ki her şey size bağlı. İhtiyacınız ne alemde? Ne kadar çabuk Allah-u Teala'ya teslim olmak istiyorsunuz? O kadar çabuk teslim olursunuz. sizin talebinizle fiiliyatta vücuda gelen olaylar arasında mutlak bir denge söz konusudur. Allah her şeyi sizin kalbinizdeki dileğe göre tahakkuk ettirir. Var mı kalbinizde Allah'a teslim olma dileği? Eğer varsa hiç korkmayın. Mutlaka Allah'a teslim olursunuz. Önce ruhunuzu teslim edersiniz. Tasavvufun nimetlerini yaşadıkça mutluluğunuz sonsuza yaklaşır. Tasavvuf diyorum. Nedir tasavvuf? İslam'ı yaşamaktır. Hangi İslam'ı? Bizimkilerin söylediği İslam'ın 5 tane şartını mı? Hayır. Kur'an'ın söylediği, Allah'ın söylediği İslam'ın temel standartlarını uygulamak. Öyleyse İslam nedir? İslam ruhunu, fizik vücudunu ve en son nefsini Allah'a teslim etmektir. Allah Teala 14 asır evvel Kur'an-ı Kerim'i indirdi. Ve bu indirdiği Kur'an-ı Kerim'e dikkatle bakın. Burada Allah'ın hedef gösterdiği her şey var. Yaşanmış misalleriyle var. Niçin Kur'an-ı Kerim 23 yıl sürdü? Kur'an-ı Kerim'in indirilmesi süreci tam 23 yıldır. Çünkü Allah Teala gelecek nesillere bir uygulama mirası bırakmak istiyordu. İşte o mirasın sahiplerinin adına sahabe diyoruz. Onların devamı tabi'in. Onların devamı tebe'a tabi'in. Öyleyse sahabe kimdir? Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Peygamber Efendimiz hayattayken ona ulaşıp da önünde diz çöken, tövbe eden, el öpen, La ilahe illallah Muhammedun Resulullah deyip de Allah'a ulaşmayı dileyerek bu işleri yapan, gerçekten mümin olan bütün insanlar sahabe adına oluyor. Sonra bunu yapıp aslında müminleri kandırmaya çalışanlar da var. Onların adlarına da münafıklar diyor Kur'an-ı Kerim. Öyleyse kimdir sahabe? Sahabe Kur'an'daki İslam'ı yaşayanlardır. İşte Kur'an'daki İslam'ın hayata geçirilmesinin adına tasavvuf diyoruz. Çünkü sahabeyi ehli sufa temsil ediyordu. En üst seviyede onlar hayatlarını bu işe vakfetmişlerdi. Hayatlarını Medine'deki mescidin arka tarafında bulunan, üzeri kapalı, kenarları açık bir verandada, bir sofada geçiriyorlardı. Bu sebeple atlarına ehli sufa deniyordu, sofanın sahipleri. İşte tasavvuf kelimesi de bu sufa kelimesinden geliyor. Bir başka kaynak, tasavvuf kelimesinin sof kelimesinden, yani Arapça yün kelimesinden geldiğini söylüyor. Aynı şey netice değişmez. Çünkü bu ehli sufanın hepsi o sonsuz sıcaklıkta yün giyiyorlardı. Dikkat edin, yün sadece sizin vücudunuzun sıcaklığını dışarı bırakmamak görevli değil, dışarıdaki sıcaklığı da içeri bırakmamak gibi bir rol oynar. Onlar yün giyiyorlardı, sof giyiyorlardı. Bu sebeple sofların sahipleri olarak da değerlendirdiler. Öyleyse İslam nedir? İslam Allah'a teslim olmaktır. Ne diyor Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de? İnne dîne indallâhil İslam. Allah'ın indinde İslam'dan başka bir din yoktur. Hiç olmamıştır. Öyleyse dikkat edin, sadece bir tane Allah var. Kainatı yaratmadan da vardı, yokluktaydı. Kainatı yarattı, gene yoklukta. Bir gün kıyamette kainatı yok edecek, kendisi gene yoklukta. Zaman mı? Allah vardı ama zaman yoktu. Onun için zamanın ne kadar gerisine giderseniz gidin, evveline giderseniz gidin, Allah hep vardı. Ne kadar ilerisine giderseniz gidin, gene Allah var olmakta devam edecek. Zaman bitecek, zaman başa dönecek ve Allah var olmakta devam edecek. Öyleyse Allah-u Teala'nın bu güzellikleri başkaları için değil, sizler için, siz insansınız. her şeyden evvel mutluluğa layık olduğunuzu bilmenizi istiyorum. Sakın bu konuda ümitsiz olmayın. Bütün güzellikler sizin için yaratılmış. Evet, sizin için. Evet, görüyorum sizi. Şöyle düşünüyorsunuz, şu dünyada acaba benden daha mutsuz insan var mıdır? Yoktur. Çünkü bu güzelliklerden haberdar değilsiniz. Kim bilir bu mutlu olmayı ne kadar zor bir şey olarak tabir ediyorsunuz. Oysa ki hiç değil. Biliyor musunuz ki mutlu olmanız sadece ve sadece bir dileğe bağlı. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah'a ruhunuzu ulaştırıp ona, Allah'a teslim olmayı dileyeceksiniz. Bu talebiniz var olduğu anda Allah mutlaka onu kalbinize hep bakan Allah Teala, hep kalbinize bakan Allah Teala kalbinizdeki yeşeren bu talebi, Allah'a ulaşma dileğini hem görür, hem işitir, hem de bilir. Allah'ı Semî'ün Alîm diyor. Allah işitir ve bilir. Allah'ı Basîrül Bil İbad diyor. Allah kullarını, özellikle kullarının kalbini görücüdür diyor. Öyleyse işiten, bilen ve gören Allah kalbinizdekini işitmek, bilmek ve görmek ister. Çünkü geri kalanın hiç önemi yok. İnsanın dilinde her şey olabilir. İnsanlar kendilerini çok methederler. Çok şeyler söylerler kendileri için. Dillerindedir. Kalplerini görebilmiş olsaydınız, dillerle kalpler arasında ne kadar farklılık olduğunu da görecektiniz. O zaman onlara çok acıyacaktınız. Böyle söylemek gereğini duydukları için kendilerinde eksik olan şeyleri dilleriyle tamamladıkları için. Oysa ki bu sadece iç alemde bir tamamlamıştır. Dışa yansımaz. Ve o kişi hep eksik olmakta devam edecektir. Sakın siz onlardan biri olmayın. Mutluluğunuz her an mümkün olan bir vesiledir. Kur'an-ı Kerim size diyor ki, siz sadece Allah'a ulaşmayı, yani ruhunuzu Allah'a ulaştırıp, hayattayken, siz yaşarken ruhunuzu Allah'a ulaştırıp, Allah'a teslim etmeyi dileyin. Yani İslam olmanın birinci safhasını yerine getirmeyi dileyin. Yani İslam olmayı dileyin. Ondan sonra bırakın geri kalanını Allah yapsın. Yapar mı? Sözü var. Mutlaka yerine getirirsiniz. Allah'a ruhunuzu ulaştırmayı dilediğiniz anda Allah bunu işitir, bilir ve görür ve derhal kendi koyduğu kanunu uygulamaya başlar. Kanunu ne? Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah da onu kendisine ulaştırmayı diler. Hadis-i şerife bakalım. Ne diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah da onu kendisine ulaştırmayı diler. Kim Allah'a ulaşmayı gerektirirse Allah da onu kendisine ulaştırmayı gerektirir. Öyleyse hepiniz için söz konusu olan şey Allah'a ulaşmayı dilemek ve bunun şartı tabi olmaktır. Allah Teala Ali İmran suresinde buyuruyor ki Resul'e tabi olmak Allah'a tabi olmak demektir. Ona tabi olun ki Allah da sizi daha çok sevsin. Ayet-i Kerime'nin muhtevasına biraz daha girelim. Allah'a karşı muhabbet duyuyorsanız diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor Habibim'de ki Allah'a karşı muhabbet duyuyorsanız bana tabi olun ki Allah da sizi daha çok sevsin, size daha çok muhabbet meselesin. Dikkat edin, nefsinizin en kötü afetlerinden bir tanesi nefret etmektir, kindir, intikamdır. En güzel hasreti de sevgidir. Öyleyse şunu bilmenizi istiyorum. Allah'ın kin duyduğu, Allah'ın intikam almak istediği kimse yoktur. Allah insanlara kızıyor diye insanları cehenneme atmaz. İnsanlar kendi kendilerini cehenneme atar. Eğer siz de benim bu anlattıklarımdan hedefe ulaşamazsanız, Allah'ın güzelliklerine ulaşmayı dilemeden bu sohbeti biz tamamlarsak, o zaman siz kendinize bu dünyadaki en büyük kötülüğü etmiş olursunuz. Çünkü gideceğiniz yer cehennemdir. Evet, ne yazık ki hepinize sesleniyorum. Eğer sözlerimizden gerekliler sağlamazsanız, bu Kur'an hakikatlerini bilmeyen bizim ülkemizdeki o bütün din adamları gibi hepiniz kurtulamazsınız. Bir din öğretimi düşünün ki bizim ülkemizde ne öğretenler kurtulabilir ne de kendilerine öğrettiği kişiler kurtulabilir. Kur'an'ın temel unsurlarını bilmeden, Kur'an'ın hakikatlerini bilmeden kitaplardan öğrendikleri din standartlarında sizlere sesleniyorlar. Kurtulabilirler mi? Hadi gelin beraber bakalım. Allah Teala şöyle söylüyor. Onlar ki ölmeden evvel ruhlarını bize ulaştırmayı dilemezler. Dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olmuşlardır. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Kimlerden bahsediyor? Ruhlarını bu hayatı yaşadıkları sürece Allah'a ulaştırmayı dilemeyenler. Kim bu adamlar? Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar. Nasıl gafiller? Kur'an'ı okumuyorlar. Öğrenmeye çalışmıyorlar. 14 asırdır yazılan kitaplardan 6 grup kitap var. Kütüb-i-Sitte deniyor adlarına. Bu kitaplardan dinlerini öğrenenler. Bu kitapların hepsini tetkik ettik. Hiçbirisinde Allah'a ulaşmayı dilemek, ruhunu Allah'a ölmeden evvel ulaştırmayı dilemek, ruhunu Allah'a ölmeden teslim etmeyi dilemek, üçü de aynı şey, diye bir husustan ne yazık ki hiç bahsedilmiyor. Peki böyle bir şeyi talep etmeyen bir kişinin sadece Allah-u Teala'nın ayetlerinden gafil oluşu mu söz konusu? Hayır. Yunus 7'de böyle söylüyor Allah-u Teala. Bir sonraki ayet-i kerimede diyor ki onların gidecekleri yer ateştir diyor, cehennemdir diyor. İşte size Allah'ın temel kanunu. Üzerinize 9 defa farz kılınan ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak, Allah'a teslim etmek emrini 9 defa farz. Yerine getirmezseniz gideceğiniz yer cehennemdir diyor Allah Teala. Ki bu emri yerine getirmek için Allah'a ulaşmayı dilemek yeterli. Neden biz de onlar gibi yapıyoruz? Sizi korkutuyoruz cehennemle. Ama onlar bundan nasıl kurtulacağınızı bilmiyorlar. Nasıl cehenneme gideceğinizi bilmiyorlar. Ve size verdikleri tavsiye namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyerek kelime-i şehadet getirmek. Bu 5 tane şartla kurtulacağınızı söylüyorlar ve zannediyorlar. Hiçbiriniz kurtulamazsınız. İşte buradan başlıyor olay. Siz Allah'a ulaşmayı dilemedikçe, ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırıp ona teslim etmeyi dilemedikçe, üzerinize 9 defa farz kılınan bir hususu dilemedikçe kurtulamazsınız. Mutlaka gireceğiniz yer cehennemdir. Sakın bana onlar gibi söylemeyin. Kimin cehenneme gideceğini, cennete gideceğini Allah bilir, sen bilmezsin. Allah siz öğrenin diye söylüyor Kur'an-ı Kerim'de bunu. Eğer diyor bana ulaşmayı dilemezseniz, gideceğiniz yer cehennemdir diyor. Duyduk duymadık demeyin diyor. Gideceğiniz yer cehennemdir diyor. Biz öyle söylediğimiz için değil. Allah öyle söylediği için. Ve siz bilmediğiniz için. Allah Teala bunları bize niçin söyletiyor? Onlar gibi göründüğümüz nokta buraya kadar. Ne demek istiyorum? Hep sizi korkuturlar. Gidersiniz cuma namazına. Hep Allah'tan korkun. Cehenneme götürür Allah sizi. Allah sizi cehenneme atar. Allah'ı sadece cezalandıran bir Allah olarak size tanıtıyorlar. Hayır. Allah ondan korkmanızı istemiyor. Allah onu sevmenizi istiyor. Ona aşık olmanızı istiyor. Ona hayran olmanızı istiyor. Unutmayın sevgili seyirciler, dinleyiciler, seven sevdiğine koşar. Ama korkan korktuğundan kaçar. Öyleyse evvela şu korkunun üzerinde durmak istiyorum. Biz de öyle başladık onlar gibi. Ama hemen arkasından dedik ki size, durun bakalım, telaşlanmanıza gerek yok. Siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda şeytanın sizi cehenneme atacak olan tuzağından yakınızı kurtarmış olursunuz. İşte bunlar onu bilmiyorlar. Ne yazık ki kim bilir kaç bin defa tekrarladıkları namaz kılarken Velasus suresinin mahiyetinden haberleri yok. Ne diyor Allah Teala? Diyor ki vel asra zamana yemin ederim. İnnel insane lefi hüsn. Muhakkak ki insanlar hüsrandadırlar. Ne olur insanlar hüsrandaysa? Cehenneme giderler. Allah Teala Müminin suresinin 103. ayet-i kerimesinde diyor ki kıyamet günü mizanlarımızı kurarız. Kimin günahları sevaplarından çoksa onların gideceği yer cehennemdir. Bu kadar değil, vasıf veriyor. Kimler bu cehenneme girenler diye hele bir sorunla biz cevap verelim. Kimler bu cehenneme gidenler sizin yerinize biz soruyoruz ve cevap veriyoruz. Müminin suresinin 103. ayet-i kerimesi onlar hüsranda olanlardır diyor. Ne diyor Velasr suresi? İnsanlar asra zamanı yemin ederim ki insanlar hüsrandadırlar diyor. Yani son derece açık yani. Yani insanlar hüsrandadır. Yani insanlar cehenneme gidecek. Yani insanlar cehenneme gidecek. Yani insanlar cehenneme gidecek. Ama 4 tane istisna koymuş. Şunlar, şunlar, şunlar, şunlar diye 4 istisnanın gitmeyeceğini söylüyor cehenneme. Birincisi amenü olanlar. İllellezine amenü. İlla hariç. Ellezine onlar ki amenü. Amenudurlar. Kim bu amenü olanlar? Allah'a ulaşmayı dileyenler. İşte sadece dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Sadece bunu yapacaksınız. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Şimdi soruyorum. Gideceğiniz yer cehennem ise ve o sizi kurtaracağınızı zannettiğiniz ibadetler sizi kurtaramıyorsa, çünkü ibadetlerin sizi kurtaracak olanını şeytan defterden silmiş. Zikir müessesesini toz etmiş, yok etmiş. Dikkat edin. Zikir, Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmedikçe, biliyorsunuz nefesi benden fazla olanlar da var.
1: Allah!
0: Tekrar etmedikçe nefsinizin kalbine Allah'ın nurları ulaşamaz. Nefs tezkiyesi yapamazsınız. Oysa ki Allah Teala'ya nefsinizi tezkiye edeceğiniz dair yemin verdiniz özelde. Nefsinizi tezkiye edemezsiniz. Ne demek nefsinizi tezkiye etmek? %7 nur biriktiriyorsunuz nefsinizin kalbinde Allah Allah diyerek. İster iç sesinizle söyleyin, ister dış sesinizle söyleyin. %7 nuru nefsinizin kalbinde biriktirdiğiniz zaman nefs-i emareyi tamamlamış olursunuz. Temel şart mürşide ulaşmak. Mürşidinize ulaştığınız takdirde geçerli. Ve o insanlar size mürşit yoktur diyorlar. Allah Teala diyor ki onlardan, insanlardan imamlar kıldık, mürşitler kıldık. Emrimizle insanları hidayete erdirsinler. Emrimizle insanların ruhlarını bize ulaştırsınlar, bize teslim etsinler diye insanlardan imamlar, mürşitler kıldık diyor Allah Teala. Biz kıldık diyor. ve bizim halkımız arasında bir kuyruklu yalan hep dolaşmaktadır. Allah ile insan arasına kimse giremezmiş. Şimdiki Cumhurbaşkanımız bile böyle söyledi bir televizyon toplantısında. Çok iyi hatırlıyorum. Allah ile kul arasına dedi, kimse de giremez dedi. Ama bunun bir izah tazı dedi. Ama Allah-u Teala da gireceğini söylüyor. İnsanla kul arasına diyor, girer diyor, ben koyarım diyor. İnsanların ruhlarını bize ulaştırsın diye, bize teslimini gerçekleştirsin diye diyor Allah-u Teala. Öyleyse bütün güzellikler onun tarafından ortaya konulmuş, sizin tarafınızdan keşfedilmeyi bekliyor. Ama siz bilmiyorsunuz. Bakın ne diyor Allah Teala Bakara Suresi'nin 216. ayet-i kerimesinde, Rabbiniz bilir, siz bilmezsiniz diyor. Biz de bilmiyorduk ama Rabbimiz hep biliyordu. Bize öğretti, bir de küçücük vazife verdi, sizlere de öğretmek mecburiyetindeyiz. Onun için bu kadar gayretimiz, hayatımızı bu işe vakfetmemiz, dünyadaki bütün her şeyi ikinci plana etmemiz, yalnız bunun için yaşamamız, bunun için. Ve dinledikçe, tahkik ettikçe göreceksiniz ki söylediklerimizi başka kimseden dinleyemezsiniz dünya üzerinde. Onlar bilmiyorlar. Tabii size çok hak veriyorum. İnsanlar var. Profesör olmuş, doçent olmuş. Ha biz de doktor olduk o arada. Her neyse, bu insanlar dini temsil ediyorlar. Ve bizim gibi İlahiyat Fakültesinden mezun olmamış ama artık oradan mezun olmadıysak da Amerika'da onların doktor olabileceği üniversiteden doktor unvanıyla mezun olduk. Evet, hamd ederiz, şükrederiz Rabbimize. Bize bunu nasip kıldı. Ha, diplomam yayınlandı Mihir Dergisi'nde. Merak edenler lütfedip baksınlar. Louisiana State Üniversitesi. Üniversitenin adı Columbia. Biliyor musunuz, insanın kendisinden bahsetmesi çok zor bir olay. Ama bunlar beni mecbur ediyorlar. Size hak verdiğimi söylemiştim. Neden hak veriyorum? İnsanlar İlahiyat Fakültesinin profesörleri, doçentleri, Türkiye'deki yegane dini kuruluş olan Diyanet İşleri Başkanlığı'nın elemanları. 100.000'den fazla insan. Ama bilmiyorlar dinlerini. Şimdi tabii siz onların sahip oldukları mevkilere bakarak bizim bilmediğimizi zannedersiniz baştan. Bir tahkik edebilseniz. Bir güvendiğiniz, Arapça bilen doğru insanlar olsa ve size söylediklerimizin hepsinin %100 doğru olduğunu söylese, acaba o zaman ne yapacaksınız? Unutmayın. Biz sadece sizin kurtuluşunuz için varız. Eğer dinlemezseniz, tahkik etmezseniz mutlaka cehenneme girersiniz. Ve diyoruz ki bu kadar kolay bir şey. O kadar zor mu yani Allah'a ulaşmayı dilemek? İşte kurtuluşunuz buna bağlı. Çünkü bunu dilediğiniz zaman arka arkaya gelir olanlar. İşte Vela Suresi'nin 4 faktörü birbirinin arkasından geliyor. Birincisi, amili olanlar Allah'a ulaşmayı, ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırıp ona teslim etmeyi dileyenler. 2, amili salihat yapanlar. Yani nefs tezkiyesi yapanlar. Ne zaman yaparsınız? Dalaleten hidayete adım attığınız zaman. Yani mürşidinize ulaştığınız zaman. Sonra hakka ruhunu ulaştırıp da ruhunu Allah'a ulaştırıp Allah'a teslim edip hakkı tavsiye edenler, bu macerayı yaşamış, bunun tecrübesine sahip olmuş olan ve gönlünü gere gere evet hamdolsun ki benim ruhum Allah'a ulaştı Rabbimin yardımıyla, hepinizi Allah'a ulaşmaya davet ediyorum diyen insanlar ne zaman diyebilirler bunu? Ruhları Allah'a ulaştığı zaman. Ha, bunun da günah olduğunu söylüyorlar bizimkiler. Ama unuttukları bir küçücük şey var. Bunlar 14 asıra var. Bütün sahabe Allah'a davet ediyorlarmış. Biz davet ettiğimiz için kafir oluyormuşuz da onlar davet ettikleri için Allah'ın en sevgilileri oluyorlarmış. Ama onlar bu davetin farkında değiller. İşte onlara bir küçücük sayfa açın, bir parantez açın ve deyin ki lütfen açıp bakar mısınız? Acaba Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala ne buyurmuş? Onlar aramaya devam etsinler, ben size söyleyeyim. Diyor ki Habibim, o kitap sahiplerine ve ümmilere de ki benim ve bana tabi olanların, yani sahabenin, bizim hepimizin görerek Allah'a davet ettiğimiz yol işte bu sırat-ı müstakimdir. Bütün sahabe Allah'a davet ediyordu. Biz de davet ediyoruz. E onlar zaten Allah'a ulaşılmaz kabul ediyorlar. Allah'a diyorlar ulaşılmazdır. Hiç kimsenin ruhu Allah'a ulaşamaz. Allah Teala demiyor mu? Sonunda hepiniz Allah'a döneceksiniz. Ha diyor, o başka. Ölümden sonra işte bir defa insan ruhu Allah'a ölümden sonra ulaşır. Ondan önce ulaşması asla ve kat'a mümkün değildir. İyi de Allah Teala asla ve kat'a mümkün olmayan bu olayı 9 defa üzerinize farz kılmış. Tam 9 defa. Ama şimdi yeri gelmişken söylemem lazım. İşte birinci farz Maide suresinin 7. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki o zaman ezelde bana demiştiniz ki işittik ve itaat ettik. Biz de sizin üzerinize bütün yeminlerinizi farz kılmıştık diyor. Şimdi bakalım ne demek istiyor? Ezelde Allah Teala hepimizi bir araya topluyor ve bize diyor ki elestü bi rabbiküm, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Ve arkasından ifade geliyor. Kalu bela, kalu dediler ki ela, evet. Hepimiz Allah Teala evet demeyeceğiz. Sen bizim Rabbimizsin. Özür dilerim. Sonra ne olmuş? Allah Teala bizi buyuruyor ki, tekrar özür dilerim. Ben size Rabbiniz miyim diye sordum. Siz de bana evet dediniz. Ben Rabbinizsem hepinizden yemin istiyorum ey nefsler, tezkiye olacağınıza dair. Hepinizden misak istiyorum ey ruhlar, bana fizik vücudunuz ölmeden evvel ulaşacağınıza dair. Hepinizden ahd istiyorum ey fizik vücutlar, şeytana kul olmaktan kurtulup bana kul olacağınıza dair. Soruyor Allah Teala, sözlerimi işittiniz mi? Cevap veriyoruz, semina, işittik. Allah Teala buyuruyor, öyleyse itaat edin. Yemin istediği nefslerimiz yemin veriyor. Misak istediği ruhlarımız misak veriyor. Ahd istediği fizik vücutlarımız ahd veriyor Allah-u Teala'ya. Ve böylece yemin, misak ve ahd tahakkuk ediyor. Allah-u Teala da buyuruyor hepimize. Ne buyuruyor? Diyor ki bana verdiğiniz bu yemin, misak, ahd var ya, İşte diyor, onu tahakkuk ettirdiniz mi? Verdiniz mi bana? Emrime itaat ettiniz mi? Cevap veriyoruz. Atana, itaat ettik. Allah Teala da buyuruyor, hepinizin üzerine yemininizi, misakinizi ve ahdinizi farz kıldım diyor. Üç yeminimiz birden üzerimize farz kılınmış. Üçü birden. Enam 152. Üçü birden bir defa daha farz. Onlar Allah ile olan ilgili bütün emirleri, bütün yeminleri, yeminlerini, misaklarını ve ahitlerini yerine getirirler diyor Allah-u Teala. Hepiniz diyor, Allah'a verdiğiniz yemini, misaki ve ahdi yerine getirin diyor. Sonra ruhumuzun Allah'a ulaşması daha 7 defa farz kılınıyor. Birincisi Zümer 54. Allah-u Teala buyuruyor, üzerinize kabir azabı gelmeden önce Allah'a dönün ve ona teslim olun. İkincisi Allah Teala diyor ki ona dön, Rabbine dön, Allah'a ulaş. Üçüncüsü irci'i ila Rabbiki buyuruyor Rabbine. Rücu et, Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. Dördüncüsü zariyat elli fefirru ilallahi öyleyse Allah'a koş, Allah'a kaç, Allah'a sığın. Beşincisi Lokman 15. Onlar nasıl bana sıratımı sökümden üzerinden ulaştılarsa sen de onların yaptığı gibi yap. Aynı yolu takip ederek sen de bana ulaş. Ondan sonra Allah Teala buyuruyor ki Allah teslim yurduna, teslim yurdu olan kendi zatına davet eder. Kimleri oraya ulaştıracaksa onları sıratımı sökümden ulaştırır. Ve 7. ayet-i kerimede Allah Teala diyor ki Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Allah'a ulaşmanız 7 defa bu tek tek ayetlerde 2 defada 3 yeminimiz birden söylenerek üzerimize tam 9 defa farz kılınmış. Ve bu insanlar Kur'an-ı Kerim'de böyle fazlar yoktur diyorlar. Ol mahiler ki derya işledir, deryayı bilmezler. Onların bilmemesi çok önemli değil gibi görünüyor. Ama aslında çok çok önemli. Çünkü onların din konusundaki ilmine güvenip de onların söylediklerini yapanların kurtulması mümkün değil. Bakınız Allah Teala bu konuda ne diyor? Ne kadar azim bir sözü var. Asaf suresi 67 ve 68. ayet-i kerimeler. Cehennemdekiler derler ki Ya Rabbi biz devrimizin küberasına, büyüklerine ve saadatlarına, dinde ileri gelenlerine tabi olduk. Onların dediklerine itaat ettik. Bu yüzden cehennemdeyiz. Ya Rabbi onlara iki kat azap ver. Onları en büyük lanetinle lanetle. Bu Allah'a insan ruhunun ulaşmasını çok sayanlar. Bakara suresinin 159. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala tarafından lanetleniyorlar zaten. Diyor ki Allah-u Teala onlar ki Allah'a ulaşmayı, hidayeti ketmederler, gizlerler. Allah da onlara lanet eder. Lanet edenlerin de hepsi onlara lanet eder. Onların gidecekleri yer cehennemdir diyor Allah-u Teala. Hem kendilerine yazık ediyorlar ama bizim üzüldüğümüz hem de sizlere yazık ediyorlar. Ve siz hala bizim yanlış söylediğimizi zannediyorsunuz. Ne kadar hazin bir tablo. Peki niçin incelemiyorsunuz? Ondan da korkutuyorlar sizi değil mi? Çünkü biz bu Kur'an-ı Kerim incelemelerini Allah-u Teala bize emredip ortaya koymaya başladığımız zaman yüzlerce kişi geldi bizi tehdit etti. Sen Kur'an-ı Kerim'in açıklamalarını yapacak adam mısın? Kafir olursun. Muhakkak kafir olursun. Bu Kur'an-ı Kerim incelemelerini bir tarafa bırak. Allah-u Teala bize emrediyor Kur'an-ı Kerim'in bütün açıklamalarını yapmamızı. Bunlar da gelip bizi tehdit ediyorlar ki bizi öldürürlermişmiş. İyi ya. Hadi buyurun. Çok önemli bir sevap işlersiniz. Biliyorsunuz ki eğer bir insan ölümü yaşamışsa onun artık ölümden korkması söz konusu değildir. Ama başka bir açıdan daha size cevap vermek istiyorum. Bu beni öldürmeyi dileyen sevgili kardeşlerime. Ayet-i kerimeyi vereyim de öyle beraberce gidelim sonuca. Diyor ki Allah-u Teala Uhud'da kardeşlerimiz ölmeyeceklerdi. Eğer savaşa gitmeselerdi. Münafıklar söylüyor bunu. Allah-u Teala cevap veriyor Kur'an-ı Kerim'de. Hayır öyle değil. Onlar sürüklene sürüklene öldükleri yere götürülüp orada ve aynı anda can vereceklerdi diyor. Anlamı çok açık. Hani bizi öldürmeye çalışanlar var ya, diyelim ki bunu başardılar. Başarmasalardı ne olacaktı? Biz gene orada ölecektik. Ne haber? Eğer olay buysa o zaman neden korkalım ki? Eğer onlar bunu başaramazsa biz zaten orada öleceğiz. Başarmışlarsa zavallılar bir ton günah yüklenip bizim yüzümüzden cehenneme gidecekler. Bizi cennete götürmek üzere. Hadi gayret edin, fena değil. Şimdi sizlere şunu söylemek istiyorum. Aldatılıyorsunuz. Ve bunu öğrenmek mevkiindesiniz, mecburiyetindesiniz. Hiç mi güvendiğiniz Arapça bilenler yok? Sözlerimizin için kaset almıyorsunuz? Biz bütün konferanslarımızda, bu konuşmalar konferans değil, bütün konferanslarımızda hep ayet veririz size özellikle. Bütün kardeşlerimiz orada Denizli'ye her hafta geliyorlar. Konferans veriyorlar. O konferans verdikleri zaman da ayetleri birbirinin arkasından sıralıyorlar. Neden kasete almıyorsunuz? Alıp da neden karşılaştırmıyorsunuz Kur'an-ı Kerim'den doğru mu değil mi diye sözlerimiz. O zaman vebal üzerinizde. Bakınız Allah-u Teala ne kadar açık söylüyor bunu. Mülk suresi 8, 9, 10 ayeti kerimeler. Kıyamet günü cehenneme girenler cehennemin kapılarında toplanırlar. Burunları sürterek cehennemden içeri girerler. Cehennem bekçileri onlara derler ki size sizin aranızdan sizin dilinizi konuşan insanlar size cehenneme gireceğinizi, buraya geleceğinizi söylemediler mi? Onlar da cevap verirler, söylediler. Ama biz onlara inanmadık. Onların söylediklerini işitmiş olsaydık ve idrak etmiş olsaydık, burada cehennemde mi olurduk? İşte o insanlardan biriyiz. Sizi ikaz ediyoruz. Diyoruz ki bakın cehenneme gideceksiniz diyoruz. Tam o Mülk suresinin 7, 8, 9, 10. ayet kerimelerinde Allah-u Teala'nın söylediğinin gerçek olacağını söylüyoruz. O gün aklınız başınıza geldiği zaman çok geç olacak. İnsanlık tarihi boyunca hep Allah'ın dostları, bütün insanları bu açıklamaları yapmışlar. Ama yalnız siz değil, o zamanların insanları da kabul etmemişler söylediklerini. Allah-u Teala Mü'minin Suresinin 44. ayet-i kerimesinde diyor ki, biz bütün kavimlere birbiri ardından arası kesilmeksizin Resuller göndeririz. Ve hangi kavme Resul gönderdiysek hepsi o Resulleri reddettiler. İnkar ettiler. Biz size sizin kurtuluşunuz için gerekli olan Kur'an hakikatlerinden bahsediyoruz. Ağzı kalabalık olan insanlar da sizlere söylediğimizin yanlış olduğunu söylüyorlar. Ama hiçbir ayetle bize cevap veremediler bugüne kadar. Hiç kimse bizimle Kur'an-ı Kerim'i tartışmaya cesaret edemiyor. Biz diyoruz ki biz Allah'ın Resulüyüz, asla peygamber değiliz. Bize utanmadan peygamberlik iddiasında bulunuyor diyorlar. Bu bir iftira. Hayatımız boyunca hiçbir zaman bir peygamber olduğumuzu söylemedik. Biz sadece Allah'ın bir velisiyiz. Ve bizim görevimiz sizleri hidayete erdirmek. Bütün hidayete erdirenlerin isimleri Mehdi'dir. Asırlar boyu hep var olmuştur bu insanlar. Hidayete erdirenler. Ve biz de onlardan bir tanesiyiz. Tekrar ediyorum, hiçbir zaman peygamber olduğumuzu iddia etmedik. Ama bizim aleyhimizde bulunanlar böyle bir iddiada bulunduğumuzu iddia ediyorlar. Böyle bir şeyi hiçbir zaman ispat etmeleri mümkün olmadı. Ama onlar yine iddia ederler. Dikkat edin, biz hayatımızı sizin için ortaya koyduk. Biz Allah yolunda bir zekatız. Kendimiz zekatız. Bu ten, bu canda kaldıkça hep zekat olmakta devam edeceğiz. Sizler için. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde bütün güzelliklerin sizin için olduğunu, sizi beklediğini ve o güzelliklere Allah'ın sizi mutlaka ulaştıracağını ve bunu çok istediğini bilmenizi istiyoruz. Sadece siz istemiyorsunuz diye ve yanlış şeylere itimat ediyorsunuz diye başaramıyorsunuz. Bütün güzellikler aslında sizin için. Hep sizin sayesinde söz konusu. Demiştim ki Allah-u Teala kimseyi cehennemine atmaz. İnsanlar kendi kendilerini cehenneme atarlar. Doğru mu? Hadi beraberce bakalım. İnsanların davranış biçimleri iki tane şekil gösterir. Bir tanesinin adına kaza, ikincisinin adına kader diyoruz. Eğer bir olay bizim irademizle vücuda geldiyse, bu olayı biz kaza ettik demektir, vücuda getirdik demektir. Eğer bir olay bizim irademizin dışından vücuda gelmiş ve bize tesir etmişse, yani ya başka birisi ya da Allah-u Teala bir olay vücuda getirmişse, ikisi de geçerli, ikisi de kaderdir. Bizim irademizin dahli yok. Şimdi o Allah bizi neden cehenneme atıyor diyenlere soruyoruz. Şimdi kader denilen müesseseye beraberce bakalım. Kader iki şekilde oluşur. Bir, başka birisi size bir zarar verir. İki, veya bir fayda sağlar. Sadece iki tane faktör var. Başka birisi size bir fayda sağlar. Mesela bir hediye verdi. Bundan memnun olursunuz. Derecat kaybetmezsiniz veya kazanmazsınız. Ama size bir hediye verilmiştir. Hatırınız sayılmıştır. Bundan memnuniyet duyarsınız. Tamam. Ama eğer birisi size bir zarar verirse, o zaman bundan derecat kazanırsınız. Çünkü kul hakkı doğmuştur. Size zarar veren kişi şer işlemiştir. Şer işlemek demek, derecat kaybetmek demek. Derecat kaybetmiştir. Onun kaybettiği dereceyi kazanmak hakkına sahip oldunuz. Öyleyse sizin için söz konusu olan şey nedir? Sizin için söz konusu olan şey bütün güzellikleri yaşamaktır. Ve başka birinin vücuda getirdiği bir olay size zarar veriyorsa siz bundan derecat kazanırsınız. Öyleyse başka birisinin bir davranış biçimi sizin üzerinize bir tesir icra edecek. Bu size zarar verecek, derecat kazanırsınız. Ama kaybetmezsiniz. Peki size bir fayda sağlandığı zaman derecatı kazanırsınız, kaybetmezsiniz. Size bir zarar verdikleri zaman derecat kazanırsınız, kaybetmezsiniz. Öyleyse başka birinin ya da Allah-u Teala üzerinize herhangi bir olayı getirirse, vücuda getirirse getirsin, hiçbir Allah-u Teala'nın üzerinize vücuda getireceği olay size derecat kaybettiremez. Ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Kim cehenneme gider? Kaybettiği dereceler, kazandığı derecelerden fazla olanlar cehenneme gider sadece. Allah'ın kanuna dikkatle bakın. Kimin kaybettiği dereceler, kazandığı derecelerden fazlaysa, onları sadece cehenneme atarız diyor Müminin Suresinin 103. ayet-i kerimesi. Başka birisi vasıtasıyla veya Allah'ın bizatihi üzerinizde vücuda getirdiği olaylar dolayısıyla derecat kaybedebilir misiniz?

yolunu onun bize öğretmesiyle size öğretmek üzere vazifelendik. Yolu var mı? Elbette var. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Ne olur? Allah da sizi kendisine ulaştırmayı diler. Ne olur? Mutlaka kendisine ulaştırır. Ne olur? Mutlaka Allah'ın cennetine girersiniz. Allah'a ulaşan kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer mi? Kesin. İşte Fecr suresinin 27, 28, 29, 30. ayet-i kerimeleri Allah Teala buyuruyor. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol, Allah'ın rızasını kazan. Yani teskiye ol, yani bana verdiğin yemini yerine getir. Ey ruh, sen de fizik vücudun ölmeden evvel Allah'a geri dön, bana verdiğin misaki yerine getir. Ey fizik vücut, nefsini teskiye ettiğin zaman, ruhunu da bana ulaştırdığın zaman, işte o zaman bana kul olursun. Sen de gel, kullarımın arasına gir. Ve sonucu söylüyor Allah Teala. Ne olmuş? Nefs teskiye olmuş, yeminini yerine getirmiş. Ruh Allah'a ulaşmış, misakini yerine getirmiş. Fizik vücut Allah'a kul olmuş, ahdini yerine getirmiş. Sonucu söylüyor. Ve çuli cenneti ve cennetime yür. İşte bir insan ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman onun gireceği yer Allah'ın cennetidir. İşte Ali İmran suresi 76 ve 77. ayet-i kerimeler. Allah Teala buyuruyor. Kim Allah'a verdiği yemin-i misaki ahdi yerine getirmezse onların ahirette bir nasibi yoktur. Yani gidecekleri yer cehennemdir. Allah Teala diyor ki bir sonraki ayet-i kerimede ama kim Allah'a verdiği yemin-i misaki ahdi gerçekleştirirse o takva sahibi olur. Takva sahiplerinize gideceği yer Allah'ın cennetidir. Öyleyse Allah Teala hepinizi cennetine almaya hazır ve bütün hedefi herkesi cennete almak ama insanlar kendi kendilerini cehenneme mahkum ediyorlar. Sakın siz de onlardan birisi olmayın. İşte biz de baştan onlar gibi diyoruz ki gideceğiniz yer cehennem. Ama Allah'a ulaşmayı dilerseniz mutlaka kurtulursunuz. Öyleyse dileyen kişiler var mı Allah-u Teala'yı? Kur'an-ı Kerim yazıyor mu? Evet yazıyor. İşte Ra'd suresinin 22. ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor. Ve onlar Allah'ın ve onlar sabırla Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenlerdir. Peki Allah'ın da kendisine ulaştırmayı diledikleri var mı? Var. Enam suresinin 125. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor. Allah kimi kendi zatına ulaştırmayı dilerse onlar diyor Allah onların göğüslerinden kalplerine bir nur yolu açar. Kimi kendi zatına ulaştırmayı dilerse onların. Peki ulaştırır mı? Allah'a ulaşmayı dileyenleri Allah kendisine ulaştırır mı? İşte size üç grup ayet-i kerime. Birincisi Hud suresinin 29. ayet-i kerimesi. Hazreti Nuh kavmine dedi ki ey kavmim ben bu yanımda bulunan amel olanları ruhlarını Allah'a ölmeden evvel ulaştırmayı dileyenleri yanımdan kovamam. Çünkü onlar mutlaka ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracak olanlardır. Allah onların ruhlarını mutlaka onlar hayattayken kendi zatına ulaştıracaktır. İşte Ankebut suresinin 5 ve 6. ayet-i kerimeleri. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o git mutlaka gelecektir. Yani onlar mutlaka ruhlarını Allah'ın tayin ettiği o takvim parçası içinde Allah'a ulaştıracaklardır. Üçüncü grup ayet-i kerimede Bakara suresinin 156 ve 157. ayet-i kerimeleri Allah Teala buyuruyor ki onlar derler ki biz muhakkak ki Allah için yaratıldık ve mutlaka Allah'a geri döneceğiz. Mutlaka Allah'a ruhumuzu ulaştıracağız hayattayken. Ve Allah Teala buyuruyor işte hidayete erenler Allah'a ruhlarını ulaştırabilenler, Allah'ın ruhlarını kendisine ulaştırdığı kişiler işte onlardır. Onlar hidayete erenlerdir.
Allah'ın rahmeti ve salavatı.

0: sadece onların üzerindedir. Öyleyse de görüyoruz. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları mutlaka kendi zatına ulaştırıyor. Öyleyse sadece Allah-u Teala'ya ulaşmayı dileyeceksiniz. Şimdi hepinize soruyorum. Elinizi kalbinize koyun, vicdanınıza koyun ve sorun kendi kendinize. Bu kadar zor bir şey mi söylediğiniz? Sadece bir dilek. Ayrıca bir şey daha sormak istiyoruz. Unutmayın, kurtuluş olacak olan sizsiniz. Bu kadar zor bir şey mi kendi kendinize bu kadar zulmediyorsunuz? Ne gideceğiniz yer? Kesinlikle cehennem. Biz onun da size ikazda bulunurken diyoruz ki ikazda bulunuyoruz ama kurtuluşun da bu kadar kolay bir sebebe dayalı olduğunu ifade ediyoruz. Onlar da sizi korkutuyorlar ama çözüm getirmeleri mümkün değil. Sadece İslam'ın 5 tane şartından bahsedebiliyorlar. Onlarsa hiç kimseyi kurtarmaz. İsterseniz beraberce bakalım. 4 tane kurtuluş söylüyor Allah-u Teala. Vel asırda birincisi amil olmak. İslam'ın 5 tane şartında Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir husus var mı? Yok. İkincisi mürşide ulaşmak. Unutmayın, mürşidinize ulaşamazsınız. Dalalettesiniz. İslam'ın 5 tane şartında mürşide ulaşmak diye bir şey var mı? Ne yazık ki yok. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Aslında bu kelime-i şehadet getirmeyi Kur'an'daki şekliyle alsalardı, bunun mürşide ulaşmak anlamına geldiğini görecektiniz. Ama onu da perdelemişler, yok etmişler. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demeyi bir insan kendi kendine yapsa da aynı hedefe ulaşır diyorlar. Halbuki öyle değil. Ne zaman hacet namazı kılarsanız, Allah-u Teala size mürşidinizi gösterirse, o mürşide ulaştığınız takdirde onun önünde diz çökeceksiniz, tövbe edeceksiniz, ona tabi olacaksınız, el öpeceksiniz. Ondan sonra diyeceksiniz bunu. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. İşte o zaman mümin olursunuz. Neden? Çünkü kalbinizin içine iman yazılır. Neden? Çünkü başınızın üzerine mürşidin ruhu ulaşır. Onun için kalbinizde iman yazılır. Kim mürşidine ulaşmışsa, ulaştığı an, önünde tövbesini tamamladığı an mürşidin ruhu gelir, kişinin başının üzerine ulaşır. Mümin suresinin 15. ayet-i kerimesi. Dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, kullarından layık olanların başlarının üzerine emrinden bir ruh ulaştırır. Onlara Allah'a ulaşma gününün geldiğini haber vermek üzere. Ve Mücadele Suresi 22. ayet-i kerimesi. Onların başlarının üzerine katımızdan bir ruh göndeririz ve onların kalplerinin içine imanı yazarız o zaman diyor. Ne zaman? Başımızın üzerine mürşidimizin ruhu geldiği zaman. Ne zaman gelir? Ne zaman hacet namazı kılıp Allah'ta mürşidimizi sormuşsak, onların önünde çöküp tövbe ettiysek ve arkasından La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demişsek, Allah'a ulaşmayı dilemişsek ve bu tövbeyi ondan sonra yapmışsak mutlaka kalbimizin içine iman yazılır. Ne olur? İman yazılırsa mutlaka Allah'ın cennetine gireriz. Çünkü Allah'ın indinde kalplerine iman yazılanlar mümindir. Ondan evvel mümin olmak standartının sahibi değilsiniz. İşte Hücurat 14 Allah-u Teala buyuruyor. Araplar dediler ki biz de mümin olduk. Habibim de ki hayır, siz mümin olmadınız. Çünkü kalbinizin içine iman yazılmadı. İslam dairesine girdik deyin ama mümin olduk demeyin. Öyleyse kalbinizin içine iman yazılmadıkça mümin olamazsınız. Kalbinizin içine iman yazılmasıysa mürşidinize ulaştığınız gün mümkün. Peki mümin olursanız ne olur? Bunun cevabını Mümin Suresinin 40 numaralı suredir. 40. ayet-i kerimesi cevaplıyor. Diyor ki Allah-u Teala onlar ki mümindirler kadın olsun, erkek olsun, Allah müminlerini mutlaka cennetine koyacak ve onları hesapsız rızıklandıracaktır. Yanılgı şuradan başlıyor. İnsanlar Allah'a ulaştıkları için mümin olduklarını zannediyorlar. Allah'a inandıkları için mümin olduklarını zannediyorlar. Allah'a inanmak mümin olmanın temel şartlarından biridir. Ama hiç kimseyi mümin yapmaz. Daha inanç şartının geri kalanını hiç söylemiyorlar. Allah'a inanmanın ötesinde Allah'ın kitaplarına, resullerine, meleklerine, bazı madenlerse ve ruhun ölmeden hemen Allah'a ulaşmasına inanmak mecburiyeti var. Demek ki inanç şartları sadece Allah'a inanmakla bitmiyor, yetmez. Sadece inanmak da mümin olmak için yeterli değil. Şekil şartı koymuş üç tane Allah-u Teala. Bir, kalbinizin içine iman yazılmadıkça mümin olamazsınız. İki, ruhunuz vücudunuzdan ayrılıp Allah'a doğru sırat-ı müstakim üzerinden yolculuğa çıkmadıkça mümin olamazsınız. Üç, nefs tezkiyesine, yani amel-i salihata, nefs-i salih amellere başlamadıkça mümin olamazsınız. Allah'ın bütün kavramları mahvedilmiş 14 asırda ve bütün güzellikler yok edilmiş. İşte onun için çıkardığımız Kur'an-ı Kerim'in birinci cildine Allah'ın ilk yazdığı şey Kur'an-ı Kerim mefhumlarıydı. 91 sayfa Kur'an-ı Kerim mefhumu yazdık. Neden yazdık? Neden yazdırdı? Çünkü hepsi kavramını yitirmiş. Mümin kavramına Allah'a inananlar diyor adamlar. Hayır, sadece Allah'a inanmak değil. İnanç şartı olarak Allah'a, kitaplarına, peygamberlerine, bazı madenlerde Allah'a ulaşmaya inandıktan sonra yetmez. Şekil şartları vermiş Allah-u Teala. Kalbinize iman yazılması şekil şartıdır. Eğer kalbinize iman yazılmazsa, gördüğünüz ayet-i kerimeyi, Hücurat 14, Allah sizi müminler safında kabul etmiyor. Aynı anda gerçekleşir. Mürşidinize ulaştığınız an, önünüze diz çöküp tövbe edip La ilahe illallah Muhammedun Resulullah dediğiniz an, mürşidin ruhu başınızın üzerine gelir ve kalbinizin içine Allah imanı yazar. Aynı anda zikir yaparsanız nefs tezkiyesine başlarsınız. Aynı anda ruhunuz vücudunuzdan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkar. İslam'ın üç tane şekil şartı gerçekleşir. Aslında bu şekil şartlarının evveliyatına giderseniz başka şekil şartları da oluştuğunu göreceksiniz. Mesela kalbinizdeki ekinletin alınması yerine ihbat konulması lazım. Kalbinizdeki nur kapısının, Allah'ın kapısının şeytana dönük konumdan Allah'a dönük konuma ulaşması lazım. Allah'ın göğsünüzden kalbinize bir nur yolu açması lazım. Bunlar da şekil şartı. Ama bizim hazretlerin bunların hiçbirisinden Allah'a çok şükürler olsun haberleri yok. Ve bu kadar ilimden az nasibini almış insanlar hükmediyorlar ve herkese yanlış şeyler söyleyip en hazini onları, yani sizleri inandırıyorlar bunları. İşte bize en çok güzel şey bu. Neden tahkik etmiyorsunuz? Kendi kendinizi ateşe attığınızın farkında değil misiniz? Bu bapta herhalde söylemek istediğim çok şey var. Ama zamanımız o kadar çok yok. Sizlere daha sık ulaşmak istiyorum. Allah-u Teala nasip ederse. Söylemek istediğim çok şey var. Ama bizi dinlemiyorsunuz. İncelemiyorsunuz söylediklerimizi. Ve kendinize yazık ediyorsunuz. Unutmayın, sizin Allah'ın yoluna girmeniz ne bize ne Allah'a bir şey kazandırmaz. Allah, siz kendinize çok şeyler kazandırabilirsiniz. Cenneti kazandırabilirsiniz. Unutmayın, Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bile sen en sevdiğine bile hidayet veremezsin diyor. Onların ruhlarını bana ulaştıramazsın diyor. Neden böyle söylüyor? Onlar istemedikçe demektir bunun manası. Öyleyse siz istemedikçe hiç kimse sizin ruhunuzu Allah'a ulaştıramaz. Kendi kendinize şu kainatta yapılabilecek olan en büyük fenalığı yapmaktasınız. Söylediklerimizi dinlemediğiniz için hiç unutmayın Mülk Suresinin 7, 8, 9, 10. ayetlerini. Unutmayın ki kulağınıza şüphe olsun. Size de diyecekler. Kıyametten sonraki gün, kıyamet günü hatta cehenneme gittiğiniz zaman size soracak o zaman oranın melekleri. Size buraya cehenneme geleceğinizi söyleyenler, sizin dilinizde sizden olan insanlar gelip bunları söylemediler mi diyecekler. Sizin söylemedi demeniz neye yarar ki? Hayat filminiz onların elinde. Söylediğimiz açık ve kesin olarak görünecek. Saklayabileceğiniz hiçbir şey yok. Bunu kendimiz için mi söylüyoruz? Bir düşünün bakalım. Yoksa hayatımızı size mi mahvettik? 100.000 tane adam var karşımızda. En az 100.000 kişi. Ve bu insanlar her söylediğimizi yalanlıyorlar. Ve yalan söylüyorlar. Siz de onlara inanıyorsunuz. Kendi kendinize yapabileceğiniz daha büyük bir fenalık düşünemiyorum. Bu söylediklerimizi dikkate almadığınız sürece kendinizi cehenneme kendiniz mahkum ediyorsunuz. Ve biz sırf oradan kurtulmanız için hayatımızı vakfetmişiz. Şimdi hepinize soruyorum, kendinize yazık etmiyor musunuz? Allah hepinizden razı olsun. Allah Teala'nın hepinizi cennet saadetine ve dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Hepinizin cuması mübarek olsun. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Eûzü billâhi mineşşeytanirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah-u Teala bizleri bir zikir sohbetinde bir araya getirdi. Allah-u Teala biz ve siz bu sefer konumuzun içine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de giriyor. Konumuz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetleri. Farz nedir sevgili kardeşlerim? Farz, Kur'an'da Allah-u Teala'nın açık bir şekilde emrettiği bütün müesseseler farzı oluşturur. Neyi emretmişse o bir farzdır. Namaz kılın diyor Allah Teala. Farzdır. Zikir yapın diyor. Farzdır. Zekat verin diyor. Farzdır. Öyleyse bu farzların ötesinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in vücuda getirdiği başka hususlar var. Bunların ötesinde sadece ona ait olması lazım. Özel işler. Bu farzların ötesindeki müessese sünneti vücuda getirir Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti seniyesi diyoruz buna. O zaman namaz kılmak bir farzdır. Ama farz olan namazın iki rekati veya üç rekati veya dört rekati farz hüviyetindedir. Ama gene aynı vakit namazının bu farzın ötesinde sünnetleri de vardır veya sünneti vardır. O zaman farzı Allah koymuş sabah namazını kılın demiş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve Cebrail aleyhisselam ilk gün namaz kılıyorlar. Dikkat edin. Cebrail aleyhisselam Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mürşididir. Tabiyetini gerçekleştiren odur. Cebrail aleyhisselam. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona tabi olmuştur. Hatırlayacaksınız olayı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her sene 30 gün bazen 40 gün bir mağaraya çekilirdi. Yanında sadece kuru ekmekle su alırdı. Ve itikafa çekilirdi. Yalnız olurdu. Ve o devrelerden birinde Cebrail aleyhisselam göründü. Bembeyaz elbiselerle insan şeklinde temessül etmişti. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir adım attı. İkra dedi, oku. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ben okumak bilmiyorum dedi. Bir adım daha attı Cebrail aleyhisselam, oku dedi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aynı cevabı verdi, ben okumak bilmiyorum. Cebrail aleyhisselam üçüncü adımı attı. Zaten o zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ulaşmıştı. Kollarıyla onu sımsıkı sardı. Ve tam o sırada Allah-u Teala Cebrail aleyhisselama cezbe verdi. Kolları arasında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i sımsıkı tuttuğu için cezbe Cebrail aleyhisselamdan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme geçti. Ve ikisi birden şiddetle sarsıldılar. O günden sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sık sık bu cezbe Allah-u Teala'dan gelip sarsmaya başlayacaktır.
İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le Cebrail aleyhisselam'ın kıldığı iki günlük namazlara baktığımız zaman birinci gün vakitlerin başlangıcında, ikinci gün vakitlerin sonunda kıldıklarını görüyoruz. Ölçüler güneşe göreydi. Güneşin en büyük olduğu nokta öğle namazı. Güneş doğmadan evvelki son namaz süresi, sabah namazı. Akşamın karanlığı çökünce akşam namazının vakti, öğleyle akşamın arasında ikindi namazı. Ve karanlığın girişinden sonra, belki 1,5 saat sonra, ona benzer, ona yakın bir zaman parçasının sonunda yatsı namazı. 5 vakit namaz. Cebrail aleyhisselam imam oldu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tabi'in ve beraber namaz kıldılar. Birinci gün bütün vakitlerin başlangıcında, ikinci gün bütün vakitlerin sonunda. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dikkatini ikindi namazı çekti. İkindi namazı kılınıyor ama akşam namazının girmesine yarım saat kaladan daha evvel Cebrail aleyhisselam namazı kıldı ve bitirdi. Sonlarını kılarken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sordu, neden? Cebrail aleyhisselam son yarım saatin vakti kerahet olduğunu söyledi. O son yarım saatte aslında hini hacette, yani gerekli olduğu vakitte yetişememişse kişi, farz kılınır. Ama sünnetin kılınamayacağını ifade etti. Aslında farz içinde son yarım saatte kılınmamasının daha uygun olduğunu ifade etti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Cebrail aleyhisselam. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sabahın iki rekatı farzdır. Öğlenin 4 rekatı farzdır. Sabah 2 rekat farza, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 2 rekat sünnet ilave etmiştir. Elbette Allah-u Teala'nın emriyle, elbette farzın ötesinde. Sonra geliyoruz öğle namazına. 4 rekat farz ama o 4 rekat farzdan evvel 4 rekat ön sünnet. 4 rekat farzdan sonra 2 rekat son sünnet. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in öğle namazına ilaveleri. İkindi namazına 4 rekat bir sünnet ilavesi var. Akşam namazına 2 rekat sünnet ilavesi var. Yatsı namazına 1 sünnet ilavesi var. 4 rekat ön sünnet, 2 rekat son sünnet, hem de vacip ilavesi var. Vitir namazı, vitri vaciptir. Öyleyse bu muhtevada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetlerini
uygulamak mecburiyetinde miyiz? Bunu Allah Teala'nın uygun gördüğünü görüyoruz. Yani mecburiyetindeyiz. Ama sünnettir. Sünnet olduğuna göre bize derecat kazandırmaz. Kazandırmaz ama yaparsak Allah için yapmış oluruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sevgisi üzerine, kutsiyeti üzerine yapmış oluruz. Ve onun izinden gidenler oluruz. Hepsi de ayrı ayrı güzellikler. Ashab suresi 21. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı dileyenler için peygamberinizde ahsen bir örnek vardır diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı yani Allah'ta yok olmayı dileyenler için peygamberinizde ahsen bir örnek vardır. Ahsen güzellerin en güzeli demek. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için Allah Teala ahsen örnek ifadesini kullanıyor. Ahsen bir örnek. Şimdi burada Allah-u Teala'nın ne demek istediğine bakalım. Zümer suresinin 17 ve 18. ayetlerini ele aldığımız zaman şöyle diyor Allah-u Teala sahabe için وَالَّذ۪ينَ اشْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ اِبَادِينَ. Allah Teala diyor ki onlar şeytana kul olmaktan iştinab ettiler. Kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Ve Allah'a yöneldiler. Enabu ilallahi ve Allah'a yöneldiler. Yani Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Yani sahabe böylece Allah'a kul olmuşlar. Allah'a yönelmişler ve arkasından da Allah'a kul olmuşlar. Bir sonraki ayette ayet-i kerime Zümer 18 kulumuzla alakalı diyor ki Allah Teala Zümer 18 konusunda onlar sözü dinlerler. Sözün ahsen olanına tabi olurlar. Onlar hidayet erdiler. Onlar ulul elbab oldular diyor. Sözün ahsen olanına tabi olurlar. Orada geçen ahsen kelimesiyle Asaf 21'de geçen ahsen kelimesi aynı kelime. Aynı manada kullanılmış. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in söyledikleri iki açıdan ahsendir. Bir, o kendinden konuşmazdı. Allah onu konuştururdu. Allah'ın tasarrufu altındaydı. Son nebiydi. Devrin huzur namazının imamıydı. Tabiatıyla nebi ve resuldü. Bütün nebiler bildiğiniz gibi aynı zamanda resuldür. Öyleyse
Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ahsen. Neden ahsen? Konuşmaları ahsen. Niçin? Çünkü o konuşmuyor. Allah onu konuşturuyor. Ne söylemesi lazım gelirse Allah söylediyor, söyletiyor. Diyor ki Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de, o kendiliğinden konuşmaz. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendiliğinden konuşmuyor. Allah'ın ona konuşturduklarını konuşuyor sadece. Konuşturan Allah, konuşan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Teala diyor ki, Habibim, orada onlara kum attığın zaman sen atmadın diyor, biz attık diyor Allah Teala. Yani sen bizim tasarrufumuzdasın. Biz attırdığımız için attık. Attın o kumu. Kum gözleri kör etmiş. Öyleyse

Allah konuşturuyorsa elbette sözleri ahsen olacak. Sözleri ahsen çünkü onu konuşturan Allah'tır. Peki onun söyledikleri bir başka açıdan daha ahsen değil mi? Ahsen. Hangi açıdan? Kur'an-ı Kerim açısından. Biliyorsunuz ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselam Kur'an'ı kalbine Allah'ın yazdığı bir peygamberdir. Allah Teala Kur'an'ı onun kalbine yazdı ve kalbinden okumasını sağladı. Kitapla Kur'an-ı Kerim'in yazılarına bakarak hiçbir zaman Kur'an-ı Kerim'i okumamıştır. Ama Kur'an-ı Kerim'i, kalbindeki Kur'an-ı Kerim'i baştan aşağı biliyordu. Şimdi sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'i Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kalbine yazan Allah. Diyor ki, Habibim, o sana yazdırdığımız Kur'an'ı ezberleyeceksin diye ne diye kendini üzüp duruyorsun? Sana o Kur'an'ı indiren Allah senin kalbine, sana onu ezberletecek olan yetkinin de sahibidir. Öyleyse şimdi bir olgu ile karşı karşıyayız. Allah'ın kalbine yazdığı Kur'an-ı Kerim'i okuyordu. Ama yazılara bakıp da Kur'an-ı Kerim'i hiç okumamıştır. Okuma yazması yoktu. Onun için Araf suresinin 157. ayet-i kerimesinde Ümmi Nebi Resul olarak geçer. Diyor ki Allah Teala Araf 157'de, kim o Ümmi Nebi Resul'e tabi olmuşsa onların hepsi felaha erdiler. Ümmi Nebi Resul. Okuma yazma bilmiyor. Peygamber ve Resul, ve elçi. Resul, elçi demek. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her şeyde, her zaman şeyle örnekti. İşte Kur'an-ı Kerim'de namaz mı söz konusu? Namazların farzları Allah Teala tarafından konmuş, Cebrail aleyhisselam öğretmiş. Sünnetleri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından tatbik mevkine koymuş, konmuş ve usul haline gelmiş. İçin usul haline gelmiş, Ashab suresinin 21. ayet-i kerimesi gereğince peygamberinizde ahsen bir örnek vardır. Allah'a ulaşmayı dileyenler ve ulaşanlar için ve Allah'ın zatında yok olmayı dileyenler için, Allah'a ulaşmayı ve Allah'ın zatında ifna olmayı dileyenler için peygamberinizde ahsen bir
örnek vardır diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ahsen bir örnek. Her açıdan. Hayatı boyunca hiç yalan söylememiştir. Mekke'nin en güvenilen kişisiydi.

Ve İsra suresinin 72. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki, Habibim gece kalk. Sana mahsus bir namaz kıl. En az gecenin üçte birinde, en çok gecenin üçte ikisinde teheccüd namazı kıl. Sırf sana mahsus bir nafile namaz. Teheccüd namazı da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnet-i seniyyesidir. Ama Ashab suresinin 21. ayet-i kerimesini sahabe biliyordu. Ve teheccüd namazı konusundaki ayet gelince Peygamberinizde ahsen bir örnek vardır. Müessesesinin gereği olarak bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber teheccüd namazı kılmaya başladılar. Evin hepsini alması mümkün değildi. Ama lambayı öyle bir şekilde koydular ki, ya da mumu, aşağıya Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in gölgesi vuruyordu. Ve dışarıdakiler o gölgeden faydalanarak onunla birlikte her gece teheccüd namazını kıldılar. Sevgili kardeşlerim, teheccüd namazı deyince bir deneyin bakalım. Gecenin üçte birinde namaz kıldığınızı düşünün. 12 saatlik bir zaman dilimi düşünelim gece için. Geceliğinizin eşit olduğu noktada yapalım hesabımızı. 12 saat gece, 12 saat gündüz. Gece 12 saatse üçte biri 4 saat. Gece 9 saate kadar iniyor. 9 saat gece ise üçte biri 3 saat. Ya üçte ikisi

İşte 3 saatle 9 saat arası bir süreyi alıyor. Azalıyor veya çoğalıyor mevsimlere göre gecenin küçülmesiyle veya büyümesiyle. Ve devamlı bir namaz. Her gece yerel saatle saat 12'den sonra kılınan bir namaz, teheccüd namazı gece, her gece 12'den sonra, yani bir sonraki günün vakti, bir sonraki günün zamanı başladıktan sonra kılınacak. Öyleyse öyle bir müessesede Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bütün yaptıklarının tatbikata sokulması söz konusu oldu. Onun her yaptığı mutlaka en güzeliydi. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e teheccüd namazı Allah Teala tarafından emredildikten sonra o kılmaya başladı. Gecenin en az üçte biri kadar kılardı. Çoğu zaman daha öteye giderdi. Ve sık sık üçte ikisinin ne kadar da zamanı kullanırdı. Allah Teala Fetih Suresinin son ayet-i kerimesinde diyor ki teheccüd namazının size ağır geleceğini biz biliyorduk.

Siz onun yaptıklarını yapamazsınız. Biz size onu donattığımız gibi donatmadık. Onun yaptıklarını yapamazsınız. Burada hep eksik kaldığınızı göreceksiniz. Ama bu teheccüd namazı sebebiyle yüzleriniz sarardı. Hastalanmaya başladınız. Onun için bu yüzlerinizin sararması, hastalanmaya başlamanız sebebiyle teheccüd namazını artık kolayınıza geldiği gibi kılın. Ne demek istiyor Allah Teala? Sevgili kardeşlerim, 4 rekatlık bir namazı kıldığımız zaman 6-7 dakikanın içinde bu namaz normal standartlarda biter. Ama namazın uzun uzun kılındığı bir ortam söz konusu. Çünkü 11 rekatta kılınacak olan

Teheccüd namazı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından daha farz kılınmamışken teheccüd namazı sahabe için vazgeçilmezdi. Ama dayanamadılar teheccüd namazına. Benizleri soldu, hastalandılar. Allah Teala da ancak ondan sonra onun üzerine sizin dayanamayacağınızı elbette biz biliyorduk diyor. Bundan sonra diyor teheccüd namazınızı kolayınıza geldiği gibi kılın. Yani ne demek istiyor Allah Teala kolayınıza geldiği gibi kılın? Demek istediği şey aslında basit. Yani artık 6 saat, 9 saat teheccüd namazı kılmayacaksınız. Diğer namazları nasıl kılıyorsanız normal bir 4 rekatlık namaz 6-7 dakika içinde kılınır. 10 dakika olsun. Sahabede öyle bir dizayn yaptılar o ayet geldikten sonra. Gene teheccüd namazı kılmaya devam ettiler.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra, ama o zaman rükünlere daha dikkatli olarak, sarılarak. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her şeyin en güzelini usul haline getirmiştir. Ve onun indinde Allah-u Teala'nın sadece emirleri vardı, kendi hayatının bir değeri yoktu. Allah'a göre ise o hayat, gelmiş geçmiş hayatların, gelecekteki hayatların en kıymetlisiydi. O Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'di. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle sahabe ve münafıklar arasında devamlı bir iletişim, bir beraberlik söz konusuydu. Münafıkların hepsini bilirdi, yüzlerine vurmazdı. Allah-u Teala onu güzel ahlakla yoğurmuştu.

What he said, "Peygamber Efendimiz sallallahu her açıdan çağının güneşiydi. Gene kainattaki en kıymetli güneştir. Ölmesi neticeyi değiştirmez. Kıyamete tekrar canlanacaktır." Peki sünnetlerin muhtevasına bakın. Ne diyor Allah Teala? Orada verdiği tarifte sünnetlerin ortaya konacağı, sünnetlere riayet edileceği ifade edilen ayette Allah Teala Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in genel davranış biçimleri içerisinde bir değerlendirmesini yapıyor. İşte Nisa suresinin 175. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor ki kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı yani ruhunu Allah'ın zatında yok etmeyi dilerse

Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır. Tüm bu insanlar Allah'a ulaşmayı dileyenler ve ulaştıktan sonra da Allah-u Teala'nın zatında yok olmayı dileyenler. Allah-u Teala her şeyin en güzelini dizayn etmiş sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Davranışları hep sünnet olabilecek liyakat seviyesini sergilerdi. Kim kendisine saldırmışsa, ona kötülük etmişse, vurmuşsa, yaptıkları her şey onların kendi günahlarını oluşturur. Öyleyse arkasından, kendisine yapılan her kötülüğün arkasından Allah'a yalvarmıştır. Ya Rabbi, sen onları bağışla, onlara merhamet et. Çünkü onlar bilmiyorlardı diyor. Bu böyle bir duası söz konusu. Her zaman insanların affından yanaydı. Cezalandırmak onun işi değildi. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirirdi ve başkalarından daha üst boyutta. Gördük ki sadece teheccüd namazında onunla beraber kılmak isteyen sahabe bir süre sonra yorgunluktan kendini perişan hissetmeye başladılar. Hastalandılar. Arkasında onun peygamber oluşu var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti o çağda onunla beraber yaşamış olanların arasında hiç kimseye nasip olamazdı. Çünkü o tasavvuftaydı. Bir peygamber olarak vardı. Her şeyi en güzel standartta gerçekleştiriyordu. Her şey çok güzeldi. Ve Allah Teala'nın kendisine yüklediği sünnetleri vücuda getirirken hiçbir sıkıntı duymadan gerçekleştirirdi.

görüyorsunuz ki o muhteşem bir örnekti kendisinden sonra gelecekler için. Ve korkardı. Vücuda getirdiği sünnetlerin başkaları tarafından da devam ettirilmesi mecburiyetini getirmiş oluyordu sünnetleriyle. Aslında Allah-u Teala'nın indinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetleri bütün sahabeye ışık tutuyordu. O bir peygamberdi. Çok sade bir hayatı vardı. Bütün güzellikleri işlemek üzere

Seyruni sünne ikinci uykusu onun sünnetiydi. Sabah erkenden kalkardı. Sabah namazından çok daha evvel. Zaten o gecede gecenin bir kısmını mutlaka emredildiği kadarını teheccüd sünneti kılarak geçirmiştir. Ve sabah namazından sonra da uyumazdı. Ne zaman uyurdu? Öğlenle ikindi arasında veya ikindi namazından sonra Keylül isimli bir uykuya dalardı. Her şeyi onun sünnetiyle sahabe dizayn etmiştir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bir farz kılmamıştır yemek yeme konusunda. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem iki açıdan sünnetiyle ölçü koymuştur. Bir, acıkmadan sofraya oturmayın emri. İki, doymadan kalkın emri. Bugün de bütün tıp aleminin insanların sağlığı için ortaya koydukları aynı şey. Aradan geçen 1400 senede tıp ilmi bu kadar üst seviyeye ulaşması bir vaka olduğuna göre Allah Teala'nın kendisine verdiği büyük şeylerin sahibi olduğu, büyük yeteneklerin sahibi olduğu, bugünlerde düstur edilecek olan temel şeyleri söylemesi ve tatbik etmesiyle bellidir. Gerçekten tıbbın bugün gıda alma konusundaki temel prensipleri bu ikisidir. Acıkmadan sofraya oturmayın, doymadan kalkın. Sevgili kardeşlerim, hep fazla yemek yeriz. Hep karnımız doyana kadar sofrada kalmak isteriz. Öyle gelir içimizden. Sağlıklı olmanın da bir işareti bu. Ama aslında yemeği usul haline getirdiğimiz miktarın yarısını yiyip sofradan kalksak 15 dakikalık bir zaman zarfında karnımızın doyduğunu hissedeceğiz. Demek ki her zaman yediğimizin yarısı da bizim doymamız için yeterliymiş. Ama onu hissedemiyoruz normal standartlar içerisinde. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan aldığı ilimle bunu söylüyor. İki kanun. Acıkmadan sofraya oturmayın, doymadan kalkın. Yani vücudunuzu lüzumsuz yere fazladan yiyeceğiniz yiyeceklerin yığdığı bir toksin deposu haline getirmeyin demiş oluyor. Dişlerin fırçalanması konusunda Allah Teala'nın dişlerinizi fırçalayın tarzında bir ifadesi yok. Temiz olun diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem özel bir ağacın dalları ki hala aynı ağaç İslam'da diş fırçası olarak kullanılır. Ve diş çekilmelerini de önleyen bir özelliğin sahibidir. O sahabenin arasında dişlerin fırçalanması esasını getirdi ve bugüne kadar da